0: diyoruz. Ama şunu söylemek lazım ya, yani bir din savaşından bahsediyoruz, kutsal savaştan bahsediyoruz. Hani bunun Müslümanlar tarafındaki karşılığı işte cihat mefhumu, Avrupa'da da Holy War veya işte kutsal savaş deniyor. Tabii ki burada insanlar ne yapacaklar? Öncelikle papalığın yapmak istediği şey şunu söyleyelim.
1: Ne yapmak istiyordu?
0: Avrupa'da bir hakimiyet kurmak derdinde. Hani papalık dediğimiz kurum aslında bizim hilafetle hemen hemen aynı. Hem dini hem siyasi lider konumunda. Dolayısıyla da Avrupa'da bir siyasi hakimiyet elde etmek düşüncesi söz konusu. Ama bunu başarmak için işte öncelikle insanları kendi idaresi altında bir yere yönlendirmesi lazım. Ve oradaki gücünü, yani siyasi gücünü göstermesi lazım ki işte bunu yapmak için de bir Hac Seferleri projesine sığınıyor. Peki buradaki dayanaklardan nelerdir? Yani harekete geçiren motivasyonlar nelerdir? Tam da bu dönemlerde hani Bizans İmparatorluğu'nun doğuda Türklere karşı kaybetmiş olduğu bir savaş var. Malazgirt bizim büyük bir zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını bize açan bir zafer ama hani bu Bizans için büyük bir kayıp olmuş. Ve sonrasında bakıyoruz Türk askerleri, Türk ordusu hızlı bir şekilde batıya doğru ilerlemeye başlamışken Bizans için büyük bir tehdit söz konusu burada. Bizans ne diyelim yıllardan beridir kendini besleyen can damarını kaybetmek üzere. Tabii ki burada da Batı'dan bir paralı asker isteği söz konusu oluyor. Ve işte papalık Bizans'ın bu paralı asker isteğini aslında tam manasıyla bir sefer ruhuna dönüştürüp insanları Batı'dan doğuya doğru sevk etmeye başlamış. Burada şunu sorgulamak lazım. Bizans'la Batı'nın arasındaki ilişki ne? Çünkü şunu da söyleyelim, hani biliyorsunuz bir takım mazeretler vardır. Hani birine savaş ilan etmek isterseniz bir mazeretinizin olması lazım. Veya ne bileyim işte bir hareket siyasi anlamda tasarladığınız anda da bunun bir altyapısını oluşturmanız lazım ki. Burada papalığın yapmak istediği olaylardan bir tanesi de aslında Bizans'ta evvelinden beridir gelen bir çekişme söz konusu. Özellikle dini anlamda, mezhebi anlamda bir çekişme söz konusu. Ve niyetlerinden bir tanesi de aslında Bizans'ın Ortodoks Hristiyan dünyasını kendi hegemonyası altına almak. Fakat burada insanlara lanse etmiş olduğu şey, Doğulu Hristiyan kardeşlerimiz baskı altında, Türklerin tehdidi altında ve bizim onları kurtarmamız lazım diyerek insanları bu şekilde doğuya doğru sevk etmek istiyorlar.
1: Kandırıyorlar deyim yerindeyse.
0: Bir anlamda kandırıyorlar çünkü ilerleyen zamanda baktığımızda mesela 10 senenin sonrasında bu kez Batı yine papalığın eliyle Bizans'a karşı bir Hac Seferi düzenliyor. Bakın bu çok ilginç. Hani evvelinde Doğulu Hristiyan kardeşlerini kurtarmaya geliyorlar Türklere karşı. Ama hemen sonrasında 10 sene sonrasında bakıyorsunuz bir anda Bizans'ın üzerine bir Hac Seferi düzenleniyor ki. Peki burada Bizans'ı kurtarmaya gelen kimdir? Batılıların elinden Türkler oluyor. Yani evvelinde Türklerin elinden Batı Bizans'ı kurtarmaya gelirken şimdi tam tersine bir ironiyle burada bakıyorsunuz Türkler Bizans'ı Batılıların elinden kurtarmaya geliyorlar. Hani bu da aslında hani niyetin ne olduğunu çok açık gösteriyor. Huntington'ın bir Doğu Batı medeniyeti çatışması vardır. Hani iki medeniyetin birbirle çatıştığını söyler. Burada aslında din önemli değildir. Doğunun temsil ettiği bir takım gelenekler vardır.
1: Gerçek mi bu teori peki?
0: Bana göre gerçektir. Çünkü bunun en güzel ispatlarından bir tanesi aslında hani Bizans'ın o dönemdeki durumu. Hani Bizans aslında bir Batı merkezli olan bir devlettir. Yani Büyük Roma İmparatorluğu'nun, yani baktığınızda Batı'nın temellerini oluşturan o siyasi yapının bir devamıdır. Ama biliyorsunuz Batı Roma bir zaman sonra yıkıldığında 476'da Doğu'da Bizans devam ediyor. Hani biz buna Bizans diyoruz ama bana göre Bizans, ki bunu çok kullanmaz. Mesela Romalılar da daha doğrusu imparatorluk da kendini asla Bizans demez. Roma der. Çünkü bunlar Roma'nın devamıdır. Ama neden biz ona Bizans deriz? Çünkü artık o Doğu Roma'nın doğullaşmış, yani kendi özbenliğini kaybetmiş, dil anlamında Latinceden Grekçe'ye dönmüş, ne bileyim sosyal yaşam anlamında farklılaşmış, mezhebi anlamda farklılaşmış olan bir yapının dönüşümünün simgesidir aslında Bizans. Dolayısıyla burada mezhebi bir kavga söz konusu aynı zamanda ve bakın Hac Seferlerinden hemen önce Batı ile Bizans, yani Katolik Batı ile Bizans İmparatorluğu birbirini aforoz ediyorlar. 1054 senesinde bir şizma meydana geliyor. Peki bu ne zamana kadar devam edebilir? Şimdi aslında ben sonucu değilim ama arada bir soru sormak da.
1: 1996'ya kadar mı?

0: 1964.
1: 900 sene yaklaşık.
0: 900 seneye yakın bir zaman içerisinde baktığınızda bu devam ediyor ki yani aradaki nefretin ve kinin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Dediğimiz gibi oradaki Bizans'a yardım etmek lafzı aslında tamamen bir üzerliktir. Yani insanları harekete geçirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla da onlara bir hedef göstermeniz lazım. Doldur isteyen kardeşlerimiz tehdit altında hadi gidelim ve gidiyorlar. Ama sonrasında Bizans'a karşı olan tavırları işte 10 sene sonrasında bir sefer yapıldı diyoruz. 1204'te İstanbul Latinler tarafından işgal ediliyor. Bakın Bizans'ın önemli tarihçilerinden bir tanesidir. Nikates Onyates. Türkler bile der Kudüs'ü sizden geri aldıklarında bunu yapmadılar. İşte orada yakılan yıkılan ne diyeyim işte harap edilen şehrine yani İstanbul'a karşı 20 sayfalık bir ağıt yakar. Batılıları yerer. Hani bunlar din kardeşiydi, hani işte birbirlerine yardım ediyorlardı ama 1204'te aslında bütün hepsi çöker. Aslında şunu da getirebiliriz, bakın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra mesela ben 3. Roma'yım diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü Ortodoks Bizans'ta Doğu halkıyla Katolik Roma'nın arasındaki anlaşmazlıkları biliyor ve bunu kullanmak istemiş. Yani aslında Haçlı Seferlerinde başlamış olan hatta çok daha evvelinde başlamış olan bir çekişme, bir ayrım. Bakın Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar devam ediyor. Hatta günümüze kadar bile gelebilmiş. Bu çok önemli bir şey. İşte Huntington'a teorisi diyoruz ya, Doğu'nun ne diyelim Ortodoks anlayışı, Batı'nın bu Katolik anlayışıyla çekişiyor. Ve bunca uzun bir zaman iki taraf birbirini kabul etmemiş. Hatta çok daha ilginci, bakın biz Bizans deriz, Ortodoks Hristiyanlığı temsil eder. O zaman bu Haçlı seferleri
1: Bizanslara yapılmış bir sefer mi?
0: Aslında bir anlamda öyle. Ki 10 sene sonrasında ilk sefer yapılıyor. Çok daha ilginci, bakın Doğulu Hristiyanlar vardır. Biz bunlara yerli Hristiyanlar deriz. Yani Ermeniler, ne diyelim Süryaniler, Kıplar. Bunlar da Doğu'nun Hristiyan halklarıdır ve uzun zaman Müslümanlarla birlikte yaşamışlar ve mezhebi olarak da bunlar birbirlerinden çok farklılar. Hatta 451 Kadıköy Konsili'nde Katolik Batı'yla Ortodoks Bizans bunları reddeder, aforoz ederler. Ve Batılılar yani Haçlılar bölgeye geldiklerinde bu adamları kendilerinden saymıyorlar, Hristiyan kabul etmiyorlar. Onların gözünde bu doğulu dediğimiz Hristiyanlar rafizi ve sapkındırlar. Hatta şunu söyleyebiliriz, Mısır'daki Kıplar, Kıpt Hristiyanlar, monofizittir bunlar. Biz Haçlı Seferi'ni kabul etmiyoruz derler. Bakın mesela diğerleri Süryaniler veya Ermeniler. Hani bu adamlar Haçlılar geldiğinde memnun oluyorlar. Çünkü daha özgür bir yaşam hayaliyle bunlar kendi kafalarını tasarlamışlar. Ama Haçlılar gelip de onlara baskı kurduğunda işler tamamen değişiyor. Ve bu doğunun halkları da bir zaman sonra tekrardan Müslümanların tarafında yer almaya başlıyorlar ki yani başından itibaren Batı'nın doğuya doğru hareketini gerektiren bu Haçlı Seferi'nin aslında tamamen bir düzmece olduğunu. Yani Batı'nın dediğimiz gibi bir takım gereksinimleri var. Ekonomik gereksinimleri var, sosyal gereksinimleri var ve bunları işte ötelemek ve düzenlemek için doğuya karşı bir Haçlı Seferi planlıyor. Kudüs diyoruz, Kudüs'ü hedef gösteriyorlar, güzel. 1187'de Kudüs Selahaddin tarafından geri alındığında Batı bir daha Kudüs'te uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde Doğulu baronlar sen bize diyorlar burayı alsan da Müslümanlar bizden tekrardan geri alırlar. O zaman Alman'a gerek yok diyorlar. Hatta işte bakıyorsun 5. Haçlı Seferi'nde El-Melik El-Kamil Eyyubi Sultanı bana diyor işte Haçlılar Dimyat'ı almışlar o sırada. Dimyat'ı bana verin, ben size Kudüs'ü vereyim diyor. Batılılar bunu kabul etmiyorlar. Peki hani siz Kudüs uğruna sefere çıkmıştınız? Dediğimiz gibi yani ortada bir sefer var. Din kisvesi altında büründürülmüş. Ama burada tamamen o harekete geçiren motivasyonların da çok da gerçekçi olmadığını, dediğimiz gibi temelde bir takım ekonomik sebepler ki Avrupa ciddi anlamda bir krizde. Sosyal sebepler var. İnsanlar yoğun geçen bir mücadele olmuş. İşte Viking istilaları gerçekleşmiş. Bakıyorsunuz Macarlar doğudan gelmiş. Müslümanlar Endülüs'ten yukarıya doğru bir tehdit oluşturmuşlar. İşte bütün bunların ortaya çıkardığı bir keşmekeş ve karmaşa var. Ve bunu ötelemek isteyen papalık da dediğimiz gibi toplum kendi içerisinde patlamaktansa evet, diyor. Doğu'ya karşı bir sefer olmalı.
1: Kimlerden oluşuyordu bu sefer? İçerisinde kimler vardı peki? Haçlıların içerisinde kimler vardı?
0: Aslında farklı unsurlar var. Mesela Avrupa'da Frank dediğim

0: unsurlar yani daha çok böyle Fransa menşeli olanlar, kuzey veya işte güney Fransızlar. Yine İtalya'dan gelen Normanlar burada önemli. Normandiya bölgesinde de yine aynı Normanlar var ki bunlar mesela Orta Doğu'ya geldiklerinde. Şimdi Urfa Haçlıkonduğu mesela Frank'tır. Ama Antakya Pirinçepsliği'ne bakıldığında bunların Norman olduğunu görürsünüz ki iki taraf arasında da aslında ciddi bir çekişme söz konusudur ve bütün Asya seferlerinde bu devam eder. Yani onlar da aslında böyle yeknesak değiller. Yani tek bir yumruk değiller. Onların da çekişmeleri var. Fakat geldikleri yerdeki Müslümanlar onlardan çok daha birbirine fazla düştüğü için Batılılar burada başarılı olmayı biliyorlar.
1: Peki Orta Doğu'ya geldiklerinde Haçlılar neler yaşandı?
0: Orta Doğu'ya geldiklerinde dediğimiz gibi hani karşılarında işte Sultan Melikşah'ın kısa bir süre önce öldüğünü yani 1092'de işte eşi tarafından zehirleniyor. Onun ölümünden sonra da Selçuklu Devleti'nin ki o dönemde Orta Doğu'nun süper gücüdür bir parçalanmışlık yaşadığını biliyoruz. Bir iç savaşla karşı karşıya. Dolayısıyla taraflar bölündükçe yani taht iddiaları arttıkça savaş daha da keskinleşmiş. İşte Haçlılar tam böyle bir ortama geliyorlar. Diğer tarafta Mısır'da mesela Şii Fatimiler var. Bunlar da Sünni Selçuklara olan düşmanlığıyla biliniyor. Yani böyle bir ortamda da başarılı olmamaların imkanı yok. Ve bu fırsatı değerlendiriyorlar ki çok ilginç bir şeydir baktığınızda. Bakın 200 sene süren bir seferlerden bahsediyoruz. İşte burada 8 tane büyük sefer yapılmış. Onun dışında küçük seferler gerçekleşmiş. Sadece bir sefer başarılı oluyor. Birinci Asya Seferi. Ve bu adamlar 200 sene boyunca bölgede kalmayı başarıyorlar. İşte oradaki Müslümanların kendi içerisinde birbirine düşmüştükleri
1: sadece bir tane
0: bölgenin
1: sefer başarılı oluyorsa nasıl kalıyorlar 200 sene?
0: işte çıkarlarının gölgesinde Asya Seferleri oluyor. Çünkü oradaki Müslümanlarla yeri geldiğinde ittifaklar yapıyorlar. Müslümanların kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan çok ciddi bir şekilde istifade ediyorlar. Ha, 1187'den sonra mesela Kudüs alındığında yani Müslümanlar artık Haçlılara karşı birleşmeye başladığında ne oluyor? Bu sefer de Müslümanların ticari kaygıları işin içine giriyor. Çünkü Haçlılar bakın o sırada Doğu dünyadaki en önemli 3 ticaret yoluna hakim. Kürk yolu, İpek yolu ve baharat yolu. Buradan gelen çok yoğun bir ticaret hacmi var, yoğun bir arz var ve bunun hani iç piyasada tüketilmesi imkansız. Dolayısıyla dışarıya aktarılması lazım. İşte burada da Batılılar bunun için çok önemli bir ne diyelim enstrüman olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani oradaki malın, ticari emtianın batıya doğru yönlendirilmesi için Haçlılar burada bulunmaz bir fırsattır. Ve Müslümanlar da bunu kullanıyor. Yani bir 100 sene kadar diyelim Müslümanların
1: İttifak
0: kendi
1: mı yapıyorlar
0: aralarındaki
1: yani?
0: bir ticari ittifak söz konusu. Evvelinde bir siyasi ittifaklar var. Ama burada şunu söyleyelim. Müslümanların dediğimiz gibi kendi aralarındaki parçalanmışlıklar buna getirmişti. Ama İmadettin Zengi vardır. Zengiler devletinin kurucusudur aynı zamanda. Onun iktidara gelmesi işte önce Musul'da daha sonra Halep'i ele geçiriyor. Müslümanların bir toparlanma sürecini başlatmış. Daha sonra onun oğlu Büyük Nurettin Mahmut Zengi ve bunların bir devamı olarak da Selahattin Eyyubi geldiğinde artık Müslümanların kesin bir üstünlüğünün Haçlılara karşı özellikle siyasi ve askeri anlamda görüyoruz. Zaten bununla beraber işte 1187'de Kudüs geri alınmış. Ama akabindeki süreç yani Selahaddin ve sonrasındaki süreçte de bakıldığında dediğimiz gibi daha çok hani ticari kaygıların ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
1: Değerlendirmelerinizin içerisinde bugüne de atıfta bulundunuz. Amerika dedik. İşte yaşanan siyasi gelişmelere temas etti.
0: Evet.
1: Benzerlikler var mı?
0: Şimdi dediğimiz gibi hani Amerika Arap Baharı'nı niye başlattı veya Amerika şu an niye Suriye'de olarak baktığımızda işte mesela bir sene öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Suriye'de işte PYD'nin bölgesini korumaya çalışıyordu. Neden? Çünkü orada petrol rezervleri vardı. Onları kendinin daha çok fazla kullandığını, daha fazla kullandığını biliyorduk. Batı'nın da işte burada mesela şuradan şunu söyleyelim size. Venedikliler, Cenovalılar, Pizalılar veya Barcelona veya Montpellier. Bu adamlar yoğun bir şekilde bölgede varlıklarını gösteriyorlar. Özellikle Cenova ve Venedik. Peki bunların o dönemde bölgedeki varlıklarının şeyi ne? Sebebi nedir? Ticaret. Bunun dışında herhangi bir şeyle ilgilenmiyorlar. Ve Müslümanlar da yeri geldiğinde işte bunlardan dediğimiz gibi istifade edebiliyor. Ama bu adamların bölgedeki yegane varlık sebebi ticaret. İşte Amerika'nın bölgedeki ekonomi. Yegane sebebi ekonomi. Ve

0: Bu mesela büyük bir birliktelik. Ve dediğimiz gibi bakın şimdi Amerika doğuda IŞİD'i şey yapmak için PYD'yi kullandı vesaire, bunları söylüyoruz. Neden? Çünkü kendi toplumuna bir takım şeyler göstermesi lazım. Mesela evvelinde bir soğuk savaş dönemi vardı. Orada Rus tehdidini gösteriyordu. Ondan sonra 11 Eylül'den sonra bir İslamofobi başladı, bir İslam tehdidi meydana geldi. Ama bunların hepsi toplumu mesela bir tarafa yönlendirmek içindi. Haç seferlerinin niye başladığını biz söylüyoruz. İşte aynı şey. Kendi içerisinde patlamaya yakın bir takım sıkıntılara uğramış olan toplumun dışarıya yönlendirilmesiydi. Değişmiyor. Amerika da aynısını yaptı. Yani değişmedi orada.
1: Aslında seneler değişiyor. Aktörler belki değişiyor ama iş değiş, olaylar, yaşananlar aynı.
0: Aynı kalır. Orta Doğu, eski Orta Doğu veya günümüzdeki Orta Doğu. Bakın o dönemde...
1: Orta Doğu'nun bu çok değerli oluşundan kaynaklanıyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Mesela ekonomik ticaret bakın, dediğiniz yeraltı kaynakları ve zenginlikleri açısından önemli bir bölge.
0: Sultan Abdülhamid'in işte 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce o bölgedeki petrol rezervlerini değerlendirdiğini, bunları haritalandırdığını biliyoruz. Hepsinin yeri belirlenmiş. Ama ondan sonra bakıyorsunuz bir anda tekrardan İngilizlerin, Fransızların ve diğer milletlerin buraya olan ilgisi tekrardan baş gösteriyor. Çünkü petrol o dönem içerisinde bulunmaz bir nimet. Ve herkes bunu elde etmek derdinde. Ve sonrasında işte 1. Dünya Savaşı patlıyor. İngiltere Irak'ta. Fransa Suriye'de. Bunlar tesadüf değil. İşte o dönemde de yine Fransızlar, yani Frank dediğimiz Fransızların Suriye'ye geldiğini biliyoruz. İşte Amerika tabii ki yok. İşte daha sonra Almanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Ama Batı'nın ilgisi, yani Orta Doğu'ya olan ilgisinin aslında hiç değişmeden o bölgenin kaynaklarıyla alakalı olduğunu söylemek çok rahatlıkla mümkün.
1: Şimdi bir yıldır da nadir toprak elementi çok konuşuluyor. İşte 21. yüzyılın petrolü diye nitelendiriliyor. Hep bu bölgedeki petrol yataklarından ve zenginlik

0: alakalıydı.
1: İmzaladı onu.
0: İkinci Dünya Zelenski. Savaşı'nda bakın Almanların da yegane yenilgi sebeplerinden bir tanesi Rusçadır. Ama Hitler'in orada yapmış olduğu en büyük hata da işte Rusya'ya saldırdığında Moskova yerine aşağı Ukrayna'ya inmesidir. Neden? Çünkü oradaki rezervler çok önemli onun için. Kömür veya işte buğday. Bir anda onları elde etmek için aşağı saptığında yine aynı kaygılarla, ekonomik kaygılarla veya işte o ordusunu beslemek için aynı şeye uğruyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan tutun, ne bileyim Amerika'ya gelin, geçmiş Asya seferlerine gidin. Bunun değişmeden devam ettiğini görebiliyorsunuz.
1: Hocam şimdi biraz Selçuklular üzerinden de ilerleyelim mi?
0: Çok dağılıyor.
1: Evet. Gidelim, gelelim. Daha tamam. Güzel oluyor. Çünkü anlattığınız şeyler günümüzde de yaşanan olaylarla benzerlikler gösteriyor. Evet. Hatta uluslararası ilişkiler boyutunu konuştuğumuzda işte tarihçilerin de kıymetli değerlendirmeleri bu anlamda etkili oluyor. Ki evet, bu dönemi anlayabilmek için geçmişi de anlamak önemli. Kesinlikle. Bayağı bir ışık tutuyor. Evet. Geleceği de anlamak adına yaşadığımız şeyler ve geçmişteki gelişmeler önemli. Ama şimdi biraz önce Bizans'tan bahsettik. Bir Haçlı düşüncesinin doğuşundan bahsettik ve dediniz ki ilk sefer sonrasında Bizanslara aslına bakarsak bu seferler gerçekleşti. Bir nevi Bizanslara da yapıldı bu Haçlı seferleri dediniz. Tabii. Şimdi, o dönem Selçukları tanımlarken büyük bir güç olarak değerlendirdiniz ve önemli bir savaşı kazandığımızı Malazgirt'e atıfta bulundunuz. Hı hı. Tüm bunlar yaşanırken Selçuklu kanadında neler yaşanıyordu? Yani 200 yıl sürdü diyorsunuz. Hemen bertaraf edemedi mi? Ya da direkt Selçuklulara yapılmadığı için mi bu seferler?
0: Şimdi orada da aslında şu var. Biliyorsunuz Selçuklular da aslında 5 kola ayrılmış. Bunların en büyüğü işte Türkiye Selçukluları ve Büyük Selçuklular. Büyük Selçukluların hani Hasi Seferleri'yle alakalı Sultan Muhammed Tapar dönemine ait çok fazla bir etkisini görmezsiniz. Ama Türkiye Selçukluları dediğimizde yani Süleyman Şah'la başlamış işte 1. Kılıç Aslan'la devam eden bir süreç var. İşte o süreç dahilinde aslında yine ben günümüze getireceğim. Mesela bakın Selçuklular Hasi Seferlerinde Orta Doğu'daki Müslümanların bir kalkanı olmuşlardır. Yani Haçlı dünyasına karşı onların bir kalkan vazifesini görmüşlerdir. Hep korumuşlardır. Mesela bakın Hasi Seferleri 200 sene devam eder. Ama aslında 1101'de bitmiştir. Çünkü öyle bir şey oluyor ki Sultan 1. Kılıç Aslan, 22 yaşında genç bir sultandan bahsediyoruz. Haçlılara karşı işte yapılan ilk seferde başkentini kaybetmiş. Büyük bir yenilgi almış. Sonrasında işte başkentini İznik'ten Konya'ya taşımış. Ve hemen sonrasında bir Haçlı güruhuyla tekrardan karşılaşıyor ki bakın birbiri ardına gelen 100'er bin kişilik 3 tane ordu var. Ve bu sultanın elinde de 20 bin kişilik bir kuvvet söz konusu. Ama gelenlerin ne diyelim her bir ordunun yarı nüfusu sivil. Yani Batı'nın yapmak istediği burada kazanılan ilk seferin sonrasında yani Kudüs'ü almışlar, Urfa'yı almışlar, Antakya'yı almışlar. Artık oraya nüfusu getirip kolonize etmek. Yani Orta Doğu'yu dönüşüme uğratmak, değiştirmek. Ve eğer bu sefer başarılı olsa diyorum ben ve o dönemde Müslümanların karmaşasını da göz önüne aldığımızda tamamen bugün artık belki de hani Orta Doğu'da bambaşka bir siyasi kimlik, dini kimlikle karşılaşabiliriz. Hasi Seferleri bambaşka bir mecraya sürüklenebilir. Ama bu olmuyor. Çünkü 1. Kılıç Aslan o 3 orduyu da bizim yanık toprak dediğimiz strateji var. İşte bunu 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar Almanlara uygulamış. Yine Ruslar Napolyon'a uygulamışlar. Düşmanın önünden onun bütün ikmal yaşı imkanlarını yok ederek çekiliyor. Ve bu 3 orduyu da bir ay içerisinde birbiri ardına bozguna uğratmış. Yani şöyle söyleyelim. Anadolu'ya gelen bu kuvvetler asla Orta Doğu'ya geçmeyi başaramıyorlar. Ve o nüfus gelmediği anda da işte Orta Doğu'daki bütün ne diyelim imkanlar kısıtlanmış. Haçlılar dar bir şeritten çıkamıyor. Yani sahilde kalmışlar. İçerilere nüfus etme imkanları kalmıyor. Günümüze getireyim. Şöyle getirebiliriz aslında. Bakın gerek bu sefer, gerek 2. Asya Seferi veya gerek 3. Asya Seferi hep Türkiye Selçukluları karşılamışlar. Haçlılara karşı ilk mücadeleyi onlar vermişler. Peki bugün şunu soruyorum. Orta Doğu'da, Suriye'de veya Filistin'de oradaki Müslümanları koruyan, onlara kalkan olan, onlara destek olan kimdir?
1: Türkiye.
0: Türkiye bu coğrafyanın insanı. O dönemde de yine bu coğrafyanın insanı olarak Türkiye Selçuklarıydı. Aynı görevi orada da görüyordu, bugün de görmeye devam ediyor. Değişmiyor.
1: Türkiye'nin bu bölgede garantör devlet oluşu uyguladığı

0: politikalarla pek tabii mümkün tabii oldu. Yani bu biri hani getirip anahtarı da bize elimize vermedi. Trump öyle diyor ama biz yani tırnaklarımızla kazıyarak bu noktaya getirdik işi, deyim yerindeyse.
1: Şu da var. Mesela Türkiye'nin orayla, bakın, gönül bağı bir taraftan. Siyasi bağı, sosyal bağı, dini anlamda bağları, tarihsel bağları var. Dolayısıyla zaten bizim kopamayacağımız coğrafyalar bunlar. Yani Suriye, Filistin, Kafkaslar, Balkanlar, Libya, Mısır. Yani dolayısıyla bizim orada müdahil olmamamız zaten imkansızdır. Türkiye Selçukluların özellikle 2. Asya Seferi'nde kazanmış olduğu başarı ve oradaki işte az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi Batılılara karşı o kalkan vazifesi hakikaten çok önemli. Çünkü bu seferin başlangıcı 2 sene sürüyor. Ardından bir sefer var ki Almanlar ve Fransızlar buraya geliyorlar. Almanları Dorlyon'da tamamıyla bozguna uğratıyor. Antalya'ya geldiğinde askerlerini orada bırakıp soylularıyla ve süvarileriyle doğuya yelken açar. Gemilerle gitmeye kalkar. Geride kalan askerler ne yapacaktır? Onları tamamen Türklerin ne diyelim artık insafına terk etmiş olur. Peki burada Türkler ne yaparlar? Haçlılarla savaşmayı bırakıp onlara yiyecek verirler ki, çünkü bu adamlar artık iyice perişan olmuşlardır. Ve onlara artık öldürmeyi keserler ve yiyecek sunarlar ki, burada mesela 2. Asya Seferi'nin kroniği Değilli, o da şunu söyler. Ey der, ölümden bile korkunç olan merhamet. Türkler yiyecek vererek Haçlıların, yani Hristiyanların dinini satın alırlar. Çünkü 3000 kişi orada Müslüman oluyor. Türklerin göstermiş olduğu bu acınatlıktan dolayı. Bunun daha sonra dediğimiz üzere 3. Asya Seferi'nde de görebiliyoruz. Yani bu coğrafya diyelim, Türkiye coğrafyası, Orta Doğu için her zaman önemli olmuş. Hem geçmişteki Asya Seferlerinde hem de işte bugün de yine örneklerini Suriye'de ve Filistin'de görmüş olduğumuz gibi. İşte Kafkaslar'da yine Azerbaycan olayında bunu görebiliyoruz. Birçok yerde de aslında örneğini rastlamak mümkündür. Şunu da söylemek lazım. Bakın, bu coğrafya çok önemli. Türkiye coğrafyası. Hani 3 kıtaya hakim deriz ya, Afrika ile bağlantımız vardır, Asya ile bağlantımız vardır, Avrupa ile bağlantımız vardır ve o yüzden bu topraklar her daim önemli olmuştur. Mesela bakın, Bizans, biraz şimdi geriye saracağız ama Bizans mesela, Müslümanlar gelir İstanbul kapılarına dayanırlar. Ne bileyim işte İranlılar, Sasaniler gelir öyle veya böyle İstanbul kapılarına dayanırlar. Ama Bizans ne zamanki Anadolu'yu elinde tutmuştur, tekrardan toparlanmayabilir. Ama işte 1071 ve sonrasında, yani Sultan Alparslan'ın büyük seferinden sonra Türkler Anadolu'ya girmeye başladığı andan itibaren artık Bizans için geriye sayım başlar. Sonra bu coğrafya Türkiye haline gelir ve aynı önemini devam ettirir. Yani bu topraklar aslında hem bu coğrafya insanının hem de Orta Doğu'daki işte diyelim Müslümanların can damarıdır.
0: Biraz bu Haçlı hikayelerinden de bahsedelim mi? Zaten eseri de kaleme aldınız. Evet. İyaşe problemi Haçlılar sefer esnasında yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Ve insan eti mi yiyorlar? Nasıl oluyor?
1: Maalesef. Bakın, o olay biraz aslında hani yamyamlıktan ziyade açlığın getirmiş olduğu çaresizlik. Çünkü o dönemlerde hani günümüzdeki büyük ordularda bile ikmal ve iyaşe problemdir. Özellikle savaş zamanlarında. Mesela Stalingrad'daki Alman ordusunun hani mağlubiyetinin temel sebebi bu ikmal ve iyaşenin yapılamaması. Ki o dönemden bahsediyoruz. Hani insanlar ne diyelim size bir haftalık azıklarını alıyorlar ve yola çıkıyorlar. Nedir işte gittikleri yerlerde biz hacıyız diyorlar. İnsanlar onlara yiyecek veriyorlar veya işte Bizans İmparatorluğu'na geldiklerinde imparator bunlara ikmal ve iyaşe sağlamış ama zaman içerisinde özellikle mesela Anadolu'dan geçerken veya işte Antakya kuşatması esnasında bunlar çok büyük açlık çekiyorlar. Hatta işte derileri yemişler, ağaç kabuklarını yemişler, işte buldukları ot vesaire bunları yiyorlar. Gerektiğinde leş yiyorlar. Ama özellikle Mahretün Numan'da baktığımızda işte o açlık probleminden dolayı da oradaki ölü insanların etlerini yediklerini biliyoruz. Hatta işte bir hikaye vardır. Bohemond'un üzerinden anlatılan bir hikayedir bu. Haçlılar Antakya'ya geldiğinde işte 8 ay burayı kuşatmışlar ve zamanla açlık problemi çekmeye başlıyorlar. Ve Bohemond işte o civarda Müslüman casusların dolandığını haber almış sözde. Ve bunlardan bir tanesini yakalıyor ve adamı kebap ettirmiş. Öldürüyor kebap ettirmiş. Bunu herkesin gözü önünde kendisi ve diğer askerlere yediriyor. Ama kaynak bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki işte Bohemond bunu yaptığında diyor diğerleri korktu ve hepsi

0: ve Haçlıların işte gücünden, işte onların düşmanlarının cesetleriyle beslendiğinden vesaire bahsetti deyip hani bir korku ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu
1: İnanılmaz
0: dediğimiz gibi tamamen çaresizlik diyelim. Mesela Ant Dağları'nda düşen bir uçak vardır hatırlarsan. Uçakta da oradaki insanlar, kurtulanlar bir arkadaşın cesetlerini yiyerek hayatta kalmışlardır. Bu şekilde bir durum.
1: Yine hikayeler üzerinden devam edelim. Bu seferler esnasında bir rahibe Türk askeri aşık oluyor değil mi?
0: Evet, normalde baktığınızda hani bu türden olaylar çok sık rastlanmaz. Çünkü hani rahibelerin bir evlenmeme yemini vesaire vardır ama işte böyle bir Türk askerine aşık olmuş. Sonrasında bir ilişki yaşamışlar. Ama birinci Haçlı ordusu geldiğinde rahibe tekrardan işte kaçıp Haçlı ordusuna sığınıyor. Hatta işte bir günah çıkarma töreni yapılmış. Fakat sonrasında Türk tekrardan gelip kadını ikna ediyor. Onu yanına alıp kaçırıyorlar ki Haçlılar bundan şöyle bahsediyor. Ya diyor, bu kadar şey yaptılar. Hani onun için günah çıkarma yaptılar vesaire. Ama o tekrar diyor Türk'ün yanında kaçtı deyip kadına hayretle bakmışlar. Dinden dönmüşler olayları burada bakın çok fazla yaşanıyor. Hani aslında
1: nasıl yani?
0: Şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir ay seferinde yani iki dinin karşılıklı mücadelesinde hani bunu çok fazla görmemek lazım. Yani çünkü bir taraf Hristiyan, diğer taraf Müslüman ve bunlar birbirlerine düşmanlar. Ama seferin başından itibaren her iki taraftan da dinden dönme olaylarının yaşandığını biliyoruz. Mesela işte Haçlılar İznik taraflarına geldiğinde Kısarigordon denen yani bugün Yalova civarlarında bir kale var. Orada sıkışmışlar ve sıkışanlardan bazıları burada İslam'ı kabul ediyorlar. Ve sonrasında işte diğerleri ölmüş ve bunlar da Müslüman olarak hayatlarına devam etmişler. Aynı şekilde mesela bakın din değiştirme olayında da şu vardır. Hani insanlar dinleri farklı motivasyonlara değişebilirler. Hani bunlardan bir tanesi mesela ne bileyim bir paradır veya aşktır veya inanarak bunu yapar. Antakya'da da mesela iç kale hala Müslümanların elinde. Dışarıda bir savaş gerçekleşiyor. İşte Kürbağa Selçuklu kumandanı gelmiş. Haçlılarla mücadele ediyor ve mücadeleyi kaybettikten sonra geri çekilmiş. Haçlılar kaledeki Müslümanlarla bir anlaşma yapıp onların serbest çekilmesine müsaade ediyorlar ama oradaki kalenin kumandanı şunu söylüyor. Antakya Kalesi üstte bir yerdedir. Hani Antakya'ya gidenler bilirler. Ben diyor hani savaşı izledim yukarıdan diyor ve gökten inen diyor beyazlı meleklerin Haçlı ordusuna yardım ettiğini gördüm. Dolayısıyla işte Hristiyanlığın büyük bir din olduğuna inandım ve Hristiyanlığı kabul ediyorum. Bu gerçekten böyle mi? Hayır. O adam tamamen oradaki siyasi durumun geleceğin Haçlılar lehine değiştiğini düşündüğü için bu şekilde davranıyor. Ve bu dediğimiz gibi bütün seferler müddetince bakın Selahaddin'in yanında mesela bu türden adamlar var. Yine karşı tarafta mesela Türkopol olarak isimlendirilmiş, Müslümanken Hristiyan olmuş adamlar söz konusu. Ve bu hep devam ediyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde 300 tane işte Türk memlükün karşı tarafa geçtiğini biliyoruz. Hatta bunlardan birkaçını da İngiltere'ye götürüyor. Yani bu türden olaylar da kesilmemiş ve bunun da aslında temel göstergesi şudur. Aslında bu bir din savaşı değildir. Tamamen işte siyasi, sosyal ve ekonomik içerikli bir olan bir mücadeledir. İşte bu dinden dönmeler de bunun göstergelerinden bir tanesi olmuş.
1: O zaman şimdi bu seferlerde kadınlar da var. Doğru anlıyoruz değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Nasıl oluyor?
0: Aslında kadınlar hani sefere katılması çok istenmeyen unsurlar. Hani biraz daha fiziki yetersizliklerinden dolayı çok fazla tasvip edilmiyor. Hatta papalık şunu söylüyor. Hani kadınlar sefere katılmakla mükellef değiller. Sadece erkek vasileri veya kocalarının yanında sefere katılabilirler diyorlar. Ama bakıyorsunuz ilerleyen dönemlerde istenmeyen bir unsur olmalarına rağmen hatta şunu da söyleyebiliriz. Antakya'daki kuşatmada Haçlılar bir ara zor duruma düştüklerinde diyorlar ki hani bunun sebebi kimlerdir? Kadınları bulmuşlar. İşte Hazreti Havva'nın kızları. Yani çünkü Hristiyan teolojisinde de şöyle bir şey var. Erkeği kötülüğe sevk eden unsur olarak kadınları hep betimlerler. Hristiyanlıkta böyle bir algı söz konusu. Orada da
1: yani onlar katıldığı için mi biz kaybediyoruz, yeniliyoruz, mağlup oluyoruz?
0: Onların işte işlemiş oldukları günahlar veya erkeğe işletmiş oldukları günahlardan ötürü diyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Erkekler diyorlar 3 gün oruç tutsunlar ama bütün kadınları ordugahtan kovuyorlar. Böyle bir algı oluşmuş.
1: Tüm müsebbibi her şeyin kadınlar diyorlar.
0: Maalesef. Maalesef. Ama ilerleyen dönemde olayların tam tersine değişmesi söz konusu. Neden? Çünkü erkekler savaşlarda ölüyorlar. Ne bileyim işte yaşam şartları.

0: uygun olmuyor, ölüyorlar. Ama kadınlar hayatta kalmışlar ve baktığınızda mesela Kudüs Krallığı'nda kadından gelen bir veraset ortaya çıkmış. İşte Melisende vardır. Folk'un, Bodwin'in kızı, Folk'un eşi, ama daha sonra mesela oğlu adına krallığı idare ediyor. Ve artık öyle bir olay gelmiş ki kadın hakimeler ortaya çıkıyor. Mesela işte Selahaddin'le arada mektuplaşan, hatta yeri geldiğinde Selahaddin'e, ben hep şunu söylüyorum, bir racon kesen bir kadın hakime vardır. Etenye Demili. Veya işte yine hakimiyeti ele geçirmek için babasını çiğneyip Müslümanlarla ittifak yapmaya çalışan bir Antakya hakimesi vardır. Yani bunlara çok sık rastlıyoruz, ama bu da işte hacı seferleri sırasında kadının gelişen pozisyonuna, orada kimliğine bir anlamda işaret ediyor. Hı hı.
1: Biraz batinilerden de bahsedelim mi bu Haçlıları konuşurken? Hı hı. O dönemde de görüyoruz değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Şimdi batinilerin İslam dünyasındaki, biliyorsunuz, Hasan Sabbah'la beraber ortaya çıkıyor. Yani batini tabiri aslında aşırı Şii gruplarına verilen ortak bir isimdir. Hasan Sabbah Nizari İsmaililik olarak bunu işte Alamut merkez olmak üzere ortaya çıkarmış. Ve şu da vardır. Mesela İsmaililer Fatimi Devleti ile beraber bir siyasi vücut bulmuşlar. Ama sonradan bunlar bölünüyor ve Hasan Sabbah da işte az evvel bahsetmiş olduğum gibi Nizari İsmaililik adı altında Alamut'ta bir yapı oluşturmuş ki bu yapının düşmanlarından bir tanesi tabii ki Sünni Selçuklular. Onlara karşı mücadele veriyor ve Sultan Melikşah'ın ölümünden hemen sonra işte bu savaşın cephelerini genişletmek için Hasan Sabbah'ın batıya adamlarını gönderdiğini biliyoruz. Yani batınlar batıya doğru akmaya başlıyorlar ki buradaki durum nedir? Hem Selçuklara karşı dediğimiz gibi cepheyi genişletmek, hem de nefret ettikleri işte kendi imamları olan Nizar'ın elinden tahtı alan Mustali Fatimilere karşı mücadele etmek. Ve bunlar adanmış adamlar. Hakikaten çok fanatikler. Ve bölgeye geldiklerinden itibaren işte Halep'e yerleşmişler, Dımaşk'a yerleşmişler. Olmuyor. Neden? Çünkü Halep olsun, Dımaşk olsun büyük metropoller. Ve bunların yapılanmasında da hani ben hep şunu söylüyorum. Alamut merkezli bunlar. Alamut örneğine uygun bir şekilde yapılanmaları lazım. Neden? Çünkü Alamut öyle bir yer ki ele geçirilmesi imkansız. Hatta Hülagü, şöyle söyleyelim, 8 kişi kalmış içeride. Ona rağmen bir ara orayı alamıyor. Sonradan biri gizli bir yer göstermiş, ancak alabilmiş. Hani öyle bir özelliğe sahip. Bu adamlar Halep'e geldiklerinde olmuyor. Dımaş'ta olmuyor. Ama ne zaman ki bugünkü Suriye ve Lübnan arasındaki Cebel-i Ensar dağları vardır. Orada işte Masyaf olsun, Hevabi, Kef gibi kayalar var. Yine sarp yerlerde veya işte ulaşılmaz yerlerde. Buraya yerleşmelerinden itibaren tutmuşlar. Ve ilk dönem için bakıldığında bu adamlar genelde Müslümanlara düşman. Yani Müslümanların o dönemdeki kumandanlarını öldürüyorlar. Haçlılara karşı mücadele veren. İşte bunlardan bir tanesi Aksun Gurel Porsuki. İşte bir tanesi Cenaüt Devle. Hatta işte Selahaddin Eyyubi'ye iki defa suikast düzenliyorlar. Ama sonrasında Selahaddin bunlarla anlaşıyor ve 3. Haç Seferi'ni bitiren şeydi anlaşmada. Batıniler, yani Haşhaşiler, ki Assasiyun, işte İngiltere'deki Assasin, daha doğrusu İngilizce'deki Assasin.
1: Haşhaşilerle Batıniler aynı mı?
0: Yani bunlar doğuda Batın olarak biliniyor. Batı'da ise daha çok Haşhaşi olarak isimlendirilmişler. İşte İngilizce'deki Assasin kelimesi de buradan geliyor aslında. Yani Haşhaşişan manasında. Ve ilginçtir, bunlara o lakabı, ismi veren Fatımi ilafettir. Yani onlarla aynı inancı paylaşan kimselerdir. Selahaddin bunları anlaşmaya dahil etmiş ve bunlar yavaş yavaş Sünni Müslümanlarla yakınlaşmaya başlıyorlar. Ve Sultan Baybars'ın elinde bunlar tam anlamıyla oyuncak olmuşlar. Ki Baybars çok çok büyük bir kumandan. Ve batınları istediği gibi yönlendiriyor. Bakın İngiltere'de biliyorsunuz Braveheart filmi bütün dünyada ünlenmişti. İngilizlerin de ünlü kralı vardır. Uzun bacak Edward. Birinci mi ikinci mi, ikisinden biriydi, şu an hatırlamıyorum. Bu adam Doğu'ya karşı bir haç seferi düzenliyor. Sultan Baybars buna karşı bir komplo kurmuş. İşte onun üzerine iki tane batini gönderiyor. Bu adamlara doğru bilgiler veriyor. Ve bu adamlar yavaş yavaş Edward'ı işte biz sana Baybars'tan haber getiriyoruz, bilgi getiriyoruz deyip onu kendi taraflarına çekiyorlar. Onu kendilerine inandırıyorlar. Ve bir zaman sonra artık bu adamlar geceleyin veya gündüz fark etmiyor. Kimse olmadan Edward'ın yanına girmek şeyini kazanmışlar, güvenini kazanmışlar. Ve en sonunda gidip bu adamı bıçaklıyorlar. Ama kurtulmuş.

0: hani bir şekilde kurtulmayı başarmış ve hemen buradan kaçıyor. Eğer bu adam ölse belki yine tarihin şeyi değişecek. Yani ne diyelim, akışı değişecek. İşte İskoçların, biliyorsunuz, İskoçya'yı istila eden adam budur. Belki bu olmayacak. İşler tamamen değişecek ama işte olmuyor. Veya işte ne bileyim, Konrad de Montferrat cinayeti vardır vesaire.
1: Nedir o?
0: Konrad de Montferrat da aslında Orta Doğu'daki ne diyelim Hristiyan varlığının 100 sene daha uzamasını sağlayan kişidir. Hatta bu adam İngiltere Kralı geldiğinde ona karşı Selahaddin Eyyubi'ye ittifak teklif eder. Bakın, Richard Hacı Sefe'ye için geliyor. Kudüs'ü kurtarmak için gelmiş. Burada bir mücadele veriyor Selahaddin'e karşı. Onu da konuşuruz. Ama Konrad de Montferrat Richard'dan çekindiği için Selahaddin'le gizlice anlaşmaya çalışıyor. Ve en nihayetinde hani bu ortaya çıktığı için de Richard daha sonra Selahaddin'le anlaşmak zorunda kalmış. Ve bu adamı öldürtüyor. Batın ileri. Yani bu adamlar, yani Batinler, gerek yeri geldiğinde Haçlıların elinde bir oyuncak olmuşlar. Zaman içerisinde işte Müslümanlar bunları bu şekilde kullanmaya başlamış. Ama öyle veya böyle bölgede hakikaten de çok ciddi zararlar veren unsurlar olmuşlar. Hatta bir ara Hristiyan olmaya kalkıyorlar. O da Templiyerlerle alakalı. Reşidüddin Sinan vardır. İnanılmaz. Aslında bakın, Şeyhül Cebel lakabı vardır. İşte dağların şeyhi. Bu Hasan Sabbah'a söylenir ama onunla alakası yoktur. İşte Marco Polo'dan itibaren ortaya çıkmıştır. Onun sahibi, yani o ünvanın, o lakabın sahibi aslında Reşidüddin Sinan'dır. Bu adamın Hospitalier ve Templiyer şövalyelerine, yani tapınakçılara verdiği bir şey var. Vergi var. Çünkü batinlerden korkmayan bir tek bunlar var. Tarikat şövalyeleri ve Hospitalierler. Çünkü bunların hani kaybedecekleri bir şey yok. Geride bıraktıkları bir çocuk yok, aile yok. Dolayısıyla korkmuyorlar. Bir ara Haçlılara haber gönderip Hristiyan olacaklarını söylüyor. Ama diyor ki, sadece diyor, bu adamların bizden almış oldukları vergileri iptal edin. Biz de diyorlar Hristiyan olalım. Kral buna sevinmiş, Kudüs kralı. Hemen diyor tamam, haberler gönderiyor işte tapınakçılara ki bu adamlar artık Hristiyan olacaklar. Vergiyi almıyorsunuz. Peki tapınakçılar ne yapıyor? Biliyorsunuz ki tapınakçılar da hani aslında çok hani mütevazı bir hareket olarak başlamışken daha sonradan Avrupa'nın mesela ekonomik anlamda efendileri olmuşlardır. Ve bankacılığı, tefecileri de doğuda öğrenmişlerdir. Bu para elimizden gitmesin diye Templiyerlerin orada batın ihaçlarını öldürdüğünü görüyoruz ki işte bu noktadan tapınakçıların buradaki para hırsı ve hevesi batinlerin bir anlamda belki takiye yaptılar ama Hristiyanlığını engellemiş.
1: Hocam 200 yıl sürdü diyorsunuz. En can alıcı nokta sizce hangisi? Bununla da bitirmiş olalım. Bu Haçlı seferleri sürecinde.
0: Yani en can alıcı nokta olarak baktığımızda 1187 bir milattır. Yani Selahaddin'in burayı alması. Ama Selahaddin'in sonrasında özellikle Memlüklerin iktidarı, Baybars gibi büyük bir sultanın gelmesi ki burada sadece Haçlılarla mücadele etmez. Aynı zamanda Moğollarla da o mücadeleyi sürdürmüştür. Haçlıları tam anlamıyla ezer. Büyük bir güç olduğunu farkındadır. Büyük bir hükümdar olduğunun, artık karşısındakinin sona geldiğinin farkındadır. Baybars'la beraber başlayan bir süreç vardır. Önemli bir süreç vardır. Haçlıların bölgeden silinmesi anlamında Memlüklerle beraber. Bunu işte onun diyelim ardıllarından Kalabun devam ettirir ve en nihayetinde Elmelik Eleşref Halil'le beraber Akka'nın alınması. Ki burada aslında bakın, Akka hani gerçekten bir din savaşı mıydı? Yoksa bir ticari savaş mıydı, bir olay mıydı? Çok güzel, açık bir örneğidir. Çünkü bakın, savaşla ticaret bir arada yürümez. Sosyal hayat bir arada yürümez. Yani savaşın olduğu yerde şehirler çöker. Ekonomi ortadan kalkar. Ama tam aksine Haçlı Seferleri döneminde ticaret artmıştır. Doğu ile Batı arasında. Akka, Haçlılar gelmeden önce küçük bir şehirken, Haçlılar geldiğinde büyük bir metropol haline dönüşür. Büyük bir ticari hinterland'a kavuşur. Neden? Çünkü aslında zaten seferlerin maksadı budur. İşte o şehir Elmelik Eleşref Halil tarafından alındıktan sonra da tekrardan eski örümünü kazanır. Yani o şaşal dönemleri biter. Çünkü Memlükler burayı aldıktan hemen sonra yıkıyorlar. Aynen Trablus'ta olduğu gibi, aynen Kayseri'de. Neden? Çünkü Haçlılar tekrardan gelip de burayı ele geçirmesinler diye şehri yıkıyorlar. Biraz daha

0: Geri de karasal tarafta o şehri tekrardan kurmayı düşünmüşler. Ama dediğimiz gibi Memlüklerin burada özellikle varlığı Haçlı seferleri için çok kritik bir nokta ve onların askeri kabiliyetleri, Baybars ve Kalavun gibi büyük sultanlar bu işi sona erdirmeyi bilmişler.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Sıralı bir Haçlı seferleri tarihi yapmadık. Daha spesifik noktalara değindik. Aslında söylemlerinizin içerisinde yeni program konuları da bence doğdu. İnşallah. Haşhaşiler dediniz, Hasan Sabbah dediniz, Batınilerin faaliyetleri dediniz. Merak edilen konular bunlar da başlı başına kendi özgü konular.
0: Çünkü bu adamlar gerçekten de bakın Haçlılarla ittifak halinde yeri geldiğinde Müslümanlarla ittifak yapıyorlar. Kendi mezheplerine olanlara düşman olmuşlar. Onlarla ilgili birçok hikaye var.
1: Onları biz da hazırız. Önümüzdeki süreçte inşallah uygunluğumuza göre konuşalım. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuştuk. Spesifik yaklaştık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar yarın 10'da Ahbarı'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Sabahçı Kahvesi, Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda, Ben de Özledim, Akşam Güneşi, Huzurum Kalmadı, Merak Etme Sen ve Niceleri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru geçireceğiz ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyle.

0: Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
1: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses'te rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır. Ben

Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.

0: yok dizlerimde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık. Hani...

zaman kavramı ile ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray. Üzeri

0: 1941, bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

yıllarda daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle, onun kendine

Rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde takip.

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Wiley Wiley olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia.

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Estarabim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık artırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü Şaşkın ve Sana Bir Şeyler Olmuş şarkıları,

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı, Fesübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir Best Of albüm yayınlandı.

ve Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

0: yanında.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

90'larda adı Şişeci Kız olarak anılan Aşkın Nur Yengi, sonraki röportajlarında bu duruma bir gazoz reklamı gelmedi diye sitem edecektir.

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından.

11 yaşındayken Onno Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'ye albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun

Aşkın Nur Yengi 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir kadın.

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

1997'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, Sana Değmezmiş, Allah Şahidin olduğu Haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

0: Kurumi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Genel izleyici için uygundur.

Alpar ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Tarladan Sofraya programıyla karşınızdayız. Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeler vergi istisnaları, varlık barışı ve İstanbul Finans Merkezi teşviklerinde önemli değişiklikler öngörüyor.

0: Paket kapsamında üretim ve tarım faaliyetleri için de yeni teşvikler var.
1: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ve nihai aşamaya gelen yatırımcı dostu iklimi tahkim eden, üretimi ve ihracatı merkeze alan bu kanun teklifimiz ile Gazi Meclisimizin yasama süreciyle birlikte inşallah kanunlaştırmış olacağız. Bu teklif Türkiye'nin küresel finans ve teknoloji liginde üst sıralara tırmanması için yürütülen kararlı ve stratejik bir hazırlığında ürünü olacaktır.
1: Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Amme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek. Düzenleme ile birlikte nitelikli hizmet merkezi modeli hayata geçiriliyor. Uluslararası şirketlere hizmet veren merkezlerde çalışan personelin ücretlerinin belirli kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kuruluşlar için daha yüksek teşvik uygulanacak. Üretim ve tarım sektörlerine yönelik kurumlar vergisi indirimi de teklifin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Sanayi sicil belgesine sahip üretici şirketlerin ve zirai üretim yapan kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara %12,5 oranında kurumlar vergisi uygulanacak. Teklifte yer alan düzenlemelerden biri de yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik oldu. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerini 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'de banka veya aracı kurumlara bildirirse bu varlıklara ilişkin vergi incelemesi ve tarihiyat yapılmayacak. Bildirimde bulunanlara uygulanacak vergi oranı ise varlıkların Türkiye'de tutulma süresine göre %0 ila %5 arasında değişecek. İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik teşvikler de uzatılıyor. Finansal kuruluşlara sağlanan %100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2047 yılına kadar devam edecek. Ayrıca finansal faaliyet harcı muafiyeti 20 yıla çıkarılacak. Teklifte ayrıca teknogirişim şirketlerine sermaye artırımı kolaylığı ve dijital girişimlere aidat muafiyeti gibi destekler de yer aldı. Düzenlemenin genel kurul sürecinin ardından yasalaşması bekleniyor.
0: Karaman ve Sivas'a 2 milyar dolarlık dev yatırım yapılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık yatırım için düğmeye basıldı. Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. İlk aşamada kurulacak güneş enerjisi santrali ile 2 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
3: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
4: 2 milyar dolarlık dev yatırım için harekete geçildi. Karaman ve Sivas'a yapılacak enerji alanındaki yatırım anlaşması meclise sunuldu. Suudi şirketler güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yapacak. İlk aşamada 2 milyon 100 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma 3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanmıştı. Anlaşmanın onaylanmasını içeren kanun teklifi meclise sunuldu. Teklif, Türkiye'de toplam 5000 megawatt kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini öngörüyor. İlk aşamada Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megawatt olmak üzere toplam 2000 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yatırım bedeli 2 milyar dolar olacak. İnşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisini 30 yıl süreyle elektrik üretim anonim şirketi satın alacak. Santraller için tahsis edilen alanların mülkiyeti elektrik üretim anonim şirketinde kalacak. 30 yıllık sürenin sonunda elektrik üretim anonim şirketi santralleri devralabilecek. Yatırımla yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, doğalgazın geçiş yakıtı olarak değerlendirilmesi, nükleer enerjiyle enerji depolama ve hidrojen gibi ileri teknolojilerin sisteme entegrasyonu planlanıyor. Projelerin bu yıl içinde temelinin atılması, 2028 yılında işletmeye alınması hedefleniyor.
0: Sayın seyirciler, şimdi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'a bağlanıyoruz. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim.
0: Genel bir soruyla aslında başlamak istiyorum size.
5: Tabii ki.
0: Tabii Adana tarımda Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Son yıllarda iklim koşullarını düşündüğümüzde bölgedeki üretim nasıl etkileniyor? Şiddetli yağış, don ve kuraklık gibi riskler söz konusu. Genel bir giriş yapalım, sonra detaylara geçelim.
5: Tabii ki Türkiye deyince akla çikolata gelir. Çikolata tarımının göz bebeği Adana ilimiz. Yılın 365 günü ekim, dikimin, hasatın aralıksız devam ettiği bir bölge. Çikolata aslında Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden biri olarak bilinir. Bu bölge geniş tarım alanlarıyla hem yerel hem ulusal düzeyde hem gıda üretimine hem gıda güvenliğine çok önemli katkıda bulunur. Ancak son yıllarda artan iklim değişikliği etkileri tarımsal faaliyetlerimizi tetiklediği duruma geldi şu anda.
0: Evet. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz günlerde üreticilere yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destek ödemelerinin yapıldığını duyurmuştu. Burada özellikle zirai don desteğinin 100 milyon liraya yakın olduğunu tabii görüyoruz. Sağlanan destekleri de biraz konuşalım. Bu destekler üretim rakamlarını nasıl etkiliyor?
5: Tabii ki sağ olsun hükümetimiz tarafından destek alıyoruz. Almıyoruz desek olmaz ama verilen destekler inanın son 3 yıldır yeterli gelmiyor. Çünkü çiftçimizin girdiği maliyetleri o kadar yükseldi ki mazot, elektrik, gübre, ilaç, tohum fiyatları zaten yüksekti. Bir de burada Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı sırasında Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle gübre fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Mazot fiyatları yükseldi, ilaç fiyatları, üretim azotu yükseldi. Çiftçimiz inanın ki zor durumda, destek veriliyor ama biz buradan Tarım Bakanlığı sesleniyoruz. Bu desteklerin biraz daha artırılmasını istiyoruz. Ben de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde inşallah Ankara'da olacağım. Tarım Bakanı tabii görüşeceğiz. Bütün konuları orada açık açık anlatacağız tabii ki. Biz, hükümetimiz bize destek veriyor ama bu son 3 yılda desteklerin biraz daha artırılmasını bekliyoruz.
0: Efendim, Adana'da turfanda patates ve soğan hasadı da başladı tabii. Mevsimin ilk hasadı. Rekolteye baktığımızda neler söylersiniz? Yağışların rekolte üzerinde bir etkisi oldu mu? Geçen yıla göre nasıl bir değişim var?
5: Tabii ki biz 2024 ve 2025'i çok kurak geçirdik. Hatta 24-25'e göre daha iyiydi ama 25 en kurak yılımızdı. Ve su sıkıntısından dolayı bazı ürünler tam su alamadı. Kurak geçtiği için bazı ürünlerde fazla verim alamadık asıl sıcaklardan dolayı. Ama bizim Adana, çikolata deyince Adana Türkiye'nin en erkenci turfanda sebze, meyve, taz üretiminin yapıldığı yer. Bizim burada 365 gün ekim, dikim, hasat arasız devam ettiği için biz aslında soğan ve patatesi bu aşırı yağışlar olmazsaydı. Mesela biz ta Aralık'ın sonundan ta Mayıs'ın başına kadar 4 ay çok yağış gördük. Seller, fırtınalar, rüzgarlar, yıldırımlar, dolular buna rağmen yağış sürdüğü için bütün hasatlar 15 gün 1 ay şu an Adana ilimizde gecikmeli yapılıyor. Geçen yıl 22-25 Şubat'ta bidon oldu. Önce Adana, Mersin, Hatay'ı kapsadı. Sonra 65 ili kapsadı. Genel Başkanımız Şemsi Balyaktar da Türkiye'yi komple gezdi. Ve hasarı büyüktü. Bu yılda aşırı yağışlardan dolayı zarar görüyoruz. Turfan'da zerde meyve üretimi var. Hasat gecikti. Soğan hasatı şu an yapılıyor. Bir soğanın dönüme maliyeti 40 bin lira. Soğandan 4 ton aldığınızda 10 lira üretim maliyeti, 4 lira içilik maliyeti, bir dönüme 14 lira kilogram maliyeti var. Şu an soğanlar aşırı yağışlardan dolayı bu sene Geçen yıla oranla 2 kat ilaçlama yapıldı. 10-12 defa zira ilaçlama yapıldı. Mali

0: Maliyet yüksek, dönüme 35-40 bin lira soğan maliyeti var. Ama çok yağışlardan dolayı mildiv hastalığı olduğu için, ilaçlama yapıldığı için bazı soğanlarda verim çok düşük. 2 ton, 3 ton, hani en iyi soğanlarda 4-5 ton verim alacağız. Ama çiftçimiz bu yıl yine soğandan para kazanamayacak. İlk etapta piyasaya soğan 20 lira, 20 liranın üzerinde girdi. Ama hasat biraz bollaşınca fiyatlar şu anda 16-17 lira bandında. Ama fiyatlar böyle giderse depolarda halen soğanımız var. Depolarda şu an seçilmiş eski soğanlarımız 8 liraya satılmakta. Bir de buna içlik biniyor. Tamamen zarar. Bu soğan da şu an piyasaya girdiği için, eski soğan bitmediği için fiyatın yükselmesi mümkün değil. Biz şimdi yurt dışına, Rusya'ya geçmiş dönemlerde soğan ihracatı yapıyorduk. Ama şu an yapmamız niye mümkün değil? Özbekistan gibi ülkeden 6 liraya, 8 liraya oraya soğan gittiği için bizim o bölgeye soğan gönderme şansımız yok. Biz buradan sizin aracınızla Tarım Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan özellikle soğanda dikik desteğinin geçmiş yıllarda olduğu gibi verilmesini ve artırılmasını bekliyoruz. Aynı durum patatesinde geçerli. Patatesin de hasatı yapıldı. Ben de bütün ürünlerde hasat yapılırken direkt sahaya çıkarım. Oradaki açıklamayı yaparım. Patatesde de aşırı yağışlardan dolayı köklerde çürüme oldu. Yeşil aksam iyi gelişmedi. Biz 5-6 ton verim beklerken kimyede 2 ton, 3 ton, 4 ton, hani yağışlarda su kaynayan yerlerde verim daha fazla olacak. Ama su duran yerlerde aşırı yağıştan dolayı verim az olacak. Ve şu an patatesin kilosu ilk hesapta 23-25 lira. Bugün itibariyle kilosu 20 lira. Ama depolarda Ürgüp bölgesinde taze, güzel, eskiden kalan bozulmamış patatesler 10 lira, 12 liraya satılmakta. Ama çiftçinin kendi deposundaki patatesler de 4 lira, 5 liraya toptan satılmakta. İnanın bu son günlerde çiftçimiz ektiği ürünlerden para kazanamıyor. Bununla ilgili biz devletimizden gereken desteği vermesini bekliyoruz. İnanıyorum devletimizin de burada çiftçiye sahip çıkacağına canı gönülden inanıyorum tabii ki.
1: Şimdi tarlada kilogram fiyatı işte şu anda sizin de söylemiş olduğunuz gibi 20 liranın üzerinde. İlk hasat olduğu için 23-25 lira
0: Evet.
1: civarında patatesi, soğanda. Şimdi üretici maliyetleri düşündüğümüzde nasıl karşılıyor fiyatları? Yani siz biraz
0: Üretim
1: tabii bahsettiniz ama
0: maliyeti
1: bunu biraz detaylandıralım. Bu şu anki
0: tabii ki.
1: fiyatlar hasadın yaygınlaşmasıyla birlikte sert bir düşüş olur mu? Geçen yıla baktığımızda nasıl bir tablo var karşımızda? Yani patates fiyatlarının geçen yıl Haziran ayında 7-8 liraya kadar gerilediği
0: Aynen.
1: ifade ediliyor. Bu yıl da benzer bir gerileme olabilir mi? Siz 16 lira dediniz. Daha altına düşer mi?
0: Evet, şimdi şöyle patatesde hani birinci boy var, bir de ikinci boy. Büyük boylar pahalı, ikinci boylar tabii 14 lira, büyük boylar 20 lira. Bu şu anda düşük. İlk çıktığında 23-25 lira piyasaya yeni girdi. Turfanda girdiği için hangi ürün turfanda girerse fiyatı o an için yüksek olur. Hasat bollaştıkça fiyatlar düşer. Ama bu sene de hasatın bollaştığı gözükmüyor. Artık yeni daha yerler kurumaya başlıyor. Daha geçen 2 gün önce yağışlar vardı. Yerler kurumaya başladı. Hasat devam ediyor. Ama verim yok. Ben ilk hasatı yaptığım yerde biraz verim vardı. Ama bugünlerde baktığım yerde verimler, gelen haberlere göre verimler daha düşük. Yani burada çiftçimiz patatesden ve soğandan bu yıl para kazanamayacak. Niye? Çünkü verim düşük. Geçen yılda 22-24 çok kuvvetli bir don oldu. Soğan etkilemedi ama patatesi etkiledi. Oradan verim alamadık. Hasat gecikti. Şimdi patateste verim yok. Fiyat yok. Patateste bir dönüme maliyet kimi yerde 50 bin lira, kimi yerde 60 bin lira. Alınan tohumun fiyatına, tarla kirasına göre değişmekte. Ama soğanda 35-40 bin lira maliyet var. Şu anda ben bütün tüccarlarla, çiftçilerle falan görüşüyorum. Geçen Tarım Bakan yardımcısı Adana'ya gelmişti. Soder, Soğancılar Dernek Başkanı'yla görüştüm. Hepsi toplanmıştı. Beni de çağırdılar. O gün için yani fiyatlar düşük. Biz bu fiyatlarla seneye üretim yapamayız. Biz üretim yapmazsak tüketiciler seneye bu ürünü daha pahalı diyecek. Aynen domatesde olduğu gibi. Domates neden bu sene pahalı? Hem iklim şartları nedeniyle hem de son 2 yıldır çiftçimiz domatesden zarar ettiği için ekinden kaçtı. Başka örnek

0: genelde eşofman fiyatları yüksek. Eğer bir ürün para etmediğinde çiftçiye destek verirsek seneye o ürünler tekrardan ekilecek. Ekime takdirde çiftçimiz bundan zarar edecek ve tüketici de bir yıl ucuz yiyecek, bir yıl pahalı yiyecek. Ben hükümetimizden bunu regüle etmesini istiyorum. Çiftçimiz para kazanmadığı zaman destek bol verilsin. Çiftçimiz de para kazandı mı destek tabii ki verilmesin. Yani bunu piyasaya düzenlemek gerekiyor. Çünkü biz sivil toplum kuruluşuyuz. Ben aynı zamanda bir çiftçiyim. Çiftliğim var. Sürekli sahadayım. Her konuda açıklama yapıyorum. Çiftçinin içindeyim. Çiftçilerden çok telefon aldığım için hani buradan üzülerek açıklamak istiyorum. Bizim Türkiye'de üretim bolluğu var. Neden? Çünkü arz talepten fazla oluyor. Çünkü niye? Bakınız Doğan ekimi geçen yıla oranla 36 bin dönümden 31 bin döme düştü. %20 az. Patates ekimi 70 binden 61 bin döme düştü. Az ama depolarda çok olduğu için bizim fiyatımızı etkiliyor. Eğer depolarda bugün olmasaydı fiyatlar biraz daha yüksek olacaktı. Ben her zaman için fiyatın çok aşırı da yükselmesini istemiyorum. Çiftçimiz bir miktar para kazansın. Tüketicimiz de rahatlıkla bu ürünü tüketebilsin.
1: Arz talep dengesindeki problem planlı üretime uyulmadığı için, yani biraz planlı üretimi de konuşalım. Planlı üretimle çiftçinin zarar etmesinin önüne geçiliyor. Planlı üretime, üretim yapanlara da mazot veya işte gübre gibi bazı destekler sağlanıyor. Üretici planlı üretime ne kadar uyuyor?
0: Şöyle ben 100 sayfalık 3-5 tane dergi çıkarıyorum. Türkiye'nin tamamına gönderiyorum. Ve derginin kapağında üretim planlamasını yıllardır savunan, üstüne basa basa her toplantıda açıklayan biri olmama rağmen şu an açıklayamıyorum. Çiftçi bana soruyor hangi ürünü ekelim? Çünkü arz fazlası var. Hangi ürünü ekersek ekelim? Çünkü hangi ürünü ektiğimiz çok önemli ama ektiğimiz ürünü biz yurt dışına gönderemiyorsak, yurt dışında pazarlar bulamıyorsak, buradaki ektiğimiz ürünlerin tamamını da biz iç piyasada tüketemiyoruz. Maalesef en büyük korkumuz yanı başımızda Mısır ülkesi var, Fas var, İran var, Özbekistan var, Çin var. Biz bu ülkelerle yarışamıyoruz. Çünkü Mısır'da 3-4 dolar içlik maliyeti var, içlik ölmesi var, doğalgaz, petrol var. O ülkelerde, geri kalmış ülkelerde içlik ucuz olduğu için, üretim maliyeti ucuz olduğu için biz ürettiğimiz ürünleri daha büyük pazarlara gönderemiyoruz. Eskiden çok gönderdiğimiz geniş büyük pazarları biz yavaş yavaş kaybetmeye başladık. Bunun tek çaresi ekip desteği. Eğer hükümetimiz tarafından ürünü yurt dışına gönderen tüccarlarımıza, üreticilerimize destek verilirse biz tekrar eski günlere geri döneceğiz. Biz çünkü eskiden dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Ama böyleydi. Eskiden yağış, meyve, sebze, böyle hani narenci, şeftali, avokado, muz, sera bunlar yokken buğday vardı, pamuk vardı. Sonra mısır çıktı. Onları ektiğimiz için o alanlarda üretim fazlalığımız vardı. Ama her geçen gün damlama sulamayla bütün Türkiye'nin tamamında üretim alanı genişledi. Dağlara, ovalara, bütün her tarafa damlama sulama gittiği için ekim alanı genişledi. Şu an bizde arz fazlası var. Arz fazlasını yurt dışına gönderemediğimiz zaman çiftçimizin hiçbirisi buradan maalesef para kazanamayacak. Ben hükümetimizin buradan hani bu konuya duyarlı olmasını bekliyorum. Tarım Bakanımızı iyi dinliyorum. Tarım Bakanımız aslında işini iyi yapıyor. Ama bizleri daha çok dinleyip de destek alabilirsek inanın ki çiftçi buradan mutlu olacak. Bakınız hükümetimizin 2026 yılında çıkardığı bir kanun var. Gayri safi milli hasılanın %1'i çiftçiye ödenecek. Bu bütçeden ve dış kaynaklardan karşılanır. İnanın o %1'i bile alsak çok mutlu olacağız. Yani ben çiftçiyim. İnanın ki çiftçinin alın teri, emeği hiçbir şeyle örtüşemez. Çünkü çiftçi yılın 365 günü gece gündüz çalışıyor. Ama tohumu toprakla buluşturduğunda hasatta ne alacak, ne alamayacak bilemiyor. Bakınız şu anda süper hücreler var. iklim değişikliği etkileri var. Geçen Antep'te, Urfa'da oldu. Adana'da son 3 yıldır iklim değişikliği aldı başını gidiyor. Mesela geçen yıl don oldu. Evet, sene Haziran'ın ilk haftası görülmemiş 45, 50, 55 derece sıcaklar oldu. Burada ürün kayıpları oldu. Tavsin denen bir kuruluş var. Devlet tarafından destekleniyor. Tabii ki biz de Tavsin'i önemsiyoruz. Şu anda devlet desteği %60-70'leri buldu. Ben burada Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çiftçiye sahip çıkıyor ama Tarsim'in yaptığı bir eksik var. Tohum toprakla buluştuğunda toprak üzerine çıkmadan destek verilmiyor. Zarar görümde verilmiyor. Bu sene Adana'da aşırı yağışlardan dolayı mısır tohumu ekildi. Toprak üzerine çıkmadan bozuldu, öldü ve o tohumu Tarsim kapsama almıyor. Aslında bu yanlış uygulamadan Tarsim'in bir an önce vazgeçmesini istiyoruz.
1: Efendim, az önce depolarda hala kışlık patates ve soğanın bulunduğundan bahsettiniz. Evet. Ve tabii düşük fiyattan satıldığı da belirtiliyor. Siz de bunu söylüyorsunuz tabii. Bu durum Turfan'da patates ve soğan piyasasını nasıl etkiliyor ve depolarda ne kadarlık bir ürün var şu anda?
0: Abi ben bugün Ürgüp bölgesinden Niğde'yle diğer bölgelerle görüştüm. Şimdi hani çiftçinin kendi evinin altındaki depoları olduğu için tabii onlar Ürgüp'teki gibi sağlıklı değil. Orada biraz çürümeler, yumuşamalar olduğu için Ürgüp'tekini nasıl içeri koymuşsanız öyle sağlam çıktığı için onların fiyatı 10-12 lira. Depolarda yeterince patatesimiz var. Hadi soğanımız belki bir hafta sürmez biter. Neden soğanımız biter? Çünkü soğanlar artık çürümeye falan başlıyor. Biz yazın Türkiye olarak günde 3000 ton soğan tüketiyoruz ama kışın 2,5 ton yani 2500 ton soğan tüketiyoruz. Neden 500 ton yazın? Ülkemize turist geldiği için, yabancı mülteci geldiği için hani burada tüketim fazla ama kışın bu kadar. Eğer bu 3 gün 5 gün bilemedin bir haftayı geçmez. Ben bütün depolarla herkesle görüşüyorum. Soğan biterse belki fiyatlar biraz yükselecek. Ama patateste şu an umut gözükmüyor. Patateste fiyatlar yavaş yavaş aşağı düşüyor. Biz geçen yılda patateste hasat yaptık. Sizin de anlattığınız gibi hani 18-20-22 liraydı. Haziran'da 7-8 liraya düştü. Yani bu her yıl olan bir şey. 3 yıl önce soğan fiyatları çok güzeldi. Dönüme 5000 lira maliyeti vardı. Soğan tarla kilosu 18-20 liraydı. Bakın şu an 35-40 bin lira maliyeti var. Neredeyse 8 kat maliyeti var. Ama fiyatlar yine o yılın altında. Yani kimse buradan para kazanamaz. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Biz diğer komşu ülkelerle de rekabet edemiyoruz. Yani komşular bizim pazarımızı kaybetti. Ben Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan özellikle çiftçimize sahip çıkıyor ama daha çok sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu savaş da bizi çok etkiledi.
1: Efendim biraz teknoloji ve yapay zekayı da konuşalım. Malumunuz artık tarım sektöründe de çok aktif bir şekilde kullanılıyor teknoloji.
0: Girdi. Çünkü Türkiye'nin tamamında artık yani bütün alanlar ekildiği için yani insan gücümüz başka sektörlere kaydı. Suriyeliler var. Onlar da olmasın tarım sektörünü sökecek. Biz teknolojiyi önemsiyoruz. Çiftçimiz kendi imkanlarıyla teknoloji kullanıyor. Buradan sizin aradığınızda tekrardan seslenmek istiyorum. Traktörde %10, ilaçta %10, KDV'lerin de %1'e çekilmesini istiyoruz. Zaten çiftçimiz para kazanamıyor. Çiftçinin aldığı hiçbir üründe KDV'nin %1'den fazla olmaması gerekir. Çünkü çiftçinin aldığı ürünler zaruri. Lüks değil aslında. Aldığınız araçtan KDV'yi fazla alabilirsiniz ama aldığı bir traktörden, bir zira ilaçtan KDV'nin bu kadar olmaması gerekir. Sonuçta bu da üretime yansıyor. Ben burada çiftçiye sahip çıkıyor ama daha çok sahip çıkmasını bekliyorum.
1: Peki Mehmet Bey, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sayın seyirciler, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'la birlikteydik. Devam ediyoruz şimdi. Profesör Doktor Yunus Kılıç canlı yayın konuğumuz. Yunus Bey, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim.
1: Genel bir giriş yapalım isterseniz. Son yıllara baktığımızda, iklim koşullarını düşündüğümüzde Türkiye'de üretim nasıl etkileniyor? Şiddetli yağış, don ve kuraklık gibi riskler söz konusu tabii. Bu anlamda neler söylersiniz?
2: Şimdi efendim tabii Türkiye

0: Konumu itibariyle Güney Yarımküre'nin tam ortasında aşağı yukarı. Efendim, aşağıda meydana gelen iklimsel olaylardan da sonsuz derecede etkilenen, yukarıda olanlardan da çok fazla etkilenen bir konumda. Bu aslında coğrafi ve politik, siyasi manada bir üstünlük sağlıyor olsa da özellikle iklimsel manada ve tarım alanındaki üretimlerde her zaman teyakkuzda olması gereken bir ülke olduğumuzu bize sürekli hatırlatıyor. İklimciler bunu çok iyi bilirler. Şimdi tabii ülke, dünya şu anda aslında kirleticileri, bozucuları biz olmamakla beraber ortak dünyamız, ortak olan bir alanımızı korumakla hep beraber ne yazık ki mükellef olduğumuz bir ortamdan, vasattan bahsediyoruz. Türkiye'de dünyada bu manada ciddi sorumluluklar almakta olan, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmekte olan ülkelerden bir tanesi. Evet, çok yağış yağıyor. Evet, zamansız yağıyor. Geçen yıl biliyorsunuz ciddi don olayları yaşandı. Efendim, bir tarafta kuraklık yaşanırken bir tarafta dolu yağışları, seller, sular, bunlar tamamen dünyada meydana gelen bu iklimsel değişikliğin sonuçları. Bakın size rakamsal olarak bunun ne kadar arttığını çok iyi vurgulayıcı bir şey söyleyeyim. 2000'li yıllara kadar Türkiye'de ortalama yılda işte 200 falan civarında, hani beklenmeyen olay diyelim, afet diyelim, yağıştır, doludur, fırtınadır gibi olaylar meydana gelirdi. İşte 2010'a kadar bunun sadece 400'lere çıktı. Şu anda ne kadar biliyor musunuz? Yılda 1000'i geçti. Yani Türkiye'de yılda artık 1000 defa beklenmeyen iklimsel sıkıntıların meydana geldiği bir süreç yaşanıyor. Bu son yıllarda meydana gelen çok önemli olumsuz bir değişiklik. Elbette Türkiye Akdeniz kuşağında en fazla etkilenmesi muhtemel bölgelerden, ülkelerden bir tanesi. Ama hala Türkiye'nin Allah'tan, hani evet sanayide ilerliyoruz, teknolojiyi geliştiriyoruz, çok çeşitli bazı alanlarda hatta dünyanın önüne geçecek, rekabet edecek hale geldik, ama hala gene baş sektörlerimizden bir tanesi üretim alanı, yani tarım, hayvancılık, kendi kendine yetmesi, hatta yettikten sonra bazı ülkelere bile ürün satabilecek bir noktadayız hala. Dolayısıyla korumamız gereken, kullanmamız gereken bir alan olarak hala yine birinci sırada tarım duruyor.
1: Geçen yılın rakamlarına baktığımızda da üretimde bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bitkisel üretimde de tahıllarda da bir düşüş var. Bitkisel üretimde 121 milyon ton bir üretim yapılmış, ancak bu %11,6'lık bir düşüş anlamına geliyor. Tarımsal üretimde bu yıla ilişkin beklentileriniz nedir?
0: Tabii geçen yıl çok konuştuk. Hemen hemen ilgili ilgisiz bütün vatandaşımız, insanımız geçen yıl ülkemizin yaşadığı tarımda belki 50 yılda yaşanmamış olan sıkıntıların tamamını ne yazık ki bir yılda yaşadık. Geçen yıl yağış oranımız, yıl içerisindeki toplam yağış veyahut da ekim dikim dönemindeki toplam yağış ortalamaların %75 altında seyrettiği yerler oldu. İşte özellikle Güneydoğu Anadolu, Hatay falan bölgelerinde çok ciddi yağışlarda, alması gereken yağışlarda ciddi azalmalar oldu, ama Türkiye ortalamasında %30 civarında geçen yıl yağış alım miktarında azalma oldu. Bu tarım açısından son derece kritik bir eşik ve sürdürülmesi, yürütülmesi çok zor bir oran. Bu yıl şükürler olsun geçen yıla göre %75, bakın çok kıymetli yağış miktarında, geçen yıla göre %75, son 30 yıllık ortalamalara göre de %30 oranında yüksek yağış elde edildi. Dolayısıyla bu ülkemizde tabii bazı bölgelerde de bu aşırı yağışlardan dolayı sıkıntılar meydana geldi. Bunu bir tarafa bırakacak olursak, bu ülke Mevlam başka bir sıkıntı vermezse rekolte beklentilerimiz belki de geçen yılın çok üzerinde, verimli bir yıl olan evvelki yılın bile üzerinde seyredecek. Yani %10 geçen yıl, evet %10 civarında aşağı yukarı bir düşüş oldu. Bu yıl onu telafi edeceği gibi Evvelki yılın da biraz üzerinde, %10 da onun üzerinde. Yani 130 milyon tona ulaşacak bir rekolte olması muhtemel. Yani buğdayda 21 milyon tonun üzerinde, arpada 8 milyon tona yakın rakamları bu yıl görmemiz mümkün. Bakın bu son derece önemli şu açıdan. Biliyorsunuz dünyaya özellikle hububatta uluslararası ticarete konu olan malın %30'u, %35'i şu anda savaşların yaşandığı Ukrayna-Rusya bölgesinden gelmekteydi. Ve bu Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyadaki bu liderlik pozisyonunu insani amaçlarla çok iyi kullanmasının bir sonucu olarak dünya piyasalarına bu arz ulaştırılabildi. Şimdi bu yıl ne yazık ki bu bir kesintiye uğradı ve bu süreç inşallah açılır ama şu anda ne yazık ki kesintide. Yani belli ki bu yıl bu ürün dünya piyasalarına çıkmakta zorlanacak. Dolayısıyla aslında Türkiye'de rekoltenin bu yıl çok iyi olacağıyla olan beklentilerimiz dünyada çekilecek bu sıkıntılardan en azından Türkiye'yi azat edecek. Türkiye'yi bunun dışında tutacak. Yani gönül ister ki tabii mağdur, mazlum ve bu gıdaya ihtiyacı olan ülkelerinde bir kilo bile hububat yetişmeyen dünyada fakir ülkeler var. Türkiye'nin aracılığı daha çok bunlara yönelikti. Türkiye'nin kendisinin böyle bir kaygısı yoktu. Kendi ürettiği kendine yetiyordu ama oralarda meydana gelen sıkıntı dünyadaki piyasayı, işte gıdaya ulaşımı, özellikle temel gıda maddelerine ulaşımı tabii ki zorlaştıran bir süreç. Ve Türkiye bu yıl inşallah özellikle sebzede, meyvede, meyve bu şükürler olsun don sürecini atlattı. Ve bundan sonra da böyle bir olumsuzluk beklenmiyor. İnşallah aşırı sıcaklardan zarar görmez. Evet. Ciddi bir miktarda meyve üretimimizin olacağı. Yani geçen yıl biliyorsunuz pazarda kayısı görmedik, pazarda kiraz görmedik, vişne görmedik, erik görmedik neredeyse. Ve gördüğümüz yerlerde de ulaşabilir rakamların çok üzerinde oldu. Çünkü Malatya'da mesela kayısı miktarında geçen yıl %90 azalma oldu. Yani 1 milyon 350 bin ton kayısı üreten yerde 100 bin ton kayısı üretilemedi neredeyse. Dolayısıyla bu hem fiyatlara hem gıdaya ulaşmamızda zorluklar yaşattı. Bu yıl inşallah bunlardan ağrı azat edilmiş bir yıl Mevlam bize yaşatacak diye düşünüyoruz.
1: Peki. Sayın Kılıç, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Sayın seyirciler, Tarladan Sofraya programının sonuna geldik. Birazdan Araba Sevdası'yla karşınızda olacağız.

0: Bankası sundu.
1: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
2: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ankara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Sayın seyirciler, Araba Sevdası programıyla karşınızdayız. Stüdyo konuğum Karya Genel Müdürü Refik Diri. Refik Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Genel bir giriş yapalım. Şimdi Ocak-Nisan döneminde pazar %3,13 oranında daraldı toplam otomotiv pazarı ve 369.696 adet olarak gerçekleşti. Öncelikle rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Orta Doğu'da yaşanılan savaş hem maliyetler hem de talepleri nasıl etkiliyor Türkiye'de?
1: Aslında konjonktüre bakılırsa daralma... Az bir daralma. Onun için aslında olumlu düşünmemiz lazım. Ve yılın ikinci yarısında bunu toparlayacağına eminiz. Genelde şunu söylemem lazım. Türkiye'de zaten araç sahipliği düşük. Ve biz 2025'te rekor kırdık. 2026'da bunun altında kalacağımızı sanmıyoruz.
0: Efendim, şimdi elektrikli otomobil satışlarına baktığımızda Ocak-Nisan döneminde 4 aylık süreçte 54.000 üzerinde bir pazardan bahsediyoruz. Tabii payı da %18,9'a çıktı elektriklerin satışı toplam satışlarda. Aslında ciddi bir oran. Türkiye'de talepler hızlı bir şekilde artıyor ve pay da katlanarak artıyor. Elektrikli araçlara olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? Çünkü dediğim gibi satışlar hem katlanarak artıyor hem de insanların ilgisi de tabii çok yüksek. Otomobil pazarına elektrikliyle girdi tabii Türkiye. Bu da çok önemli. Buyurun.
1: Çok doğru söylediniz. Bir kere elektrikli aracın şu an penetrasyonu, pazara girişi çok doğal ve bu artarak devam edecek. Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii ki TOK çok değerli bir proje ve çok başarılı bir ürünle şu anda pazarda yerini aldı. Bir önemli unsur da bence elektrikli araçların Türkiye'de artmasının sebebi Türk halkı teknolojiyi sever ve teknolojide öncü olmayı da sever. Dolayısıyla elektrikli araç teknolojik olarak çok doğru bir ürün. Bunun da sonucu olarak Türkiye'de elektrikli araç oranının satışlarda artmaya devam edeceğine eminim.
0: Peki şimdi yerli araçları konuşalım biraz. Elektrikli dedik, bahsettiniz TOG'dan. Siz de yerli ve milli markanızın ilk modelini geçtiğimiz günlerde tanıttınız. Karya Fit. Biraz bu aracı konuşalım isterseniz.
1: Evet. Bir kere biz TOG'un çok önemli tedarikçilerinden biriyiz. Hem elektronik hem de mekanik açıdan. Ve TOG'un projesinde daha tabii ki seri üretim öncesi dahil olduk. Ve TOG'un yaratacağı ekosistemi fark edip biz de bu ekosistemde kendi görevimizi üstlenelim dedik. Bu proje böyle başladı. 2020 yılında biz projeye başladık aslında ve böyle başladı proje. Projeye karar verirken de çok ciddi bir literatür taraması, bir sürü rapor okuduk ve pazar araştırması yaptırdık. Sonucunda halkımızın ne istediğini iyi anladık ve biz Karya Fit'i, geçen ay, önceki ay lanse ettiğimiz Karya Fit'i Türkiye için, Türk halkı için ve Türkiye şartları için tasarladık. Sadece şunu söyleyeyim. Ben bugün buraya trafikte geldim ve bir önceki toplantım biraz sarktığı için de biraz sıkışık bir zamanda geldim. Ve trafiğimiz çok yoğun İstanbul'da, biliyorsunuz. Hemen herkes, etrafına baktığım herkes sadece sürücü olarak arabasında ilerliyordu. Şimdi dünya ortalaması istatistiki olarak hiç değişmiyor. Araçlarda seyir anındaki insan sayısı 1,4. Şimdi 1,4 insanı taşıyan araçların, çoğunlukla sadece sürücüsünü taşıyan araçların 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında olması gerekmiyor. Evet. Yani burada biz aracımızı bu şehir ulaşımındaki problemi çözmek amacıyla oluşturduk. Şimdi takdir edersiniz ki genelde bir kişinin hareket ettiği bir araçtan bahsediyoruz. İçinde hareket ettiği bir araçtan bahsediyoruz. 5 kişilik olmasına gerek yok. Genellikle araçlarımız 4,5-5 metre boyunda. Bizim aracımız 2,5 metre boyunda ve dolayısıyla doğal olarak trafiğe daha az yük sağlayacak. Bir artısı daha var. Daha kolay park edecek. Çok daha büyük artısını söyleyeyim size. Niye biz bu aracı seçtiğimizi, niye bu aracı tasarladığımızı. Hani amiyane tabirle bizim depomuz 40 liraya doluyor. Şimdi 40 liraya biz bizim aracımızla karma kullanımında 135 kilometre gidebiliyoruz. Ahmet Bey, bizim aracımızla şehir içinde diyelim ki yılda 10 bin kilometre yol kat ettik.
0: Evet.
1: Maliyetimiz 4 bin lira. Şimdi bu ekonomik olarak çok farklı bir konumda, evet. Ve aracımızın elektrikli araç olduğu için çok az parçadan oluşması, bakım maliyetinin neredeyse sıfır olduğu için kullanımı çok ucuz ve kolay. Biz ürünü tamamen ekonomiklik ve fakat beraberinde bizim alışageldiğimiz otomobil standartlarına uygun şekilde ayarladık. Yani aracımızda oturduğunuz zaman koltuğunuz

0: Normal bizim alışa geldiğimiz araçlardan hiç farkı yok. 90 km hıza çıkıyoruz. Köprü bazı çünkü bazı küçük arabalarda köprü otoyol sınırlaması var. Bizde öyle bir sınırlama yok. Biz köprü otoyolu geçebiliyoruz. Klimamız var. İşte normal elektrik canlılarımız var. Bildiğimiz hidrolik direksiyon var. Frenimiz hidrolik. Yani bizim alışa geldiğimiz her şeyin olduğu ve fakat iki kişilik ihtiyaca uygun bir araç yaptık. Bunu yaparken şunu da ihmal etmedik. Güzel bir bagajla yaptık. Yani bizim şu anda yaklaşık 150 litre. Bu da şu demek. Kabaca iki kabin bagajını rahatlıkla alacak veya bir büyük valizi rahatlıkla alacak veya eğer bir market poşet derseniz 10-15 tane poşet alacak bir bagajımız var.
1: Hem küçük hem kullanışlı diyorsunuz. Şimdi büyük modellerin yanında özellikle daha küçük ve erişilebilir bu modellere olan ilgi nasıl peki? Yani hem fiyatları düşündüğümüzde hem de maliyetleri düşündüğümüzde sizin bahsettiğiniz veya işte trafik sorununu düşündüğümüzde daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor mu ve tüketici bunun farkında mı?
0: Soru çok güzel. Özellikle son kısmı. Tüketici bunun farkında mı? Tüketicinin bunun farkında olması için arz olması lazım. Maalesef bizim şu anda aracımızı konumladığımız pazarda başka bir ürün yok. Var ürünler ama onlar bir otomobil gibi değiller. Biraz daha kısıtlı özellikler olan ürünler. Bizim ürünümüz tam otomobil gibi ve yaptığımız araştırmalarda şimdi Avrupa'da urban car denen şehir arabası denen bir konsept oluşmaya başladı. Avrupa Birliği de bu konuda şu anda N1E diye yeni bir regülasyon üzerine çalışıyor. Küçük arabalar artık dünyanın kaçınılmaz ihtiyacı ve yavaş yavaş şunu biraz zor söyleyeceğim ama izninizle bunu da söyleyeceğim. Alışılmış büyük devasa araç üreticilerinin hiç girmediği bir alan olduğu için tüketicinin yabancısı olduğu ve fakat şu anda bu büyük üreticilerin de girmek zorunda kalacağı Avrupa regülasyonları yüzünden ve çok sayıda aracın pazara sürüleceği bir segment olacak ve tüketicimiz bunu tanıyacak, tanıdıkça da sevecek. Sevgiyi şöyle anlatayım. Biz tabii ki yeni bir marka olduğumuz için çok dikkat ettik bu projeyi gerçekleştirirken. Özellikle kaliteyi, güvenliği hep en önde tuttuk. Bizim çelik kafesimiz var mesela normal arabada olduğu gibi. Çünkü diğer bazı küçük arabalarda çelik kafes yok. Bizim çelik kafesimiz var. Şimdi bunların hepsini yaptık ve pazarlamamızı da uygun bir şekilde yaptık. Lansmandan bugüne siparişi açtığımız andan itibaren projemizi bize bugüne kadar gelen sipariş bizi çok şaşırttı olumlu yönde. Evet. Biz gerçekten yeni bir markanın alışılagelmemiş bir ürünün bu kadar tercih edilmesini hakikaten bir demek ki ihtiyaç varmış. Evet. Diye tanımladık.
1: Evet, maliyetleri biraz detaylandıralım. Hem üretim maliyetlerini düşündüğümüzde hem de sizin bahsettiğiniz tüketici maliyetlerini düşündüğümüzde rekabet açısından nasıl bir avantaj sağlıyor?
0: Şimdi izninizle şöyle bir tablo çizmek istiyorum. Herhangi bir binek araç ihtiyacımız varsa, sıfır araç almak istiyorsak, şu anda Türkiye şartlarında kabaca 1,5 milyon lira ulaşabileceğimiz en ucuz binek aracın fiyatı. Bizim aracımızın fiyatı 720 bin lira. Şimdi ve inanın bana o 1,5 milyon lira ile 720 bin lira arasında başka bir seçenek yok. 1,5 milyondan yukarı bir sürü seçenek var. 1,5, 2, 2,5, 3 diye gidiyor. 720'den aşağıda bir sürü seçenek var. 700, 650, 600 diye gidiyor ama bu aralıkta hiçbir şey yok. Biz bu aralığın tüm ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün yaptık. Kullanım maliyeti elektrikli araçların tasarımı gereği neredeyse hiç sürtünmesi olmayan bir ürün olduğu için kullanım maliyeti bakım açısından neredeyse sıfır. Biz aracımıza 3 yıllık garanti veriyoruz. Bakım 30 binde gitmesi yeterli müşterinin. Yani gerçekten çok rahat bir ürün kullanım açısından. Bir de dediğim gibi demin enerji maliyeti. Evet. Yok denecek kadar az. Dolayısıyla biz ürünümüzü Türkiye'de düşük satın alma gücünü öngörerek tanımladık. Burada büyük bir tabii ki ülkemizdeki otomotiv satışlarındaki bizi zorlayan bir standart var. Bizim aracımızda da tıpkı büyük araçlarda olduğu gibi %25 ÖTV,

0: ve 120 KDV var. Yani bizim maliyetimiz 400 bin lira, 450 bin liralardayken biz mecburen bu aracı 700 bin liralara satmak zorunda kalıyoruz. Bu değerlendirilmesi gereken bir şey tabii ki.
1: Efendim son olarak şunu da konuşmak isterim. Altyapı çalışmaları nasıl gidiyor? Türkiye'de baktığımız zaman talepler karşılanıyor mu yeteri kadar?
0: Evet.
1: Çünkü tüketicinin en çok korktuğu şeylerden bir tanesi bu.
0: Evet, evet.
1: Elektrikli araçlar.
0: Biz aracımızı iki türlü konumlandırdık bu açıdan. Bir kere çok doğru, şarj altyapısı çok kritik. Türkiye şu anda şarj altyapısında Avrupa ortalaması üzerine geçmeye başladı. Biz de kendi aracımızı bir kere normal 220 elektrik ile, yani ev tipi şebekede şarj edebiliyoruz. Bunun dışında biz aracımızda bir adaptör veriyoruz. Bu adaptör bildiğimiz ortalıkta gördüğümüz hızlı şarj istasyonlarında da şarj etmemizi sağlıyor. Ayrıca bizim teknolojimizin bir farkı daha var. Herhangi bir başka elektrikli araçtan direkt V2L denen bir teknolojiyle elektrik şarjı söz konusu. Yani bizim aracımızın şarjının çok kolay olduğunu alternatiflere göre söyleyebilirim.
1: Evet. Peki Refik Bey, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan
0: dolayı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.
1: Sayın seyirciler, araba sevdasının sonuna geldik. Karaya Genel Müdürü Refik Diri ile birlikteydik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Programından tüm izleyenlerimize merhabalar. Efendim, iletişim ne kadar önemli. Bazen de bu konuşmayla ilgili sorunlar varsa şayet, hani aklı hemen böyle kekemelik geliyor ya da belli harfleri tam söyleyememek geliyor. İşler zorlaşabiliyor ama hepsinin bir çözümü var. Bugün bizden çıkan en kaliteli ve güzel sesin nasıl çıkabileceği üzerine konuşacağız. İletişimi konuşacağız. Konuşma bozukluklarını konuşacağız. Size pratik olarak çok faydalar sağlayacak program olacak ve az sonra başlıyor programımız. İnsan Hali başlıyor.

0: Efendim, İnsan Hali programı tabii ki her zaman geçmişle bugün arasında bir köprü kurmayı seviyor. Geçen hafta çok değerli iki tane konuğum vardı. Ebru Şalcıoğlu ve Hakan Türkçe var. Bilişsel davranışı terapi üzerinden düşüncelerimiz mi duygularımızı belirler, duygularımız mı düşüncelerimizi belirler, davranış neyi belirler, davranışı ne belirler? Velhasıl bütün insanların duygularını, düşüncelerini, davranışlarını o bütünlük içerisinde, o harmoni içerisinde anlamaya çalıştığımız harika bir program olmuştu. İsterseniz bakalım Ebru Hoca ile Hakan Hoca bu hafta program başlarken hangi sözlerini duymak istemişler ve programı nasıl kapatmışız, bir izleyelim, sonra devam edelim. Haftaya program başlarken Ebru Şalcıoğlu'nun hangi sözleriyle başlamışsın bugün konumuza da ilişkili olarak, ne dersiniz?
1: Hiç hazırlıklı değilim şimdi, evet.
2: Hocam ben söyleyeyim isterseniz. Ben hazırlıklıyım çünkü.
0: Tamam hocam, doğru.
2: Ben diyorum ki artık değiştiremeyeceğimiz şeyler için bir dakika bile enerji, zaman sarf etmek hani bence son derece olumsuz bir şey. Hiçbir şekilde değiştiremeyeceğimiz şeylere değil, değiştirebileceklerimize odaklanalım toplum olarak. Bu değiştiremeyeceğimiz şeylere tekrar tekrar odaklanarak kendi ruhsal enerjimizi tüketmeyelim. Yapıcı yönde kullanalım.
0: Harika bir öneri. Ebru Hocam.
1: Hayatımızda her tür düşünce ve duyguya yer var. Bunun iyisi, kötüsü gibi bakmadan aslında hayatımızı nasıl yaşamak istediğimiz, noktaya varmak istediğimiz, ne değerlerimizin olduğu, ne ilkelerimizin olduğu yönünde sürekli hareket etmeye devam edelim. Yani eylem içerisinde bir hayat iyileştirici bir hayattır. Dolayısıyla heybemizde düşüncelerimiz ve duygularımız yola devam edelim.
0: Bizim ülkede gelecek bayram kutlanır, bayram kutlanır, bir de geçmiş bayram kutlanır. Hepsi bir arada. Şimdi geçmiş bayram tabii ki kutlayacağız. Çünkü 23 Nisan çok özel bir gün. Çocuk bayramı dünyada hemen hemen yok diyebiliriz. Ama nereden geliyor acaba bu 23 Nisan fikri? Atamızın aklına acaba nereden gelmiş? Küçük bir şey paylaşmıştım Instagram'da. Şöyle ki, şimdi tabii bir İzmirli çok önemli bir filozof Anaksagoras'ın bir takım cezalar alması gerekiyor ürettiği fikirlerden dolayı. Aslında Anaksagoras ayın bir gök cismi olduğunun farkına varıyor. Yani yüce bir gök cismi değil, ışık saçan, kendiliğinden yüce olan bir varlık değil de ayın bir kaya olduğunu söylüyor ve bu tabii o dönem için o Yunan toplumunda biraz tepkiler çekiyor ve idamına karar veriliyor ve aynı zamanda diyorlar ki idam edileceksin ama önce çocuklarının idam edilişini izleyeceksin. O kadar kalpsiz, acımasız bir ceza ki Anaksagoras bu süreci inanılmaz zorluklarla tabii ki geçiriyor. Ve muhtemelen olabilir belki. Ondan sonra o bölgenin belli bir döneminde o Anaksagoras'ın çocuğunun idamını izlediği dönem bir takım çocukları mutlu etmek, eğlendirmek üzerine etkinliklerle geçiyor. Atatürk'ümüz bunu biliyor olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü kendisi çok köşe detay okumayı seven, özellikle Anadolu tarihini, Anadolu felsefesini çok iyi okuyan bir Anadolu bilgesiydi. Bunu biliyor olabilir ve çocuk bayramının arkasında belki böyle acı bir olay olabilir. Ama tabii çocuklar bizim için çok çok kıymetli. Çocuklarımız, geleceğimiz ve yeni nesiller Cumhuriyetimizin o hızlı gidişini inşallah sürdürecekler. İyi eğitim ve açık bir zihin, vicdanlı, empatik bir kalple inşallah ülkemiz çocuklarımızın omuzlarında daha da güzel günlere gidecektir diyoruz. İyi ki bir 23 Nisan'ımız var. İnşallah çocuklarımız da güzel zamanlar geçirmiştir diyerek Anaksagoras'tan Rıza Koran sesine dönüyorum. Çok sevgili bir dostum. Önce kendisini tanıtmak isterim. Doktor Korhan Sezin benim hem lisede hem üniversitede hem de hayatımın geri kalanında her zaman yoldaşım oldu. Çok yakın bir dostum oldu. Hayatı başarılarla dolu biridir. Ve şu anda da 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak hayatını sürdürmekte. Biz artık o yükü Samsun'a devrettik ve çok şükür dedik ki. Evet, Koran Sezin hoş geldiniz. Doktor Koran Sezin stüdyomuzda.
3: Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu nazik davetin için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, onu söyleyeyim. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen herkese saygılarımı sunuyorum.
0: İnşallah.
3: Şimdi ben senin de dediğin gibi 19

0: 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde öğretim üyesiyim. Hı hı. Ve özellikle çalıştığım alanlar da konuşma ve ses, ses bozuklukları, sesin değerlendirilmesi, ses terapisi. Her yaştan bireylere yönelik çalışma alanlarım bunlar. Ama müsaade edersen biraz bu ses yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Hı hı, burada.
1: Tabii ki.
0: Belki gençlere, öğrencilerimize yönelik bir iki böyle mesajlar.
1: İlham kaynağı olabilir, evet, belki ve yol gösterici, evet, olabilir. Çok iyi fikir
0: öyle
1: bence.
0: Öyle olabileceğini.
1: Yani bir kariyer yolculukları için belki ilham verici olabilir.
0: Aynen öyle düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi iki tane dönüm noktasından bahsedeceğim. Hı hı. Benim sesle bu kadar ilgilenmeye başlamamı sağlayan bir tanesi doktora da aldığım ses dersi. Hı hı. Ama çok bütüncül bir ders. Bu işlevselcilik kuramında biliyorsundur bir hayata uyarlanması ilkesi vardır. İşte bizim böyle bir dersimiz vardı. Saat 10'da başlıyorduk derse, 12'ye kadar teorik bir işleme. Arkasından 12'de bir ses konseyi kulak burun boğaz kliniğinde kulak burun boğazdaki hocalarımıza ses hastalarını değerlendiriyorduk. Arkasından da terapi odalarında hocalarımızı gözlemliyorduk. Böyle sabahtan akşama kadar süren. Ama aynı zamanda teorik edindiğimiz bilgiyi hayatta da nasıl oluyor, terapi odasında nasıl oluyor, işte değerlendirme esnasında nasıl oluyor, bunu görüyorduk. Dolayısıyla ya belki bu öğrenci arkadaşlarıma değil ama belki benim gibi öğretim üyesi arkadaşlarıma ya bu dersin bende çok önemli bir etkisinin olduğunu söylemek faydalı
1: çok
0: olur.
1: Çok güzel, applied ses terapisi.
0: Evet, yani. Applied ses terapisi. Hı-hı. Uygulamalı ses.
1: Uygulamalı ses terapisi.
0: Evet, doğru. Bir diğer dönüm noktası da aslında ODTÜ'de ki sen biliyorsun aynı yıllarda ODTÜ'de bulunduk. Evet. ODTÜ'nün öğrenci topluluklarıydı. Oradaki öğrenci topluluklarında tiyatro topluluğunun diksiyona yönelik, etkili konuşmaya yönelik daha doğrusu bir takım böyle etkinlikleri, eğitim faaliyetleri, bir takım davetli konuşmacıları vesaire. Ben de çok etkili olmuştu. Yani o zamandan ben kafamda aslında konuşma ve ses benim çok ilgimi çekiyor demiştim. Ve sonradan da işte fırsatını bulunca da bu alanda çalışmaya ve eğitimi sürdürmeye devam ettim. Dolayısıyla bu iki dönüm noktası bence...
1: Ama tabii sizin mesleğiniz psikolojik danışmanlık.
0: Ve rehberlik.
1: Ve rehberlik.
0: Doğru.
1: Ama psikolojik danışmanlık tarafını çok vurgulamadınız şu anda.
0: Hadi vurgulayalım o zaman. Şöyle çok uzun yıllar öncesinde kaldı ama çok sevgili mesleğim tabii ki. Yine senin bildiğin gibi ben 1999 ODTÜ rehberlik ve psikolojik danışmanlık.
1: Şimdi yok o bölüm artık, kapandı.
0: Artık yok. Hı-hı. 2000 yılında kapandı. Ve sonrasında da bir süre yine mesleğimi yapmaya devam ettim. Yani psikolojik rehberlik ve psikolojik danışmanlığı hatta ODTÜ'de de yaptım. O sırada da tabii bir yandan gelişim de devam ediyor. Duygusal gelişim devam ediyor. İnsan kendini sorgulamaya devam ediyor. Ve benim diksiyona olan, etkili konuşmaya olan ilgim de devam ediyor. Alandan o zaman farklı değilim. Bir de dil ve konuşma terapisi bölümü yeni bir bölüm. Diğer
1: tabii tabii
0: göre.
1: Kesinlikle öyle.
0: O yüzden kesinlikle o zaman lisansı da yoktu. O zaman lisansı yoktu. Lisansı aslında çok yeni. Ve ben sonradan haberdar olduktan sonra ödüleci ve konuşma bozuklukları programıyla yüksek lisansa başladım. Sonra alanları ayırdık Türkiye'de. Olması gerektiği gibi. Ödüleci ayrı bir bölüm oldu. Dil ve konuşma terapisi ayrı bir bölüm oldu.
1: Ödüleci duymayla ilgili sorunlar
0: var. Ödüleci evet. İşitme.
1: İşitmeyle ilgili.
0: Ve ben dil ve konuşma terapisinde eğitimime ve çalışmalarıma devam ettim. Ve bugünlere geldik.
1: Harika. Valla o kadar güzel gelmişsin ki. Bir güzel gözüküyorsun şu anda. Anlatamam. Pırıl pırıl gerçekten.
0: Sen de
1: pırıl
0: öyle. Pırıl. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Biraz da bunu belki bu dönüm noktalarında benimle ilgili bir şeyler de söyler diye bekledik ama hiç hayatımda
0: daha söyleyeyim.
1: Yokmuşum. Çok üzücü oldu.
0: Senin aslında, her zaman
1: bir an benden ilgili olsa iyiymiş. Ve efendim.
0: Şaka bir tarafa ama bunu söylemek isterim. Senin gerçekten bana yani çok değerli bazı söylediğin sözler vardır psikoloji konusunda.
1: Konuşmalar.
0: Aklına geldikçe de söyleyeceğim.
1: Evet, yani. Teşekkür ederim. Bunu biraz söyletmiş olduk ama. Ve tabii ki Hande Kütük yine Samsun'dan Bir Müzik Evi Derneği.
2: Evet,
1: ben hatta dedim ki bu Bir Müzik ne oluyor? O bizim Bir Müzik mi bu? Evet. Siz dediniz ki evet o sizin Bir Müzik dediniz.
2: Bir Müzik. Sonunda R olma yanında.
1: Bir Müzik, evet. Bir Müzik. Evet. Şarkı isteyecek misin de gibi Bir Müzik falan gibi. Evet. Ne demek? Ne yapıyorsunuz peki? Derneğin çalışmalarında neler var?
2: Derneğin çalışmaları biraz kapsamlı ama ben de birazcık kendimden bahsederek
1: lütfen.
2: Oraya bağlamak
1: tamam,
2: istiyorum.
1: Tamam, çok iyi olur.
2: Ben aslında müzik öğretmenliği lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Kendini sanat sanatta bulmuş bir çocuğum diyebilirim aslında. Hı-hı. Kendimi ifade etmeyi sanatla öğrendim. Ve derneğimizi kurarken yola çıktığımız amaç birazcık benim çocukluğuma dayanan bir hikaye. Ortaokulda keman öğretmenimizin açtığı bir kursla başlayan müzik yolculuğu. Ama sadece müzik yok içerisinde aslına bakarsanız. Biz hem enstrüman eğitimleri veriyoruz. Aslında Korhan hocamız bu anlamda bize fazla destek sağlıyor, sağ olsun. Bizim danışmanımız rolünde kendisi.
1: Keman kurslarıyla.
2: Diksiyon. Etkili konuşma tarafında. Aslında orada psikolojik tarafla ilgili de sizden fikir birliği yapmak istediğim alanlar var.
1: Zaten hocam psikolojik danışman olarak o işlerin üstadıdır. Estağfurullah deriz. Olur tabii, bir görev olursa tabii ki.
2: Şu şekilde amacımız aslında şuydu yola çıkarken, hem dernek üyelerimizle hem yönetim kurulumuzla, ekip üyelerimizle, şu anda günümüzde çocuklar duygularını ifade edecek alanlar bulmakta fazlasıyla zorluk yaşıyorlar. Ve biz de istiyoruz ki çocuklar bizim çatımızın altında kendilerini güvende hissetsinler ve kendilerini ifade edecekleri, duygularını aktarabilecekleri bir araç bulabilsinler. Ben bunu sağladım kendi hayatımda. Harika. İstiyorum ki onlar da öyle yapsın. Biz bir araya geldiğimizde hepimizin ortak hissi şuydu sanırsam. Evet, biz hayatta bir şeyleri gerçekleştirdik ama bir şeyler hala eksik. Duygularımızı belki hala tam anlamıyla ifade edemedik. Boşaltamadık, rahatlatamadık kendimizi. Evet. Şu anda çocuklar da bu şekilde büyüyorlar ve biz bunun önüne geçmek istiyoruz aslında. Çocuklarımıza bu anlamda bir alan yaratmak. Özellikle şu an günümüzde son dönemde yaşanan olayları biliyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Güvenli ihtiyaç alanı bu anlamda çok kıymetli. Evet. Oraya geldiklerinde sadece bizimle sanat, etkili konuşma gibi alanlarda uzmanlaşmaları değil de kendilerini ifade edebildikleri, ailelerinden, akrabalarından sonra güvende hissettikleri bir çatı, bir alan yaratabilmekte. Bir Müzik Evi Derneği bu amaçla kuruldu diyebilirim. Çünkü ben nefes aldığım alanı bu şekilde buldum. İstiyorum ki şu an çocuklar da nefes almayı bu şekilde öğrensinler. Böyle, yani bu şekilde çıktık yola diyebilirim aslında.
1: Yani tabii çok güzel bir fikir. Çünkü çocuklar şimdi nefes alma yerleri genelde teknoloji temelli maalesef ekranlar oluyor. Ve bu ekranlarda tabii ki hem veliler, hem ebeveynler, hem öğretmenler, hem eğitim sistemi, hem de bir süre sonra çocukların kendileri çok pişman olabiliyorlar ve sıkıntılar yaşayabilirler. Yani çok kullanmak ya da çok iyi kullanmamakla alakalı söylüyorum. Şimdi ben Alanya'dan geldim buraya. Alanya'da, Alanya Belediyesi'nin oradaki bütün katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler. Bahar Eriş, Zeynep ve Uğur'un da şimdi orada bir çok güzel şey var. Bir paneli var. Bugün yine devam ediyor etkinlik. Ama şuydu temel amaç: çocuklarımızı ekran, tablet, telefon yerine nereye yönlendirebiliriz gerçek hayatın içinde? Yani çocuk oyun oynuyorsa, gerçek hayat içinde keyifli şeyler yaşayabiliyorsa, inanın ki o ekranların çok esiri olmuyor. Biz o hayatı ne kadar renklendirebiliyoruz? Önce ona bakmak lazım.
2: Kesinlikle.
1: Müzik burada bir araç olabilir belki Hande Hocam.
2: Müzik tabii ki de işte etkili konuşmak, biz seslendirme ve dublaj çalışmaları da yapıyoruz. Orada ilk önce çocuklar Korhan Hocamızın danışmanlığında etkili konuşmayı öğreniyorlar, diksiyonlarını geliştiriyorlar ve dublaj tarafında, seslendirme tarafında biz hem eğleniyoruz, hem kendimizi nasıl ifade edebiliriz bunu öğreniyoruz. İkisi bir araya gelince böyle Voltron'u oluşturdu gibi bir durum var.
1: Harika.
2: Aldığımız tepkiler çok kıymetli bizim için. Çocukların gözündeki o parıltıyı görebilmek çok kıymetli bizim için. Okullarında gittiklerinde bunları konuşuyorlar arkadaşlarıyla. Bir de tabii bir şeyler üretiyoruz. Ortaya bir video çıkıyor. Altında kendi sesi ama karakter başka bir ördek, bir tavşan. Onu okulda arkadaşlarıyla birlikte izleyince ilham oldu hepsine. Hepsi kendi aralarında bunu yapıyorlar, konuşuyorlar. O çok kıymetli ve biz de amacımıza uygun hizmet edebildiğimiz için kendimizi çok iyi hissediyoruz.
1: Ne kadar güzel. Bir de tabii bu çocukların kariyer yönetimlerini de iyi yapması lazım. Yani tabii, gerçekten sanatçı olmaya karar verecek olsa da o yönetimi iyi götürmek lazım.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi mesela bakıyorum, açık söylemek gerekirse buradan kimse de yanlış anlamasın ama K-pop ne kadar inanılmaz bir noktada. Yani dünyayı kasıp kavuran bir pop akımı şu anda. Ve bakarsan bence tarihteki ilk önderi Serdar Ortaç'tır.
2: Biraz. Tamam.
1: Klasik Güney Koreli yüz ifadesiyle, şarkılarıyla, danslarıyla, küt saçlarıyla.
2: Doğru.
1: Yani
0: benziyor,
1: Serdar
2: benziyor.
1: Çok benziyor, acayip evet, benziyor. Ben şimdi onlara bakıyorum, bir Serdar Ortaç'a bakıyorum. Serdar Ortaç'ın dansıyla, yaptığı müziklerle, tavrıyla, sesiyle, hareketleriyle 20 tanesini bir araya getirsen bir Serdar Ortaç olmaz. Yani Serdar Ortaç'ın bütün dünyada önemli bir karakter ve büyük bir yıldız olması gerekiyormuş. Türkiye'de çok büyük bir yıldız oldu tabii ki, ayrı konu ama evet. Neden acaba sınırlı kaldı diye üzülüyorum bu K-popçulara bakınca. Kendi dilleriyle şarkılar söylüyorlar ve bizim çocuklar hiçbir şey anlamadan zıplıyorlar yani peşinde. Oysa ki bir numarası Serdar Ortaç. Peki o zaman bu dublaj konusuna gelelim. Biz gerçekten de birçok insanın, mesela Bruce Willis'in bir sürekli dublörü vardır. Ya da işte birkaç tane isim var böyle, hep aynı kişi bunlara ses kazandırır. Ve biz onların sesinin, gerçek sesinin öyle olduğunu düşünürüz. Yani Türkiye'de çok böyle Bill Cosby'nin mesela bir ses
0: Şeşir,
1: şeyi vardı. Özdeş Şeşir. Ses bu kadar kritik mi, ne dersiniz? Yani bir insanın kimliğinde, kişiliğinde, hayatında, kendini oluşturmasında ya da biz onu tanırken ve bir anlam yüklerken sesini nasıl bir yere koyuyorsunuz?
0: Ses çok kritik. Hı hı. Yani insanın bir anlamda kartvizite de diyebiliriz. Hı hı. Yani kişiyi tanımlayan özelliklerinden evet. bir tanesi. Evet. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Kendimizi dünyaya ilk tanıttığımız organımız evet. yani aslında bir Doğru. enstrümanımız gibi bir şey.
1: Çığlık atarak biraz oluyor.
2: Yani enstrümanımız diyebiliriz aslında. Çünkü sesimizde cümleler, müzikte olan cümleler gibi konuşurken de cümleler kuruyoruz ya ve bize hissiyatını veriyor. Neyi anlatmak istediğini anlıyoruz bir müzikte söz olmasa bile. Ama insan sesinin yapısı da müzikal gibi olduğu için birazcık onun içindeki o dalgalar, vurgular, tonlamalar o kişinin ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamamızı sağlıyor aslında. Hı hı. Çok kıymetli çünkü anlaşılarak bu hayatta rahatlıyoruz ve keyifli anlar yaşıyoruz ya. Evet. Birazcık sesin kıymeti yaslanamaz burada o yüzden.
1: Birbirimizi öyle tanıyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
1: Peki hocam, şimdi ben sese önemli diyorsunuz, kartvizit diyorsunuz. Ben şimdi 20 yıldır ders veriyorum yani üniversitede. Hı. Ve bazen saatlerce veriyorum. Saatlerce veriyorum. Evet. Ve amfi derslerinde bağırıyorum. Bir de bağırmayı kişisel olarak sevdiğim için, yüksek ses, böyle yüksek volümle konuşmayı.
0: Coşkulu.
1: Coşkulu anlattığım evet. için. Evet. Ama 4 saatlik bir ders veriyorsam günde, ki haftada 30 saat ders veren arkadaşlarımız var. Evet. Haftada 35 evet. saat ders veren arkadaşlarımız var. Yani günde 4 saat onlar için çok az gelecektir de amfi de biraz yorucu olabiliyor. Ve sesimde bir yorgunluk, bazen bir gerginlik ve bir şey oluyor. Ne diyeyim, kısılmalar olabiliyor.
0: Kısılmalar olur.
1: Burada ben nasıl bir yol izleyeyim ve bunu nasıl öğrenebilirim sizce?
0: Hocam çok önemli bir konuya temas ettin. Şimdi sen yaptığın iş dolayısıyla aslında profesyonel ses kullanıcısın.
1: Evet, tabii.
0: Profesyonel ses kullanıcıları olarak adlandırdığımız kitle aslında iş gücünün çok büyük bir bölümü. Ve bunların arasında da daha da ağır yük taşıyan bir bölüm var. Tabi bunların başında şarkıcılar, şancılar, tiyatrocular, oyuncular geliyor ama ondan sonra da sizler, sunucular, spikerler ya da sesleriyle kalabalıkları hareketlendirmek, heyecanlandırmak üzere konuşma yapan siyasetçiler gibi evet. mesela. Meslek grupları geliyor. Şimdi bunları,
1: pazarcılar, amigolar,
0: onlar da var.
1: Tribün liderleri,
0: pazarlamacılar.
1: Neler var aslında bakarsanız?
0: Call center çalışanları, bunların hepsi profesyonel tabii. ses kullanıcısı. Doğru. Ama sizin gibi mesela bu durumda sunucular daha da ağır bir yük altında olan Hı-hı. insanlar. Şimdi profesyonel ses kullanıcısı ne demek? İşini devam ettirebilmek için, hayatını sürdürebilmek için ses sağlığını kaybetmemesi gereken kişi demek.
1: Evet, tamam. Sessiz olmayacak.
0: Çünkü yani. Evet, sesi kısılırsa, konuşamayacak kadar, acı çekecek kadar öyle bir duruma gelecek olursa işini sürdürmesi zorlaşacak. Şimdi dolayısıyla sesine bakım sağlaması gerekiyor. Sizlerin daha da fazla böyle. Çünkü daha uzun saatler, daha yorucu bir şekilde ses kullanımı da bulunuyorsunuz. Hı hı. Şimdi öncelikle isterseniz bizim günlük olarak ses sağlığımızı korumak ve sürdürebilmek için yapmamız gereken şeyler var. Bunlardan bahsedelim.
1: Tamam, çok iyi.
0: Ama
1: olacak.
0: Daha sonra üzerine birkaç öneride daha bulunmak istiyorum. Şimdi biz bunlara vokal hijyen ya da ses hijyeni diyoruz. Günlük olarak yapılması gerekenler var. Bunlardan ilki nemlendirme. Yani vokal kortların, vokal foldların ya da ses tellerinin de diyebiliriz. Ses tellerinin nemlendirilmesi gerekiyor. Bu ses tellerinin üzerinde böyle jölemsi bir tabaka var. Affedersiniz. Dalgalanarak sesi oluşturan, akustik enerji oluşturan bu tabaka. Bu tabaka nemlendirmeden çok fazla etkileniyor. Dolayısıyla nemlendirme. Bu doğrudan olabilir. Yani bir buhara maruz bırakır.
1: Buharla.
0: Ki mesela Ankara'da yaşarken ben, Ankara biliyorsunuz hem kuru hem de çok soğuk bir yer. Ve kışın kaloriferler çalıştığında ortam kuruyabiliyor. Orada derdik ki hep mutlaka kalorifer peteklerin üzerine soluklar koyalım.
1: Evet.
0: Bir taraftan da nemlensin. Yani kuru bir ortamda kalmayalım çok fazla. Bu işte kettle'la yapılabilir ya da işte buhar cihazlarıyla falan yapılabilir. Ya da yudum yudum su tüketmek. Oda sıcaklığında gün içinde doğru, yudum yudum. Mesela burada önümüzde sular var. Ben şimdi ara sıra konuşurken yudum yudum
1: su tüketmek.
0: Bu son derece önemli. Vokal kortların ya da ses tellerinin
1: gün boyu
0: evet, ama konuşma esnasında daha da büyük önem taşıyor. Ya da konuşmaya başlamak.
1: Hiç öyle bir alışkanlığım yok diyebiliriz. Benim buna dikkat etmekte fayda
0: evet,
1: var.
0: Evet, dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. Ya da tam tersine dikkat etmekte. Yani şu anlamda kurutacak bir takım besinlerden uzak durmak anlamında. Buna da geleceğim.
1: Tamam.
0: İkincisi, şimdi özellikle bu mekanizmayı zorlayan bir takım alerjenler, alerjiler ya da laringofaringal reflü dediğimiz, mide reflüsü kadar bilinmeyen ama bu gırtlak bölgesinin asidik olması anlamına gelen ve dolayısıyla da buranın yaralanmaya açık böyle bir halde bulunmasını sağlayan rahatsızlığın önleminin alınması. Eğer evet, yani eğer akut bir vaziyetteyse gidip ilacının kullanılması.
1: Yani bu alerji
0: hekime görünüp,
1: bu diğer alerjilere benzeyen bir şey o zaman, öyle mi?
0: Evet,
1: yani doğadaki bir şeyden
0: tabii,
1: falan ya da yediğiniz içtiğiniz
0: zaman. Tabii alerjilerden bahsediyorum. Tamam. Ya da işte laringofaringiyel reflü, buranın asit değerinin yükselmesi. Bunun medikal tedavisi uygulanıyor. İşte KBB hekimine gidilebilir. Hekime göründükten sonra ilaç kullanılabilir. Ama sonrasında da önlemini sürdürmek gerekiyor. Önlemi ne olacaktır? İşte yatmadan önce yememeye dikkat etmek. Aşırı baharatlı, yani buranın asidik değerini yükseltecek. Baharatlı, yağlı yiyeceklerden, asitli içeceklerden biraz feragat etmek olabilir. Gibi önlemleri de hayatımıza maalesef yerleştirmemiz gerekiyor. Gerekiyor yani ses sağlığımızı.
1: Şimdi birincisi nemlendirdik. İkincisi de bu akıntıları önlemek için.
0: Alerjiyi ve laringofaringal defliye.
1: Şey engellemek için de beslenmemize dikkat ettik.
0: Evet evet, önlemler. Şimdi mesela şöyle bir şey olur. Bu reflüsü olan insanlarda tabii o gırtlak görüntülendiği zaman zaten hekimler bunu anında görebiliyorlar ama mesela şöyle belirtileri de olabilir falan gibi. Boğaz
1: tabii,
0: küreme tabii. davranışı.
1: Tabii.
0: Bu çok sık rastlanır. Reflüsü olan insanlarda. Şimdi böyle bir şey varsa bu bizim kafamıza bir soru işareti oluşturmalı yani.
1: Sürekli bunu yapıyorsa kişi.
0: Evet,
1: sık sık yapma ihtiyacı duyuyorsa.
0: Şimdi belli bir süre sonra da o konuda aslında sizin de fikrinizi almamız lazım. Bu bir davranış örüntüsü haline gelebiliyor.
1: Tabii.
0: Yani örneğin kişi laringofaringal reflüsü var. Gidiyor hekime. Hekim ilacını yazıyor. İlacını bir süre kullanıyor. Semptomlar ortadan kalkıyor. Ama davranış ortadan kalkmıyor.
1: Böyle bir alışkanlık devam ediyor.
0: Gelişmiş.
1: Konuşmaya başlarken onu yapmak
0: yarı otomatik
1: konuşma
0: bir davranış.
1: Konusunda kendini daha güvenli hale getiriyor belki.
0: Evet. Evet. Ya buna yarı otomatik bir davranış mı demeli? Yani artık bilinçsiz ama alışkanlıktan
1: alışkanlık
0: dolayı
1: sürekli. Yani sonuçta kişi konuşmanın önemli olduğu cümlelerin başında cümleye zihninde bir önem atfettiği zaman özellikle baştan bu önlemi alıyor.
0: Evet.
1: Ama önlem alıyorsa önemli bir konuşmadır. Önemli bir cümledir. Mesela 10 cümlenin ikisinde bunu yapıyorsa muhtemelen o 2 cümle diğer 8'inden daha önemli ki o cümleler öncesinde bir hazırlık yapıyor.
0: Evet.
1: Bu
0: ama
1: da bir süre sonra
0: bunu yapmasına gerek olan bir durum yok artık.
1: Durum yok. Artık mesela. Durum yok evet. Ama önemli cümle eşittir boğazı temizleme ilişkilendirilmiş.
0: Kafaya öyle kodlanır.
1: Olabilir evet.
0: Olabilir.
1: Mümkün. Öksürük de oluyor.
0: Hocam,
2: öksürük
1: var. Psikolojik öksürük de var.
2: Evet.
1: Psikolojik öksürük mesela benim iki tane kitabı beraber yazdığım Cansel Poyraz Akyol. Canım benim. Türkiye'de tanıdığım en büyük iletişimcidir. Onunla da mesela böyle tam şeylerden önce bir heyecan, ufak tefek öksürükler olurdu. Başladı derdi hatta.
0: Evet.
1: Psikolojik olarak bir öksürük başlardı.
2: Yalan söylemekle de ilişkilendirenler var. Bilmiyorum orayı aynı şeye, kefeye gelir mi ama o öksürme sanırsam bir şeyleri kapatmak gibi de ya da işte kendine önemli bir şey söylüyormuş gibi hazırlık gibi bir alışkanlığa dönüşüyor sanırım. Bilmiyorum tabii o kadar detaylı.
1: Yani bu öksürük söyleyeceğinden emin olmadığın zaman.
2: Gibi sanki.
1: Cansel yakalandı. Çok selam. Kendisine çok öpüyorum.
0: Selamlar yolluyorum. Evet,
1: peki o zaman iki oldu şimdi.
0: İki
1: var
0: oldu.
1: Devamı?
0: Evet var. Devam var. Üçüncüsü de buna ses suistimal diyoruz. Gırtlak bölgesini özellikle zorlanarak, eforlu bir şekilde sesin hı-hı. üretilmesi.
1: İşte benim normalde, bahsettiğim bağıra bağıra anlatmak.
0: Evet, o gerginliğin muhtemelen sebebi o zaten.
1: Evet.
0: Artık nefes desteğinin çok fazla olmadığı ve bir süre sonra burayı zorlayarak yaptığımız konuşma. Evet. Buradan aslında o eforun varlığını biz fark edebiliriz ama çok da kolay olmuyor. Bazı insanlarda daha görünür olabilir. Bazı insanlarda o kadar görünür olmayabilir. Ama sonuçta duruş bozuklukları, solunumun yetersizliği, solunum desteğinin yetersizliği, kontroldeki yetersizlik bu tür kas gerilimlerine sebep olabilir.
1: Peki nemlendirdiğimiz şey su değil de çay, kahve.
0: Yani
1: arada,
0: içindeki,
1: bir iç, arada bir içmek onları konuşurken.
0: Yani toplam sıvı miktarı ayrı bir şey. Hı-hı. Su ayrı bir şey. Vokal kortlar için biz özellikle su. Yani su saf lazım. Suyu.
1: Peki sıcak su zarar verir mi? Yani sıcak çay yani. Sıcak
0: yani
1: çay,
0: o bölge zaten kızarık bir durumdaysa mesela. Hı-hı. Hani demin söylediğimiz gibi ajite, böyle hı-hı. yaralanmalara açık. Sıcak suyun sıcaklığına da bağlı olmakla beraber
1: faydası
0: tabii ki
1: olmayacaktır.
0: Çok faydası olmayacaktır. Oda sıcaklığındaki suyun tamam, daha olumlu söyle. Olduğunu söyleyebilirim. Yine bu konu aslında tıp hekimlerinin konusu olmakla beraber bizim de alanımıza girdiği için şunu söyleyebilirim. Burada böyle çok miktar vermek doğru bir şey değil. Çünkü kişinin kilosuna boyuna göre değişken işler.
1: Tabii.
0: Yani işte bazen abartanlar da oluyor bunu. Yani böyle bir 4 litre, 5 litre falan. Yani 45 kilo, 1.50 boyundaki insana 4 litre, 5 ya, başka tabii, problemlere tabii, sebep olabilir.
1: Normalde içinde boğulacağı su miktarını içiyor.
0: Evet yani. Ama kişi zaten kendi yeterli miktarda su tükettiğini hisseder, anlar. Bunu nereden anlar? Mesela idrarın seyrekliğinden anlar.
1: Tabii.
0: Göstergelerden doğru. bir tanesi budur.
1: Doğru.
0: Başka mekanizmalar var. Susama diye bir şey var yani sonuçta. Falan. Amirat biraz susamanın ötesinde su tüketimini öneriyoruz. O ayrı konu ama. Evet. Dolayısıyla bu ses suistimali de önemli bir konu. Kişinin bu konuda bir farkındalığa sahip olması ve kendini uyarması gerekiyor.
1: Yani sesi kötü kullanma.
0: Evet, sesi kötü kullanma. Eforlu kullanma diyelim. Yani gırtlak bölgesinde efor oluşturarak şu bölgede özellikle.
1: Mesela teknik direktörler falan sağ kenarından böyle sürekli bağırırlar ya 90 dakika boyunca sonra ses gider.
0: Ya nasıl bir ses duyuyor biliyor musun böyle? Evet. Ya buradan gerilim olduğunu anlarsınız.
1: Biter yani o ses artık yani.
0: Evet, evet. Yani nefes desteği yoktur buradan artık. Hani şey gibi düşünelim. Bunun aslında sponsoru akciğerler. Solunum mekanizması konuşmanın sponsoru. Oradan geliyor işin enerjisi, parası. Şimdi o bittiği zaman hadi ben sana bir ek kart çıkardım. Ek kart buradan zorlama gibi düşünelim yani. Ek karttan ödeme yaparak konuşmaya devam etmek istiyor. Böyle bir gerginlik ortaya çıkıyor.
1: Maç uzarsa ek kart da bitti.
0: Maç uzarsa ek kart da bitti.
1: Üçüncü bir yer nereden bulursa.
0: Ondan sonra ertesi gün ses yok.
1: Ses zaten yok ondan sonra.
0: Zaten öyle değil midir bu maça giden arkadaşlarımız
1: falan filan
0: böyle.
1: Tabii tabii. Ertesi gün sesin olmaz. Ertesi gün sesin. Evet, evet. Der sana.
0: Aynen
1: maç
0: öyle.
1: Maç nasıl bitti? Anlamazsın.
2: Şey için sürekli burayı zorluyorsun.
1: Nasıl bitti bilemezsin.
0: Evet evet.
2: Yani nefes işte, desteği olmayınca.
0: Kas gerilime yani.
2: Tabii.
1: Evet. Peki hocam şimdi bu konuyu devam edelim ama bir şeyi araya bir şey sokalım. Şimdi nasıl konuştuğu insanın psikolojisiyle çok alakalı bir şey.
2: Evet.
1: Yani çok belirliyor. Özgüveni çok belirliyor.
2: Kesinlikle.
1: Duruşu çok belirliyor.
0: Kesinlikle.
1: Mesela ses tonunun özellikle siz ses tonunu ne kadar önemsiyorsunuz bilmiyorum. Ama eş seçiminde de önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Ama kadınlar erkeklerle ilgili o seçilimi yaparken erkeğin ses tonuna çok önem veriyorlar. Erkekler bebeksi konuşan kadınları daha çekici buluyorlar.
2: Sessiz, renkler ve zevkler tabii ki. Renkler, burada renkler. Birazcık devreye giriyor.
1: Genel olarak yapılan, ilkel kabilelerde yapılan çalışmalarda özellikle daha ince sesli kadınların üremek için daha öndeki tercihler olduğunu bulan çalışmalar
2: mümkündür.
1: Var ilkel kabilelerde.
2: Bizim üniversite hayatımızda bir arkadaşımız vardı. Şan hocamız. Hı hı. Bu tarz alanlara tabii ki çok meraklı. Hepimizin ensesindeydi hanginizi ablasam diye. Arkadaşım çok hoş bir kız. Lakin çok kalın bir ses tonuyla konuşuyordu. Yani kimliğine ters olduğunu bunu belirtti. Neden hani bunu sen seçiyorsun? Kulağın yapıyor bunu aslında. Çünkü etrafında muhtemelen bu tarz bir konuşulma şekli var. Dedi ki öğretmenim bizim evimizde kadın yok. Biz hep erkeklerle büyüdük. Orada biraz sanırsam çevre ve etkiliyor. Duyarak yapıyoruz ya. İlk önce çocukluktan da öyle geliyor. Taklit ediyoruz aslında duyduğumuz şeyi, gördüğümüz şeyi. Sanırım oradan başlayan bir hikaye. Bir de tabii ki kimlikler var kafamızda. Bir kadın daha kibar ve ince bir tonda konuşmalıdır gibi bir algı olduğu için o da orada kırılıyor tabii ki muhtemelen.
1: Ama şimdi Hande hocam bir de bebeksi konuşma diye bir şey var.
2: Kendi seçerek mi?
1: Günümüzde olan. ilişkinin yoğun zamanında
2: evet.
1: kişiler bebek gibi konuşmaya başlarlar.
2: Ben yapmıyorum.
1: Ben taklidini yapmak istiyorum ama
2: yönetmenim
1: izin vermez. İzin vermez. Biraz yapayım.
0: Neyse ki izin
1: vermez. Ya biliyorsun aşkım bir şeyler böyle evet. şeyler.
0: Çok mesela çok rahatsız
1: edici. Erkeklerin hoşuna
2: gidiyor galiba.
1: Acaba
2: doğada da böyle mi? Hı? Doğada böyle mi? Mesela dişi aslan işte erkeğine nasıl bu şekilde
1: ya,
2: hissettiriyor
1: ki? Güzel bir sorudur. Onun taklidi yapıyoruz. Acaba öyle mi?
2: Acaba
1: kur yaparken o sesler erkeğinki kalınlaşıp dişininki inceliyor mu acaba gerçekten?
2: Mümkündür.
1: Şimdi yani o rollerin biraz daha biraz üstlenmesiyle alakalı bir şey var galiba. Yani sesin bu manada da bir karşılığının olabileceğini düşünebiliriz. Ama şunu bir soracağım.
2: Tabii.
0: Roller deyince ben bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Şimdi es seçmeyle ilgili ben çok güvenilir bir araştırmaya rastlamadım ama.
1: Teşekkür ederim.
0: Yok yani sen yok. Sen rastlamışsın ben rastlamadım ama. Daha önce baktığımda bu konuyla ilgili. Otoriterlikle ilgili. Ciddi birkaç araştırmaya rastlamıştım. Ve sonra kendi bilgim ve deneyimle de bunu birleştirdiğim zaman. Şimdi mesela örneğin size şöyle bir örnek vereyim. Askerler komutta bulunuyor.
1: Evet.
0: Aslarına. Bir şeyde düşünün. İçtima alanında düşünün mesela. İşte rahat hazır ol diyecek falan. Böyle şu şekilde mi daha çok görünür? Yoksa hani çenesi biraz daha göğsüne yakın. Kaşlar biraz daha çatık falan. Daha mümkün oldukça pes sesini bulmaya çalışır. Tabii. Daha kalın bir ton.
1: Daha testosteron bir görüntü olması gerekiyor. Evet. Erkeksi.
0: Daha otoriter olması için daha pes bir tona çekmeye çalışıyor sesini.
2: Evet,
0: ve doğru. bunu yapmak için aslında ister istemez farkında olarak ya da olmayarak çenesini göğsüne biraz yaklaştırıyor. Peki burada fiziksel bir... Evet. Yani o ses yolunda biraz genişlemeyle frekansın düşmesinden faydalanarak biraz olsun.
1: Deneyelim o zaman.
0: Evet.
1: Bunun taklidini bekliyorum. Deneyebilir. Şöyle
0: evet, deneyebilirsiniz.
1: İşte bizi izleyenler deniyor şu anda. Evet.
0: Kaşların çatılması ise daha...
1: Ekranın karşısında çok böyle şu anda. Rahat.
0: Aynen öyle. Yani şöyle çok rastlamazsınız
1: rahat.
0: Yani dikkat edin. Rahat. Biraz daha zor olur.
2: Evet.
1: Böyle çok rahat. Böyle çok rahat. Böyle rahat. Böyle bayağı rahat.
0: Evet, böyle biraz daha pes bir tonu bulmak daha
1: gerçekten
0: kolay.
1: Gerçekten öyledir. Yani insanların evet. o böyle etkileyici olmak istediklerinde kafalarını öne eğmeleri aslında buradaki fizyolojik bir gereklilikten kaynaklanıyor.
0: Yani şu es seçimine geri dönecek olursak kadınlar değildir onu yapan çok
2: yok,
0: fazla
2: evet,
0: diye tahmin ediyorum. Etkileyici olmak istedikleri zaman.
2: Kadınlar da olmayabilir.
0: Ama evet yani kadınlar erkek belki işte otoriter olmak için.
1: Kalın ve sert sesle değil. Bebeksi ve ince sesle daha çekici.
0: Evet evet onu demek istiyorum.
1: Hatta şöyle bir şey var yanlış anlaşılmasın yani kalın sesli erkekleri av arkadaşı olarak seçmeyi tercih ettiğini bildirebiliyor o kabilelerdeki insanlar.
2: Doğrudur.
1: Onları da çok severiz ama diyor onlar.
2: Ya seçim noktasında orayı tercih ettiği belli evet. Yani evet. Diğerine yönelmiyor.
1: Diğeriyle üreme konusunda da bu. Ama nedenini bilmiyorum. Sonuçta bunların verdiği bize farkında olmadığımız bir takım mesajlar var.
2: Evet.
1: Otomatik biyolojik mesajlar var. Yani mesela kokulardan gelen otomatik mesajlar gibi. Yani insanların eşlerini bazen zaten kokudan çoktan seçtiğini sonra aklımızın ve mantığımızın buna gerekçe aradığı söylenir. Yani feromonlar doğada gezen o koku zerreleri burnumuzun içine girer ve biz o kimin kokusuysa onu aslında zihnimiz seçmiştir. Sonra onu seçmek için makul bir gerekçeler uydururuz kafamızdan.
2: Doğru.
1: Gibi şeyler de olabilir. Peki ne zaman çocuklara bu şeyler? Şimdi çocukları biz alıyoruz. Kurs. Kurs. En son İspanyolca.
2: Yaramız.
1: Ve şey. Kapanış.
2: Valla şu an günümüzün en büyük sıkıntılarından biri sanırsam. Ben velilerime mümkün olduğunca tabii ki denemeleri gerekiyor çocukların. Tabii. Alanlarını keşfetmesi için.
1: Tabii.
2: Neye ilgisi olduğunu
1: doğru.
2: anlamak için. Ama önce bir sormak gerekiyor. İstiyor musun gerçekten diye. Tabii ki çok küçük yaşlarken belki isteyip istemediğine karar veremeyebilir ama ilk çocukluk dönemine geldiğinde o ilkokul dönemindeyken artık bence bir alana karar verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Benim gözlemlediğim bu. Her şeyi biraz biraz azar azar iyi yapmaktansa en azından belli alanlarda ilerleyebilmesi çocuğun daha kıymetli geliyor bana.
1: Bence de.
2: Yani şöyle potansiyeli yüksek olan çocuklarımız da var gerçekten. Bazı öğrencilerimiz var ki ya her alanda parıldıyor çocuk. Böyle çocuklar da mümkün. Bu tarz çocukların yani yetenek avcı gibi peşlerine düşüp hani
1: tabii.
2: nasıl bir kariyer yani inşa edilebilir bu çocuk için? Bunu da konuşuyoruz aileyle. Sadece gidip geldiği bir kurs olsun istemiyoruz
1: evet.
2: zaten. Bir eğitim olsun istemiyoruz.
1: Yani başlasın ve devam etsin.
2: Devam
1: gelişimsel
2: etsin. Şöyle,
1: bir şekilde.
2: Ama gönderdiğimiz öğrencilerimiz de oluyor. Ya diyorum bu çocuk burada mutlu değil. Kendini bulamadı. Başka bir alan vardır muhakkak. Şunu önerebilirim. Benim bir eğitimci olarak gözlemlediğim daha farklı kendini geliştirebileceği alanlar var. Hadi oraya bir bakın isterseniz.
1: Bu ne kadar güzel. Bizim Koren Bey'le hala o alanı bulamadığımız arkadaşlarımız var. Yani 40 yıldır gezdirip hala bulamadık.
0: Hala bulamadık.
1: Ya hakikaten o da, orada da mesela nasıl tepki alıyorsunuz? Ya yazıklar olsun size falan gibi değil değil mi yani?
2: Belirledim.
1: Ne kadar ya dürüstsünüz gibi.
2: Kesinlikle öyle bir tepkiyle de karşılaştım. Çalıştığım bir anaokulunun torunu bana geldi. Ve dedesiyle bir sohbetimiz oldu. Kendisini bilmeden tanıttım kendimi. Aa siz bizim oğlunun müzik öğretmenisiniz galiba diye. Evet ya size çok teşekkür ederiz. Herkes bu zamanda çocuğunuz ilgilenmiyor diye bıraktırmaz. Allah razı olsun sizden dedi.
1: Çocuğu bizim okuldan gönderdiğiniz için.
2: Evet.

0: spora yönlendirdik çocuğu dedi ve şu an futbolda aşırı mutlu, kendini buldu gibi bir tarafı var. Ben o çocuğa eziyet edemem, zamanına yazık, ailenin emeğine, onun zamanına
1: çok
0: yazık.
1: Çok doğru, çok doğru, kesinlikle
0: gibi
1: öyle.
0: Bir nokta. Çok şükür velilerimiz anlayışlı bu konuda, açık iletişimle her şeyi anlatmaya, anlaşılmaya çalışıyoruz.
1: Bu çok iyi. Peki kaç yaşında bir çocuğu o bir müzik derneğinden girmesi uygun olur?
0: Yani en minik 3 yaşında aldığım öğrencim var.
1: 3 yaşında var. Hangi özelliğiyle geliyor?
0: Daha çok müzik için, müzik eğitimi için evet geliyorlar. Nota eğitimiyle başlıyoruz. Okul öncesi müzik eğitimine yönelik çalışmalar yapıyoruz çocuklarda. Renkler kullanılıyor, orf yöntemlerini kullanıyoruz, beden perküsyonunu kullanıyoruz. Yani ilk olarak amacımız çocuğun ritmi bedeninde hissetmesi. Bedeninde hissettiği zaman dışarı yansıtmaya başlıyor. Sonra yavaş yavaş hayatını işliyoruz aslında çocuğun. Öğretmek gibi değil de ben bir oyun arkadaşı gibi oluyorum onun aslında. Hani veliye de çok öğretmenin altını çizmeyin küçük yaşta. Hani orası onun eğlendiği, keyif aldığı bir alan olsun istiyoruz. Bu şekilde başlayıp hala artık benimle devam eden öğrencilerim var. Çok şükür. Keyifle devam ediyor.
1: Muhteşem. İlhan Börekçi diye bir abim vardı, çok sevdiğim canım abim benim. Aha. Rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. O askeriyede bando şeyinden emekli. Ve böyle müzik kulağı sende var mı sorusuyla insanları mutlu etmeyi severdi. Ya sende biraz müzik kulağı olduğunu düşünüyorum deyip sonra da herkesin yapabileceği türden bunu yapabilir misin derdi. Herkesin yapabileceği yapardı. İnanılmaz bir müzik kulağı var. Acayip mutlu oluyordu insanlar. Yani bu şekilde tanımlayamayacağı insan yoktu.
0: Güzel bir şey.
1: Mesela oluyor. Çok etkileyebilirdi hocam seni.
2: Evet.
1: Hemen böyle seviniyor bu arada şeyle. Müzik kulağı diye bir şey var mı hocam?
0: Tabii ki. Evet. Var. Kesinlikle. Var. Bunu zaten çocuk belli ediyor kendisi. Belli ediyor. Konuştuğumuz gibi.
1: Nereden ediyor?
0: Tekrar dediğiniz gibi.
1: Tekrar.
0: O tekrar etme. Verdiğin bir melodinin aynısını.
1: Ben de doğru bir şeyler abin yaptı değil mi? Ben
0: ya, şey... Olabilir. Ama tabii biz basit ritimler çıkıyor. İster istemez kulağınızda 9-8'lik mesela hani vardır ya Türk kültüründe de olduğu için bizim bildiğimiz tınılar, ritimler var. Evet. Onlar kulağımızda var zaten. Çıkar gider. Ama o sınama zamanı geldiği zaman o test aşamasında kendini belli ediyor çocuklar. Sesi tam aynı frekansta veriyor.
1: Peki böyle bir şeyi vurarak çalmak dan anlaşılır mı?
0: Tabii ki. Ya ben ona bir ritim kalıbı sunarım. İşte ta ti ti ti ti ta ti ti ti ti ti ti gibi bir şey uydururum.
1: Buyurun. Ta ti ti.
0: Hadi bunu buluyoruz gibi bir durum var.
1: O zaman şöyle diyelim. Ta ti ti
2: ti ti ta. Hadi bakalım.
0: Ta ti ta ta. Bravo.
2: Şimdi o zaman ben bir hediye getirdim size.
1: Tamam hocam.
2: Onu vermek istiyorum.
1: Tamam hocam. Ama biraz da zorlandınız.
2: Size bir hediye. Evet çıkardım. Buyurun bakalım.
1: Hadi bakalım hayırlısı.
0: Ne yapacağız acaba?
1: Neydi?
2: Size de vereyim.
1: Herkese var mı?
2: Herkese var.
0: Eğlenceli.
1: Hadi hocam hayırlı olsun. Yiyeceğiz galiba.
2: Şimdi bakın bu. Lütfen yemeyin.
1: Tamam. Evde denemeyin.
2: Çok basit olmakla beraber çok etkili bir egzersiz.
1: Tamam.
2: Sizin gibi profesyonel ses kullanıcılarının çok kısa bir süre içerisinde uygulayabileceği, yoğun ses kullanımlarından önce yapabileceğiniz ve ses tellerinize son derece iyi gelecek bir egzersiz. Nasıl yapacağız? Önce etrafından hava kaçmayacak şekilde sarıyoruz dudağımıza ve ses vereceğiz buna. Evet, düz tonla bir ses verelim.
0: Ben bir tık daha müzik kaybedebilirim.
2: Şimdi, evet, şimdi bir oktav, yani hani müzik dersinden mutlaka hatırlarsınız. Bir oktav, yani bir do'dan bir üst oktavdaki do'ya gidip geri geleceğiz. Gibi. Yükselip alçalacağız. Biraz daha yükselip alçalabilirseniz ve bunu birkaç kere tekrarlarsanız. Yani toplamda 5 dakikaya geçmek zorunda değil. Pipetle olur.
1: Pipetle yapabilirsiniz.
2: Pipetle. Evet, pipetle
1: bir etkinlik
2: yapabilirsiniz.
1: Yapmadan önce böyle sesinizi kullanacağınız bir ses emekçisi olarak siz.
2: Evet.
1: Sesinizi kullanacağınız bir etkinlikten önce bu pipeti dudaklarınızla tam kavrayacak şekilde ağzınıza yerleştirip böyle bir oktavı bir yukarı doğru çıkarıp tekrar geriye döneceğiniz bir egzersiz yapabilirsiniz.
2: Aynen. Gam denir değil mi buna?
0: Evet,
2: yani bir do'dan diğer do'ya gidip aşağı inir.
1: Hocam sizin yönetmenimiz Ali Can Yaşar Beyefendi bir yapmanızı istiyor sizin. Bir görsünler diyor lütfen.
2: Evet izleyenler. Tabii ki. Tabii ki.
1: Yani böyle
2: yükseldik
1: bir motor
2: ve alçaldık.
1: Bir motoru
2: aynen
1: ses
2: öyle.
1: Verdin,
2: gaz
1: verdin ve çektin
2: zaten
1: gibi.
2: Zaten aynen de öyle. Yani aslında şunu yaptık. Ses hızlandı, yavaşladı. Yani frekans arttı bir üst tona, sonra aşağıya geri geldi.
1: Aynı böyle spor salonunda ağırlık kaldırmak gibi. Zorlandığım bir an var ve bırakıyorum.

0: Diyorsun yavaş yavaş.
1: Evet öyle de diyebiliriz ama hızlandık ve yavaşladık.
0: Hızlandık
1: ve yavaşladık. Ve daha doğrusu şunu da yaptık diyebiliriz. Ses tellerini gerdik ve gevşettik aslında.
0: Evet gerdik ve gevşettik.
1: Yani tamam, yine aynen. İşte mesela gitardan biliriz. Bu gitarın
2: akordunu
1: yaparken teli gerdiğimiz zaman ses diye yukarı doğru bir hızlanma sesi gelir kulağımıza. Evet. İşte onu yapmış oluyoruz. Sonra tekrar gevşetmiş
0: ve kopma ihtimali de artar telin ne kadar gerersen.
1: Eğer çok fazla zorlarsan belki o zarar yüksek, görebilir ama çok fazla zorlamadığın sürece de aslında esnetmiş oluyorsun.
0: Çok iyi. O zaman bu egzersizi etkinlik öncesini yapıyoruz.
1: Evet.
0: O ses tonu
1: yoğun ses kullanımından önce yaparsak şöyle bir şey, bunu yani tabii çok fiziksel kavramlar üzerine konuşmanın belki çok faydası olmaz ama özetlemiş olayım. İnertif reaktans denilen bir şey var. Hı hı. Ağız içinde oluşan bir basınç etkileşimi. Bu basınç etkileşimi, yani bu yarı tıkalı ses yolu egzersizlerinde bunun gibi, bu basınç etkileşimi ses tellerinin üzerinde masaj etkisi yapıyor. Ve aynı zamanda rezonans dediğimiz, yani sesin titreşiminin ön tarafta odaklanmasına sebep oluyor ki bu da bize bir vokal ekonomi sağlıyor. Yani buradaki gerilimi azaltan bir durum. Hı hı. Bunu sağlıyor diyebilirim. Dolayısıyla bu egzersize çok fazla öneriyorum.
0: Peki uçak kullanan kişiler, hı hı. pilotlar.
1: Evet.
0: Bazen konuşurken böyle bir başka bir yerlerinden ses çıkarıyorlar. Sanki burunlarından geliyormuş gibi. Nazal genizden gibi. Nazal ses. Yani sonuçta İzmir'e ineceksin yani. Burnundan konuşunca Bali'ye inmiyorsun. Ama niye o ses çıkarılıyor ve böyle bir...
2: O şey genel... olabilir mi? Hani sizin eş seçimi dediğiniz konuyla bağlantılı
0: o ses
2: olabilir
0: belki
2: mi?
0: Olabilir.
2: Hani
0: evet, evet, tabii.
2: Yani orada bir karizma yaratmak
0: bir
2: için.
0: Bir karizmatik bir ses çabası var galiba. Ama o nasıl oluyor? Hani şu burundan konuşunca böyle biraz da... Hani şunu yaptınız ya siz. Onun dışında bir de böyle... Nazal konuşma diye bir şey var mı gerçekten?
1: Ya açık söyleyeyim, benim gözlemim öyle olmadı. Şimdi yani bu konudaki çalışmam arttıktan sonra ben buna özellikle dikkat ettim.
0: Evet.
1: Yani dikkat etmeye karar verdim. Hı. Dedim ki bu sefer kaptanı dinleyeceğim.
0: Tamam.
1: Ne yapıyor yani acaba falan. Öyle olmadı. Yani bana öyle denk gelmedi.
0: Ya bizde de sen yanlış ha.
1: Yine öyle olmadı. Şey. Ama ben şunu fark ettim. Yani o hoparlörde bir sorun mu var acaba diye düşündüm.
2: Ha, evet yani bir tık orada mikrofonla da ilgili bence hoparlörle
1: onda da
2: ilgili.
1: Bir sorun olabilir diye düşündüm. Ama o tabii yani şöyle bir tanesinde de şunu keşfettim açıkçası. Kaptan ağzını açmadan konuşuyordu.
0: Tekrar.
1: Dudaklarını fazla oynatmadan, ağzını açmadan yapılan bir konuşma. Şu şekilde bir konuşma.
0: Yani belki de yardımcı pilotun o kadar da bilmesini istemiyor her şey gibi. Yani sadece bize söylüyor.
1: Yarım ağızla konuşuyor gibi.
0: Tekrar.
1: Yani bu benim çok rastladığım bir artikülasyon aslında.
0: Evet. Kullanılmasında fayda görüyor musunuz? Böyle bir karizmatik olduğu zannedilen tarz burundan konuşmanın kullanılmasına fayda var mı sizce?
1: Hiçbir fayda.
0: Komik bir durum.
2: Hele müzikte
1: çok büyük
2: mesela şarkı söylemek.
0: Tamam onu öyle yapmayın.
1: Hayır,
0: sağlık kardeşim.
1: Olarak da zararı var bu arada. Tabii. Sağlık olarak da zararı var. Çünkü ağzımızı açmadık diyelim, dudaklarımızı oynatmadık. Ses burada patlayacak. Siz aşağıdan akciğerlerinizden ne kadar büyük enerji verirseniz verin, buradan ses yayılamadığı için ağzınızın içinde kapatarak konuşuyorsunuz.
0: Tamam işte yaptın.
1: Evet.
0: İşte bu. Yani evet.
1: Pilot evet.
0: Şu anda yaptın.
1: Ya evet bunda.
0: Başarılı diye yaptın yani evet. Onu. Vallahi bravo. Peki diksiyon konusuna gelelim ama bir ara vereceğiz birazdan. Hı hı. O diksiyon konusuna geçmeden önce...
1: Aradan sonra mı?
0: Müzikle kendini ifade etme konusu. Çocuklarda bunun tehlikesi var mı? Yani fazla da ifade etmesini isteriz bir noktadan sonra. Mesela yani bu... Mesela işte kimse de yanlış anlar rap müzikler falan var böyle sert küfürlü olabiliyor, bazen gergin oluyor, agresif olabiliyor.
2: Tabii.
0: Çocuk mesela geldi ve buna ilgi duydu. Hı. Ağzına biberi sürerim falan
2: öyle
0: gibi bir durumumuz olur mu yoksa yürüsün gitsin mi oradan?
2: Hayır, tercihlerini ılımlı bir şekilde yavaş yavaş ilmek işleyerek yöneltmeye çalışırız diğer tarafa doğru.
0: Muazzez Abacı'ya doğru yöneltmeye çalışırız.
2: Yani biraz daha repertuarını genişletmeye çalışırım o anlamda. Hani daha farklı şeyler, tınılar yakalamasını sağlamaya çalışırız, dinletirim. Sadece çaldırmak değil ki. O estetik gönlünü geliştirmek için belki ben ona çalarım, belki bir müzik açarım, üzerine konuşuruz, söylemeye çalışırız. Ama tabii burada bir tek bana geldiği ve uğradığı haftada bir gün, bu çocuk bütün gün evde ne dinliyor? Arabada ailesiyle nasıl müzikler dinliyor?
0: Tabii.
2: Hani bunlar yönetilmesi gereken süreçler ya birazcık. Sadece bir eğitim aldığı bir yerden bunu beklememiz şey iyi olmaz.
0: En revaçta müzik aleti ne şu anda hocam? Neyi çalıyor çocuklar piyano. Daha çok? Hala piyano mu?
2: Evet.
0: Peki eve piyano almak falan gibi şeylere ne noktada karar veriyorsunuz? Tamam bu çocuk olmuştur evde piyano.
2: Yani şöyle tabii bir ödev takibi durumumuz oluyor. Ben en azından bir iki ayı devirmek istiyorum. Ama hemen çok iyi bir piyano aldırmıyorum. Tuş ağırlığı, tuş hassasiyeti iyi olan bir Org mini bir dijital klavye. Ailenin bütçesine uygun bir şekilde karar veriyoruz. Evinde çünkü pratik yapması lazım. Enstrüman sadece dersten derse gelerek öğrenilebilecek bir şey olmadığı için hani onu bir sporcu gibi sürekli yapması lazım, tekrar etmesi lazım. Aynı ses egzersizleri de öyle. Şan öğrencilerime de. Şan öğrencilerimde şöyle bir handikap oluyor maalesef. Bu şan derslerinde yönetmek gerekiyor ya, bir uzmanın, bir bilen bir gözün vücudunu nasıl yönlendirdiğini takip etmesi gerekiyor. Veya klavyeden dizi dizi sesler, arpejler basıp çıkmamız gerekiyor ya. Orada bir destek gerekiyor ve tam kontrolü sağlayamayabiliyor o şan dersine gelen öğrencimiz. Orada ben diyorum ki bol bol nefes pratiği yapabilirsin. Nefesini çalıştırabilirsin. Sonrasında geldiğinde yine üzerine konuşuruz. Biraz şan dersinde biz bu ses tellerini göremiyoruz ya. Soyut kalıyor. Bir tık anlatarak, anatomisini hayal ettirerek, işte orada hocam bize çok destek sağlıyor.
0: Hocam çok güzel anlattı demin. Ben gördüm yani resmen.
2: Kesinlikle. Onu resmetmek, bilmek, gördüm. Anatomiyi bilmek. Ben yüksek lisans tezimi de bunun üzerine yazdım. Yani ses sağlığını koruyarak ses eğitimine devam etmek çok kıymetli. İşte orada hani Korhan hocam dediğim gibi bize orada akademik bir bakış açısı sağladı. Daha evet. profesyonel ele almamızı sağladı bu eğitime olan yaklaşımımızı.
0: Evet, o çok iyi.
2: Orada enstrümanla ses eğitimi biraz ayrılıyor. Enstrümana bir gereklilik var evde. Ses eğitimi için ilk etapta öyle bir şey diyemiyorum. Belki daha sık ders almak, hocayla birlikte bir araya gelmek daha kıymetli.
0: Daha kıymetli olabilir. Korhan hocamız bize de sağ olsun şu küçük borularla çok evet. güzel akademik bir açılım sağladı.
2: Ben de sesimi böyle açacağım.
0: Şimdi efendim biz tabii program çok eğlenceli, keyifli gidiyor. Bir anlamda önemli konular ama konu eğlenceli, keyifli bir konu hakikaten. Korhan Sezinli ve Hande Küçüklü bir insan hali programı ilk bölümünü sona erdirdi. İkinci bölümde yine burada olacağız. Siz de böyle bir oda sıcaklığındaki suyunuzu alın. Çay kahve deriz normalde. Ses tellerini ıslatın. Ne olacağı belli olmaz. Belki bir takım egzersizlerde sesinizi kullanmanız gerekebilir ikinci bölümde. Bekliyoruz efendim sizi. İnsan hali az sonra devam edecek.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aynı bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.

0: Koran Sezinli, Hande Kütüklü, minik ince borulu harika bir insan hali programında ses, konuşma tarzımız, diksiyonumuz ve iletişim üzerine harika bir sohbet ediyoruz. Değerli hocam, şimdi ses çıkıyor bizden. Hı hı. Bunu kullanabiliyoruz. Ses tellerimize iyi baktık. Evet. Her şey yolunda. Ama bir de hani dedik ya demin, sesi kalın konuşma, hı-hı, ince konuşma, evet, bebeksi konuşma. Bir de diksiyon insanların özgüvenini tazeleyebiliyor. Diksiyon psikolojimizi olumlu etkileyebiliyor ya da esenliğimizi arttırabiliyor. Ama nedir çok bu diksiyon?
1: Yani aslında bir klinik psikoloji doçenti olarak bu konuda senin de katkıların olacaktır. Hı-hı. Fakat özgüvene çok büyük etkisi var. Evet. Özgüvene çok büyük etkisi var ve aynı zamanda bana sorarsanız eğer, ki yani bunu tek söyleyen ben değilim, sosyal hayatın en önemli becerilerinden bir tanesi. Hmm. Etkili konuşma. Evet. Şimdi bu konu biraz bizde az önemsenmiş, biraz ötelenmiş, ertelenmiş. Son yıllarda biraz daha fazla adını duyar olduk. Müfredatlara girmeye başladı ondan önce.
0: Etkili konuşma başladı mı hocam?
1: Etkili konuşma, hı-hı, diksiyon adı altında. Fakat diksiyon tanımı biraz, diksiyon kavramı biraz sıkıntılı bir kavram. Hı-hı. Onu baştan söyleyeyim. Çok da o tartışmaya girmek istemiyorum açıkçası ama. En azından şunu söyleyeyim. Diksiyon çoğu kez etkili konuşma anlamında kullanılan bir kelime. Hı-hı. Böyle ola gelmiş, hı-hı, bir süredir. Evet. Böyle kullanılıyor. Nereden anlıyorum bunu? Diksiyon kitabı. Kapağında diksiyon yazıyor. Açıyoruz. Bütün konuşmanın unsurlarına dair bir takım egzersizler, hmm, bilgiler falan. Aslında etkili konuşma kitabı. Evet. Ama diksiyon denmiş.
0: Diksiyon deniyor.
1: Ya da yani tam karşılamayacağı düşünülmüş, bu sefer diksiyon ve etkili konuşma denmiş falan. Hmm. Yani o çerçeveyi oluşturalım falan. Sonuçta biz buna gelin etkili konuşma diyelim şimdi.
0: Tamam.
1: Ve şöyle bir çerçevesini çizelim. Nedir bu etkili konuşma diye. Çünkü diksiyon deyince bu sefer bir kafa karışıklığı da oluyor. Nedir bu diksiyon? Etkili konuşmanın içinde konuşma geçtiği için biraz daha anlaşılması, tabii, kolay. Etkili konuşma dediğimiz şey, konuşmanın bütün unsurlarını içeren, konuşmanın bütün unsurlarının işin içine katıldığı bir çalışma gerektiren, hı-hı, bir beceri gerektiren bir başlık etkili konuşma. Peki nedir bu konuşmanın bütün unsurları? Biz buna vokal mekanizma diyoruz. Ses üretim mekanizması. İlk başta demin de söyledik, solunum mekanizması var. Akciğerler enerjiyi veren organ. Yukarı doğru çıkıyor, hava gırtlağa geliyor. Erkeklerde şu karşıdan baktığınız zaman ucu görünen tiroid kıkırdak. Hmm. Tam bunların ortasındadır ses telleri. Burası akustik enerjiye döndüğü yer havanın. Buna biz fonasyon diyoruz. Yani vokal kortların dalgalanarak, çarpışarak akustik enerjiyi oluşturması. Bunun sağlığından az önce bahsettik. Nemlendirmeye ihtiyaç duymasından, hı-hı, o dalgalanmayla beraber. Mehmet hocam arada egzersizlerini yaptı pipetiyle.
0: Yaptım.
1: Ve evet. Ondan sonra...
0: Koşularımı.
1: Koşularını, pipetini falan hep yaptım.
0: Hepsini yaptım.
1: Evet. Arkasından... ses yoluna geliyor. Şimdi burada da başka bir fiziksel olgudan bahsetmek istiyorum. Onun adı da rezonans.
0: Rezonans.
1: Şimdi sayar. Evet. Birçok olay da burada dönüyor. Şimdi nedir? Şöyle bir örnek verebilirim. Rezonans dediğim şey, daha doğrusu basit bir şekilde rezonansı anlatayım. Rezonans sesin, ses yolundan bahsediyoruz ya, ses yolunda amplitüt olarak, şiddet olarak, gürlük olarak büyüdüğü yerdir. Hmm. Büyümesidir yani. Rezonans dediğimiz, rezonansa gelmesi derler ya aynı zamanda. Şimdi bu nasıl oluyor? Bunu ses yolumuzu bir gitara benzeterek bunu anlatabiliriz, hı-hı, aslında. Şimdi gitarın da telleri var ve ahşap bir gövdesi var. Şimdi gözümüzde canlandıracak olursak tam, hı-hı, o tellerin ortasında da bir delik vardır. Hı-hı. Tele vurduğumuz zaman o gitar ahşap gövdeden bir ses gelir. Evet. Gitar aslında ses telden geliyor. Biz tele vuruyoruz. Ve o ahşap gövde olmasa öyle bir ses gelmeyecek. Hmm. Yani telleri şu ikisinin arasına olmaz, gersek, o daha az vursak gelir, çok az gelir. Evet. Şiddet olarak çok az. Nitelik olarak da çok daha kısır bir ses.
2: Hmm. Evet.
1: Tını olarak da çok daha kısır bir ses. Oysa o işte ahşap gövdede, ki zaten o gitarın fiyatını da o ahşap gövdenin kalitesi, işte ağacının kalitesi, evet, ustanın işçiliği vesaire belirler. İşte kemanda da öyle, gitarda da öyle falan. Şimdi insanın bu o ahşap gövdesine benzer yapısı da, enstrümanı da, ki çok daha nitelikli, gırtlakla dudaklar arasındaki bölge. Hmm. Ses yolu dediğimiz bölge.
0: Orada sesin kalitesi değişiyor.
1: Evet, orada sesin kalitesi, gürlüğü, tınısı değişiyor. Hmm. Yeni nitelikler kazanıyor ve gitardan gitara benzeyen yönünü demin söyledik. Şimdi bir de benzemeyen yönünü söyleyelim. Gitarın ahşap gövdesini değiştiremiyoruz. Hmm. Ama ses yolunu dil kökümüzün yerini değiştirerek özellikle
0: değiştirebiliyoruz.
1: Çenemizi değiştirebiliyor. Operasyon değil. Yani dil kökümüzün yeri konuşurken yaptık.
0: Onların yerini değiştiren bir operasyon düşündüm.
1: Öyle değil.
2: Doğru konumlandırarak yani aslında.
1: Öyle değil. Doğru konumla evet yani değiştirerek sesi de değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde çenemizi dudaklarımızın şeklini olabilir. Demin verdiğim örneğe gelmek istiyorum şimdi. Bu ağzımızı açarak mı konuşuyoruz, evet, kapalı mı konuşuyoruz? Şimdi bu benim çok rastladığım bir şey. Tekrar bunu dile getireceğim. Ya lütfen şu ağzımız kapalı, dudaklar oynamadan yapılan konuşma işini yapıyorsak sonlandıralım.
0: Kiminin de hiç üst dudağı oynamaz. Hiç üst dudağı oynamayanlar vardır. Alttan alttan konuşur. Üst dudak sabittir. Yani böyle şeyleri çok görüyorum.
1: Bazı şeyler fizyolojik anatomik farklılıklar da olabilir. Yani şimdi onlara bir şey diyemeyeceğim ama mümkün oldukça eğer sesi yaymak istiyorsak, projekte etmek istiyorsak diyelim ya da ağzımızı açarak, çenemizi açarak ve dudaklarımızı oynatarak konuşmamız.
0: Yani konuştuğumuz uzaktan gözükecek şekilde konuşmamız.
1: Ve uzağa yayılacak şekilde. O şekilde uzağa yayılıyor yani. Evet. Buna bir megafon etkisi diyoruz. Yani gırtlağın çapından biraz daha büyük bir açıklıkta ünlü sesleri üretirken dişlerin arası açık olursa ses yayılarak yoluna devam ediyor. Doğru. Ve dolayısıyla vokal ekonomi sağlanmış oluyor. Yani akciğerlerden çok da fazla enerji almadan aslında sesi daha büyük bir gürlükle karşı tarafa yollayabiliyoruz.
0: Peki bu şey rezonans hikayesinde mesela bir çizgi filmlerde falan olur öyle. Biri bir yüksek sesle bir bağırır, camlar kırılır. O sesin titreşimi

0: o şey,
1: onu yapan operacılar falan var değil mi? Böyle şarap kadehi falan gibi bir şeyleri
0: bağırıyorlar,
1: patlatıyor falan.
0: Olabilir mi yoksa
1: ya da böyle
0: şey
1: bardağı falan. Hatta ben daha çok kadeh gibi şeyler gördüm.
0: Anladım. Ne güzel.
2: Hocam bu güzel rezonatör bölgeler şeyi sağlıyor mu mesela? Bir insanın sesinin o insanın sesi olduğunu sağlamamızı. Yani o karakteri
1: anlamamızı. Aha. Evet
2: ya
1: kesinlikle.
2: O karakteri veren sesimize rezonatör bölgeler mi?
1: Evet. Ses yolunda olan akustik olaylar bize bunu belli ediyor. Şöyle söyleyelim. Şimdi bir nota. La minör diyelim mesela. Tamam. La minör. La minör sesini biz bir telli enstrüman olan gitarla elde edebiliriz. Hı-hı. Bastık. La minörün çıkacağı tele. La minör sesi çıktı. Kemanla aynı sesi elde edebilir miyiz? Elde minör, edebiliriz. La minörü evet yine aynı oktavdaki la minörü oradan da elde ettik. Evet. Ama yan odadan dinleyen hangisinin kemandan hangisinden gitardan geldiğini bilir. Anlar. Şimdi aynı şekilde mesela aynı boyda aynı kiloda iki erkeği yan yana koyalım. Evet. Bir tanesi işte ikisinin de ses tonu aynı olsun. Temel ses tonu, temel ses frekansı diyoruz biz ona aynı olsun. Evet. Yine de anatomik yapılarındaki farklılıktan dolayı ve rezonans bölgelerinin kullanımlarındaki farklılıktan dolayı hangisinin Korhan'dan hangisinin Mehmet'ten geldiğini insanlar ayırabilir. Evet, gerçi aynı boyda değiliz.
0: Burhan Çeçen mi yoksa kim?
1: İsmail Türüt.
0: Türüt mü anlaşılır.
1: O ikisi mesela daha benzer.
0: Benzer.
1: Boylu postu
0: ama bir de hani böyle bir iyi ses, iyi türkü söyleyen kişi anatomisi de var galiba biraz.
1: Olabilir.
0: Yani bir anatomisi
1: olabilir
0: vardır onun yani. Benzer hakikaten birbirine o yüksek sesi çıkarabilen kişilerin bir takım benzerlikleri vardır. Yani şu, tabii Mahmut Tuncer mi, Burhan Çeçen, Şeşen mesela.
1: Ya ama onu bizim benzerler dışarıdan çok anlamamız belki kolay olmayabilir. Yani
0: ama
1: çünkü
0: bir benzerlik
1: bu ses yolunun
0: oluyor tabii ki.
1: İçerideki vasfıyla mesela ne bileyim zenci sesi falan derler ya. Yani. Şimdi o zencilerin anatomik yapısında belki farklılıklar olabilir yani. Değil mi?
0: Evet.
1: Ses yolunda.
2: Ama bir tipoloji
1: belki daha büyük bir geniz bölgesi. Daha sesin tınlandığı bir bölge.
0: İbrahim Tatlıses de bunu böyle sallar.
2: O biraz işte.
1: Aa vibrato.
0: O şey vibrato mu yapıyor yoksa vibrato bir anlamı var mı onun? Bir faydası
2: ya,
0: var mı bunu sallar?
2: O his bence o şekilde. His. Çünkü vibrato yaratmak için gırtlağına kattığın bir pozisyon aslında orayı rahatsız eden bir şey ya. Geriyorsun orayı. Hı-hı. Ama orayı en serbest haliyle bırakman lazım ki ses teli tabii hocam daha iyi bilir. Kendi kendine titreşebilirsin. Vibrato serbestlikten gelen bir şey aslında. Hı-hı. Ve bizim hani derslerde yapmaya çalıştığımız şey gırtlağını ne kadar serbest bırakırsan ses tellerin o kadar rahat hareket edecek. Sen ekstra böyle diye bir şey yaparsan o hatta vibratoda tremolo'ya kaçan bir duruma dönüşüyor. Yani bir tam ses aralığında gidip geliyorsun ama vibrato öyle değil. Daha doğal çıkması, insanın kendi rahatlığından yayılması gerekiyor. O rahatlığı yakalayabilmek de bol egzersiz. Bu bir kas ya. Aynı sporcu gibi bunu sürekli egzersiz etmen lazım ki o serbestliği yakalayabilirsin. İbrahim Tatlıses çok kıymetli bir sanatçımız kendisi. O tamamen tabii bence ki, ruhuna girebilmek için işin yapıyor.
0: Bir de öyle bir şey var. Şimdi İbrahim Tatlıses tabii

0: Nasıl bir nefes kullanımı, nasıl bir şey yapıyor ses
1: yani
0: konusunda?
1: Yani sesi iyi üretebilmek için aslında doğru nefes oldukça kıymetli. Hı-hı. Nefesin diyafram nefesi olması, solunum desteğinin bu şekilde gerçekleşmesi sesin daha iyi üretebilmemizi sağlıyor aslında.
0: Yani derinden gelmesi gibi bir şey bu galiba, değil mi biraz?
1: Derinden gelmesi, daha yoğun şimdi gelmesi yani tabii anatomik olarak hocam gene daha iyi bilir ama akciğerlerin altında burada kubbe şeklinde bir diyafram kasımız var. Biz derslerde ilk önce bunun nasıl farkındalığını sağlıyoruz. Bedenini öne doğru eğdiğin zaman aslında şu gövde bölgesinde bir genişleme oluyor. Hmm. Yani şey gibi değil, diyafram kası, diyafram nefes dediğinde karnını ileri it gibi bir durum var ama aslında bütünüyle alınan, genişlenen bir bölge.
0: Evet.
1: Ve ses üretmeye, fonasyona başladığımız zaman da içeride mevcut olan havayla ilk olarak sesi üretmeye başlamak gerekiyor. Çünkü bir nefes aldığımız zaman bu yapıyı komple sıkıştırdım ben burada. Şu an gırtlağım gerildi, sıkıştı ve sesi kullanmak için kendime dar bir alan yarattım aslında. Ama aşağı bırakıp genişlediğim zaman ve buradaki mevcut havayla ilk cümleme, ilk şarkı söylediğim ana başlarsam oradaki havayla akıp gidecek. Ve
0: akıp
1: sonrasında aldığı nefesini ağızdan şarkı söylerken ve hemen aşağı. Yine genişleyerek. Yani bizim çalışma şeklimiz bu şekilde, metodumuz aslında. Ama tabii nefes konusundaki kısım hocam siz ya daha iyi ifade edersiniz.
2: Şimdi şöyle, istirahat halinde insan nefes almayla nefes verme fazları birbiriyle aynı süreler olabilir. Yani 3 saniyede nefes alıp 3 saniyede verebiliriz mesela. Ama konuşurken bu böyle değil. Konuşurken değil. Aslında bu 1'e 7'ye kadar yükseliyor. Hatta daha fazla
0: yükseliyor. Çünkü hızlı
2: biri ona kadar yükselebiliyor.
0: Sonuçta hızlı geçmek zorundasın.
2: Evet. Hızlıca nefes alıp hemen uzun uzun konuşmaya devam etmek istiyor. Ve mesela uzun bir cümle de 20 saniye civarı sürebiliyor.
0: Evet. Yani. Birkaç nefes almak gerekebilir.
2: Bu evet yani nefes alamama imkanımız da olabilir. Yani.
0: Tek nefeste götürmek gerekir.
2: Noktalama işaretleri ya da durak imkanları olmayabilir. Yani insanın potansiyelinin olması gerekiyor. Bir. İkincisi kontrol yeterliliğinin olması gerekiyor. Nefesi verirken üstlenmeli, kontrollü bir şekilde verebilmesi gerekiyor. Yani bir anda
1: yavaş,
2: kaybetmemesi
1: yavaş
2: lazım.
0: Kimin de vardır öyle. Kimi böyle konuşmaya devam edecekmiş gibi bir gider. Durur böyle bakarsın. Oysa ki cümle bitmiştir. Ama öyle bir nefesini yönetir
2: şey
0: ki sanki devam edecekmiş gibi. Orada da bir yani bir mesaj var aslında. Ama siz devam edin lütfen demin anlattığınız şey.
2: Ya o enerjisini saklayabilmiş çok güzel bir şey ama cümlenin bittiğini de anlamak isteriz. O da bir etkili konuşmaya dair
0: onu
2: bir şey.
0: Onu bitireceksin.
2: Evet. Şimdi dedim ki 1'e 10'a kadar bu durum yükselebilir. Dolayısıyla hem biraz rezervimizin olması lazım enerji anlamında. Hem de bizim bunu kontrol edebiliyor olmamız lazım. Bir diğer konuda hani demin bahsettiğimiz bu kas geriliminin oluşturacak herhangi bir aktivite içinde olmamamız lazım. Neden söylüyorum bunları söyleyeceğim. Şimdi akciğerlerimiz pasif organlar. Yani kendilerine ait kas dokuları olmayan organlar. Böyle içi boş birer baloncuk gibi düşünebiliriz bunları yan yana duran. Ama bizim bunları hareketlendirmemiz lazım. İçleri havayla dolduracağız ve sonra tekrar boşaltacağız. Bu hareketi nasıl yaptırabiliriz kasları yoksa? Komşu dokuların kaslarından faydalanarak. İki seçenek var. Bir tanesi Hande hocamın dediği gibi kubbe şeklinde akciğerlerin altında vücudu böyle boydan boya zar gibi ama kas, güçlü bir kas geçen boydan boya diyafram kası, bir de kaburgaları tutunmuş olan interkostal adını verdiğimiz kaburgaları tutunmuş kaslar diyelim onlara. Hı hı. Fakat o interkostal dediğimiz kaslar, yani göğüs solunumu diyelim buna, göğüs solunumu bir başka adıyla klavikular solunum devredeyken aynı zamanda bu bakın kafatasından şu bu aşağıda sternuma kadar şuraya kadar inen şu kaslar da devreye giriyor. Dolayısıyla hareketi gözlemlerseniz aslında hem yanlara açılıyor hem de yukarı doğru kalkıyor göğüs kafesi.
0: Doğru.
2: Şimdi burada bir aktivite var ve bunu kontrol etme imkanımız çok, verirken de çok fazla kontrol edemiyoruz. İkincisi bu ses tellerinin içinde bulunduğu larynx kompleks dediğimiz kompleks de bu etrafındaki kasılmalardan etkilenebiliyor bu kas gerilimlerinden vesaire. Ama diyafram nefesinde bu dezavantaj yok. Böyle bir kas gerilimi ihtimali bu oranda yok. Yani belki yine duruşunuz bozuksa falan olabilir ama en azından nefes alma şeklinden dolayı bir kas gerilimi ihtimali çok daha düşük. İkincisi karın kasları sayesinde, ki mesela bu diksiyonla ilgilenenler arasında da bunu çok söyleyen olur. Yani karından nefes alacaksın falan. Aslında diyafram nefesi o. Evet. Karın nefesi falan değil. Ama

0: Şöyle bir de doğruluk payı şu anlamda var. Karın kaslarıyla, karın kaslarının öne gelmesiyle biz o hareketi görüyoruz. Diyaframın çalıştığı. Hem de karın kaslarıyla diyaframın gevşemesini kontrol edebiliyoruz. Kontrol de bize aslında karın kaslarından aldığımız destek sağlıyor. Dolayısıyla diyafram nefesi konuşmada bizim önerdiğimiz solunum türü.
1: Ya bu nefesi öğrenmiş olan bir insan işte bir toplantıda ya da bir çocuk okul ortamında ailesiyle konuşurken, zorlu bir diyalog içerisindeyken, bir sunum yaparken, bu mesleği işte dediğimiz saydığımız meslekleri icra eden insanlar bu nefesi kullanmayı öğrendiklerinde aslında kendilerini daha iyi ifade edebilmeyi öğreniyorlar. Bu direkt olarak özgüvenlerine yansıyor aslında. Tabii, baktığımızda. Psikolojik tarafı aslında orada. Yani evet. Birbirini destekleyen konular aslında tamamen. Yani tek başına sadece nefes önemli diyemeyiz. Nefes birçok şeyi etkiliyor aslında. Doğru. Hayatımızda.
2: Şimdi bizde hocam şey vardır, çocuk işte bu 14-15 yaşında bir gitar alır. Akdeniz
1: falan diye. Canımız Haluk Levent.
0: O çok kalmamış herhalde ya.
2: Bir başka falan. Bu öyledir.
0: Güzel diye ama çok kalmadı böyle.
2: Gitarını çalar, şarkısını söyler ve
1: böyle gençler varsa hala yaratır. Helal olsun gerçekten. Böyle gençler varsa
2: artık
1: gerçekten
2: onlar genç değil. Beyaz saçlı hocam bağlamış. Şimdi bu manada sosyalleşmeyi sağlıyor. Gerçekten tabii. Sağlıyor. Ses tonunuz, diksiyonunuz, sizin kullandığınız kelime dağarcığınız, prestijinizi ve karizmanızı tabii. Belirliyor. İnsanların size saygısını belirliyor. Yani aslında bakarsanız sanatın herhangi bir anı ya da herhangi bir dalıyla ilişki kurmak kesinlikle. Yaşamsal bir öneme sahip. Kesinlikle. Bu manada siz sanat eğitimini herkes için bir ihtiyaç olarak görüyor musunuz? Yoksa sadece yetenekli arkadaşların
1: ya bunu peşinde koşacağı bir şey mi? İkisinden birbirinden ayırmamalıyız bence. İki tarafa da hizmet eden bir tarafı var. Yani sanatı sanat için yapan var, sanatı işte toplum için yapan var tarafı gibi düşünebiliriz
2: evet,
1: bunu.
2: Evet, aynen öyle.
1: Kesinlikle bir ihtiyaç. Bu yaslanamaz. Yani duygularımızı bir yerde boşaltmamız gerekiyor ya. Bu en kıymetli araçlardan biri. Ben diyorum velilerime de, öğrencilerime de, biz hani çocuklarımızla bunu hep konuşuyoruz. Bu sadece sizin burada sanat yapmanız ve bir enstrüman çalmanız değil. Biz bu piyano eğitimi süreçlerinde, güzel konuşma süreçlerinde şunları da görüyoruz aslında. Bir çocuğun karakter gelişimine yönelik o kadar çok an yaşanıyor ki. Piyanonun başına oturdu. Zor bir pasaj var. Okuyamadığı bir nota var. O an vazgeçmek istiyor. Bırakmak istiyor bir anda. Dedim hayır neden? Şu an bir dur bakalım. Bir düşün kendini. Neden evet. Böyle hissettin? Neden kendinle böyle konuşuyorsun? Diyor ben yapamam. Hayır bunu yapamayacağım. Ya da bırakıp gitme. Belki müzik eğitiminden vazgeçme. Tamamen ona küsme. Bu müzik de olmuyor. Bazen satranç, bazen spor.
2: Evet.
1: Yani bir şeyler o kadar hızlı tüketilmeye başladı ki zaten biz çok çabuk mutluluk duygusuna ulaşıyoruz ya şu anda.
2: Evet.
1: Zorlu bir sabır testinin sonucunda bize gelen o mutluluğa ulaşma hissi unuttuk. Ama işte sanat, müzik, spor, güzel konuşmak, ses eğitimi gibi gibi. Kime ne iyi geliyorsa. Bunu keşfedip ve duygularını aktarabileceği, kendi karakter gelişimini destekleyeceği alanları bulup burada kendilerini geliştirmeleri gerekiyor insanların, çocuklarımızın. İşte biz de elimizden gelince bu alanı açmaya çalışıyoruz. Yani velilerimizle konuşuyoruz. Bazen ders bitiminde çok verimli bir ders geçmemiş olabiliyor ama oradan bir şey öğrenerek çıkıyor çocuklar tabii, muhakkak. Tabii. Kendilerine dair bir şeyler gözlemliyorlar. Aile düşünüyor. Biz ne yaptık? Ne yapabiliriz bununla ilgili? Çünkü dışarıdaki okul hayatındaki durumlarını o kadar etkiliyor ki. Ya tek boyutta ele alamayız aslında sanat eğitimini. Şöyle potansiyeli yüksek çocuklarımız da var. Yetenekli. Gerçekten bunu kariyer anlamında inşa edecek. Ama hani burada bir tık daha disiplinli, biraz daha profesyonel bir eğitim var. Daha uzun uzadıya, daha farklı ele alabileceğimiz bir eğitim modeli uyguluyoruz
2: evet,
1: tabii ki.
2: Şimdi ben hatırlıyorum ortaokuldayken benim yeşil bir blok flütüm vardı.
1: Ne güzel.
2: Plastik.
1: Unutmamışsınız rengini.
2: Vardı. Rengini hatırlıyorum. Maşallah. Çünkü çok acı vermişti bana şu nedenle. Kalmıştım müzikten. Bütünlemeye kalmıştım yani.
1: Müzikte bütünleme.
2: Ve müzikten bütünlemeye kalabilmiştim hakikaten. Bir Şerif hocamız vardı, beden eğitimi hocası. Bütünlemeye gittim ben.
1: Evet.
2: Süt içtim dilim yandı şarkısını icra etmeyi başardım.
1: Çalarız hala.
2: Şeyle. Başardım, onu çalabiliyorum artık. Ki o soruyu bekliyorum. Yani performansım bu.
0: Başka bir şey.
2: Blok flütte süt içtim dilim yandı çalacağım. Evet. Ve çok iyiyim. Yani sabır vermiş aileme Allah o zaman. Başlarını şişirmişiz. Gittim, müzik hocası odasında değil. Beni dediler ki beden eğitimi hocasının odasında. Ben indim aşağı. Blok flütü kaldırdım. Tam başlayacağım. Şerif Hoca dedi ki İbrahim Tatlıses'ten bir türkü oku. Lan dedi bana.
1: Hayda.
2: Hayda. Dedim ben kusura bakmayın şu an.

0: dedim icra edeceğim şey. Süt içtim, dilim yandı. Onu da şu önünde gördüğümüz yeşil cisimle yapacağım yani. Ve hazırım. Yok yok dedi. Sen de İbrahim Tatlıses'ten bir türkü oku.
1: Gerçekten.
0: Dedim şu anda dedim kendime ifade etmek için. Doğru yolu olmaz. Gerçekten öyle.
2: Tabii.
0: Ama bir de şunu yaşadık. Şimdi Alanya'daydık işte bugün. Ruslar var ve Rus okulları da var. Ve çocuklar bir sporu ve bir sanat dalının icrasını muhakkak öğrenmiş durumlar, muhakkak mecbur. Ve bu evet, şeyi nasıl görüyorsunuz? Türkiye'deki sanat eğitimi, yani müzik öğretmenlerimiz, aman yanlış anlamasınız, resim öğretmenler, öyle bir şey demiyoruz. Genel olarak buna yüklenen anlamlar ve pratik dünyada karşılığı nasıl? Yani bizde de hakikaten ortaokula gelindiğinde herkes bir enstrüman çalabilir mi bir gün?
2: Çalınmalı kesinlikle. Zaten öyleymiş ya eskiden işte köy enstitüleri.
0: Tabii tabii, oralarda çalınıyormuş şeyler.
2: Evet, yani böyleymiş aslında baktığınızda. Ama şu an tabii ki de
0: Kabak kemane çalıyor mesela. Hiç beklemediğim bir amca orada kahvede falan.
2: Evet evet, yani şu an günümüzde aslında aileler bence bu anlamda bilinçlendiler. Sadece yönlendirme şekli doğru mu acaba? Yani bir rekabetten doğan bir yönlendirme mi bu? Yoksa bu çocuk bunu gerçekten istediği için mi? Senin çocuğun buna gidiyor, benim çocuğum da buna gitsin.
0: Tabii,
2: senin çocuğun bunu yapıyor. Bu yüzden mi seçiyoruz bunu? Bir tık demin Korhan Hocam'la da konuştuk. Bu acaba sanat eğitimi, spor eğitimi sosyoekonomik bir yerden mi? Ailelerin durumları iyi olan ailelerin çocukları mı gidebiliyor bu eğitimlere? Acaba okullarda, devlet okullarında, kurumlarda bu anlamda yeteri kadar eğitim var mı? Belki devlet destekli korolar, ortamlar daha fazla sağlanırsa her çocuk buna erişebilir. Biz de işte derneğimizle birlikte bu anlamda gönüllülük esasıyla bu tarz çocuklara da ulaşmayı çok istiyoruz. Aslında amaçlarımızdan biri de bu.
0: Şeyden değil mi o? Yani enstrüman ulaşılabilir olduğu için blok flüt değil mi? Yani plastik ve kolay bir şey olduğu için.
2: Tabii ki şu an melodika var okullarda. Melodika da kullanılıyor.
0: Mandolin var.
2: Kısilafon kullanılıyor okullarda. Ama çocuk koroları, birlikte şarkı söyleyebilmek, Devlet Opera ve Balesi'nin Samsun'da çocuk korosu var. Bazı öğrencilerimiz, işte yetenekli olan öğrencilerimizi oraya yönlendirebiliyoruz. Samsun'da yine kendi özel çocuk koroları olan kişilerimiz var. Oralara yönlendirebiliyoruz.
0: Çok değerli ya.
2: Bunlar çok kıymetli tabii ki.
0: Yani öyle çok sevdiğim bir arkadaşımın bu müzik yolculuğunu bir lafla bitirmiştim. Mustafa Özbaş. Değerli hocam, kulakları çınlasın. Bilmem ne gençlik korosuna kayıt olacak.
2: Evet.
0: Kazanmış şeyi. Bir fotoğraf yapıştırmış oraya. Genç değil. Sakalları beyazlamış ve kafası kel.
2: Ya.
0: Dedim ki ya dedim, genç değilsin.
1: İçindeki çocuk.
0: Koro olur ama dedim.
1: Kendini genç hissediyorsun.
0: Evet.
1: Mustafa hocam.
0: Hayır, ya, yaşına genç evet aslında. Ama şey değil yani, fotoğraf iyi değil. O yüzden gençlik çocuk. Gitmedi o gençlik korosuna. Dedim gençlik korosuna gitme bu fotoğrafta. Koro'ya git. Koro'ya git dedim. O senin artık durumun o olmuş. Yolculuğu bitmişti. Bizde böyle hani bir şey de vardır yani. Rahat rahat ben de enstrüman kursuna gidiyorum falan da diyemezsin yani. İnsanlar hayırdır ne olacaksın derler yani.
2: Evet tabii. Hadi bir şey çal. Hadi bir Türk marşı gelsin bakalım oradan. Hmm. Bizim çocuk ne zaman Türk marşı çalacak evet, öğretmenim gibi.
0: Net anlamaz yani. Yani öyledir şivelerin arasındaki net farklar. Bir Kütahyalı'yla oturup da kahvede konuşursun. Muğla'ya gittiğinde bunu bilmeyen aynı şive zanneder fakat ama kendi içinde de o böyle paldır küldürdür yani.
1: Çok da güzel bir ağızdı o.
0: Tabii çok
1: Muğla
0: güzel.
1: Muğla. Evet. Muğla. Evet. Şimdi şöyle, benim fikrimi soracak olursanız şive ile ilgili, ben Türkiye'deki yani herhalde bir 7 ağız civarı olması lazım. Ben bu ağızların, şivelerin hepsinin bu coğrafya için çok büyük zenginlik olduğunu
0: düşünüyorum. Değer, zenginlik. Evet, doğru.
1: Bunlar değerler.
0: Doğru.
1: Ve mesela bana derseniz ki yani mesela diksiyon açısından bunu, etkili konuşma açısından nasıl değerlendiriyorsun? Ben derim ki yani en sona bunu bırakırım. Yani bir kişi eğer yeterli gürlükte, yeterli vurguyla, tonlamayla, duraklarını uygun yerlerde vererek, konuşma hızını uygun şekilde ayarlayarak konuşmasını yapıyorsa, ne bileyim, şiveden kaynaklanan bir E'lerini kapatması mesela ya da E'lerini açması Samsun'da olduğu gibi benzin falan yani gibi bir durum. Bence iletişimi de çok olumsuz etkileyen bir durum değildir. Kişiyi de kötü gösterecek bir durum asla değildir. Ve dolayısıyla da böyle bir şeye hiçbir zaman girmemişimdir. Yani sende bir şive var. İşte etkili konuşma dersi almasın falan diye. Ama
0: bu işin, onun nedeni olarak görmüyoruz.
1: Bu işin adı yani 1928 harf kanunuyla beraber, harf devrimiyle beraber diyelim. Böyle konmuş. Yani İstanbul ağzı.
0: Öyle mi?
1: Evet, standardı bu olarak konmuş. Dolayısıyla standardı. Diksiyonda da temel, evet. Diksiyonda da temel alınan İstanbul ağzı. İstanbul ağzı ses olayları bakımından birçok diğer ağızdan biraz ayrılan bir ağız. Aynı zamanda tam olarak yazıldığı gibi okunan bir ağız da değil yani. O konuşma şekli öyle değil. Ama eşitsel olarak en

0: estetik olanın bu olduğu düşünülmüş. Hı hı. Ve baştan işin adı böyle konmuş. Evet. Dolayısıyla şu anda evet, yani diksiyon açısından baktığınız zaman İstanbul ağzı, temel alınan ağzı.
1: Evet. Peki şöyle bir bu ağzı düşündüğünüzde şu kişi Türkçeyi tam olarak ideal konuşuyor. Diksiyonu ve şivesiyle ve işte sesinin rezonansında yerle falan gibi bir sizin dışınızda bir model var mı kafanızda aktarabileceğiniz?
0: Vallahi ilk aklıma kendim geliyor.
1: Tabii ki. Konuşmayız. Onu ayırdım hemen.
0: Estağfurullah, hiç öyle değil. Hiç öyle değil tabii ki. Ama ben ilgim olduğu için de ayrıca ilgileniyorum. Ama daha çok işin bilimiyle, konuşma bilimiyle ilgileniyorum desem de yanlış olmaz. Yani çok değerli tiyatrocularımız, bu işin eski spikerlerimiz arasında. Cihangir Göker vardı mesela, TRT spikerlerinden. Kaybettik kendisini. Çok çok iyi bir konuşmacıydı. Sağ olun. Allah rahmet eylesin.
2: Şiveyi yani, en tatlı duydum. Ata Demirer var.
1: Ata Demirer harika yapıyor.
2: Ege şivesi. Harika yapıyor. Yani İstanbul Türkçesinde adam müthiş konuşuyor. Onu müthiş de şarkı söylüyor, evet, vesaire.
1: Çok güzel bir Ege Trakya şivesi, aynen, yapıyor hakikaten. Ama karışık yapıyor işte.
2: Yani, her şey, renkten.
1: Yani biraz karıştırıyor işte. Net bir Kütahya, net bir Muğla, net bir Tekirdağ ya da Çanakkare değil o.
2: Karadeniz'de de var
0: net
2: o zaman.
0: Net değil mi? Evet.
2: Gerçek, evet. Karadeniz şivesinde de belki kayıyordur.
1: Ama zaten şöyle, yani tiyatro cu yeteneğiyle biraz tabii yapıyor. Ve çok iyi yapıyor.
2: Kesinlikle.
1: Hakikaten. Müthiş. Ata Demirer o konuda çok iyi. Evet. Ve tabii küfürsüz filmleri, küfürsüz aksiyonlar yaptığı için de ayrıca bizler için değerli yani.
2: Kesinlikle.
1: Ata Demirer'in bence ürettiği mizah.
0: Kesinlikle.
1: Ya hepsi bu arada, yani küfüre karşıyız falan gibi de şey söylemiyorum tabii ki. O da olabilir mizahın içinde, ayrı konu da. Ama Ata Demirer özellikle buna dikkat ediyor gibi geliyor bana.
2: Yani o evet, sıcak yani duyguları içimizde uyandırdı.
1: Uyandırıyor
2: özledik
1: bence de.
2: Özledik ya o zamanları, o eskileri, belki biraz ondan.
0: Yani yönlendirici, yargılayıcı olmak bana düşmez ama ben de öyle düşünüyorum. Yani
1: var olanlar için de, yaşayanlar için de hocam var mı örnek? Lafı Serdar Ortaç'a getirmeye çalışıyor gibi.
0: Serdar Ortaç'a getirmeye çalışıyor gibisin. Ya da İsmail Türüt'e mi?
1: İsmail Türüt. Hakikaten kim? Hakikaten bunlar büyük sanatçıların isimlerini söylüyoruz sürekli ama hani böyle hakikaten şu iyi. Mesela bizim TRT spikerlerinden de vardır böyle eskilerden gelen isimler falan.
0: Vallahi ilk aklıma Cihangir Göker geldi hakikaten. Hı. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir ses ve çok etkili bir konuşma. Vurgusuyla, tonlamasıyla, ses tonuyla böyle ama ya çok televizyonla takip etmediğim için herhalde belki bu konuda eksik olabilirim.
1: Peki abi dizisinden bir soru sormak istiyorum o zaman size. Takip ettiğinizi bildiğim bir diziden. Tamam hocam, peki şiveyle ilgili kavga etmeyelim. Fakat şivemizi biraz değiştirmeye karar verirsek bunun egzersizleri ve yolları var mı? Yani var. Benim konuşmam biraz daha İstanbul Türkçesine dönsün dersem, evet, ya da geçsin dersem daha doğrusu. Orada var mı bunun egzersizleri de?
0: Şimdi
1: etkili
0: şöyle,
1: konuşmanın içinde bu da var mı?
0: Şimdi şunu da söyleyelim. Bu çok kolay bir şey de değil. Yani diyelim evet, ya ben böyle bir şeye yönlendirmem ama kişi, hı hı, ben şivemi mutlaka değiştirmek istiyorum. Bundan rahatsızım dedi ve geldi. Çok kolay hemen olacak bir şey mi? Değil. Aslında bunun mesela adı da, yani uluslararası literatürdeki adı da accent reduction. Yani hani açın kekemelikten azaltma de bilirsiniz ya, kontrol altına almak. Yani tamamen ortadan kaldırma vaadinde bulunmamak da kontrol altına alınabilir gibi. Şive de öyle azaltılabilir.
1: Evet.
0: Reduction yani. Hmm. Azaltılacak bir konu olarak daha fazla. Yani çocuk yaştan itibaren bu biraz zor oluyor. Kadınlar biraz daha avantajlı. Konuşma konularında kadınlar biraz daha avantajlı bu arada, onu söyleyeyim. Mesela kekemelikte de öyledir. 3 kat neredeyse daha fazladır erkek çocuklarında görülen kekemelik. Kız çocuklarına kıyasla. Yani şivesi aynı evde yetişen iki çocuk, bir kız bir erkek. Hanımefendi büyüdüğü zaman şiveyi tamamen atmış olur ama bakarsınız beyefendide hala şive var gibi falan. Böyle
1: kadınlarda konuşmaya ayrılan beyin bölgesi biraz daha mı gelişmiş oluyor acaba?
0: Sanıyorum evet.
1: Öyle bir, şey
0: öyle bir avantaj, hı-hı, var.
1: Evet. Çünkü ifade ve iletişim, evet, konusunda belki biraz daha zengin bir dil kullandıklarını düşünebiliriz.
0: Yani bu tabii çok karikatürize edilen bir şey daha
1: ama
0: fazla.
1: Evet. Gerçekten öyle mi tam bilmiyorum
0: karikatürize
1: ama
0: edilen bir şey ama
1: sanırım birazcık
0: yani en azından mesela kekemelik oranlarından konuşma bozuklukları oranlarından bunu biraz daha iyi biliyorum. Gerçi ses bozukluklarında durum daha farklı.
1: Ses bozukluklarında
0: durum? Ses bozukluklarında mesela nodüllerde, çıkan nodüllerde kadınlarda oranlar sanki daha yüksek gibi. Evet. Özellikle 30-35 yaşlarından sonra kadınlarda.
1: Hoyratça kullanmalar
0: heyecanlı, onlarda. Heyecanlı biraz. Kişiliklerde daha çok görünen bir şey gibi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki şimdi sana zor bir

0: Soru geldi rejimizden. Ne? Kekeme olup da şarkı söyleyenler var. Şarkı söylerken paldır küldür, hattır üttür söyleyenler var. Evet. Bir tane çok değerli bir türkücümüz vardı hatta, hatırlıyorum yani. Nefis de sevimli bir adam.
1: Evet, evet, evet.
0: Hüseyin Turan Hoca, Hüseyin Turan Beyefendi mesela bu konuda çok hoş bir örnek yani.
1: Şöyle alışkın olmayan konuşma paterni bir. İkincisi ritmin hani demin dalgasını geçtik ya işte ta ta ta falan filan
0: evet,
1: mesela.
0: Evet. Yok, çok teşekkür ederim ama böyle böyle
1: halbuki konuş. Çok basit bir göstergedir o yapıp yapamadığı konusunda. Mesela kekemelik gibi akıcılık bozukluklarında hem bu tür ritimle ilgili problemler olabilir. Fizyolojik olarak da olabilir bu. Taşikardi de olabilir mesela o insanda. Yani vücudun genel ritminden kaynaklanan bir ritim problemi de olabilir. Dolayısıyla kekemelik çalışmıyorum açık söyleyeyim ama bu tür farklılıklar dolayısıyla mesela orada paten tamamen değiştiği için vurgular, ritimler daha baskın olduğu için ayırt etmesi onun için daha kolay olabilir. Konuşma esnasında ritmi ayırt etmesi o kadar kolay olmadığı için sürdürmekte zorlanıyor olabilir.
0: Çok güzel bir cevap. Yani ben bir şarkı söylerken zaten biliyorum şarkının bütün ritimlerini, muhtemel ritimlerini ve orada bir şey akış var.
1: Yani çok daha baskın olduğu için daha kolay oluyor
0: daha
1: takip
0: kolay
1: etmesi.
0: Oluyor. Öbürkünde sürekli düşünerek bir takım manevralar yapmam gerektiği için belki kekemelik devreye girebiliyor. Zihin başka türlü gidiyor. Peki şimdi Hande Hocam, şimdi ben hani şarkıcı olmaya karar verdim diyelim. Sesim çıkıyor çok şükür. Diksiyonum fena değil. İşte şeyi de şivem az. Ne kadar zamanda beni sahneye çıkarabilirsiniz? Böyle bir şey var mı?
2: Mesela bu gerçekten olabilir mi? Böyle bir zaman bitmiyorum hiçbir zaman. Yani bu tamamen pratiğe, egzersize bağlı aslında. Kişinin kendini hazır hissetmesine. Bir şarkıyı çok güzel, özgüvenle de söyleyip kendini hazır ediyor. Ben çıkabilirim diye de bilir. Ama kendini hazır hissetmeye de bilir. Ama
0: böyle büyük hayallerim yok bu arada. Sadece küçük stadyum konserleri gibi düşünelim.
2: Yani sizi hazırlayabiliriz.
0: 30-40 kişilik yani.
2: Yani konuşma tonunuz çok hoş duyuluyor. O yüzden belki 1-2 ay sonunda güzel bir düzenli bir ses eğitimi derslerinden sonra size hazırlayabiliriz.
0: Neden bizden değil? Ben de olmasın. Neden olmasın?
1: İşte
0: ben ikna oldum. Geliyor.
1: Burada böyle bir
0: yerin başlangıç.
2: Yani biraz ses eğitimi orada müzik duyma algısına, entonasyona, o sesi homojen verebilmeye çok dayanıyor. Yani zaten ilk önce şeyi çalışıyoruz. Notayı na veya la hecesiyle aynı frekansla verebilmek. Hani orayı tutturduğumuz zaman sonra sesimizi nasıl doğru kullanabiliriz biraz konuşmaya başlıyoruz ve yavaş yavaş onu kendimize öğretmeye çalışıyoruz aslında. Erken yaşta başlanırsa çok kıymetli çünkü erken yaşta müzikal kulağı geliştirmek daha kolay ama yetişkinlikte biraz daha zorlanmaya başlıyoruz orada hani kulak gelişimi konusunda. İlk önce kulak gelişimi, notaları doğru temizlikte verebilmek, ondan sonrasında sesimizi nasıl daha doğru yönlendirebiliriz, nefesimizi nasıl daha doğru yönlendirebiliriz. Hangi şarkının karakteri bize uygun? Şimdi o dediniz ya hani biri olmak istemiyorum veya diye. Şimdi bir şarkıyı dinleyerek geliyor. Belki onun gibi söylemek istiyor. Biz hani aslında şunu amaçlıyoruz. Senin sesinin potansiyeli ne? Senin ses aralığın nedir? Sesinin tınısı nedir? Önce sesimizi bir tanıyalım. Ya da hani kulağımızda dolan müzikler ne? Dinlediğimiz şeyler söyleme tarzımızı çok etkiliyor. Taklit ediyoruz aslında biz bazı yerlerde bunu. Ve hani o İşte beyin müzikle konuşmayı sanırsam aynı algılıyormuş ve orada da hani konuşmada da bazen taklide kaçabiliyor, şarkı söylemede de taklide kaçabiliyor gibi gibi durumlar var. Burada ilk önce fark etmemiz gereken benim sesimin potansiyeli nedir? İşte sesimin rezonans bölgelerine göre nasıl bir hacmi var, nasıl bir tınısı var? Ben kim gibi şarkı söyleyebilirim ne gelenler de oluyor çünkü şu şarkıyı şunun gibi söyleyebilir miyim? Değil de senin için en doğru olan, en etkili olan nedir? Bunu keşfedelim hadi. Ve burada gerçekten dinlediğimiz müzik, içinde bulunduğumuz kültür, hani Kore popu dediniz ya, sürekli Kore popu dinleyen bir çocuk bir noktadan sonra sesini o şekilde yönlendirmeye çalışacak ister istemez. Neyi duyarsak o var. Ama Türklerde bu eski Türk müziğinde gırtlak müziği çok vardı. Hani bu bağırarak sadece gırtlaktan çıkan müzik. Bu aslında bizim genlerimizde olan bir şey. Biz bunu seçiyoruz. Mesela şu an hani bağırarak şarkı söyleyen veya tizleri çok kuvvetli veren biri bize çok güzel şarkı söylüyormuş gibi geliyor. Ama belki aslında o kadar da doğru değil. Bunu seçiyoruz. Bu kültürel de bir şey. Dinlediğimiz müziği seçiyoruz aslında. O yüzden hani orada dinlediğimiz müzikler nelerdir? Bizim sesimiz neye uygundur? Buna iyi karar vermek gerekiyor.
0: Peki hocam şimdi yine büyük bir sanatçımız ya bütün albümlerinde benzer müzik yapıyorsun dendiğinde nota az demişti. Evet. Ama o notayla işte.

0: Beethovenlar, ne bileyim Vivaldiler de çıkabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi çıkacak mı hala böyle Beethovenlar, Vivaldiler, yoksa aletlerin yaptığı müzik bizi tatmin ediyor mu yeterince? Hatta Beethoven'a, Vivaldi'ye gitmeye gerek yok. Zaten gidemiyorum yani.
1: Evet.
0: Şey bilgimden dolayı fazla da, ama mesela bir Duman'a ya da bir şeye gidebilirim. Şebnem Ferah'a gidebilirim. Hı. Büyük şeyler ya da Moğollar. Cem Karaca, Barış Manço, büyük şeyler vardı, orkestralar vardı. Şimdi orkestra kullanılmıyor artık ve müzik tek bir kişi söylüyor ve makineler çalıyor.
1: Evet.
0: Bu gidişatı bir müzisyen olarak nasıl görüyorsunuz, müzik kişi olarak? Diye?
1: Şu an aslında en son ne zaman bir filme heyecanlandım? En son ne zaman bir müziğe gerçekten heyecanlandım hatırlamıyorum. Hmm.
0: Yani o şey, o coşku bitti diyorsunuz.
1: Biraz evet, azaldı galiba. Her şey o kadar, herkes her şeyi çok fazla yapabiliyor ki. Bunu da konuşuyoruz. Yani Elvis Presley gibi şarkı söyleyen çok insan var ama Elvis Presley gibi olamıyor.
0: Olmuyor. Ya da işte, Elvis Presley gibi söyleyen gerçekten çok vardı.
1: Şebnem Ferah gibi söyleyen belki var
0: çok
1: hala.
0: Vardır, ama, olmuyor,
1: ama
0: olmuyor.
1: Şebnem Ferah gibi olamıyor. Çok fazla her şeyi herkes yapar duruma geldi. Hani bunu bilmiyorum tam olarak nedir sebebi. Ama Beethoven, Mozart gibi kişilerde bu ilham denen bir şey var ya. O ilhamın tam olarak nereden geldiği tanımı bilinmiyor.
0: Zor, evet, zor.
1: Evet.
0: Anlamak
1: yani
0: zor,
1: onu abi. Anlamak zor. Bu insanlara o besteler kafalarının içinde verilmiş ve adam kağıda döküyor direkt olarak. Hani orada bir çaba yok. Bu bunun için yaratılmış. Ama geri kalan taraflarda işte o konuştuğumuz dinlediğin müzik, sen neyi seviyorsun, sesin nedir? Orada kendini bulduktan sonra belki kendi müziğini üretebiliyorsun. Sana yakın olan histeki, seni yansıtan, ruhunu yansıtan müziği. Ama dediğim gibi sanki azaldı ya. Hani ben heyecanlandığım şeyleri zor hatırlıyorum diyebilirim. Hala eski müzikleri dinliyorum.
0: Bir de masraflı tabii yani. Bir orkestrayı bir şeye götürmek.
1: Maalesef.
0: Bizim değerli hocamla sahneye beraber çıkmışlığımız vardır bu arada. Ben çaldım.
1: Evet.
0: Koran hocam da söyledi. Beraber sahnemiz var bizim yani. O zaman mesela orkestra 7 kişilikse ekstra bir maliyet.
2: Tabii.
0: Bir de müzikte şu çok oluyor hocam. Şimdi kimse de yanlış anlamaz tabii. Açık konuşuyoruz yani. İnsanlar programındayız. Şimdi bir kişi bir hasbelkader bir ünlülük elde ediyor.
2: Hı hı.
0: Bir fenomen şu bu, hı hı, bir şey. Bir şöhret elde ediyor.
1: Evet.
0: Ve bu şöhretinin maddi bir şeye dökülmesi lazım.
1: Para kazanma
0: ve olarak devam etmesi lazım şöhretin. Diyorlar ki DJ'lik yap.
1: Evet.
0: Şimdi bir ara bütün şey Ege fenomen DJ'lerle doluydu ama bunlar müzisyen değil.
1: Evet.
0: Ama sen ne yapayım yani? Bari DJ'lik yap. Ne yapayım? Bir de işin o tarafına bakalım. Yani müzikleri seçerek dizmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani
1: ya
0: bu
1: o
0: iş
1: bir müzisyenlik değil,
0: değil
1: tabii ki.
0: Ha, değil.
1: Evet, kişi çok iyi bir listeye sahiptir. Çok güzel müzikler dinliyordur. Bunu paylaşabilir ama bence bir üretim gerekiyor orada. En kötü bir altyapı yaparsın.
0: Altyapı
1: müziği bir yerde kısarsın, açarsın. Orada bir ilham veya bir üretkenlik göremiyorum. O yüzden bunu bir müzisyenlik olarak değerlendiremeyeceğim.
0: Burada bir müzisyenlik olarak bir şey göremiyoruz orada. Peki hocam, şimdi bu kekemeliğin mesela bir psikolojik etkisi var. Sizin diğer kimliğinize birazcık biraz gidelim. Çocuklar çok içine kapanabiliyor. Konuşmasında bir bozukluk varsa ya da işte şivesiyle dalga geçilirse ya da ne bileyim sesi çok inceyse. Bir tane örnek var. Bizim Arda Güler'in takımının kaptanı Valverde. Çok büyük bir, çok önemli bir Uruguaylı oyuncu. Diyor ki Valverde, Fede Valverde, burada inanılmaz bir şey ve Arda'ya çok büyük abilik yapmış, müthiş bir insan. Eskiden boğazımdaki bir sorun yüzünden sesim çok ince çıkıyordu. Ameliyat olmam önerilmişti. Ancak ergenlikten sonra geçer diyordum, geçmedi. Ve sesi bir garip. Ve sonradan biraz düzelmiş ama yani ameliyat olmadığı için sesiyle ilgili çok zorluklar yaşıyor ve çok ince sesi çıkıyor. Ama Real Madrid'in kaptanısın, inanılmaz karizmatik bir iş yapıyorsun. Şimdi bunun psikoloji ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz, sesiniz ve psikoloji?
2: Şimdi o kekemelikle ilgili dediğim gibi pek çalışmıyorum, çok da vaka görmüyorum ama mesela bu dediğinizi birkaç kere gördüm.
0: Hı hı.
2: Birkaç kereden de fazladır yani. Postmutasyonel falsetto denilen bir sorun oluyor bazen. Ergenlikten sonra ses ergenlikteki gibi kalıyor. Ve mesela bakıyorsunuz şimdi normal ses dediğimiz ses kişinin boyuna, posuna, cinsiyetine farklı olmayan, ihanet etmeyen derdi hocalarımızdan bir tanesi. Sestir.
0: Uyumlu olan yani.
2: Uyumlu olan, evet. Şimdi dolayısıyla 1.90 boyunda işte 80 kilo falan bir erkekten belli frekansta bir ses çıkmasını bekliyorsunuz.

0: bundan çok daha tiz bir tonla ses çıkıyorsa burada bir tuhaflık oluyor. Kişi de kendisi de rahatsız oluyor. Ama frekansını bulabiliyor muyuz? Ya da biraz daha pes frekansa indirebiliyor muyuz? İndirebiliyoruz. Ne kadar zamanda dersiniz? Çok kısa bir zamanda.
1: Direkt evet. Etki sonuç olabiliyor.
0: Aslında demin yaptığımız egzersizlere benzeyen egzersizlerle çeneyi yaklaştırdık. O sesi bulduktan sonra çeneyi kaldırınca da o sesi devam ettirebiliyor.
1: Mesela. Onu yakalamaya alışıyor frekans.
0: Evet, onu yakalamaya alışıyor. Kulağı yakaladıktan sonra.
1: Çok
0: çünkü kulağımızda monitör bir organ oradan. Hani ağzından çıkanı kulağın duysunlar ya. Kulağı duyuyor ve onu devam
1: ne
0: ettirebiliyor
1: kadar güzel
0: falan.
1: Bir sözdür aslında ona.
0: Evet, çok güzel. Fakat bu sefer o yeni sesine alışamayabiliyor.
1: Ha, yabancılık hissediyor.
0: Evet, yabancılık hissediyor onları. Ve bırakıyor sesini. Tekrar eski o aslında şikayet ederek geldiği sesine dönebiliyor. Dolayısıyla bu tür mesela postpastoral falsetto gibi rahatsızlıklarda biz terapiyle bunu o sesin frekansını değiştiririz. Ama sonra bir de işin psikolojik boyutu var.
1: Bir de uyumunu sağlamak lazım.
0: Evet, uyumunu sesi. Sağlamak gerekiyor. Kişinin ona evet uyum sağlamasını takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla mesela tek seansta bitmiş gibi görünse bile bunu aslında mutlaka takip etmek gerekir. Hem de sıkı bir takipte bulunmak gerekir. Bazen sadece sesini duymak bile yeterlidir o takipte. Yani haftanın ortasında bir göreyim seni falan gibi.
1: Bir de hocam şimdi babalar bazen çocuklarına işte erkek gibi ol, adam gibi konuş, şöyle sert ol, bilmem ne ol derken bu sesle ilgili baskılar da yapılabiliyor. Bazen tersi durumlar olabilir mi? Yani bu korku, endişe verici, heyecanlı durumlarda sesin titremesi, heyecanlı durumlarda sesin kısılması ya da işte bunu erkeklikle, adamlıkla ilişkilendirdiğimizde falan biraz daha düşük çıkması. Ya da şöyle söyleyeyim, hani bazen böyle çok heyecan veren şeylerde sesimiz çıkmaz. Bunlar olası ve beklenen şeyler mi? Normal karşılıyor muyuz bunları?
0: Tabii ses doğrudan etkilenen, yani psikolojiden doğrudan etkilenen bir mekanizma. Evet. Bu demin saydık 4 tane mekanizmamız var dedik. Mesela kişi gerildi, stres. Demin söylediğimiz o kas gerilimi programın başında hatırlarsanız. Gırtlaktaki eforun çok fazla artması. Bu çok da fazla arttığı zaman zaten ses de kısılmaya başlıyor. Buna biz kas gerilim disfonisi diyoruz. Disfoni yani sesin kısılması durumu. Ve çok sık da rastladığımız bir şey. Bazen duygusal travmalardan sonra da bu tür durumlar oluyor. Ses kısık kalabiliyor mesela. Ona psikojenik disfoni diyoruz. Hatta bazen işin boyutu afoniye kadar gidebiliyor. Yani sesin hiç çıkmaması durumuna kadar falan.
1: Bunlar olası şeyler. Peki programın sonuna geldik. Şimdi biz son soru olarak şunu soruyoruz. Önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soruyoruz. Bunu şimdi sizlere de soracağım. Önümüzdeki hafta da onunla başlasın istiyorum.
2: Tabii.
1: İsterseniz bununla verin cevabınızı.
0: Ben pipetle evet pipetle başlayayım.
1: Ama acele etmeyin tabii ki. Birazcık düşünebilirsiniz tabii. Üzerine bunun. Şimdi şunu şey yapalım. Azerbaycan şeyleri Azerbaycan'da gidersin otele. Çok bildiğin bir filmi açarsın. Azerbaycan dublajıyla izlersin ve komik gelir. Biliyor musunuz
0: doğru.
1: Böyle bir şey?
0: Doğru. Evet.
1: Mesela bu mesela onlar da bayağı Türkçe konuşuyorlar aslında. Ama diller sanırım zaman içerisinde biraz değişiyor değil mi? Yani batıdan tabii. Bir şeyler alıyor, doğudan bir şeyler alıyor. Evet. Bizimki de çok merkezi bir dil.
0: Evet.
1: İşte Orta Doğu'dan gelen bir baskı var, batıdan gelen bir baskı var. Sonra bir bakıyorsun Azerbaycanlılarla aynı dili bir süre sonra konuşmadığını fark ediyorsun. Ve onların konuştuğu Türkçe sana garip geliyor. Böyle durumlarda yaşanabiliyor. Yani dilin de yaşayan bir organizma olması insanın konuşma konusunda sürekli olarak kendini yenilemesini gerektiren bir süreç gibi düşünüyorum. Bütün Azerbaycan'a çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
2: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
1: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir. Yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş evet. Bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor
2: evet.
1: Sanki. Söylediğiniz çok değerli. Korhan Sez'in, Doktor Korhan Sez'in acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
0: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım aslında çok güzel olur.

0: Kolajene herkesin dikkat etmesi önemli ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
1: Etkili konuşma sosyal hayatın en değerli becerilerinden bir tanesi ve değerli konuklarımız diyor ki bu kazanılabilir bir beceri. O zaman ne duruyoruz deyip yapıyor olduk. Hayır değil tabii ki. Öncelikli olarak şu andaki hali hazırda konuşma şeklinizden gerçekten şikayetçi misiniz? Şikayetçiyseniz bunun nedeni ne? İnsan popüler bir yapının içerisinde konuşma tarzından vazgeçmemeli. Hocalar çok net söyledi. Ne şiveden kaçtılar ne de konuşma tarzından kaçtılar. Dediler önce bunu bir anlamak lazım. Değiştirmek zorunda değiliz. Çünkü değiştirdiğimiz zaman eskisini özlemek de mümkün. Çünkü insan genelde kendisinde eksik olanı arzu eden bir varlık. Ve o eksik olanı tamlığına eriştiğinde de vazgeçip bu sefer eski halini özleyebiliyor. Herkesin konuşması da ses tonu da efendim güzeldir, kendine özgüdür. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ayaklarınıza sağlık. Ne kadar mutlu sizi burada görmek.
2: Çok sağ olun.
1: Samsun'a da o zaman kocaman sevgilerimizi iletelim. Çok sevdiğimiz güzel Samsun'umuza. Ben de ilkokula Samsun'da başlamış biri olarak ve tabii ki 19 Mayıs'ta atamızın ilk süreci başlattığı
0: ilk adımın
1: büyük şehrimiz Samsun'a da selamlarımızı iletiyoruz. Efendim yönetmenimiz Alican Yaşar ve editörümüz Aynur Coşan'la yapımcımız sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar bir arada olmak ümidiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. İnsan Hali programından hepinize selamlar, sevgiler, saygılar.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
0: Paranın rotası hafta

Günaydın. Bugün 8 Mayıs Cuma saat 07. Ben Sema Ertekin. Piyasalar yeni güne çok kritik bir eşikle başlıyor. Amerika İran'ın Keşm Limanı'nı ve Bender Abbas bölgesini vurdu. Washington bu ateşkesin bittiği anlamına gelmiyor dedi. İran daha sert ve yıkıcı karşılık veririz mesajı gönderdi. Bir tarafta diplomasi mesajları gelirken diğer tarafta sahadaki askeri hareketlilik de büyüyor. Bu da piyasalarda kalıcı barış fiyatlamasını zorlaştırabilir. Sahada sıcak temas sürerken Washington'dan gelen CIA raporu piyasalardaki hızlı barış senaryosuna ciddi soru işaretleri bıraktı. Çünkü rapora göre İran deniz ablukasına rağmen aylarca direnç gösterebilecek kapasitesini koruyor. Brent petrol şu anda 100 doların üzerinde. Altın onsa 4710 doların üzerinde fiyatlanıyor. İçeride Borsa İstanbul dün günü 15 bin puanın üzerinde tarihi zirvede tamamladı. Üstelik yükseliş sadece endekste değil, bankacılık, sigorta ve holding hisselerine yayılan güçlü bir sektör rotasyonu görüyoruz. Burada bize piyasanın şimdilik kontrolü normalleşme senaryosunu satın aldığını gösteriyor. Bugün piyasaların ana odağında Amerika'dan gelecek kritik istihdam verileri olacak ve seans öncesinde ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

0: 8 Mayıs Cuma gündemine hızlıca birlikte bakalım. Hedef 10 milyar dolar dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasındaki işbirliğini stratejik alanlarda geliştirmekte kararlı olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı arttırmış durumdayız ifadesini kullandı. Program önceliklerinde değişiklik yok dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Enerji alanında yaşanan arz şokuna rağmen Türkiye'nin arz güvenliği konusunda herhangi bir sorununun olmadığını söyledi. Mevcut durumun ekonomi programının önceliklerinde değişikliğe neden olmayacağını kaydetti. Amerika-İran arasında da tansiyon yükseldi dedik. Seans öncesinin açılışında da Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim ateşkese rağmen gece saatlerinde yerini sıcak çatışmaya da bıraktı. Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Keşm adası başta olmak üzere birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi. Amerikalı yetkili hava saldırılarının düzenlendiğini ancak bunun ateşkesin sona erdiği anlamına da gelmediğini söyledi. İran cephesinden gelen açıklamada ise Amerika'nın ateşkesi ihlal ettiği belirtildi. Amerika'da tarife savaşı da büyüyor. Amerika Uluslararası Ticaret Mahkemesi Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerini hukuka aykırı buldu. Mahkeme %15'e kadar çıkarılan ithalat tarifelerinin durdurulmasına ve şirketlerden tahsil edilen vergilerin faiziyle geri ödenmesine karar verdi. Bir diğer önemli gündem maddesi FED'den faiz ve jeopolitik risk mesajları var. Amerikan Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar küresel piyasalarda yön arayışını yeniden hızlandırdı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack faiz indirimi sinyalini yanıltıcı bulup faizlerin bir süre sabit kalmasını beklerken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly karar mesajlarının değil oy birliğinin önemli olduğunu vurguladı. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari ise Orta Doğu geriliminin faiz görünümünde belirsizlik ve yukarı yönlü risk oluşturduğunu söyledi. Gündem başlıklarını da daha detaylıca birazdan konuşacağız. Ama önce veriler diyelim, rakamlara, tablolara ve son duruma hep birlikte bakalım hızlıca. Petrol tarafına bakalım, 101,2 dolardan işlem görüyor. %1,1 oranında yukarı yönlü hareket var Brent petrolde. Altın onsa bakalım, altın onsta son durum 4720 dolarda. %0,75'lik yukarı yönlü hareketi var. Gümüş tarafında son durum ne? Hızlıca bakalım. 79,9 dolardan geçiyor. %2'ye yakında yükselişi var gümüş onsun. Devam edelim son duruma bakacağız. Kıymetli metaller tablosunda platin ve paladyum da yükseliyor. 1,65'lik yükseliş var platinde. 1,74'lük yükselişte paladyumda görünüyor. Piyasalardaki son duruma bakacak olursak 15 bin puanın üzerinde kapattı Borsa İstanbul dün günü. %1'e de yakın bir yükseliş vardı. Genele de yayılan bir alım vardı dün Borsa İstanbul'da. Bakalım haftanın son işlem gününü nasıl tamamlayacak. Dolar 45.33 seviyesinde, Euro 53.22'den geçiyor. Euro dolar paritesi yukarı yönlü 1.17 seviyesinde. Dolar endeksinde de bir miktar yukarı yönlü hareket var. 98 seviyesinden geçiyor. Ve sepet kuru da 49.30 seviyesinde. Küresel piyasalarla devam edeceğiz. Asya tarafıyla başlayacağız ve elbette Mehmet Seyrek de Çin'de şu anda bizi bekliyor. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Sema Ertekin.
0: Teşekkürler. Önemli gelişmeler var. Amerika-İran hattından sıcak çatışma var o tarafta. Şimdi bir Asya borsalarına hızlıca bakalım. Sonra sözü fiyatlamalar için sana bırakacağım. Çin, Hindistan, Güney Kore ve Hong Kong'da geri çekilme hareketi yaşanıyor bugün. Sözü sana bırakıyorum. Son durum ne? Fiyatlamalar nasıl? Asya borsalarında görünüm bize ne söylüyor?
1: Sema Ertekin, Amerika ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı ateş ve bölgedeki ateşkesin ihlali yönündeki endişeler Asya Pasifik borsalarında haftanın son iş gününde geri çekilmelere neden oldu. Trump saldırıları küçümseyerek ateşkesin sürdüğünü belirtti.

0: Nükleer anlaşmanın hızla imzalanmaması halinde İran'a yönelik çok daha şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Bugün de Asya cephesinde ekonomi haberlerinde bu başlıkları okuyoruz. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmek için bu ayın ortasında Pekin'e gelmesi planlanıyor. Henüz Çin makamları bu ziyareti teyit etmedi. Ancak olası ziyarette Amerikan yönetiminin Pekin'le fazla yakın görünmemek adına iş dünyası görüşmelerini sınırlı tutacağı yorumları var. Zirvede Boeing uçakları ve soya fasulyesi alımına yönelik milyarlarca dolarlık anlaşmaların imzalanması öngörülüyor. Bir nevi Trump Pekin'e gelerek Amerikan mallarını satmayı ve milyarlarca dolarlık imza almakla Washington'a dönerek bir güç gösterisi yapmayı da planlıyor. Ancak bakalım Pekin tarafı buna nasıl masada karşılık verecek. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de Çin petrol tankerinin hedef alındığına yönelik haberleri okuyoruz. Çinli bir şirkete ait petrol tankerinin isabet aldığı yönünde bilgiler var. Çin medyasından Taishi'nin haberine dayandırılan bu olayın ardından küresel ticaretin güvenliği ve Pekin yönetiminin artan gerilim karşısında izleyeceği politika piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor. Asya'da bugün okuduğumuz ve öne çıkan gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Yayına katkılar için teşekkür ederim. Kolaylıklar, keyifli bir gün olsun ve iyi hafta sonları Mehmet.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim biz Amerikan borsalarıyla. Son durum neydi? Hızlıca oraya da bakalım. Dow Jones yükseldi. Nasdaq'ta %0,3'lük kazanç var. S&P 500'de de yukarı yönlü hareket var. 7.353 puandan geçti. Avrupa tarafına bakalım, tablo ne söyleyecek? Dünü nasıl bitirdi? Kırmızı bir tablo var Avrupa tarafında. Londra %1,5'luk geri çekilme kaydetti. Frankfurt'un kaybı %1 oranında. Paris'te %1'in üzerinde düşüş var ve Madrid'de %0,2 oranında geri çekildi. Şimdi Borsa İstanbul 15.000 puanın üzerinde kapattı dedik dün günü. Rekor fiyatlamalar devam edecek mi? Visne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel yeni hedef seviyeleri ve beklentileri anlattı.
2: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel korunuyordu. Momentum gün geçtikçe artıyordu. Ve özellikle yukarı yönlü trend de güçlü bir şekilde devam ediyordu. Sadece bazı teknik ve psikolojik olarak önemli bant aralığında biz fiyatlama akışlarının biraz daha sıkıştığı dönemleri geride bıraktık. Ki Borsa İstanbul, ABD, İran, İsrail savaşının olduğu günden, başladığı günden, şimdi artık yavaş yavaş barış müzakereleri sonuç bulacak gibi de gözüküyor. Bugüne kadar birçok borsaya nazaran yine çok kaliteli ve güzel geçirdi diyebilirim. Bizim 17 binlere doğru hedefimiz devam ediyor. Özellikle beklentimizden daha hızlı. Yani zaman serilerinde yaptığımız analizlerde bir kayma olur da beklentimizden daha hızlı bir şekilde 17 binlere gelirsek 21 binlere doğru daha sert yükselişler gözlemleyebiliriz. Onun dışında petrol fiyatlarının düşmesi, Trump tarafından gelen açıklamalar Borsa İstanbul'da güzel bir yükseliş tetikledi. Ama zaten yükselmek isteyen ama haber akışından kaynaklı olarak yükselemeyen bir Borsa İstanbul vardı. Tabii ki piyasaya bir tepki olarak ama endeksin kendi içinde tepki alımı olarak çok düşünmemek lazım. Trendin biraz daha kuvvetlendiği bir süreç diyebiliriz. Orta ve uzun vadeli trendin bozulabilmesi için, Borsa İstanbul'da yönün aşağı dönmesi için biz haftalık bazda 13.750'nin altında kapanış görmemiz lazım. Aylık bazda 12.750-12.850 bandının altında kapanış görmemiz lazım. Çeyreklik bazda da 11.800'lerin altında kapanış görmemiz lazım. Bu kadar kötü senaryolar yaşanmadığı sürece, bu tarzdaki hareketlilikler yaşanmadığı sürece Borsa İstanbul'da yön yukarı 15.150 seviyesi kısa vadede ciddi anlamda önemli bir direnç oluşturuyor. Bu direncin aşılma ihtimali kuvvetle muhtemel. Özellikle 16.240'lara doğru bir yükseliş, 1-1,5 aylık bir süreçte belli sektörler öncülüğünde yaşanabilir.

0: Ateşkes masada ama sahada da füzeler var. Piyasa barışı fiyatlıyor ama sahada çatışma var. Piyasa şu anda çok kırılgan bir dengeyi fiyatlıyor da diyebiliriz. Bir tarafta Amerika-İran arasında anlaşma umudu hala masada. Diğer tarafta ise sahada doğrudan askeri temas da sürüyor. Bu aslında yeni dönemin en kritik başlığı, kontrollü gerilim. Washington'ın ateşkes bitmedi vurgusu da çok önemli. Çünkü Amerika tam ölçekli savaştan kaçınırken aynı anda İran üzerindeki askeri baskıyı da artırıyor. Yani diplomasi masası açık tutuluyor ama sahada güç gösterisi de devam ediyor. Piyasa açısından asıl kritik risk ise Hürmüz Boğazı. Çünkü burada yaşanabilecek bir askeri tırmanış petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıyabilir, küresel enflasyon baskısını artırabilir ve Fed'in faiz patikasını değiştirerek altın ve güvenli liman talebini de yeniden hızlandırabilir. Özellikle İran'ın Amerikan destroyerlarının hedef alındığı iddiası doğruysa bu artık sadece bölgesel gerilim değil, küresel enerji güvenliği riski anlamına da geliyor. Şimdi Amerika'nın İran'a saldırı haberini biraz daha detaylandıralım. Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Keşm Adası başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi. İran'da saldırıya karşılık vererek Amerika'nın Hürmüz yakınlarında bulunan savaş gemisine hedef aldı.
1: Orta Doğu'da silahlar bir kez daha konuştu. İran tarafı ABD'yi suçladı, ABD ise Tahran'ın saldırısına karşılık verdik dedi. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon nedeniyle anlaşma ihtimali yeniden zora girdi. İran ordusu ABD'nin bir İran petrol tankerini hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Olayın ardından başta Bender Abbas, Keşm Adası ve ülkenin güneyindeki Minab olmak üzere İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Keşm Adası'ndaki patlamanın Behmen Limanı'nda meydana geldiğini açıkladı. Tahran'da da hava savunma sistemleri alarma geçti. İran medyası önce Abu Dhabi'yi hedef tahtasına koydu. Ardından ABD saldırıyı üstlendi. İran tarafından da karşılık gecikmedi. Devrim muhafızları Washington'a yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nda 3 Amerikan savaş gemisini füze ve İHA'larla hedef aldı. İran medyası tarafından Bender Abbas ve Keşm Adası üzerinde 2 drone'un düşürüldüğü iddia edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla saldırıyla ilgili detayları paylaştı. Operasyonun nedeninin İran'ın Amerikan muhriplerini sebepsiz yere hedef alması olduğunu öne sürdü. Ancak gemilerin hasar almadığını belirtti. Misilleme olarak İran'a ait askeri tesislerin vurulduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateşkesin bozulmadığını söyledi.
2: İran'la ateşkes hala geçerli. İranlılarla müzakere etmeye devam ediyoruz. Pakistanlılar İran'la müzakereler sırasında özgürlük projesini uygulamamamız gerektiğini rica ettiler. Plan çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz.
1: Trump, ABD savaş gemilerinin Hürmüz'den geçtiğini, İran'a darbe vurduklarını söyledi.
2: Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bugün 3 muhrip gemimizi alıp oldukça büyük şeylerin içinden geçirdik ve onları perişan ettik. Bir sürü küçük tekne batırdılar. Hepsi denizin dibinde. Bakalım anlaşmayı imzalamaya istekli olacaklar mı?
0: FED tarafına bakalım. FED üyelerinden gelen mesajlar da oldukça önemli. Susan Collins, Beth Hammack, Mary Daly ve Neil Kashkari'den önemli mesajlar var. Artık tek bir noktada birleşiyor durum. Belirsizlik arttı. Bu nedenle faiz indirimi beklentileri öteleniyor. Özellikle dikkat çekici olansa şu, FED üyeleri artık sadece enflasyonu konuşmuyor, jeopolitik riskleri de doğrudan para politikası denkleminin içine koyuyor. Susan Collins ve Beth Hammack'in mesajları çok net. Faizler uzun süre yüksek kalabilir. Bu aslında

0: piyasaya verilen önemli bir sinyal. Çünkü Fed artık aceleci davranmak istemiyor. Neden? Çünkü Orta Doğu'daki savaş sadece enerji fiyatlarını değil, enflasyon beklentilerini de yeniden yukarı taşıma riski yaratıyor. Mary Daly'nin İran Savaşı Fed'in hesaplarını değiştirdi açıklaması da bu yüzden çok kritik. Bu cümle bize şunu söylüyor: Fed'in yılın ikinci yarısında daha rahat faiz indireceği beklentisi artık zayıflıyor. Neil Kashkari'nin faiz görünümünde belirsizlik vurgusu da kritik. Çünkü artık Fed'in önünde iki risk var. Bir tarafta büyümenin yavaşlama riski, diğer tarafta da yeniden yükselme ihtimali taşıyan enflasyon baskısı. Yani piyasa şu an şunu fiyatlıyor: Fed'in bir sonraki adımı faiz indirimi olmayabilir ve uzun süre beklemek zorunda da kalınabilir. Seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Altın olsun 4700 doların üzerinde kalmaya devam etmesini nasıl okumalıyız? Şimdi hem sahada şey var, gerilim var. Amerika vurdu İran tarafına. İran'dan sert karşılık veririz mesajı da geldi. Ortam daha da hareketlendi anlaşma masadayken. Nasıl okuyalım altının bu fiyatlamasını?
1: Aslında bu hafta çok karma karışık, belki savaşın 10. haftası en karma karışık bir hafta oldu. Haber akışında mini savaş ya da savaş tarzı bir şey, savaşımsı bir şey, tam olarak aslında nitelendirilemeyen, adlandırılamayan bir süreç yaşıyoruz şu an Orta Doğu'da, İran, İsrail ve Amerika arasında. Biraz daha Amerika cephesine baktığımızda daha saldırı istekli, ama bir yandan da Hürmüz Boğazı'nın açılmasını isteyen bir tavrın olduğunu görüyoruz. Tabii Hürmüz Boğazı'nın açılmaması da bir miktar artık ekonomileri yormaya başlayacak, ama bu haftanın genelinde fiyatlamalarda da bir aşağı bir yukarı yönde etkiler gördük. Yatırımcı yine savaşın hemen biteceğini fiyatladı. Borsalarda, bizim borsamızda dahil olmak üzere yeni tarihi rekorlar gördük. S&P'de, Nasdaq'ta, Japonya borsasında haftalık %5'e varan yükselişler gördük. Japonya cephesinden hatta müdahale de geldi yine. Bunların hepsi aslında piyasayı destekledi. Piyasanın pozitif havasını destekledi. Ama sonuç olarak savaş devam ediyor. Dünya Enerji Ajansı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre günlük 14 milyon varillik petrol akışında hala sekteye uğrayan bir süreç var. Ve artık yavaş yavaş Amerika'da da yakıt sıkıntısı olabileceğine dair 2026 rotalarında güncellemeler var hava yolu.

0: aslında bu hafta, ama tekrar yeniden bir toparlamanın olduğunu gördük. Aslında haber akışı şu an çok etkili. Artık yavaş yavaş savaşta bu saldırdı, bitti, Hürmüz açıldı, kapandı derken biraz ekonomi boyutuna bakıyor piyasa. Merkez bankalarının aslında tavırları burada çok önemli olmuş olacak. Fed'den Merkez Bankası Başkanı değişikliği ve önümüzdeki ayda da faiz oranını alacağız Fed cephesinden. Yavaş yavaş faiz indirimleri zaten aslında beklentiden uzaklaşmıştı. Şimdi faiz artırımları noktasında aslında fiyatların içerisine girdiğini görüyoruz. Hem Avrupa'dan, hem Japonya'dan, hem Amerika'dan 2 ya da 3 faiz artırımı beklentisi güçleniyor. Sözlerin, konuşmaların içerisine de giriyor, ama tabii realde bu nasıl gerçekleşecek onu takip etmiş olacağız. O yüzden aslında piyasanın bir noktada kararsızlığı var. Bir de rally Mayıs ayında aslında sat çık beklentisi çok güçlüdür. Bu hala gerçekleşmedi ve borsalarda yeni rekorların gelmesi de biraz tedirgin edici açıkçası. Artık sona yaklaştık diyebiliriz. Bu haftanın sonu belki bugün kritik olabilir ya da önümüzdeki haftanın ortalarına kadar belki global piyasalardaki satış bir miktar aslında tüm varlıklarda satışı beraberinde getirebilir. Yatırımcının o yüzden önümüzdeki bu 10 günlük süre içerisinde temkinli olmasında fayda var açıkçası. Bir miktar belki piyasadan uzaklaşmak, belki bir miktar yatayda kalabilmek bu ay için daha önemli olmuş olacak. Altın cephesinde bu hafta itibariyle bugün haftalık kapanışını 4750-4800 dolar bandının üzerinde yapmasını önemseyeceğiz. Çünkü burada artık yeniden belki 5000 dolar seviyelerini konuşmamız gerekecek. Ama 4700'ün altındaki kapanışlar zayıf bir altını işaret edeceğinden dolayı düşüşlere karşı yatırımcının kendini korumasında fayda.
1: Şimdi çok kırılgan bir denge var. Piyasaların fiyatlaması açısından da zor bir durum bu. Amerika her ne kadar ateşkes sürüyor dese de İran tarafında bu bir ateşkes ihlali açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki beklenmeyen bir gerilim, o tansiyonun daha da yükselmesi altın ve petrol tarafında tekrar şok bir fiyatlama getirir mi? Ne dersiniz?
0: Evet, petrol tarafında getirebilir. Amerika bence petrol fiyatlarının 150 dolarlara doğru hareket etmesi kendi ekonomi ve bütçesi açısından daha pozitif olacağı için bence biraz o tarafı zorluyor gibi geliyor bana. Yani yüksek üretici tarafı tabii ki daha yüksek petrol fiyatı isteyecektir. Bir noktada da her zaman konuştuğumuz Amerika kendi üzerindeki enflasyonu dünyaya ihraç edebilmek adına da adımlar atıyor şu an itibariyle ekonomik anlamda. Bu noktada aslında bütün fiyatlama temelinde petrol fiyatları gelmiş oluyor. Şimdi savaş öncesine baktığımızda neredeyse 60-70 dolar bandını konuşurken yıl başında 60 dolarların altını görmüşken bugün geldiğimiz noktada %100'lere yakın bir değer kazanımı var. Bu aslında bütün ekonomiler için yeniden bir düzenleme anlamına gelecek. Yani Hürmüz Boğazı'nın açılması bile bugün bile açılmış olsa bu zamana kadar devam eden o 10 haftalık sürecin etkilerini ister istemez önümüzdeki 2-3 aylık süreç içerisinde hissedeceğiz. Aslında bunun fiyatlaması yok piyasada. Yani biz hep bu zamana kadar savaş 2 haftayı biter, 3 haftayı biter, 5 haftayı biter beklentisiyle beraber yükselişler ve pozitif bir yatırımcı eğilimi gördük. Ama baktığımız zaman borsadaki şirketlerin de maliyetleri bu noktada enerjiyle belirleniyor. Enerji maliyetleri arttıkça aslında bir miktar realizasyonun olması gerekiyor. Ama tam tersi çok kör, sağır ve duymayan, görmek istemeyen bir borsa ile karşı karşıyayız. Nasdaq ve S&P'de global borsalarda bunu takip ediyor. Bizim borsamızda da aynı şekilde yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Bizim hikayemiz biraz daha yabancı tarafından da kaynaklanıyor ama global borsalar şu an ben önünü görmeyen, karanlıkta ilerleyen, ışığı olmayan bir araba gibi her an bir yerlere toslayabilir. Yani gerçeği fiyatlamıyoruz. Hürmüz Boğazı'nın ise açılması bugün bile olmuş olsa yine onun etkilerini hissedeceğiz. Çünkü istatistiksel olarak da bir noktada artık bozulmalar başladı diyebiliriz. Her ne kadar Uluslararası Enerji Ajansı hemen 400 milyon varillik petrolü piyasaya peyderpey sunabileceğini, piyasayı rahatlatabileceğini söylese de jet yakıtları, uçak yakıtları ve uçak rotalarının Çin cephesinde tabii ki ekonomik olarak sıkıntılara neden olacak. Bu aslında bütün dünya

0: Uygulanmış olan bir yaptırım gibi söyleyebiliriz. Çünkü Çin şu an dünyanın büyüme lokomotifi. Sizin büyüme tarafınızda sıkıntılarınız olursa Çin cephesinde bu tüm dünyaya yayılan bir büyüyememe problemini beraberinde, belki de resesyon ve ekonomik durgunluk problemini beraberinde getirecek. İran'ın dirayetli olması bu süreci daha da aslında uzatıyor. Ama tabii ki müzakereler noktasında orta noktanın bulunabilmesi şart gibi görünüyor. Aslında İran Amerika'yı zorluyor. Amerika da bir noktada oradan alabildiği en iyi payı almaya çalışıyor. Ve bu Amerika'nın savaşı değil, biraz da Trump'ın savaşı olmaya başladı. Amerika'da da o noktada ikilemlerin olduğunu görüyoruz. O yüzden siyasi taraf değil de daha çok aslında realiteye bakmak gerekiyor. Realiteye baktığımızda İran'da hayat normal devam ediyor. Ve bu noktada da dirençli bir İran görüyoruz. Mümkün olduğunca bence bütün ülkelerinde istediği nokta bir an önce anlaşmanın sağlanması, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının hızlı bir şekilde normale dönmesi ve ekonomilerin üzerindeki enflasyonist baskının kalkması. Bunun bir şekilde bir an önce sağlanması gerekiyor.
1: Peki Morgan Stanley'nin 5200 dolarlık altın ons öngörüsünü nasıl değerlendirdiniz?
0: Evet, bu aralar yatırım bankalarının altını yukarı revizyonları devam ediyor. Aslında biz bunu şurada görmek isterdik. Geçen yıl son çeyrekte 2025'in Kasım-Aralık hatta Ekim-Aralık bandında yeni güncellemeler yavaş yavaş 2026'ya doğru gelmeye başlamıştı. Fiyat 5000-5200'lere daha yeni geliyordu aslında beklentilerle beraber. Hatta beklentilerin de üzerinde hızlı bir fiyatlama gördük. Ve yatırım bankalarının son zamanlarda bu tarz fiyat tahminleri yapması bana çok sevimli gelmiyor açıkçası. Burada yatırım bankalarının kendi pozisyonlarına göre bunu değerlendirebilecekleri beklentisi ve tabii ki bizim hepimizin gördüğü iki etki var. Bir tanesi savaşın bir an önce bitmesi, enflasyonist baskının azalması ve Eylül-Ekim gibi Fed'in faiz indirimlerine yeniden başlaması. Bu zaten ister istemez altını hemen yukarı çekebilecek olan bir etki. Eğer sadece bunu konuşuyorsak, yani savaşın etkilerinin azaldığı merkez bankalarının faiz indirimleri sürecine yeniden başladığı o 28 Şubat öncesindeki döneme dönebileceksek, evet, bu zaman zaten altının 5500 hatta 6000 seviyelerine doğru yeni tadil rekorlar gelebileceğini konuşabiliriz. Bu bence olağan bir şey. Diğer taraf ise savaşın etkilerinin görünmeden hala devam ederken bu süreç içerisinde belki farklı jeopolitik beklentilerle beraber tahminlerin yükseltilmesi. Bu pek ayakları üzerine basan bir tahmin değil açıkçası. Çünkü ister istemez Fed bir noktada faiz artırım yapmasa bile indirimi yapması noktasında da belki soru işaretleri hala masada duruyor. O yüzden Fed'in faiz indirmesi gerekiyor ki altın cephesinde yükselişler görebilelim. Bu tahminler biraz da açıkçası gerçekçi gelmiyor ama eğer savaş bugün itibariyle biter ve enerji piyasası üzerindeki baskıyı kalktığını görebilirsek, evet, orada 5200 yıllık ortalama, 5400 hatta yıllık ortalamayla yılı kapatabiliriz gibi görünüyor. Yani yükselişler o tarafta devam edebilir. Sadece son belki düşüşler 4500'ün üzerinde 3800 riski hala masada. Bu bütün varlıklar için bu düşüş etkisini konuşuyoruz. Kriptolar, altın, borsalar cephesinde aslında ben bütün varlıkların düşüşünden bahsediyorum. Bu da bu süreç içerisinde de altında da gümüşte de düşüşler görebiliriz. Bu tabii ki bir alım fırsatı olabilir mi önümüzdeki süreç için? Tabii ki değerlendirilebilir. Belki de savaştan sonraki kısmı daha sonra konuşmak gerekir.
1: Peki jeopolitik fiyatlama mı daha baskın yoksa tamamen reel faiz dinamiğiyle mi daha etkili durum?
0: Altın cephesinde diyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Altının üzerinde. Şimdi paranız var. Sonuç olarak altında çok zikzaklı bir dönem yaşıyorsunuz ama bir kenarda da faiz var. Sonuçta sizin bir noktada altının kasanızda durması ya da banka hesabınızda durmasının altın fiyatını arttırıcı, altın fiyatı artmadıktan sonra size hiçbir kazancı yoksa siz diğer tarafı tercih edersiniz. Şu an dünya diğer tarafı tercih ediyor. Ama neden biz sürekli faizi işaret ediyoruz bu noktada? Faizin

0: indirimlerin gelmesi hem dolaşıma olan sıcak paranın akması açısından hem değerli metaller noktasında dolar karşısında değerinin artması açısından. Çünkü yüksek faiz ortamında altını taşıma maliyeti zaman içerisinde daha yüksek oluyor ve bunu taşımak istemiyorlar. O yüzden jeopolitik risk evet bir noktada etkiliydi. Zaten 2022 Rusya-Ukrayna savaşından sonra jeopolitik riskin etkisini çok ciddi anlamda altında gördük. Ama asıl yatırımcının tercih ettiği nokta faizin alternatif olarak altını tercih etmesi. Bu arada altın daha fazla da düşebilirdi. Merkez Bankası alımları aslında son yıllarda çok ciddi anlamda altını desteklemeye devam ediyor. İlk çeyrekte de yine ciddi alımların olduğunu görüyoruz. Nisan'da da Merkez Bankası alımları muhtemelen devam ediyor ki altın belirli bir destek seviyesinin altına da çok inmeye istekli görünmüyor. Düştükçe oralardan talep geldiğini görüyoruz. Bireysel yatırımcı ya da fon cephesine baktığımızda alış tarafında bir artış yok. Bu muhtemelen Merkez Bankası cephesinden gelen bir alım desteği.
1: FED üyelerinden gelen açıklamalar da önemli. Az önce de anlattık, altını da çizdik pek çok noktanın. Enflasyon hala yüksek noktasında birleşiyorlar FED üyelerinin mesajları. Altını nasıl etkiler bu açıklamalar?
0: Tabii. Şimdi önümüzdeki hafta Amerika'dan enflasyon rakamlarını alacağız. Yıllık çekirdek bazda %3,3'ün üzerindeki enflasyon tabii bir miktar Fed'in daha şahin olmasını sağlayabilir. Yani faiz indirimleri noktasında biraz daha hevesimiz kırılabilir. Bugün tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız. İstihdam piyasasında da ısınmaların olması, yani 100 binin üzerindeki istihdam artışları hem istihdam piyasasının ısınması hem önümüzdeki hafta enflasyon raporundaki beklentinin üzerindeki yükseliş burada artık Haziran ayında Fed'in faiz indirimi noktasında elinin tamamen güçsüzleştiği ve faiz artırımına doğru açıklamaların gelebileceği bir beklenti içerisine girebiliriz. Ama zaten o tarafta da ayrışmaların olduğunu görüyoruz. Neredeyse zaten 8 üyeden 4'ü tamamen faiz indirimine karşı artırım noktasında desteklediğini görüyoruz. O noktada oy kullandığını görüyoruz ama tabii Fed Başkanı'nın bu noktada kararı da önemli olmuş olacak ama yine de tamamı içerisinde 8 Fed üyesinden çoğunluğunun faiz artırım ya da faizin değişmemesi yönünde bir oy kullanması burada yine altını baskılayan bir neden diyebiliriz. Yani Fed cephesi altını şu an desteklemiyor.
1: Peki dolar tarafı tablo altın açısından ne söylüyor dolar endeksindeki seyir?
0: Dolar endeksi aslında çok uzun süredir yatayda. Zaman zaman yukarı ya da aşağı yönde ataklar yapıyor. 96, 100, 100'e yakın, 99 bu seviyelere doğru yükseliyor. Burada bir miktar tabii Fed'in kararsızlığı, faiz indirimleri ya da artırımları noktasında da o belirsizliğin devam etmesi ve tabii ki doların rezerv varlık olarak da alternatif olarak farklı varlıklara geçişin bu noktada hızlanması daha stabil bir doların olduğunu bize gösteriyor. Hatta dolar karşısında birçok varlık şu an değer kazanıyor. Tek güvenli liman olarak dolar değil de aslında tahvil tarafı şu an biraz daha talepte. Ve borsadaki düşüş ya da farklı enstrümanlardaki düşüşle beraber dolar endeksinde de bir güçlenme söz konusu olabilir. Yani tam tersi dolar düşmesi beklenirken 100 seviyelerin üzerine bir fiyatlama da görebiliriz.
1: Peki petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir hareket görürsek altın buna nasıl tepki verir?
0: Şu an altınla petrol tam ters korelasyonla çalışıyor. Yani petrolde düşüş görürken hemen altında yükseliş olduğunu görüyoruz. Tabii ki petrol fiyatlarının 120 ve üzerindeki fiyatlaması altında 4500 bu hafta itibariyle gördüğü dip seviyeydi. Buraların altında 4100 hatta 4000 dolarların altında fiyatlamaları beraberine getirebilir. Çünkü biraz alıştığımız bir banttı. İşte 100 dolara kadar alıştık. Sonra 100, son 2 haftadır 100-120 dolar bandını alıştırıyorlar piyasada, ama 120 doların üstü şu an hesap kitaplarının içerisinde muhtemelen hiç yok. Çünkü hem savaşın kısa sürmesi, hem petrol fiyatlarının savaşla beraber aşağıya çekilmesi beklentisi fiyatlandı.

0: olmadığı için 120 dolar üzerindeki senaryo şu an petrol cephesinde fiyatlanmıyor. O tamamen işte fiyatların tepe taklak olmasını sağlayabilir. Altın yükseltebilecek olan etki, eğer jeopolitik anlamda konuşuyorsak, savaşın farklı ülkelere yansıması, farklı ülkelerin bu savaşa taraf olması ve tabii ki beklenmedik bir saldırının gerçekleşmesi, belki nükleer bir saldırı olabilir. Bunlar ilerleyen süreçlerde aslında altını jeopolitik anlamda etkileyebilir. Yoksa jeopolitik fiyatlama altın fiyatlamalarının içerisine girdi. Merkez bankalarının da bu noktada zaten o fiyatlamaların içinde olduğunu görüyoruz dolar karşısında.
1: Gümüş tarafına da bakmak isterim. Çünkü gümüş ons'ta daha güçlü bir momentum izliyoruz, öyle değil mi? Ne anlatıyor bize?
0: Evet, bu hafta biraz daha hızlı yükseliş gerçekleştirdi. Altının, aslında gümüşün performansı daha kötüydü düşüşle beraber altına göre. Ama altındaki yükseliş gümüşte bir miktar rahatlattı. Orada da altının üzerinde %2'lik, %3'lük daha yukarı yönde bir performans gördük. Ama sınırlı performanslar. Yani beklediğimiz o direnç seviyeleri, ons altında 4800'ler, gümüşte 80 dolarların üzerinde kalıcı hareketler bekliyor. Eğer onları haftalık bazda gerçekleştirebilirlerse biraz daha güçlü bir momentumdan, güçlü bir alımdan bahsedebiliriz. Ama oralara kadar gelip oralardan satış yedikçe o güvensizliği arttırıyor piyasada. Ve yatırımcı da elini ayağını çekiyor açıkçası. Daha da düşecek beklentisi kuvvetleniyor. Ama orta ve uzun vadede konuşuyorsak bütün emtiaları konuşuyoruz. Sadece altın, gümüş önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde sadece altın, gümüş yükselmeyecek. Tarım emtialarında da, buğdayda, şekerde, sanayi metallerinde de yükselişler göreceğiz. Bu yükseliş hikayesi içerisinde tabii ki gümüş de payını alacak. İlerleyen süreçlerde yeniden yükseldiğini görebiliriz. Ama şu an için daha çok ons altın paralelinde devam eden bir emtia piyasası içerisinde hareketlenme yaşıyor. Burada 80 dolarların üzerinde gümüş cephesinde kalıcı olduğunu göremezsek hala 50-60 dolar bandına düşebilecek bir gümüş fiyatlaması riski var.
1: Şimdi bu noktada o zaman şunu da sormak istiyorum. Bu dönemde madem yatırımcı nasıl bir strateji izlesin, o dengeyi nasıl kursun portföyünde?
0: Şimdi öyle kritik bir soru sordunuz ki, borsalar neredeyse zirvelerde, evet. Altın kararsız ve tabii ki birçok enstrüman var. Birazcık da piyasa bilgisinin de ciddi anlamda olması gerekiyor bu hareketliliklerden zarar görmemek açısından. O yüzden tabii ki mevduat faiz tarafı biraz daha dikkat çekiyor. Kimse risk almak istemiyor bu tablo içerisinde. Ama tabii ki bölmek çok önemli. Bazı noktalarda mesela bizim borsamız açısından baktığımızda bence evet, yükseliş gerçekleştirdi. Yeni tarihi rekorlar da gördük. Global borsalardaki düşüşle, düzeltmeyle beraber biz de bir miktar düzeltme yaşayabiliriz ama önemli hisse senetlerinin hala ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Borsa kanadı yine portföylerde belki bir %25, %30 değerlendirilebilecek olan bir taraf. Emtia sepeti sadece altın, gümüş değil, içinde tarım emtialarının da bulunabileceği bir sepet. Bu yine %20, %30 noktada portföyleri dengeleyebilir. Bir noktada da her ihtimale karşı ortalama yapabileceğiniz ya da piyasaya katılabileceğiniz bir nakit miktarı. Burada da yine borsa, para piyasası fonları ya da mevduat tarafı değerlendirilebilir. Aslında %30, %30, ortalama %30-35 noktasında böyle bu şekilde portföyü üçe bölebiliriz. Yatırımcının bu noktadan sonra biraz işi zor. Tabii ki portföyleri dağıtmak bir noktada riski azaltmak anlamına geleceği için tek enstrümandansa burada riski dağıtmak açısından parçalanabilir portföy.
1: Yine altın tarafından sormak istiyorum. O al-sat bandı neresi? Yani alım fırsatı altın ons için bu noktada da satmak mı gerekir sorusunu sorayım size.
0: Evet. Şimdi savaş başladığı zaman çok ciddi anlamda fiziki piyasada bir makas açılmıştı. Biz normal global piyasalarda 6300 belki 6000 seviyelerini görürken kapalı çarşı ya da fiziki piyasada 6800 TL'den aldılar insanlar gram altınları. Bu aradaki fiyat farkı aslında zarar olarak yansımış oldu ilk alırken. Şu an mesela

0: O fark yok. Piyasada gram altının neredeyse bugün itibariyle 6800-6900 bandında ama bu hafta 6600'lere kadar düştü. Ve biz televizyonda gördüğümüz fiyat neyse kuyumcudan da benzer fiyatları alabiliyorduk. Bu talebin iç piyasada olmamasından kaynaklanıyor tabii ki ama böyle çok hızlı hareketlerin olduğu dönemlerde bir miktar piyasanın rahatlamasını, sakinlemesini, fiyatların oturmasını beklemek her zaman yatırımcının aslında avantajını olacaktır. Çünkü bir malı alırken kazanmanız gerekiyor. O alırken kazanabilmeniz için de biraz soğukkanlı olmak gerekiyor. Ani hareketliliklerden kaçınmak gerekiyor. Geçen yıl bu zamanlarda da yine fiziki piyasayla uluslararası piyasaların kapandığını görmüştük. Bu Kurban Bayramı'na doğru olan dönem içerisinde, yaza doğru olan dönem içerisinde bu gerçekleşiyor genelde ve daha sonra yaza doğru makasın yeniden açıldığını görüyoruz. Ama tabii bu süre içerisinde Türkiye'de altın ithalat kotasının açılabilme ihtimaline karşı da haberlerin olduğunu görüyoruz. Belki o tarz farklılıklar artık bundan sonraki dönemde oluşmayabilir. Ama altın yatırımcısı 6000 şu an itibariyle 7000 TL'ye yakın bir fiyatlama var. Ortalama 5500 ile 6500 bandı arası aslında portföylere altın eklemek, biriktirmek açısından güzel seviyeler. Çünkü 8300'lerden geldi fiyat. 8300'lerden bugün geldiğimiz noktalara neredeyse %15 ile %20 arasındaki bu farklılık, bu düzeltme aslında güzel bir düzeltme. Bunu yatırımcılar değerlendirebilirler eğer portföylerini çeşitlendirmek istiyorlarsa.
1: Aynı noktalara gelmesini bekliyor musunuz? 8300'ler dediniz. Öyle bir
0: Tabii ki.
1: beklentiniz var mı o noktalara gelişiyle ilgili kısa vadede?
0: Tabii ki şöyle düşünün, ons altın 5600 dolar seviyelerine geldiği zaman bu fiyatlamayı görmüştük. Hem bir miktar tabii doların da etkisi var. O zaman dolar 43 seviyelerindeydi. Bir miktar 45'ten üzerine ilerleyen bir etki var. Hem de ilerleyen süreçlerde yeniden 5000 üzerindeki fiyatlamalar iç piyasada yeniden 8000 TL'ye doğru bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Peyderpey dünyanın bu kadar borç içerisinde olduğu bir tablo içerisinde tabii ki altının değer kazanmasını bekliyoruz. Sadece biz bugün konuştuğumuz noktada kısa vadeli görüşler bunlar. Ama orta ve uzun vadede baktığımızda altın yine kademeli olarak bu kadar paranın basılabildiği bir dünyada kademeli olarak muhtemelen yükselecek alternatif bulunmadığı sürece.
1: Merkez bankalarının faiz indirimine gitme olasılığı yılın son çeyreğine kadar ötelenmiş durumda ama Avrupa tarafında daha başka bir tablo var aslında. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen de faiz arttırımı Haziran ayına bile işaret edebiliyor. Eğer bir faiz arttırımı gelirse euro dolar paritesi açısından, euro varlıklar açısından nasıl bir tabloyla karşı karşıya oluruz?
0: Evet, o taraf aslında biraz daha önemli. Genelde ilk sinyali hemen veren Avrupa Merkez Bankası oluyor. Faiz indirimleri ve arttırımları noktasında da genelde ilk adımı o taraftan alıyoruz. Yılın sonuna doğru da 6 aylık süreç içerisinde belki 7 aylık süreç içerisinde 2 ya da 3 faiz arttırımı şimdiden konuşulmaya başlandı bile. Bu tabii Euro'nun dolar lehine, dolar aleyhine hareket etmesi anlamına geliyor. Euro dolar paritesinde 1,20'lere doğru bir fiyatlama görebiliriz bu noktada. Geçtiğimiz dönemlerde de görmüştük. 1,18'ler bu noktada güçlü. Üzerinde belki de 1,22'lere kadar bile yükselişler beraberinde gelebilir. Tabii ki normal şartlar altında, normal ekonomik koşullarla beraber bunu konuşuyoruz. Ama savaşın Avrupa'ya yansıdığı ya da farklı senaryoların konuşulduğu, Rusya-Ukrayna'nın daha da celallendiği bir ortam tabii ki Euro'nun her zaman aleyhine olacaktır. Dolar karşısında değer kaybı her zaman masada olacaktır. Ama Rusya-Ukrayna'yı düşünmeden sadece Orta Doğu'daki gelişme ve bundan sonraki merkez bankalarının olağan verileri izleyerek hareket edeceğini düşünüyorsak eğer o zaman euro dolar paritesi 1,15 ile 1,18 arasında dalgalanan bir tablo içerisinde olabilir. Hatta 1,20 biraz daha geniş 1,15 ile 1,20 arasında dalgalanan bir kur görebiliriz.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, değerli analizleriniz için teşekkür ediyorum. Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: İnşallah hep
1: Kolaylıklar.
0: birlikte. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar, saygılar.
1: Teşekkürler. Devam edelim seans öncesine. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da İstanbul'un küresel finans merkezi hedefi için önemli açıklamalarda bulundu. Mega kentin yatırım, finans ve reel ekonomiyi bir araya getireceğini söyleyen Yılmaz, İstanbul'u katılım

0: finans merkezi haline getirme yönünde kararlılıkla politikalarımızı sürdüreceğiz dedi.
1: Katılım finans, riskin adil paylaşımını esas alan, üretimi destekleyen ve reel ekonomiye doğrudan katkı sunan yapısıyla ekonomik faaliyetleri toplumsal fayda ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde değerlendiren bir anlayışı temsil etmektedir. Nitekim bugün katılım finans belirli bölgelerle sınırlı bir uygulama olmaktan çıkmış, küresel ölçekte hızla büyüyen bir alan haline gelmiştir. Finansal büyüklükler üzerinden değerlendirecek olursak, 2018 yılında 2,5 trilyon dolar olan İslami finans varlıkları 2024 yılında 6 trilyon dolara yükselmiş olup 2029 yılında bunun 9,7 trilyona kadar yükselmesi beklenmektedir. İslami Finans Gelişim Endeksi skoruna göre Türkiye 2012 yılında 82 ülke arasında 23. sırada yer alırken 2025 yılında 140 ülke arasında 10. sıraya yükselmiştir. Yaklaşık 127 milyar dolarlık İslami finans varlığı ile ülkemiz dünyada 9. sırada yer almaktadır. Katılım finans Türkiye'de 1984 yılında faaliyete başladığı günden bu yana sürekli bir gelişim seyri içinde olmuştur. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 3'ü dijital finans kuruluşu olmak üzere 10 katılım finans kuruluşunun faaliyet gösterdiği sektörün aktif büyüklüğü 4,7 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Katılım finansın son yıllarda gösterdiği performansla beraber aktif büyüklüğünün sektör içindeki payı %2,4 seviyesindeyken bu pay bugün %9,5 civarına yükselmiştir.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enerji alanında yaşanan arz şokuna rağmen Türkiye'nin arz güvenliği konusunda herhangi bir sorununun olmadığını söyledi. Mevcut durumun ekonomi programının önceliklerinde değişikliğe neden olmayacağını kaydetti.
2: 1970'lerden beri yakın döneme kadar gördüğümüz en büyük arz şoku şu anda yaşadığımız arz şoku. Yani önceki savaşlar, önceki kırılmalar, önceki problemli dönemlere bakarsanız etkilenen arz bugüne göre çok sınırlı. Bugün gerçekten çok büyük bir şok söz konusu. Türkiye'nin avantajları var. Birincisi, dünyanın bazı ülkelerine göre bizde arz güvenliği tehlikede değil. Yani bunlar ham maddeden bahsediyoruz. Olmayan ham madde yani en büyük sorun. Yani fiyatından bağımsız. Fiyat tabii şokuyla karşı karşıyayız ama en azından arzda bir sıkıntı yok. İhracatımızın %95'ine tekabül eden ülkelerdeki büyüme 2025'te %2,4'tü. Şimdi 2026 için tahminler %1,6. Mesela Avrupa Birliği %1,6'dan 1,3'e ama Orta Doğu, Kuzey Afrika yani savaşın en çok etkilediği bölge bizim için de önemli bir ticaret alanı. Burada büyüme %3'ün üzerinden %1 civarına düşüyor. Büyük bir küresel şokla, bölgesel bir çatışmanın getirdiği bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen biz programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik, düşünmüyoruz. Cumhurbaşkanımızın en çok önem verdiği ve bizim de bu bağlamda seferber olduğumuz bir alan var. Nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Ve dikkat edin, son dönemde aldığımız tedbirlerin tamamı bu odaklı. Bu merkezli. Nedir? Yani yatırımların önceliklendirilmesi. Ve bu program döneminde yatırımlarda ciddi artış var. İhracatta artış var. Yani dış pazarlarımızdaki sıkıntılara rağmen.
0: Piyasa takvimine bakalım, neleri takip edeceğiz. İçeride sanayi üretimi Mart ayına ait. Türkiye'de yine hazine nakit gerçekleşmeleri gelecek. Almanya tarafında sanayi

üretimi verilerini takip edeceğiz. Amerika'da da tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri önemli olacak bugün. Şimdi seans öncesine virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 22, Kayseri 21, Nevşehir 19, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın ve Manisa 28, Muğla 24. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Mersin ve Hatay 26, Adana 27, Kahramanmaraş 24. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 23, Karabük 24, Rize 18, Samsun 19. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 20, Erzincan 19, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 24 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
4: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
5: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS ile gel.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
2: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar yarın 10'da Halparada.
3: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

oldukça kritik bir denge arayışıyla başlıyor. Bir tarafta Hürmüz hattında yeniden yükselen askeri tansiyon, diğer tarafta ise Amerika ile İran arasında masada hala canlı kalan anlaşma umudu. Ve piyasa şu an tam olarak bu iki başlık arasında fiyatlama yapıyor. Altın cephesinde yön yeniden yukarı, ons altın 4700 doların üzerinde tutunurken haftalık bazda %2'yi aşan prim de dikkat çekiyor. Ama burada önemli olan sadece yükseliş değil, yükselişin nedeni. Çünkü piyasalar artık tam savaş değil, kontrollü gerilim ve diplomatik çözüm ihtimalini satın alıyor. Amerika ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürse de Washington'dan gelen ateşkes devam ediyor mesajları risk algısının tamamen bozulmasını şimdilik engelliyor. Petrol tarafında da bu nedenle sert bir kopuş görmüyoruz. Enerji fiyatlarındaki tansiyon kontrollü kaldıkça enflasyon ve faiz baskısının da sınırlanabileceği beklentisi güçleniyor. Ve bu tablo altına yeniden alan açıyor. Çünkü son dönemde piyasalar şunu gördü. Altın artık sadece jeopolitik riskle değil, Fed'in patikasıyla da hareket ediyor. Gümüşte ise çok daha agresif bir hareket var. 79 doların üzerindeki fiyatlama bize sanayi talebiyle güvenli liman temasının aynı anda çalıştığını gösteriyor. Bugün piyasanın ana gündemi ise Amerika'dan gelecek kritik istihdam verisi olacak. Tüm gelişmeleri birazdan konuşacağız ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte bakalım. İran'la anlaşma her an olabilir dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Amerikan ordusunun İran askeri hedeflerine yönelik meşru müdafaa olarak tanımladığı saldırıların ardından İran'la ateşkesin halen yürürlükte olduğunu söyledi. Trump, bu her an olabilir, belki de olmaz ama her an olabilir açıklaması yaptı. Amerika'dan Birleşmiş Milletler'de İran hamlesi var. Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarını ve mayınlama faaliyetlerini durdurmasını talep eden bir karar tasarısı sunarak üye ülkelerden destek istedi. Ancak diplomatlar Çin ve Rusya'nın tasarıyı

veto etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. FAO'dan da küresel gübre kıtlığı uyarısı geldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve lojistik aksaklıkların küresel tarım üretimine olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. FAO Genel Direktörü özellikle gübre sevkiyatındaki sorunların 2026'nın ikinci yarısından itibaren verim kaybına yol açabileceğini ve etkinin de 2027 boyunca küresel gıda arzını baskılayabileceğini söyledi. Trump Avrupa Birliği'ne süre verdi. Avrupa Birliği ile uzun süredir devam eden ticaret anlaşması görüşmeleri için yeni bir takvim açıkladı. Daha önce Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yönelik gümrük tarifelerini artırabileceği mesajını veren Trump bu kez Brüksel'e 4 Temmuz 2026'ya kadar ek süre tanıdı. Devam edelim. Avrupa Birliği'nden de Washington'a ilerleme mesajı geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Orta Doğu'daki gerilimi ve Avrupa Birliği Amerika Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasını değerlendirdiklerini belirterek gümrük tarifelerinin azaltılması yönünde olduğunu söyledi. Gündem başlıklarına hızlıca baktık. Küreye gideceğiz şimdi. Son duruma bakacağız. Tabii ki Asya ile başlayacağız. Asya'daki fiyatlamalar nasıl? Kırmızı bir tablo vardı Asya tarafında. Bugün Çin geri çekildi. Yarım puana yakın düşüş var. Hindistan'da yarım puanın üzerinde yükseliş takip ediyoruz. Yine Güney Kore'de de yarım puana yakın bir geri çekilme yaşanıyor. %1'in üzerinde Hong Kong'daki düşüş. Asya piyasalarındaki fiyatlama bugün böyleydi. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa Merkez Bankası mı önce faiz artırımına gidecek? İşte şu anda masadaki soru bu. Euro varlıklar nasıl etkilenecek bu durumdan? Eğer bir faiz artışı gelirse piyasalar nasıl fiyatlayacak? Son durum ne? Ona da bakalım. Avrupa tarafı dün nasıl kapanış yaptı? Madrid geri çekildi. %0,2 oranında düştü. Londra'da %1,5'luk geri çekilme var. Frankfurt'ta %1'in üzerinde düşüş var. Ve Paris'te de %1'in üzerinde bir geri çekilme takip ettik. Amerika'da durum ne? Hızlıca ona da bakalım. Küreye gelsin Amerika'daki piyasa fiyatlamaları. %0,2 oranında yükseldi. S&P 500 ve 7.353 puandan geçti. Devam edelim Nasdaq'la. Nasdaq tarafında da yükseliş var. 28.659 puandan işlem gördü. Dow Jones ne yaptı? Ona da hızlıca bakalım. Dow Jones tarafında da bir miktar yükseliş var. 49.640 puandan işlem gördü. Borsa İstanbul 15.000 puanın üzerinde tutunmuş görünüyor şu anda. Üstelik de bu sadece rakamsal bir yükseliş değil, sektörlere yayılan güçlü bir yükseliş olarak görünüyor. 15.040 puandan bitirdi. Dün günü %1'e yakın da yükseliş kaydetti. Birazdan sektörel açıdan da son görünümü canlı yayın konuklarımla değerlendireceğiz. Kıymetli metaller tablosuna bakalım. Son durum bize ne söyleyecek? Yukarı yönlü hareket ediyor. Altın ons yarım puanın üzerinde yükseliş kaydetti. Haftanın son işlem gününe yukarı yönlü hareketle girdi. Gümüş ons tarafındaki momentum biraz daha güçlü. %1,5'un üzerinde yükseliş kaydediyor ve 80 doların hemen kıyısında. Platin %1,5'luk yükselişle 2056 dolardan işlem görüyor. Paladyum'da da %1,69'luk bir yükseliş var. 1510 dolardan işlem görüyor. Enerji emtia tarafında son durum ne? Petrol yukarı yönlü hareket etti. %1'in üstünde yükseliş kaydetti. Brent petrolde %1'e yakın yükseliş var. 101 dolarda ve doğalgazda bir miktar geri çekildi. 2,7 dolardan işlem görüyor. Şimdi piyasalardaki son durum diyelim. Bakalım rakamlar ne söyleyecek? %1'e yakın yükselişi vardı. Borsa İstanbul'un dün bankacılık endeksi oldukça güçlüydü. 15.040 puandan kapattı dün günü. Bugün haftanın son işlem günü ve Mayıs ayına baktığımızda da tatil olan günlerin sayısı fazla. Bakalım Borsa İstanbul Mayıs ayını nasıl tamamlayacak? Dolar 45.34 seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor. Euro'ya bakalım, 53.26'dan geçiyor. Orada da kazanç var. Euro dolar paritesi 1.17 seviyesinde. Dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti, 98 seviyesinde ve sepet kurda da 49.32 seviyesini takip ediyoruz. Bankacılık endeksi önemli dedik çünkü fiyatlamalara en güçlü tepki veren
taraf bankacılık endeksi olarak görünüyor. %2'ye yakın yükselişi var. 17.541 puandan bitirdi dün günü. Sanayi tarafına bakalım. Sanayi tarafında da %1'e yakın yükseliş var. 19

39.036 puandan kapattı günü. Rakamlar, veriler böyleydi. Şimdi şirket haberlerine bakacağız. Bugün hangi haberler öne çıkıyor? Vakıfbank uluslararası finans kuruluşlarıyla 1,5 milyon euroluk 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Koton 2026'nın ilk çeyreğinde karlılığını arttırarak 859 milyon lira serbest nakit akışı sağladı. Şok marketler 2026 yılının ilk çeyreğinde satışlarını geçen yıla göre %41 oranında arttırdı. Turkcell 8,8 milyar liralık temettü açıklaması yaptı ve Matrix yılın ilk çeyreğinde 63 milyon lira net kar açıkladı. Gazetelere bakalım, ekonomi sayfalarında hangi haberler öne çıkıyor bugün? Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesindeki haberin başlığı Kalyon Holding'den Güneş'e 55 milyon dolarlık yatırım diyor. Hücre üretim kapasitesini ikiye katladı. Kalyon Holding'in 55 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Güneş hücresi tesisi açıldı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye bu alanda dünyada en ileri seviyeye ulaştı dedi. Suudi Arabistan'la yapılan enerji anlaşmasına da değinen Bakan Bayraktar, ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde biner megawattlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu projelerin Türkiye'de bugüne kadar oluşan en düşük elektrik alım fiyatıyla hayata geçirileceğini belirten Bayraktar, ilk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güveni göstermesinden rahatsız oluyorlar açıklamasında bulundu. Muhalefete tepki gösteren Bakan Bayraktar, bu projeler daha ne anlaşılmadan eleştirilmeye başlandı. Bu anlayışa rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ise Kalyon PV'nin toplam hücre üretimi kapasitesinin 1 gigawatttan 2,1 gigawata çıkaran bu yatırım milli teknoloji hamlemiz için kıymetli bir kazanım. Yeşil dönüşüm yolculuğumuzda ise çok kritik bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle stratejik önemi yüksek teknoloji odaklı bu devasa yatırımı, proje bazlı yatırımı teşviki kapsamına aldık diye konuştu. Kalyon PV'nin Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da, bugün enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonuyla yaktığımız meşaleyi daha da ileriye taşımanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Son 10 yılda ülkemizdeki enerji dönüşümünün en önemli kilometre taşlarından biri 2020 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz Kalyon PV fabrikamızdır. Biz bu tesisi yalnızca üretim yapmak için değil, milli teknolojiyi geliştirmek, yüksek katma değerli üretimi ülkemize kazandırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kurduk dedi. Devam edelim. Şimdi Takvim Gazetesi'ne bakacağız. 55 milyon dolarlık güneş yatırımı diyor Takvim Gazetesi'ndeki haberde. Kalyon Holding güneş hücresi üretimi için 55 milyon dolarlık yeni bir tesis kurdu. Açılış töreni düzenlenen tesisin 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Kalyon Holding'in Malıköy'de kurduğu entegre güneş paneli tesisi Kalyon PV'nin içerisinde kurulan ve teknik anlamda yeni nesil yüksek verimli bir güneş paneli, güneş hücresi teknolojisi serisi olarak bilinen G12R Topcon Plus üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Kalyon PV'nin yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni tesis 1.1 gigawatt güneş hücresi üretim kapasitesiyle 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip. Devam edelim, Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'ndeki haberin başlığı, şoklar büyük ama yönetilebilir dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Biraz daha detaylandıralım. Şoklar büyük ancak yönetilebilir diyen Bakan Şimşek, bu sene hedeflerle gerçekleşmeler arasında bir takım sapmalar olacağını ifade etti. Temelde programı ana hatlar itibariyle rayında tutmak için gerekeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz dedi.
Konuşmasında kısa vadede belirsizliklerin yüksek olduğunu da kaydeden Bakan Şimşek, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinin zorlandığı bir dönemden geçildiğinin altını çizdi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere vurgu yapan

Bakan Şimşek, Türkiye'nin enerji tarafında Hürmüz Boğazı'na bağımlılığın olmadığını yeniden vurgularken orta vadede yapısal sorunların ortaya çıktığını da belirtti. Şimşek ancak diğer yandan bu dönem önemli fırsatlar da barındırıyor. Aslında maalesef dünyanın birçok köşesinde gerginlikler yeni normale dönüşmüş durumda. Korumacılık eğilimleri de yeni değil. Yapay zeka insanlık için önemli bir devrim. Bu da hazırlık, altyapı gerektiriyor ve maalesef ülkeler arası eşitsizliği artırabilecek bir teknoloji değerlendirmesinde yaptı. Zirvede ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuştu. Katılım finans sektörünün yasal çerçevesi ve hedefler hakkında genel politikaları anlattı. İstanbul'u küresel ölçekte öne çıkan bir katılım finans merkezi haline getirme yönünde politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben de katılım bankalarının net dönem karının 2025 sonunda 86 milyar liraya, Mart 2026 itibariyle aktif büyüklüğünse 4,7 trilyon liraya ulaştığını söyledi. Devam edelim. Milliyet gazetesi var sırada. 8. Varlık Barışı geliyor başlığını taşıyor. Yatırıma dönüşecek. Varlık barışını da içeren yasa teklifi komisyondan geçti. Düzenlemede yer alan 8. Varlık Barışı'nın önceki uygulamalardan farkı getirilecek paranın sistemde tutulması olacak. Böylece yatırımlar için de kaynak sağlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama süreci devam eden kanun teklifiyle kişilerin ve şirket gibi tüzel kişilerin yurt dışı veya yurt içindeki kayıt dışı kalmış varlıkları ekonomiye kazandırılacak. Türk lirası, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve benzeri nitelikteki varlıklar banka veya aracı kuruluşlara 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirilebilecek. Bildirilen varlıkların 2 ay içinde Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edilmesi veya yurt dışından fiziki olarak getirilerek hesaplara yatırılması gerekecek. Ve offshore'lar da hedefte. Teklif yasalaşmasıyla birlikte Türkiye'nin 8. varlık barışı olacak. Yeni düzenlemeyle özellikle yurt dışında vergi cenneti olarak bilinen offshore'lardan da kaynak çekilmesi hedefleniyor.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum Özgür Çandır bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Son gelişmeleri dikkate alırsanız eğer piyasa bugün barış ihtimalini mi yoksa yaşanan bu gerilimi mi fiyatlayacak, ne dersiniz?
1: Piyasalar iyimser taraftaydı. Genel olarak hep barış ihtimalini fiyatladılar süreçte. Tabi ara ara buradaki o kaotik ortam devam edebilir endişesi bugün sınırlı da olsa piyasalara yansımış durumda. Özellikle Asya borsalarında kırmızıları görüyoruz, negatif tarafta borsaları görüyoruz. Bunu da aslında sürecin etkisi olarak değerlendirebiliriz. Yukarı yönlü savaşın bitme ihtimali birçok riskli enstrümanda hızlı bir şekilde fiyatlamıştı. Ara ara bunun düzeltmeleri mutlaka olmalı. Biraz da şu an için bu etki söz konusu. Kaotik ortam şu an tamamlanmaya yakın görünüyor. Jeopolitik riskin tamamlanmaya yakın olduğunu görüyoruz. Ama hep şu vurguyu yaptık. Özellikle önümüzdeki dönemlerde de Orta Doğu'da ya da farklı yerlerde, Asya tarafı da olabilir. Farklı yeni jeopolitik riskler dünya içerisinde olabilir. Bu da fiyatlamalar üzerinde anlık etkiler yaratabilir şeklinde bir vurgu yapmıştık. Aynı görüşüm devam ediyor ama kısa vadede tabii ki her şey tamamen bitmiş diyemeyiz. Ama bitmeye yakın ya da iki taraf açısından da bu anlamda evet sürecin sonuna yaklaşıldığı şeklinde bir özet yapabiliriz düşüncesindeyim.
0: Evet, bugün petrol fiyatlarında sert bir kopuş görmedik. Yine 101 dolar bandında görünüyor. Ne dersiniz, beklentiniz ne yönde? Biraz gerilimin artması sebebiyle. Gün içinde bekler misiniz daha yukarı yönlü hareket?
1: Evet, petrol fiyatlamalarında yine daha önceki yayınlarda vurguladığımız 50 günlük hareketli ortalamaya değen Brent petrol fiyatlamasında bir hareket gördük. Savaşın sonlanma ihtimaliyle bu seviyede tabii güncelleniyor.

Savunma yukarıya gidiyor. O da 97 dolar seviyesiydi. Bu seviyelere kadar geri çekilen Brent petrol, fakat yine bu seviyeden tepki veren bir yapı gördük. Uzlaşmacı bir tutum olacaksa süreç içerisinde, ki Trump'ın da isteği artık bu yönde, net bir şekilde bunu görüyoruz. Burada özellikle yavaş yavaş artık 96 dolarların da altına sarkmak isteyen bir yapı oluşabilir. Hep şu vurguyu yaptık. Yani savaş eğer devam ederse 113-114 dolar, ki vadelilerde de kırılmıştı bu seviye. Bu seviye üzerinde kapanışlar işte 125-130 dolara giden bir Brent petrol fiyatlaması oluşabilir. Tam tersi senaryoda da tekrardan özellikle 50 günlük hareketli ortalamasına geri çekilen bir Brent petrol fiyatlaması oluşabilir demiştik. Burada da 96 dolar seviyesi önemliydi. Buraya değdi. Buradan sınırlı bir tepki yaptı. Tekrardan gerilimin küçük de olsa artmasının etkisiyle. Ama biraz önce de belirttiğim gibi önümüzdeki dönemde artık savaş fiyatlamasından ya da petrol fiyatlamasının savaşın içinde olmasından ziyade petrol fiyatlamalarında geriye çekilme olacak mı? Piyasalar biraz bunu takip edecek. Trump da süreci sonlandırdıktan sonra muhtemelen ara seçimlere kadar tekrardan enflasyon kaygılarını azaltan Fed'in faiz indirimlerini yapmasına yönelik teşviklerde bulunan bir yapıya bürünebilir. Bu etkide petrol fiyatlamalarında sınırlı geri çekilmeleri yol açabilir. Şayet 97 dolar altında fiyatlama görüp görmeye başlarsak 84-88 dolar aralığında stabilize olmaya çalışan bir Brent petrol fiyatlaması görülebilir diye düşüncesindeyim. Buradaki tabii ki en temel etki artık savaşın konuşulmuyor olması ve en azından jeopolitik gerginliklerin bir süre de olsa rafa kalkma ihtimali şeklinde değerlendirebiliriz. Burada 97 dolar 96 dolar altına sarkarsa 80-88 dolar aralığındaki stabilize birçok hani ülke açısından, özellikle ithalatçı ülkeler açısından daha makul bir yapı oluşturacaktır. Enflasyon kaygılarını sınırlı şekilde azaltacaktır. Bütün ülkeler tabii ki bu anlamda faiz indirim süreçlerine devam etmek için biraz da Fed'i bekliyor. Fed de bu ihtimalin artık 2026 için masadan kalktığını görmüştük petrol fiyatlaması ile birlikte, ama şu vurguyu yapmıştık. Küresel tarafta konjonktür çok hızlı değişiyor. O yüzden de yani bu ihtimal hala masada olabilir. Sadece işte burada uzlaşmacı bir tutum tarafında olması lazım, İki ülkenin şeklinde vurguyu yapmıştık. Burada bu tarz son dönemki, yani son günü saymazsak son dönemki ılımlı ve olumlu hava devam ederse, o zaman işte Brent petrol fiyatlamasında biraz daha 96 doların altına sarkan, tekrardan 80-88 dolar aralığında stabilize olmaya çalışan bir yapı görülebilir. Ben

0: dolar bandı yukarıda Brent petrol için önemli bir seviye, aşağıda şimdilik 96 dolar seviyesi önemli. Olumluya dönen noktada 96'nın tabi aşağı yönlü kırılması beklenti dahilinde olur. Aynı zamanda bizim açımızdan da tabi ithalatçı ülke olduğumuz için bu anlamda o en azından son dönem tekrardan oluşan enflasyon baskısını da sınırda ortadan kaldırabilir düşüncesindeyim.
1: Şimdi Amerika tam ölçekli bir savaştan kaçınıyor ama bir taraftan da o İran üzerindeki askeri baskıyı da arttırmak istiyor. Yine diplomasi masası açık tutuluyor ama sahada da güç gösterisi var. Altın ons tarafından bakarsanız fiyatlamayı nasıl yorumluyorsunuz bu durumda?
0: Evet, ya iki tarafta baktığımız zaman süreçte tabii birbirine karşı üstünlük kurma çabası içerisinde oldu. Özellikle Amerika tarafında, Trump tarafında bunu net bir şekilde gördük. Ama hedeflediği noktalara ulaşabildi mi dersek çok ulaşamamış görünüyor. Sürecinde belki bu kadar uzayacağını tahmin etmemişti. Bir an önce hani İran'la ilgili savaş kısmında işte yönetime el koyarım, rejim değişir, sonrasında da özellikle uzunca bir süredir beklediği o nadir elementlere de ulaşabilirim, birazcık daha bu anlamda enerjiyi yükmeden yapıda olabilirim etkisi söz konusuydu. Ama buna çok böyle istediği gibi ulaşamadı. Sürecin uzaması da tabii ki enflasyonist kaygılar yaratıyor. Bu anlamda yıl sonunda da bir ara seçim var. O da kendi adına güven kaybetmeye başlıyor, imajı da oluşmaya başladı. Bu etki de tabii ki Trump tarafından açıkçası çok beklediği ölçüde oluşmadı. O açıdan da biraz daha şu an için evet tamam artık hani sonlandıralım, önümüze bakalım formatında bir yapıda. O açıdan da burada biz bu süreçte tabii petrol fiyatlaması yukarıya giderken özellikle ithalatçı ülkeler tarafında altın tarafında satış eğilimi gördük. Dengelemek için ekonomik politikalarının bu yönde bir yapı sergilediler. Bu da ons altını baskıladı. Şimdi yavaş yavaş biraz daha işte savaşın bitme etkisini konuşuyoruz. Bu anlamda tabii pozisyonlanmayı da takip ediyoruz. Özellikle altın tarafında Çin'in tekrardan Merkez Bankası'nın pozisyon güçlendirdiğini görüyoruz. Bu etki de savaşın bitme ihtimaliyle birleşirse ons altın fiyatlamasında tekrardan yukarı yönlü ataklar oluşturabilir. Geçen haftaki yayınlarda hep şu 4100 dolar vurgusunu yapmıştık. Oraya tekrardan geri çekilme ihtimali oluşabilir diye. Şimdilik 4500 dolar seviyesine destek yapmış görünüyor. Ama tabii hala bu 4100 dolar ihtimalinin masada olduğunu düşünüyorum. Farklı bir etkiyle bu tabii ki oluşabilir. Yukarıda da tekrardan ons altında momentumun, güçlü momentumun başlaması için 5000 dolar kritik seviye. Şu anki eğilim savaşın bitme etkisi tabii ki burayı desteklerse genel anlamdaki pozisyonlanma etkisiyle ons altının tekrar yukarı yönlü kafa kaldıracağı ve yukarı yönlü hareketin oluşabileceği yönünde. Ama şimdilik hala bu 4500-5000 dolar aralığındaki 4500-5000 dolar aralığındaki bant aralığı devam ediyor. Bunun tabii yukarı yönlü kırılması biraz daha savaşın bitme ihtimali sonraki süreçte kısa vadede Fed'in faiz indirme ihtimaliyle güçlenecektir. Şimdilik tabii bu çok mümkün görünmüyor ama az önce de belirttim, konjonktür çok hızlı değişiyor. Bu etki de önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde görülebilir mi? Şu anki son dönemki açıklamalar biraz bu durumu destekliyor. O yüzden de ons altın özellikle 4100 dolar üzerinde kaldığı ölçüde tekrardan yukarı yönlü ataklar yapmak isteyecektir. Ama şu anki durumu değerlendirecek olursak biraz daha stabil, dar bant aralığında hareket eden bir yapı vurgusu yapabiliriz. O geçtiğimiz dönemki volatil yapısından biraz daha tabii şu an için uzak tarafta. Geçen hafta da bu vurguyu yapmıştık. Biraz daha küresel tarafta büyük oyuncuların petrol fiyatlamaları üzerinde ya da petrol üzerinde olduklarını net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Peki alım satım, özellikle alım fırsatı sizce hangi seviye altın tarafında?
0: Ons altın için 4100 dolar seviyesi bence önemli bir seviye. Bu seviyeye eğer gelirse alım yönünde olmak, yukarı yönlü hareketleri sonrasında takip etmek önemli. Biraz uzağız ama bu seviyeye tabii az önce de belirttim hani hızlı gelişiyor fiyatlamalar farklı etkilerle.

0: de böyle bir durum oluşursa mutlaka bunu değerlendirmek gerekiyor. 4500 dolar seviyesini şimdilik destek yapmış görünüyor. Yukarıda da belirttiğim gibi 5000 dolar seviyesi üzerinde güçlenen bir yapı oluşur. Şimdilik bant aralığı olarak 4100-4600 aralığındaki ons altın fiyatlaması yatırımcılar açısından bir alım fırsatı oluşturabilir. Buradaki en önemli etki pozisyonlanmanın devam ediyor olması. Özellikle tabii ki Çin de bu anlamda geçerli bir kriter. Yani alım yönünde merkez bankalarının son dönemde bizde de gördük, hatta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda alım yönünde ve altın tarafında bu anlamdaki bu etki fiyatlamanın tekrardan bir tur daha en azından yukarı yönlü ihtimalini oluşturuyor. 4100 dolara sarkmaz, kısa vadeli yapı bunu çok desteklemiyor diyorsa yatırımcı, biraz daha 4500 dolar seviyesini kendi adına alım fırsatı olarak görebilir. Dediğim gibi eğer yukarı yönlü biz ataklar göreceksek özellikle 5000 doların geçilmesi bu anlamda önemli. Pozisyonlanma, son dönemki pozisyonlanma altında yukarı yönlü hareketi sınırlı da olsa şimdilik destekliyor diyebilirim.
1: Şimdi piyasalar son günlerde tabii hızlı bir şekilde o barış senaryosunu fiyatladı. İşte petrol geri çekildi, risk iştahı arttı. Borsalarda güçlü yükselişler de gördük ama şimdi Washington'dan gelen bir istihbarat raporu da var CIA'in. İran aylarca dayanabilecek durumda dedi, deniz ablukasına rağmen. Aylarca direnç gösterebilir raporu askeri kapasitesinin de önemli bir bölümünü hala koruduğunu gösteriyor. Bu açıdan baktığınızda piyasanın satın aldığı o hızlı çözüm, hızlı barış senaryosu zayıflayabilir mi? Bu rapor piyasa fiyatlamalarını ne ölçüde etkiler sizce?
0: Her iki tarafta sonuçta bu gerilimin devam etmesini istemiyor. Ekonomik açıdan tabii ki iki ülke için de bu durum geçerli. Birçok ülkede bunu istemiyor. Asya tarafında ithalatçı birçok ülkenin olduğunu görüyoruz, enerji ithalatı yapan. O yüzden de baktığımız zaman tabii ki iki taraf açısından da çok böyle sürdürülebilir bir noktada değil bu savaş tabii ki ortamı. Az önce de vurguladım. Amerika biraz daha hani bu işi, İran'la olan çatışmayı daha kolay çözümleyebilirim, sonuçlandırabilirim demişti. Ama İran tabii diğer Orta Doğu ülkeleri kadar zayıf tarafta değil. Hem nüfus itibariyle hem genel anlamdaki askeri gücünü göz önünde bulunduracak olursak diğer ülkeler gibi oradaki küçük ölçekli ülkeler tarzında bir ülke değil. O yüzden de bu anlamdaki dirayetini bu süreçte tabii ki net bir şekilde gördük. O açıdan da hani sonraki süreçte bu Rusya-Ukrayna tarafındaki savaş gibi devam etse bile öyle ya da böyle bu süreç uzayarak gider ve bu iki taraf açısından da tabii çok böyle hani olumlu çözümler oluşturmaz. O açıdan da bitme ihtimali tabii ki daha yüksek görünüyor. Ya en azından sönümlenme ihtimali şu an için zaten söz konusu. Burada Trump böyle bir hamle yaptı. Biraz da gözdağı vermek açısından da biraz daha tabii tüm dünyadaki nadir elementlere gözünü dikmiş durumda. Bu etki de tabii ki burada önemli bir rol oynadı. Ama bu sürecin bu kadar uzun sürme ihtimalini göz önünde bulundurmuyordu düşüncesindeyim. O yüzden de biraz daha bu süreci şimdilik rafa kaldırıp belki 2027'de tekrar bunu konuşuyor olabiliriz, Orta Doğu'daki gerginlikleri, ama bir süre bunu rafa kaldırıp özellikle ara seçimlere odaklanarak tekrar ekonomi politikalarına yönelmesi mümkün görünüyor. Bu iki taraf açısından da tabii biraz nefes aldıran bir tutum sergileyebilir. Amerika tarafından genelde biz sizin de belirttiğiniz bu tarz açıklamaları görüyoruz. Süreç içerisinde daha biz güçlüyüz, hani baskınız formatındaki açıklamalar. Ama bu tabii ki bunu stratejik açıklamalara olarak değerlendirmek bu anlamda önemli.
1: Tabii şunu da sormak istiyorum. Brent petrolün 100 dolar civarındaki o fiyatlaması enflasyon beklentileri açısından ne ifade ediyor bize?
0: Bu baskı oluşmaya başladı. Bizim tarafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Brent petrolün 60 dolar fiyatlamasına göre bir Yıl sonu enflasyon hedefi ortalama 60 dolar ve Brent petrol.

0: Bitcoin fiyatlamasına göre yıl sonu enflasyon hedefi belirtmişti yıl başında, ama şimdi bunu revize etmek zorunda kalacak. Hep şunu konuştuk, 2030'a kadar, hatta bunu yani geçen yayınlarda değil uzunca bir süredir konuşuyoruz, belki 2-3 yıldır, 2030'a kadar maalesef genel olarak küresel tarafta da enflasyonu konuşmaya devam edeceğiz. Bu görünüm bu yönde. O açıdan da burada tabii ki merkez bankaları da iyimser olsalar bile sene başlarında çeşitli etkilerle burada revize etmek durumunda kalıyorlar. Hatta yılbaşındaki beklenti bizim tarafta daha düşükken, hani 25 çok iyi olur yıl sonunda şeklinde bir vurgum olmuştu. Ki bunun da üstünde bir enflasyonla yılı muhtemel kapatacağız. En azından gelen aylık veriler şu an bunu bize gösteriyor. Bu açıdan da petrol fiyatlamasının yukarıda kalması, başta Amerika olmak üzere tabii ki birçok ülkeyi bu anlamda enflasyonist ortama sokan yapıda. Bu da tabii ki beraberinde yavaşlamayı, işte resesyon ihtimallerini gündeme getiriyor. Bunu da sonuçta hiçbir ülke, özellikle dış borcu olan da birçok ülke çok istemez tarafta. Bu açıdan da ne zaman bu endişeler artarsa tekrardan toparlanma eğilimi piyasalarda biraz daha kontrollü bir yapı görüyoruz. Bu açıdan da petroldeki bu fiyatlama tabii ki ciddi enflasyonist baskılar yaratır. Ama az önce belirttiğim savaş etkisi azalır ve 96 dolar altında, özellikle 80-88 dolar arasında stabilize olan bir petrol fiyatlaması görürsek, bu açıkçası hem ihracatçı ülkeler açısından kabul edilebilir bir seviye olur. Hem de ithalatçı ülkeleri biraz daha nefes aldırır, biraz daha özellikle enflasyon kaygısı yaşayan ülkeler için daha bir hani can suyu olur, can suyu etkisi yaratır düşüncesindeyim. Ama tüm dünyada artık özellikle bizim tarafta da şu gerçek ciddi anlamda görüldü. Her ülke kendi adına, özellikle ithalatçı ülkeler enerji konusunda, özellikle yenilenebilir enerji konusunda yatırım yapmalılar, yapısal reformlar oluşturmalılar etkisi oluştu. Bu açıdan da önümüzdeki dönemde özellikle bizim tarafta da bu yönde nasıl gelişmeler olacak enerji tarafında özellikle, takip edeceğiz. Bununla ilgili çalışmaların başladığını görüyoruz. Bunun devamı tabii ki bu dengeyi ekonomik anlamda, petrol fiyatları yukarıya gittiğindeki o yıpranma süreci dengesini de ciddi anlamda oluşturabilir. Ama şimdilik tabii ki şu anki petrol fiyatlamaları enflasyon üzerinde ciddi baskılar yaratıyor. Umarım öngördüğüm gibi önümüzdeki dönemde biraz daha olumluya dönen, biraz daha özellikle 80-88 dolar aralığında stabilize olmaya çalışan bir yapı oluşur. Bu da tabii ki sınırlı da olsa nefes aldırır düşüncesindeyim.
1: Borsa İstanbul'a bakalım şimdi. 15 bin puanın üzerinde kapattı dün işlem gününü. Tabii sadece yükselmiyor. Sektörel olarak da baktığımızda güçlü ve sağlıklı bir dağılım gösteriyor aslında. Çünkü sadece birkaç hisseden gelen bir yükseliş değil, genele yayılan bir alım var. Nasıl okudunuz son durumu?
0: 14.600 seviyesi üzerinde biraz daha bunu gördük. Tekrardan mali endeks tarafına, bankalar tarafına alışı gördük. Ama baktığımız zaman yılbaşından itibaren 11.300'le başlamıştık. 3.700 puanlık endeks katkısının 3.600 puanı sadece iki hisseden geliyor. Yani bunun işte bir tanesi Aselsan, hepimizin de takip ettiği ölçüde. O yüzden de baktığımızda aslında son 2-3 günü saymazsak çok genele yayılan açıkçası bir yükseliş havası henüz oluşmadı. Bankalar mesela yılbaşındaki fiyatlamasıyla şu an fiyatlıyor. Yukarı yaptılar faiz indirim beklentileriyle birlikte. Fakat sonra bunun ertelenmesi ve ötelenmesi bankalara tekrar satış getirdi. Mevcut fiyatlamalarını yılbaşındaki fiyatlamalarıyla neredeyse yakın diyebiliriz. Biraz daha sanayi tarafına bir eğilim vardı son dönemde. Şimdi biraz daha işte savaşın bitme ihtimaliyle bankalar tarafına bir geçiş olabilir. Piyasa bu rotasyonu çok iyi yapıyor kendi içerisinde. Bu da tabii Borsa İstanbul'un ayakta kalmasına sebep oluyor. Sonuçta burada tabii ki bir piyasanın oluşması önemli. Şimdilik endekste yeni zirveler gördük. Özellikle 14.500 üzerinde kapanışlar önem arz ediyor. Dolar bazlı kabaca 325 dolar seviyesi

0: diyebiliriz. 332 dolar seviyesi dirençti. Bu seviye aşılırsa biz yeni yüksekler görmeye devam edebiliriz düşüncesindeyim. Ama burada tabii hızlı bir yukarı yönlü atak oluştu. Son dönemde savaş etkisinin sonlanmasının etkisiyle, sonlanma ihtimalinin etkisiyle tekrardan 14.500 lira yani 325 dolarlara bir geri çekilme oluşabilir. Ama sonrasında tekrardan yönünü yukarıya çevirmek isteyen bir Borsa İstanbul süreci yaşanabilir düşüncesindeyim. Likiditenin olduğunu, yukarıya gitme çabasının olduğunu görüyoruz. Hacmin bunu desteklediğini görüyoruz. Bu da tabii ki Borsa İstanbul açısından önemli bir etki. Ama biraz daha tabii yatırımcı tarafında daha genele yayılır. Daha böyle hani hisse bazlı hareketlerin, sektörel bazlı genel hareketlerin oluştuğu bir yapı olsun isteniyor. Ama biraz daha sektör etkisinde Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Burada en önemli sektörlerden bir tanesi enerji sektörü. Gıda buna katılmaya çalışıyor. Özellikle teknoloji tarafı katılmaya çalışıyor. Yatırımcıların da o açıdan buralarda yani bu sektörler özelinde tabii fiyatlaması henüz oluşmamış daha ederinde olan şirketlere odaklanmaları önemli görünüyor. 332 doları aşarsak 2024 yılında gördüğümüz 344 dolar seviyesi sonrasında da 380 dolar seviyesine kadar bir akım oluşabilir. Biraz daha tabii özellikle 14.500 üzerinde kalıcılık görürsek daha genele yayılır bir yapı oluşabilir. Ama ben hala ısrarla tabii bu seçicilik temasının devam etmesi gerektiğini, devam ettiğini daha doğrusu düşünenlerdenim. Bu açıdan da endeksteki puantajdan ziyade tabii yatırımcının hangi sektör ya da hangi hissede olduğu bu süreçte önemli olmaya devam edecek. Ama genel yapıya baktığımız zaman Borsa İstanbul için ilgi gören tarafta, iştahlı tarafta, doğru seçimler yapanlar için olumlu tarafta olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu piyasa iştahı bu yıl içerisinde devam edebilir mi? Süreci özellikle olumsuz süreci, savaş sürecini, jeopolitik riski bence gayet sağlam tarafta atlattı. Bundan sonra bu olumsuz ihtimallerin biraz daha azalma durumu Borsa İstanbul üzerindeki motivasyonun da yıl sonuna kadar devam etmesine sebep olabilir. Aslında baktığımız zaman dolar bazlı 2024'te 344 dolar görmüşüz. Şu an 330 dolardayız. Yani dolar bazlı 2 yıldır aynı yerdeyiz diyebiliriz. O yüzden de hani bazen primli mi acaba Borsa İstanbul ya da yukarıya mı hızlı gitti gibi söylemler oluyor ama az önce de vurguladım. İki tane ise burada ciddi puantaj katkısı yaptı. Dolar bazlı hala 2 sene önceki fiyatlamadayız. Bu etkide tabii ki yukarı yönlü ihtimali farklı sektörler etkisiyle, rotasyon etkisiyle yukarı yönlü taşıyabilir şeklinde değerlendirebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Keyifli bir hafta sonu olsun size de ve kazançlı olsun. Kolaylıklar.
0: Ben de mutlu hafta sonları diliyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Cenk Bilgin şimdi seans öncesinde canlı yayın konuğum, Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
2: Unsur araması da bunun yardımcısı olduğu bankacılık sektörünü diyelim. Burada asıl düğüm haftaya enflasyon raporunda biraz daha çözülecek. Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki beklentileri, görünümü nasıl değerlendirdiği, bize nasıl anlattığı ile ilgili yol aldığımız zaman bence bankacılıkları daha da netleşecek. Bilançolar dengeli geliyor sayılır orada. Vakıfbank dışında hani çok problem bir bilanço görmedik. Daha doğrusu zayıf bir bilanço görmedik. Bence bankacılık hareketinin devam etmesi için önümüzdeki hafta rapora bakmamız lazım ve bu hafta sonu yurt dışında yaşanabilecek gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor.
1: Sektörel analiz yaptığınızda önümüzdeki dönemde öne çıkmasını beklediğiniz alanlar hangileri?
2: Ya enerjiyi ön planda tutarız. Özellikle enerji tarafına ekipman yapan sektörler ya da şirketler burada öne çıkacaktır. Enerjiyi satan sektörler öne çıkacaktır. Onun dışında teknoloji bence devam edecek, mecburi devam edecek. Teknoloji gelişmek zorunda. Savunma sanayiye de hizmet veriyor teknoloji

0: Orada da güçlü hareketler görebiliriz. Eğer bu işte Amerika ile İran konusundaki sıkıntıların aşılması durumunda da havacılığın tekrar bayrağı aldığı, belki de önümüzdeki haftalarda Türk Hava Yolları'nın yükselişini konuştuğumuz veya işte diğer havacılık sektörü şirketlerinin yükselişini konuştuğumuz haftalar yaşayabiliriz gibi düşünüyorum.
1: Peki bilançolarla ilgili de konuşmak istiyorum, aslında onu da sormak istiyorum. O şirket bilançoları arasında sizi olumlu açıdan en çok şaşırtan sektör hangisi oldu?
0: Şaşırtan sektör demeyelim. Yani bankacılıkta birkaç tane yapı krediyi önceliyorduk zaten. Halk Bankası'nı henüz almadık. Migros tarafı iyi geldi. İşte havacılıkta havayolunu iyi bekliyorduk. Havayolu gayet iyi geldi. Aslında genelde paralel sonuçlar alıyoruz. Çok olumlu, şaşırtan bir bilanço çok hatırlamıyorum şimdi. Hani teknoloji tarafında, işte haberleşme tarafında Telekom iyi geldi. Karel biraz daha eli yüzü düzgün geldi diyelim. Hani böyle şirket şirket bakabilirsek daha bence şey, yani sektörlerde de çünkü tüm sektör şirketlerinin olumlu bilanço getirdiğini göremiyoruz ne yazık ki. Biraz daha bireysele kaydı iş. Tek tek bunları değerlendirmek lazım. Hani toptiyekün bir sektör öne çıkar ya da geride kalır diyemiyoruz henüz ne yazık ki. Daha sağlıklı yapılarda bunu söyleyebileceğiz. Şu anda dalga boyları, volatilite çok yüksek. Bunlardan hangi şirketin nasıl etkilendiği de farklı sonuçlara neden olabiliyor tabii.
1: Yatırımcı nasıl bir portföy dağılımı kurmalı peki bu dönemde?
0: Yatırımcı yani henüz riskten hala kaçınmalı bence. Çünkü görüyorsunuz bir akşam bir şey diyorlar. Ertesi gün kendi birbirlerine savaş açıyorlar. Vuruyorlar birbirlerini. Sonra Trump diyor ki ateşkes devam ediyor diyor. Hani bu kadar volatil bir ortamda bireysel yatırımcının çok ağırlıklı risk taşımasını önermeyiz. Yine sabit getirili enstrümanlar, biraz borsa, emtia da mutlaka bir tarafında olacaktır. Ama emtia tarafında da dikkat edilmesi gerekiyor. Orada da özellikle gümüş tarafında hareketler çok sert. Biraz daha sanki altın o taraf için güvenli liman gibi gözüküyor. Ama genel anlamıyla tahvil piyasası daha güvenli gibi duruyor şu anda. Hala güçlü çünkü.
1: Önümüzdeki süreçte sizce Borsa İstanbul'un ana hikayesini taşıyacak tema hangisi olur?
0: İşte kararlılıkla sürdürdüğümüz enflasyonla mücadelenin devam etmesi ve dezenflasyon sürecine tekrar geçmemiz ya da işte savaş nedeniyle sekteye uğrayan sürecin tekrar ayağa kalkması, bir an önce faizlerin inmesi ve sanayinin rahatlaması. Havacılık tarafının da işte petrol fiyatlarının daha sakin seviyelere geçebilirse daha da ön plana çıkmasıyla bence hikaye tekrar yazılabilir. Yani çok kopmuş durumda değiliz, patikadan çok ayrılmış durumda değiliz. Hala etkilerin geçici olduğunu düşünüyoruz, geçici olduğunu söylüyoruz. Ama bir an önce geçmesi de gerekiyor bu etkilerin. Uzadıkça çünkü hasar da büyüyor ya da işte geri dönüş süresi de uzuyor diyelim. Bunun bir an önce çözülmesi, içeride rakamlara odaklı, yani ekonomik rakamları yorumladığımız, bunları birbirimize sorduğumuz günleri hasretle çekiyoruz diyelim.
1: Şimdi küresel piyasalar açısından da bakarsanız bugün Asya piyasası bir anlamda da referans tabii ki. Gelişen haber akışları, düşen haberler sebebiyle de kırmızı bir tablosu var Asya'nın. Bugün küresel piyasalarda nasıl bir görünüm bekliyorsunuz?
0: Şimdi dün yaşanan karşılıklı çatışmadan dolayı hani piyasa gerilimin artmasından korkuyor tabii ki doğal olarak. Burada çokça gözümüz Brent petrolde olacak. Brent petroldeki hareketleri takip ediyoruz. Aynı anda altın ve gümüşteki ters hareketleri de takip ediyoruz. Piyasalarda bunlarla yön bulacak. Karşılıklı açıklamalar, iktidarlı açıklamalar gelirse tabii daha güvenli bölgeye geçebiliriz yeniden. Ama iki taraf için de daha önce de söylediğimiz gibi yani iki taraf da bunu uzatmak istemiyor aslında ama anlaşma şartları çok detaylı ve üzerinde çalışılması, karar alınması çok kolay değil. Ama iki tarafın da bu ufak çatışmalara rağmen ateşkesi bozmamasından dolayı bir an önce barışa erilmesini istediğini görebiliyoruz.
1: Ama İran ateşkesin ihlal edildiğini

0: söyledi. İran ateşkes, Amerika ateşkes devam ediyor diyor. Ama neticede saldırı yapılmış noktalar var.
1: Yukarıda da gideceği seviyeler 4.900-5.000. FED politikaları netleşmeden ben altının 5.000 doların üzerine çıkabileceğini çok zannetmiyorum. Gümüş tarafı daha volatil. Orayı yorumlamak daha zor. Bence gümüş tarafını profesyonellere bıraksınlar. Yani gümüş tarafında trade etmek gerçekten çok tehlikeli olabilir. Orada çünkü dalga boyu çok yüksek hala. Bu kadar.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar.
1: Teşekkürler, size de kolay gelsin. Sağ olun.
0: Piyasalar haftanın son işlem gününe her iki taraftan gelen farklı açıklamalarla başlıyor. Fiyatlamalar nasıl olacak bugün? Gün boyunca takip edeceğiz. Şimdi seans öncesine noktayı koyalım. Hafta başında aynı disiplin, aynı netlikle ben karşınızda olacağım. Hafta başı görüşmek üzere. İyi hafta sonları efendim.

0: UFO Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Kapital.com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Flora kolye hediye. Koçak.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
4: İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.
5: Senin yanında Akbank.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle Otobit'te.
8: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
7: Kredi kartım hadi.
6: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
9: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedi.

0: Sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 22, Kayseri 21, Nevşehir 19, Sivas 18.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
2: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Kobiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: İlk kez Akbank'ta olan Kobiler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Senin
2: yanında zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
3: değerinde Trinksat. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: İyi ki anne.

0: resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.
1: İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisine nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Artık haftanın son işlem gününe geldik. Rekorlarla dolu bir haftaydı ama dün piyasalara baktığımızda yeniden Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi, bölgeden patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin iddialarla petrolde tam 100 dolar sınırındayız ve düne görece bir miktar risk iştahının düştüğünü takip ediyoruz ama hafta genelinde borsalarda risk iştahının çok kuvvetli olduğunu görmüştük ve enflasyonla başlamıştık bu haftaya 4.18'lik beklenti üstündeki rakamla. Mehmet Şimşek'ten mesajlar vardı. Programdaki kararlılık mesajları devam ediyor. Program önceliklerinde bir değişiklik olmadığını söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı. Enflasyon, cari açık, bütçe açığı ve büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım sapmalar olabilir dedi. Ama temelde ana hatları itibariyle programı rayında tutmak için gerekeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz dedi. Bu hafta Merkez Bankası Başkanı Karahan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da aslında ekonomi yönetimi genelinde dezenflasyonla kararlılık vurgularının da geldiği bir hafta efendim. Şimdi gelelim Trump'a. Çünkü Trump'tan açıklamalar geliyor ama İran bunları kabul etmiyor. Gerilimlere rağmen anlaşma olabilir mesajını paylaştı. Onların bu anlaşmayı benden çok daha fazla istediklerini düşünüyorum dedi. Eğer imzalamazlarsa bu anlaşmayı onlar için çok acı olacak dedi ve bir yandan tehditler de devam ediyor böylece. Şimdi Tahran öyle söylemiyor. Tahran diyor ki Hürmüz Boğazı'nın açılması planları hiç gerçekçi değil. Yani Amerika'nın söylediklerini reddediyor ve beklemeyin diyor bölgenin açılmasını. Ve kontrolün yine kendilerinde olduğunu bir yandan ifade ediyorlar. Ve gelelim Amerika'nın gümrük vergi tarifelerine. Biliyorsunuz davalık olmuştu Amerikan Başkanı Trump. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin dava başlatmasıyla birlikte. Şimdi mahkeme orada diyor ki gümrük vergileri yasaya aykırı. Yani yasal faiziyle birlikte iade edilmesine hükmedildi. Yani şimdi acaba o şirketlere geri iade mi yapılacak bu tutarlar? Tabii bir soru işareti orada yine yaşanmaya devam ediyor. Trump'ın yetkilerinin aşıldığı noktasında da gelen aslında yüksek mahkemeden gelen kararları takip ediyoruz. Şimdi bir yandan küreselde merkez bankaları başkanlarından gelen açıklamalar var ama belirsizlik olduğu için şu anda ne yapsak, ne söylesek diye aslında yine ikilemde kaldıklarını ifade ediyorlar ve Kaşgari'nin mesajları vardı. Hürmüz uzun süre kapalı olursa faiz artırabiliriz diyor. Yine FED'den açıklamalar var. Hemek dedi ki faiz oranları yüksek enflasyon nedeniyle bir süre daha sabit kalabilir. Yani bir üye faiz artışı olabilir diyor. Bir üye sabit olabilir diyor. FED üyesi Daly dedi ki para politikası kısıtlayıcı. Savaş sona ererse işte enflasyon düşer ve iş gücü piyasası istikrarlı enflasyonist baskı yaratmıyor. Yani istihdamda enflasyonist bir etki yok dediler. Ve bugün gözümüz Amerika'da tarım dışı istihdamda ve son veri 170 bin kişinin üzerinde bir artışa işaret etmişti. Ama grevlerin bitmesiyle 30 bin kişilik bir artış var. Dolayısıyla bir sapma var mıydı bu rakamlarda? Yani bugünkü rakamlar gelecek ve daha gerçekçi bulunması bekleniyor. 65 bin kişilikte bir artış beklentisi olduğunu görüyoruz tarım dışı istihdamda. Tabii bizim yine öncü göstergemiz bu yayına başlarken petrol olmaya devam ediyor. 100 dolar sınırında tam. Aslında dün 97'lere doğru geri çekilmeler. Bu hafta %10'un üzerinde kayıpları görmüştük. 101 dolarda son yarım saatte bir saatte yine yönünü yukarı çeviriyor. Gelelim altına. Altın petrolik düşüşten bu hafta destek bularak 4800 dolar sınırına kendini taşımıştı. 4700 doların üzerinde. Peki küresel haritada durum nasıl? Yani dün aslında Amerikan borsalarında böyle kayıpların olduğu bir günü takip ettik. S&P'de 0.38'lik bir eksi vardı spotta. Bugün artıda 1000'de 3 artı orası. Nasdaq'ta da 1000'de 4'lük bir değer kazancı olduğunu görüyoruz. Gelen bilançolarda beklentileri aşmıştı ve iyi rakamlar orada karşımızdaydı. Avrupa'ya baktığımızda sanayi ve metal listelerinde dün düşüşler vardı ki kırmızılar içerisinde. Biz aslında pozitif ayrışmışız dün Avrupa'dan. Londra %1,5, Frankfurt %1 değer kaybetti. Paris'te de %1'in üzerinde değer kayıplarının geldiğini takip ettik. Şimdi Asya piyasalarına bakıldığında dün tabii erken kapatmaları daha pozitif bir tablo vardı onlarda. Örneğin Nikkei'ye baktığımızda tatil sonrası %5,5, yani Japon borsası çok hızlı yükseldi. Ve bugün orada da Güney Kore

0: Binde birlik artı var. Hong Kong bugün Çin eksi %1'lik değer kaybıyla. Borsada dün 15 bini açtık, öyle kapattık ve yeni rekorlar. Sene başından bu yana %34'lük kazanç var. Ve enflasyonun iki katı olan bir yıllık %65'lik değer kazancı borsamızda. Bilanço sezonunda neredeyse sona geldik ve pazartesi günü finansallar bitiyor. Düne baktığımızda 14.987'den açarken 15.040'dan kapattık. Peki bankalarda durum nasıl? Getirelim bankacılık endeksini. Çünkü bu hafta bankalar da yönünü yukarı çevirebildi ama banka ve sanayi rasyosunda ciddi gerileme var. Yani bu yıl sene başından bu yana yani özellikle bu 4 ayı aşkın zaman diliminde bankalar %6, sanayi %36 değer kazandı. Dün bankalar %2'ye yakın yukarı yönlü bir tepki hareketi gerçekleştirdi. Bugün de Koç Holding'in rakamları, Turkcell, Pegasus önümüzdeki hafta pazartesi günü rakamları yine açıklayacak. Şimdi gidelim Asya piyasalarına ilişkin yorumlar, değerlendirmeleri almaya. Nasıl bir risk iştahı var bugün orada? Dün Japon borsası çok kuvvetliydi. Bugün hız kesti mi piyasalar? Çin'de biraz düşüş var. Kore biraz iyi gibi. MSCI'de Çin'de Pekin'den bizlerle gelişmeleri paylaşacak.
1: İyi yayınlar Gözde Kılıç. Haftanın son iş gününde Orta Doğu'da hem Amerika hem de İran'ın karşılıklı ateş açmaları ve daha sonrasında ateşkese yönelik endişeler bugün Asya cephesinde tartışılıyor. Manşetlerden bu haberleri okuyoruz. Diğer yandan Trump'ın önümüzdeki hafta Pekin'e gerçekleştirmesi beklenen bir ziyaret var. Bununla ilgili de ekonomide çok yönlü beklentiler, yorumları okuyoruz. Trump'ın Pekin'e yapacağı ziyarette Amerika'nın dev şirketlerinin CEO'ları da eşlik etmesi planlanıyor. Özellikle Apple, Nvidia, Boeing gibi şirketlerin patronları da Trump'a eşlik edecek. Beklentiler ne yönde diye baktığımızda her iki tarafta elini güçlü tutacağı yönünde kuşku yok. Trump biraz daha magazinel konuya yaklaşıyor. Zaten geçtiğimiz günlerde Pekin'e gideceğim, değerli dostum Xi Jinping'e ben daha güçlüyüm diyeceğim gibi bazı açıklamaları da yine biliyoruz. Beklentiler şu yönde: Trump Pekin'e gelecek, milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalayacak, daha fazla Çin yatırımını Amerika'ya çekecek, Boeing uçaklarını satacak ve Washington'a eli güçlü bir şekilde dönecek. Hürmüz meselesinde de belki gelene kadar yine geçici bir çözüm olabilir. Beklentiler yine bu yönde. Ancak İran Dışişleri Bakanı Erakçı'nın de Pekin temasları oldukça önemli. Eğer Pekin'de kurulacak masada Trump ve Xi Jinping zirvesinde bir çözüm olursa bu da Çin'in küresel diplomatik başarısını her anlamda göstereceği yönünde de yine görüşler hakim. Trump her ne kadar Boeing uçakları, soya fasulyesi satışı gibi beklentileri olsa da Çin'in daha fazla çözüme kavuşturulması beklenen masada başlıklar var. Özellikle teknoloji, çip başta olmak üzere Amerikan yaptırımlarının kaldırılması ve gümrük tarifelerinin bir silah aracı olarak kullanılmaması Trump'a iletilecek ve eğer yumuşama sinyalleri karşılıklı olarak atılırsa Pekin'in her zaman söylediği kazan kazan ilişkileri bu kez masada hakim olacak. Birçok görüş var, yorum var ama bakalım iki liderin zirvesinde beklentiler yine karşılanacak mı? Hangi mesajlar verilecek? Artık geri sayım başladı diyebiliriz Gözde Kılıç.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Şimdi tabii dışarıdaki bu görünüm ve yeniden Orta Doğu'da tansiyonun artması ve içerideki beklentiler diyeceğiz. OYAK yatırım ekonomisti Alper Topkaya ile birlikteyiz stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Gözde.
0: Şimdi hafta başında gelen enflasyon rakamları diyeyim, 4.18'lik bir rakamı aldık ama beklentilerin tabii bir puan yaklaşık üzerinde bir rakam geldi. Bir yandan sonrasında gelen dezenflasyon programındaki kararlılık vurguları, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve ekonomi yönetiminden de gelmeye devam devam ediyor. Hemen bunun yanında acaba Merkez Bankası faiz indirimleri son çeyreğe mi kaldı soru işareti, ama önümüzdeki hafta bir de Perşembe günü enflasyon raporu sunumu, ki 21 olan bir üst band var. Ara hedef 16 seviyesinde, ama piyasada böyle 27-28 senaryoların aracı kurum raporlarında güncellendiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem

0: enflasyonu sorayım ve hem de acaba en erken faiz indirimini siz burada nerede beklersiniz?
1: Tabii, dilerseniz önce enflasyon tarafından başlayalım. Nisan ayında 4.18 gibi aslında beklentilerin oldukça üzerinde kalan bir enflasyon gördük aylık bazda. Olağan şüphede biz gıdaya bakarız. Hani gıda nedeniyle mi saptı bu enflasyon diye, ama gıdayla hiç alakası yok. Konut tarafında ciddi bir yüksek enflasyon vardı. Yine giyim tarafında yüksek bir enflasyon vardı. En azından bizim beklentilerimizi aşan aylık bazda rakamlar vardı. Yine sağlık ve lokanta oteller tarafında da beklentilerimizi aşan bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kaldık ve bunun neticesinde de ana eğilime baktığımız zaman ve meclislerle arındırılmış manşet enflasyona baktığımız zaman aslında 2024 Temmuz'dan bu yana en yüksek aylık rakamı gördük. Yani kabaca 20 aylık son 20 ayın en yüksek enflasyonunu
0: aslında
1: görmüş olduk.
0: Aslında 2 yılın en yüksek seviyesine geldi.
1: Evet, aynen öyle. Tabii bu aylık bir rakam ve burada savaşın etkisi de çok fazla var. Yani tek bir ayı üzerinden bir yanı, analiz yapmak da çok da doğru olmayabilir bazen. Biraz daha 3 aylık eğilimlere bakmak lazım. Ve burada çok ciddi bir savaş etkisi var. Enerji enflasyonu mesela aylık bazda %14 geldi. Ciddi bir şekilde enflasyonu yukarıya ittiren faktörlerden bir tanesi oldu. Hani genel olarak aslında Nisan ayı enflasyonunda olumlu bir şey bulmak çok zor. Ama önümüzdeki döneme baktığımız zaman şimdi Mayıs ayı enflasyonu bir parça daha yumuşayacak, hız kesecekmiş gibi gözüküyor. Burada özellikle mevsimsel faktörlerin de iyi gidiyor olması sebebiyle meyve sebze tarafında bir miktar fiyatların aşağı geldiğini görüyoruz ve aylık bazda sanki %1,5'un altında gelecek gibi gözüküyor Mayıs ayı enflasyonu. Tabii ay içerisinde savaşın seyrine bağlı olarak enerji fiyatları çok değişkenlik gösterdiği için 1,5'un üstünde veya altında kaldığı net bir şekilde söylemek çok zor. Daha da ayın başındayız. Ama hani şimdilikten baktığımız zaman sanki Mayıs ayı enflasyonu %1,5'un altında kalacak gibi gözükmekte. Ve bununla beraber yine savaş bu ayın içerisinde bitecek olursa eğer enerji fiyatları da Haziran'dan itibaren geri gelmeye başlayabilir. Yani biz hem gıda tarafından hem de enerji tarafından özellikle akaryakıt üzerinden yaz aylarında birazcık daha enflasyon tarafında ılımlı bir seyri geride bırakabiliriz gibi gözüküyor. Tabii dediğim gibi savaşın bu ay içerisinde sonuçlanması durumunda. O yüzden de evet, Nisan ayı enflasyonu çok kötü. Hani iyi bir şey bulmak da çok zor. Yayılım endeksine baktığımız zaman yine çok ciddi bir şekilde bozulma gördük Nisan ayı içerisinde, ama Mayıs'tan itibaren sanki enflasyon tarafında bir parça yumuşama göreceğiz gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Enflasyon raporu kısmına gelecek olursak, sorunuzun ikinci kısmı. Orada Merkez Bankası dediğiniz gibi üst bant %21, ara nokta %18, hedef %16. Tabii bu savaş öncesi değerlendirmeydi. Muhtemelen savaştan sonra bir 3'er puan yukarıya gelecektir diye tahmin ediyoruz. Yani üst bandın %24'e yükseldiği, orta noktanın %21'e yükseldiği bir yeni beklentiler göreceğiz gibi gözüküyor. Ama bundan da önemlisi aslında Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı söylemler oldukça önemli olacaktır ve yönlendirmesi piyasa açısından önemli olacaktır. Enflasyon raporunda mutlaka bu savaşın etkisinin en azından şimdilik ne kadar bir enflasyonda katkı yaptığı, yani enflasyonu ne kadar yukarıya çektiğini muhtemelen anlatacaktır başkan ve ne kadarlık daha fazla etki yaratması beklediğini açıklayacaklardır. Dediğiniz gibi piyasada enflasyon tahminleri ciddi bir şekilde yükseldi. En azından ben diğer kurumlara baktığım zaman bir yaklaşık 4-5 puanlık yükseliş görüyorum. 24-25 seviyesindeydi. 29-30'lara doğru çekildiğini görüyoruz ve buna mukabil olarak da faiz indirimi beklentileri de son çeyreğe doğru kaydı. Çünkü 30'luk bir enflasyon 35'lik bir politika faizine aşağı yukarı denk geliyor.
0: 5 puanlık mı?
1: Evet, aşağı yukarı hani ex post baktığım zaman 5 puanlık bir Merkez Bankası reel faiz verme eğiliminde. 35 dediğimizde şu anda 37'de olduğumuz için, hatta fonlama 40'ta geçiyor. İşte son çeyrekte 2 tane 100'er bas puanlık indirim yapsa Eylül'de olur gibi aslında piyasada genel bir, hatta Ekim'de pardon, piyasada genel bir konsensus var. Biz birazcık daha olumlu taraftayız. Dediğim gibi hem gıda tarafındaki olumlu seyir, beklediğimiz olumlu seyir, hem de enerji enflasyonunun savaş bu ay bitmesi durumunda geriye gelme ihtimalini göz önünde bulundurduğumuz zaman biz yıl sonu enflasyon beklentimizi %27,5 olarak belirledik ve politika faiz beklentimizi de %33 olarak belirledik. Yani piyasadan yaklaşık 2-2,5 puan birazcık daha olumlu ve ılımlı bakıyoruz diyebiliriz. Bu bağlamda da bizim beklentimiz Temmuz ayı içerisinde faiz indirimleri başlayabilir gibi düşünüyoruz. Dediğim gibi yine savaşın bitme senaryosu bu. Tabii savaş uzarsa bu sefer petrol fiyatları daha da yukarı tırmanacağı için hani enflasyon tarafında o zaman beklentilerimiz zaten çok daha yukarıya gidecektir, ama savaş bu ay içerisinde tamamlanırsa biz Merkez Bankası'nın fonlamayı Haziran itibariyle %37'ye tekrardan geri çekeceğini, yani haftalık günlükten haftalık fonlamaya geçeceğini düşünüyoruz. Sonrasında ise Temmuz ayında faiz indirimlerine 100'er bas puanlık indirimlerle başlamasını bekliyoruz. Yani toplamda 4 tane toplantı kalıyor zaten Temmuz'da beraber. İşte Temmuz'da, Eylül'de, Ekim'de ve Aralık'ta 400 bas puan indirim yaparak toplamda 33'e indireceğini düşünüyoruz.
0: Evet, yani aslında siz haftalık repo üzerinden toplam 4 puanlık bir indirim bekliyorsunuz burada. Doğru. İşte 40 üzerinden bakacak olursak ki TLRF'in gecelik faizin geçtiği nokta %40, orada da 7 puanlık bir indirim olabilir. Daha iyimseriz, hani yaz aylarında başlayabilir diyorsunuz, ama piyasanın beklediği tabii daha böyle aylık son çeyreğe doğru. Şimdi bir yandan özellikle Türk lirasının seyrini sorayım. Çünkü dolar TL'de biz bir hareketlik görmedik. Yani ciddi bir oynaklık görmüyoruz. Hatta Mart ayında enflasyonun çok belirgin şekilde altında kalan, şöyle 2,5-3 yıllık zamana, yani sıkı para politikasının başladığı döneme baktığımızda enflasyonun yarısı dolar TL'deki artış. Dolayısıyla dolarda kalan bir kere enflasyona karşı ciddi anlamda reel bir kayıp içerisinde. Orada da rezerv tamponu, yani 200 milyar dolardan böyle 140-150 milyar dolara kadar gelmiş 2-3 hafta iyileşti. İşte son 2 haftadır yine böyle kısmi böyle 6-7 milyar dolara yakınca toplamda bir azalış var gibi. Burada yabancı girişleri, tabii carry işlemleri, hep onu konuştuk. Orada da sorunsuz bir şekilde yabancının gitmesi, yani dünya genelinden bir para çıkışı ve dünya genelinde ana vatanına paranın geri dönmesi, hep bu hikaye. Dolayısıyla hem dolar TL'deki hareketliği sorayım, hem de rezervler hikayesi. Yani orada güçlü tamponla birlikte bu Türk lirasındaki istikrar sürer mi? Dün de yine yabancı bir kurumdan gelen açıklama, TL'de long pozisyon öneriyoruz. Yani istikrar cazibeli getir, devam ediyor. Savaş var ama Türkiye bunu iyi yönetiyor şeklindeydi. Ne bekliyorsunuz kurda?
1: Ya kur tarafına baktığımız zaman şu anki politika devam edecek gibi gözüküyor. Ekonomi yönetimi aslında kuru tamamen kontrol etme gibi bir prensibi var. Merkez Bankası olsun, hazinede olsun zaten bu görüşteler. Burada baktığımız zaman geçtiğimiz Mart aylarında veya Şubat aylarında aylık değer kaybı %1,2 1,5 civarındayken dolar TL, biliyorsunuz biz birazcık daha dolar TL'yi kontrol edip aslında euro TL'yi pariteye bırakıyoruz. Dolar TL üzerinden konuşacak olursak hani 1,2-1,5'lar civarından 1,5-2 civarında TL'ye karşı değer kazandığını görmekteyiz. Özellikle artan enflasyon ihracatçılar tarafında bir miktar baskı yarattı. O yüzden de kurun salınım hızı, yükseliş hızını birazcık daha Merkez Bankası'nın yukarı doğru çektiğini görmekteyiz. Aylık %1,5-2'lere yakın sayan aslında bir artış olduğunu görmekteyiz. Rezerv tarafına gidecek olursak, eğer dediğiniz gibi biz net döviz pozisyonuna da bakıyoruz. Savaş öncesi 70 milyar dolar seviyesindeydik. 9 milyar dolara kadar geriledi rezervler. Sonra oradan 35'e çıktık. Şu anda da aşağı yukarı 27-28'ler civarındayız. Burada genel olarak aslında yabancı giriş çıkışları sizin dediğiniz gibi oldukça önemli. İçerideki yerli yatırımcının döviz pozisyonlarına baktığımız zaman, işte DTH'daki gelişmelere baktığımız zaman aslında Türklerin, çok fazla yerli yatırımcıların dövize ilgi göstermediğini görüyoruz.
0: Yani hane halkı savaş var, gideyim dolar alayım eğilimine girmedi. Burada yabancı çıkışı ağırlıklı aslında bir hareketlilik gördük.
1: Doğru, aynen. Yani kabaca rezervlerde 45 milyar dolar civarında bir kayıp olduğunu düşünecek olursak, bunun 30-35 milyar aslında yabancılar tarafından geldi. Tabii cari açık verdiğimiz aylardayız. Bir miktar oradan da rezerv kaybı oluşmuştur. Hani genel olarak baktığım zaman normalde böyle savaş dönemlerinde biliyorsunuz büfe kuyruklarında yayınlar yapılırdı. Şimdi o döviz büfelerinde çok fazla, döviz bürolarında çok fazla böyle bir kuyruk görmüyoruz. Zaten DTH hesaplarında da herhangi bir artış görmüyoruz. Bir miktar altın ilgisi vardı geçtiğimiz dönemde. İşte altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber yerli yatırımcıların bir miktar altın aldığını gördük ama dövizi direkt, yani dolar veya euro bazında çok fazla aslında yatırımcıların ilgisi olmadığını görmekteyiz. Merkez Bankası'nın bu sıkı para politikası devam ettiği sürece açıkçası kur tarafında da yeni bir sıçrama beklemiyoruz. En azından yakın horizonda beklemiyoruz. Tabii savaş çok daha kötüye evrilirse o zaman daha farklı şeyler konuşuruz ama şu anki görünüm altında, özellikle savaşta bu ay içerisinde bitecek olursa eğer, dolar TL'de çok ciddi bir yükseliş beklemiyoruz. Yıl sonu beklentimiz 52 seviyesinde. Hala enflasyonun ve faizin dolar TL'den daha fazla getirdiği bir dönemdeyiz. Bu da böyle yıl sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor. Savaşın erken bitmesi halinde tabii ki.
0: Evet, yani TL'deki cazibe yine dolara karşı çok daha kuvvetli devam ediyor diyorsunuz. Şimdi biraz içeriye, piyasaya geleyim. Borsadaki eğilim çok güçlü çünkü. Hatta alternatifteki mevduat cazibesi, para piyasası fonu cazibesine rağmen, yani aylık %3'ün üzerindeki getirilere rağmen orada kuvvetli bir görünüm var. Hatta şöyle sene başından bu yana borsaya baktığımızda %30'un üzerindeki, işte 35'lere dayanan bir kazanç. Yani neredeyse 9-10 aylık getiriyi bir yıla yakınca TL mevduat getirisini 4 ayda karşılayan bir borsa İstanbul karşımızda. Şimdi orada acaba ilgi devam eder mi? Yani enflasyon beklentileri, hani sizin 27-28 bandı dediniz ama piyasanın 29-30, ya da faiz beklentileri yine işte 30'un üzerinde, yani işte 34'lü bölgelerde sizin yine beklentileriniz var. Buna rağmen borsada yükseliş var. Hatta 4.18'lik enflasyonu aldık beklenti üstünde. Yine borsada bir yükseliş var. Ne bekliyorsunuz? Yani devamı gelir mi, ya da yıllarca geride kalmış Borsa İstanbul'da hani artık potansiyel şimdi mi böyle gerçekleşmeye başladı?
1: Genelde baktığımız zaman aslında genelde yayılan bir yükseliş olmadığını görmekteyiz. Çoğu holding, banka olsun, sanayi sektöründeki çoğu şirketler olsun aslında hala 2024 yılındaki seviyesinin bile gerisinde. Bu senedeki bu %30-35'lik yükselişe

0: seviyesinin altında olduğunu söyleyenler de var. Genel yayılan bir yükseliş için şu savaşın öncelikle bitmesi ve enflasyon beklentinin yavaş yavaş aşağı gelmesi lazım diye düşünüyoruz. O yüzden hani birkaç tane hissenin taşıdığı bir endeks aslında tümünü, tüm hisseleri temsil etmiyor şu anda endekste. Biraz yapı değişti.
1: Yani evet, belli ve seçici sınırlı bir hisse grubuyla yükseliş var. Tabana, genele yayılma yok diyorsunuz. Yani aynen. 2-3 yıldır havacılık sektöründe yerinde sayan fiyatlamalar. Daha bankalar yeni yeni bu hafta toparlanma sinyalleri verdi. Örneğin bankacılık olmadan bir rally hareketine şahit olduk bu kez.
0: Evet. Zaten bankacılık tam katılmıyorsa yabancı katılımı da eksiktir aslında zaten. Çok hani yabancı ciddi bir aslında en ilk başta girdiği hisseler genelde banka ve holdingler oluyor. Oradaki şirket fiyatlamalarına baktığım zaman hala aslında tepelerin gerisinde olduğunu görüyoruz. Yani gördüğü en yüksek seviyelerin gerisinde olduğunu görüyoruz. O yüzden yabancı katılımının çok da yüksek olmadığı bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi Trump'tan gelen açıklamaları sorayım bir de size. Çünkü her geçen gün farklı açıklamalar. Ateşkesi konuştuk ama hani anlaşamıyorlar belli konularda. Yani Kürmüz'ün kontrolü İran bizde diyor. Amerika işte biz de kontrol ederiz diyor. Hatta bir özgürlük projesi çıkardı bu hafta, sonra geri adım attı. İşte biz sizi koruruz demişti. Sonra öyle olmayacağını anladı. Şimdi dedi ki onlar bize ateş ediyordu. Biz de onlara karşılık verdik ama anlaşma her an olabilir. Ama olmazsa onları çok zorlu günler bekliyor. Çok acı çekerlerdi. Şimdi bir yandan tehdit de var elbette işin ucunda. Dün de böyle gerilimin, tansiyonun arttığına ilişkin haberler geldi. İşte patlama sesleri İran'dan, Tahran'dan haberler vardı. Ve dediler ki, Tahran diyor ki Hürmüz'deki hani endişelerin kalkacağına yönelik beklentiler asılsız. Böyle bir durum yok diyorlar. $100 sınırında petrol, yani 110'dan 100'ün altına geldi diye borsalarda bir coşku vardı ama çok iyimser yerden mi bakıyoruz? Ya da gerçekten bu ateşkes sağlanacak mı? Ne bekliyoruz biz küresel anlamda?
0: Ya bunu bilmek çok zor ama tahminimiz tabii ki var. Özellikle Trump'ın biliyorsunuz Çin'e gidecek ve orada devlet başkanıyla bir görüşme yapacak. Sanki oraya gitmeden önce bir barış anlaşması yapmak istiyor gibi bir çıkarımımız söz konusu. Aslında hem ABD tarafında hem de İran tarafında barış yapma isteği var ama kendi şartlarıyla bir barış yapma isteği var gibi gözüküyor. İki taraf da aslında savaşı çok istemiyor. Çünkü hem İran kendi ticaretini yapamıyor şu anda, hem yükselen petrol fiyatları ABD'nin, en azından Trump'ın kendi politikalarını uygulamasını engelliyor. Çünkü Trump'ın ekonomi politikası en başta neydi? Ben enflasyonu enerji fiyatları sayesinde düşüreceğim, aşağıya çekeceğim ve bu sayede faizleri de aşağıya çektikten sonra üretimi artıracağım ve ABD'yi yeniden üretim üssü yapacağım gibi bakış açısı vardı. Ama şu anda uyguladığı politikalar ya da savaşın etkisi nedeniyle bu politikaları net bir şekilde uygulayacak bir yapı kuramadı. Merkez Bankası'nda şimdi Kevin Warsh gelse bile faizleri indirmesi imkansız gözüküyor, en azından kısa vadede. O yüzden de ABD tarafı da İran tarafı da savaşı bitirmek istiyor ama iki taraf da birbirine çok fazla adım atmak istemiyor gibi gözüküyor. Ama Trump'ın gelecek haftadaki bu Çin ziyaretinden önce sanki bir anlaşmaya varılacak gibi bir çıkarımımız söz konusu. Umarım kısa vadede biter, petrol fiyatları da aşağı gelir. Çünkü bu hem global taraftaki enflasyon hem Türkiye tarafındaki enflasyonu yukarı çeken bir unsur. İki tarafta da enflasyonun aşağı gelmesi, merkez bankalarının birazcık daha gevşek para politikasına geçmesi için oldukça önemli bir yer tutuyor.
1: Peki son olarak Kevin Warsh gelirse faizleri indirecek mi? Zira Trump'ın şartı buydu ama bir yandan faizleri indirip bilançoyu da küçültür mü? Hani öncesinde bizim hani zaten FED guvernörlüğü döneminde bilanço küçültme eğilimiyle bildiğimiz bir isim. Şimdi tam tersi genişliyordu, yani varlık alım programlarına ilişkin detayları paylaşmıştı geçen senenin sonunda sanıyorum. Dolayısıyla bir yanda faiz, bir yanda bilanço, hani böyle bir ayrışma olabilir mi? Ne bekliyoruz orada?
0: Şu anki savaş ortamında çok zor ama savaş bitip de petrol fiyatları hızlı bir şekilde gelirse ABD enflasyonu aslında savaş öncesi 2.6-2.7'ler seviyesindeydi. Yani Fed'in faiz indirim yapabilecek sınırı da olsa bir yeri vardı. O yüzden savaş biterse Kevin Warsh'un faiz indirme yeri bir miktar açılacak gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda bilançoyu küçültüp faizi indirmesi biraz...
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz.
3: Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
4: Şimdi tamam.

0: bahar fırsatını kaçırmayın. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
2: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş, avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: vakit fırsatını kaçırma.
1: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
3: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: Gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
1: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalar.

0: Kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çip para ve 1 yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Senin yanında
1: bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var. Yolcu 360, araç
2: kiralamak ne kolaymış. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile program devam ediyor.

Efendim yatırım fonlarında hisse fonlarının cazibesi devam ediyor ama bir yandan para piyasası fonları ve risk düzeyi çok düşük ürünler tarafındaki cazibe yani %3'ün üzerinde aylık getirilerden söz ediyoruz. Dolayısıyla biraz borsa diyeceğiz. Bugün böyle kısmi bir düşüş hareketi karşımızda ama borsada tabii hızlı yükselişleri olunca hisse fonlarındaki getiriler de bu yılın zirvesine yerleşti. Bakalım neler oluyor.

0: Efendim, borsa, hisse, fonları nasıl bir eğilim var? Kare portföye gidiyoruz. Fon yöneticisi Kadir Altunok bizlerle birlikte. Kadir Bey, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Şimdi tabii hisse fonlarını da konuşacağız ama öncesinde ben borsayı sorayım. Artık bilanço döneminde de sona geldik. Pazartesi günü bitiriyoruz rakamları. İşte böyle ayrışmaların sektör bazından ziyade artık hisse bazlıya da döndüğü. İşte gıda perakendeleri defansif, savunma sanayi zaten güçlü rakamlarla konuşuyorduk. Bankalar güçlü ama ikinci çeyrekteki soru işaretleri, kar baskısı, net faiz marjı derken borsada rekorları gördüğümüz 15 bin üzerine geldiğimiz, sene başından bu yana %34'lük bir değer kazancı yazdığımız yerde ne bekliyor Borsa İstanbul yatırımcısını? Bugün böyle kısmi negatif bir eğilim var ama tabii dışarıda bu tansiyon, Orta Doğu gerilim derken böyle biraz orta vadeli perspektiften de bakalım istiyorum. Borsa İstanbul'da yeni rekorların gelmesi de olası mı acaba?
1: Önce olası diyerek başlayayım. Özellikle orta vadede baktığımızda, orta uzun vadede özellikle bu savaş ortamından sonra doğacak fırsat penceresinden faydalanacak ülkelerin başında bence Türkiye geliyor. Buna yönelik adımların da atıldığını düşünüyorum. Hem enerji güvenliği, hem enerji yollarının çeşitlendirilmesi, hem de artık tedarik zincirlerinin tek bir yere bağlı olmayacağına yönelik artık diğer ülkelerin de çeşitlendirmeye gideceği senaryolardan en çok faydalanacak ülkelerin başında bence Türkiye geliyor diye düşünüyorum. Orta uzun vadede özellikle gerekli altyapı yapı yatırımlarını yaptık. Hani orada pozitifim. Bunun da tabii ki de Borsa İstanbul'a yansımalarını göreceğiz. Kısa vadeye bakacak olursak zaten sizinle yaptığımız yayınlarda da geçen sene dolar bazlı çok geride kalmış bir Borsa İstanbul vardı. Bu açığı yılın ilk aylarında hızlı bir şekilde aslında kapatmıştık ki Hürmüz olayı olana kadar, İran, İsrail ve Amerika gerilimi yaşanana kadar. Burada tabii özellikle global risk iştahının düşmesiyle birlikte ve bizim de komşu ülkemiz olan İran'ın ve Körfez ülkelerinin bu savaş ortamında, çatışma ortamında yoğun bir şekilde bulunmalarıyla birlikte aslında en çok düşen borsalardan birisi biz olduk ama son dönemde hem anlaşma, uzlaşmaya varılacağına yönelik pozitif, ılımlı haberlerin gelmesi hem de aslında her türlü kötü senaryoyu unutup hisse senedi piyasalarının biraz daha rekorlara da koştuğu bir dönemi tekrar gördük. Hem S&P'de tekrar ralliler devam etti ve rekorlar kırıldı. Hem Asya, gelişmekte olan Asya ülkelerinde özellikle KOSPİ'de ciddi rekorlar gördük. Tabii bu küresel hisse senedi piyasalarındaki olumlu hava hızlı bir şekilde Borsa İstanbul'a da yansımış oldu. Biz de hani rekorları kırdık. Şimdi 15.000'li seviyelerdeyiz. Hani burada bilanço dönemini yine sizin dediğiniz gibi geride bıraktık. Yine ayrışmalar oldu. Ama özellikle

0: Aselsan gibi, Astor gibi bazı şirketler özellikle endekse ciddi katkılar sağladı. Yüksek petrol ortamında TÜPRAŞ'ları takip etmiş olduk, enerji şirketlerini takip etmiş olduk. Hani onların katkılarını gördük. Gıda perakende hakeza. Özellikle maalesef yüksek enflasyonist ortamda hala defansif olmaya devam ediyorlar. Önümüzdeki dönem için en büyük endişemiz artık artan gübre fiyatlarıyla birlikte gıda enflasyonunda tekrar bir global anlamda yükseliş olabilir. Bunu da takip edeceğiz. Bunun da tabii ki de hisse senetlerine yansımalarını takip edeceğiz diyebilirim. Hani özetle uzun vadede, orta uzun vadede endeks için olumluyuz. Kısa vadede gecikmiş olan aslında bir performansın bu yıla yansımasını görmüş olduk. Özellikle küresel taraftaki iyimserlikle birlikte Borsa İstanbul'da bu yılda rekorlarını kırdı. Bunun devamı için ben biraz daha özellikle savaşın artık sona erdiğine dair piyasanın da fiyatladığı bu. Hani bu açıklamayı görmeyi bekleriz. Onun dışında tabii hem global hem yurt içindeki enflasyonun seyri ve bizim özellikle içeride faiz indirim hızımızın, adımlarımızın ne kadar yüksek olup olmayacağı bu yıl için bundan sonraki Borsa İstanbul'un seyrini belirleyecek unsurlar olabilecektir diye düşünüyorum. Ama orta uzun vadede bence Türkiye'de fırsat çok fazla görünüyor Borsa İstanbul açısından.
1: Bir yandan bilanço sezonunda yavaş yavaş sonuna geliyoruz dedik ama var mı böyle bu çeyrekte ön plana çıkardığınız ya da burası güçlü dediğiniz, dün de yine çok önemli şirketlerin finansallarını aldık ama bu hafta zaten böyle kıymetliydi. İşte Sabancı Holding'den merakla beklediğimiz TÜPRAŞ rakamları, işte dün Medical Park'ın hareketliliği, bankalar tarafına bu hafta vakıf vardı. Geçen hafta özel bankaların zaten çoğunu almıştık, oradaki rakamları incelemeye çalışmıştık. Hani burada daha böyle pozitif ayrıştı ya da bu sektörde böyle güçlü ivme ikinci çeyrekte de yine devam eder dediğiniz noktada neler ön plana çıkar?
0: Benim Medical Park bence çok müthiş geldi bilançosu.
1: Evet, maliyetler de düşmüş.
0: Kesinlikle öyle, zaten orada maliyet tarafını iyi yöneten bir gruptu. Yani onun etkilerini gördük. O güzeldi. Biraz da bir ikinci çeyrekle ilgili artık bu artan petrol fiyatlarının etkisini belki görebiliriz. Hani o bizim için önemli olacak bilanço döneminde, önümüzdeki dönem. Ama ben yine gıda perakendelerinin defansif olması özelinde ve enflasyonla ilgili özellikle bu son dönemdeki yine yükselişlerle birlikte oranın defansif ve güçlü kalacağını düşünüyorum. Bir Migros'un zaten özellikle operasyonel olarak ciddi atılım yaptılar. Bunun daha da meyvelerini göreceklerini düşünüyorum. Çok konusunda biraz temkinliyim. Hala o beklediğim atılım yapmış gibi görünmüyor. Tabii toparlanmalar olacaktır, olmuştur ama ben özellikle BİM ve Migros'u öne çıkarıyorum diyebilirim. Önümüzdeki dönemde de bu iki hisse tarafında daha pozitifim diyebilirim. Astor özellikle çok ciddi bir performans gösterdi ama bence takip etmeye değer şirketlerden birisi. Özellikle yapılan iş ve ihracat konusunda ciddi bir potansiyel barındırıyor o taraf.
1: Bir yandan havacılık, yani havacılıkta tabii Türk Hava Yolları'nı ve TAV'ı aldık. Pegasus'u pazartesi bekliyoruz ama orada hani beklenti üzerinde karlılıkları olsa da düşüşlerin de olduğunu görüyoruz. Bir yandan piyasa acaba savaşa mı odaklandı? Yani jeopolitik riskler havacılıkta daha mı ön plana çıkıyor? Bir de hani yer hizmetlerini konuşurken finansman gideri baskısı dedik ya da işte havacılığı konuşurken karlılık beklentilerin iki katı ama hani hep böyle bir ama başlığıyla işte ertelenmiş vergi gideri etkisi istiyoruz bu kez. Dolayısıyla böyle hem amaların çok olduğu bir bilanço sezonu mu hem de havacılıkta acaba ne bekler bizi bundan sonraki dönemde?
0: Şöyle söyleyeyim, tabii global rakiplere göre hala bence THY en güçlü kalan hava yolu şirketi diyebilirim. Lufthansa'nın 20 binden fazla uçuşu iptal ettiğini biliyoruz. Özellikle İstanbul Havaalanı'nda burada önemli bir merkez olmasında etkisi var. THY zaten hem hedge yaptılar hem de özellikle bu iptal edilen uçuşlardan daha fazla pazar payını bile arttırabilir diye düşünüyorum. Hani THY global rakiplerine göre elbette daha güçlü ayrışacaktır ama tema biraz bozuk olunca yabancı yatırımcıyı bu anlamda ilgisini çekmek kolay olmuyor. Hani genelde portföy yöneticisi sektör bazlı bakar ve havacılık sektöründen çok

0: umudu yoksa global anlamda Türk Hava Yolları'nı çok takip etmeyebilir. Ama ben sadece Türk Hava Yolları özeline baktığımda bence hem kendi jet yakıtımızı kendimiz yapıyoruz, hem hedge durumu var, hem de ölü sezonda bile olsa aslında fabriklerde toparlama vardı. Evet, bir tek seferlik bir kar yazmış oldu ama hani zaten bu çeyrek kötü bir çeyrek olarak bekleniyor. Ama ben özellikle ciddi bir jeopolitik savaş ihtimali ortadan kalktığı senaryoda oldukça olumlu olacağımızı düşünüyorum Türk Hava Yolları açısından. Daha güçlü kalacaktır diğer benzer havayolu şirketlerine göre.
1: Görünüm çizdiğini ifade ediyor diyorsunuz. Hem işte transit merkez Orta Doğu'daki boşluğu dolduran önemli bir konuma gelmesi, hem de jet yakıtını üretebilmemiz. Şimdi bir yandan o zaman para piyasası fonları ya da TL mevduat tarafını da sorayım. İşte orada biraz getiriler yukarı gitti malum fonlama 40'a gelince. Orada hani ne kadarlık bir dağılım bulundurmalıyız, ya da TL'nin cazibesinin hala devam ettiğini görüyor muyuz? Yani kümülatife baksak bileşik etkisiyle zaten enflasyonun çok çok üzerinde, ama uzunca bir süredir belki ilk kez para piyasası fonlarının getirse enflasyonun altında bu yıl, zira %14'lük bir enflasyon, %13'lük para piyasası fonu. Bunlar tabii bir de vergiden arındırılmamış rakamlar. Orada ne öngörüyorsunuz?
0: Biraz enflasyonun gerisinde kaldı. Malum beklentilerin üzerinde gelen aylık enflasyonlar oldu ki bu da savaşın ve petrol fiyatlarının ciddi anlamda yüksek seyretmesinin etkisinden dolayıydı. Biz hala özellikle faizlerin bir süre daha sıkı kalacağını Merkez Bankası'nın yönlendirmesinden anlıyoruz. O yüzden

0: faizler de cazip olacaktır. Para piyasası fonları da bence cazibesini koruyacaktır. Burada tabii yılbaşına göre artık ağırlığı yavaş yavaş para piyasası fonlarından, hep söylüyorum, borçlanma araçlarına doğru ve sonrasında hisse senetlerine doğru, daha riskli tarafa özellikle getiri beklentisiyle kaydırabiliriz diye düşünüyorum. Artık sanki onun zamanı gelmeye başladı. Tabii burada kritik etken savaş ve onunla birlikte hem globalde hem yurt içindeki enflasyon beklentilerinin şekillenmesi olacak. Orada tekrar biz ivmenin enflasyon açısından aşağı kaydığını gördüğümüz anda para piyasasından borçlanma araçları ve hisseye doğru ağırlığımızı arttırabiliriz diye düşünüyorum. Ama şu anki resme baktığımızda bir süre daha para piyasası fonları ve TL varlıklar aslında risk getiri beklentisine baktığımızda cazibesini koruyacak gibi görünüyor.
1: Evet, dolayısıyla o geçen sene konuştuğumuz ya da bu sene konuştuğumuz sene başındaki hikaye PPF'den borçlanma araçlarına kaymak önemli olabilir diyorsunuz sonraki dönemde. Teşekkür ediyoruz Kadir Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Efendim, vadeli işlemlerde kısmi bir düşüş vardı. Bakalım Viyop 30 kontratları bugün nasıl? Dün şok marketlerin sonuçlarını aldık. Anadolu grubunu takip ettik. Ve tabii bugün Koç Holding'in yeni rakamlarını bir yandan bekliyoruz. Borusa'nın yine sonuçları vardı. Viyop 30'da 0.48'lik değer kaybı 17.857. Tabii bugün petrolün 100'ün üzerine gelmesi. Böyle dünya piyasalarında dün de biraz Amerika'da örneğin spotta biraz düşüşler vardı. Avrupa'da değer kayıpları vardı. Biz pozitif faiz. Dün hatta 15.000 üzerine geldik. Peki devam ediyor muyuz burada? Kalıcı mıyız biz acaba 15.000 puanın üzerinde ve pozitif tepki beklediğimiz bilançolar var mı? Artık sona da geldik. TR yatırıma gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile birlikte konuşacağız. Günaydın, hoş geldin.
2: Merhaba Gözde, günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi 15.000 üzerine geldik. Ne kadar kalıcıyız ve pozitif tepki anlamında bugünden hani var mıdır böyle ayrışabilecek, yukarı gidebilecek ve hemen bunun yanında yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle bugün acaba risk iştahının bir miktar içeride borsada da düşmesini bekliyor musunuz?
2: Evet Gözde, sen de söylediğin gibi haftanın son işlem gününe gözümüz petrol fiyatlarında, kulağımız Hürmüz Boğazı'nda uyandık. Sıcak bir çatışma oldu fakat çatışma büyümedi, ama bunu tabii böyle bir şeyin olması hemen petrol fiyatlarını 100 doların üzerine attı Brent petrol. Tabii dünyanın gözü hala petrol fiyatlarında. Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar ateşkesin hala devam ettiği yönünde. Şu anda orada herhangi bir sıcak temasın devam etmediğini görüyoruz. Bu da piyasalardaki temkinli duruşu arttırsa da şu anda en azından petrol fiyatları kritik 103 dolar. Teknik anlamda 103 doların altında kalması bizim için önemli olacak. Ancak petrol fiyatlarının kalıcı olarak tekrar 80 dolarlara inmesi 97 doların kırılmasıyla olacak ki bu 50 günlük ağırlıklı ortalama, şu anda o seviyenin üzerindeyiz. Büyük bir ihtimalle mevcut şu anda kalıcı ateşkes görüşmelerini petrol fiyatları, Brent petrol 97 ile 103 dolar arasında yatayda kalarak bekleyecek. Biz de orayı dikkatle takip ediyoruz. Tabii senin de söylediğin gibi bankacılık endeksinin de piyasada destek olmasıyla 15.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaptık. Şimdi bu trend hala devam ediyor. Aslında 15.100 seviyesi önemli bugün. 15.100 seviyesi regresyon orta bant ve bu seviyenin geçilmesi halinde 15.700 seviyelerine doğru hareketi yukarı yönlü takip edeceğiz. Aşağıda daha önce seninle konuştuğumuzda 14.200 olan kritik destek seviyemiz artık 14.600. Yani geri çekilmeler 14.600'e kadar normal karşılanacak. Bankacılık endeksi evet al verdi, ancak orada çok sert bir hareket sonrası bir yorulma görebiliriz. 17.700 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz bugün. Geçilmesi halinde 18.600 seviyesini izleyeceğiz. Aşağıda 17.300 bugün için önemli destek. Eğer bugün bankalar 17.300'ün altına gelirse kritik 16.900 seviyesine kadar olan geri çekilmeyi yükselen trend içinde kabul edebiliriz. Sanayi endeksi bir süredir bizi oldukça güçlü yukarı yönlü itiyordu Gözde. Biraz orada da yorulmalar başladı. 19.200 seviyesi önemli bir direnç, regresyon üst bant. Aşağıda 18.800 ve 18.500 seviyesi var. Burada da 18.500 seviyesine kadar olan geri çekilmeleri normal karşılayacağız. Tabii bugün cuma olması nedeniyle ve bir hafif bir sıcak temas neticesinde risk iştahı bir miktar düşük kalabilir Gözde. Altında 4600 dolar seviyesinin

0: üzerinde kaldığımız sürece ve gram altında da 6800 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşımaya devam edebiliriz. Altın tarafında da şu anda hala güvenli liman olma özelliği devam ediyor. Tabii bugün Japonya'dan düşük gelen PMI rakamlarıyla uyandık. Aynı zamanda Almanya'da sanayi üretim ve dış ticaret verileri var ve tabii ki ABD tarafında işsizlik ve tarım dışı istihdam datası 65 bin bekleniyor. Tarım dışı istihdam Fed'in çok önem verdiği bir data. Bugün o da ABD tarafında merakla bekleniyor. Fed'in açıklamaları, Fed başkanlarının açıklamaları var. Bunları da yakından takip edeceğiz. Ancak tarım dışı istihdam datası bugünün en önemli datası olarak görülüyor. Biz de tabii şu anda yavaş yavaş artık son gelen enflasyon rakamından sonra Merkez Bankası'nın enflasyon sunumu ve tabii ki 11 Haziran'a doğru yavaş yavaş yaklaştıkça acaba ara hedef, ana hedef ne kadar revize edilecek? Petrol fiyatlarındaki 61 dolarlık ortalama ne kadar revize edilecek? Bunları konuşmaya başladık. Tabii Trump arada bu ateşkes sürecinde şu anda tekrar gümrük tarifelerini gündeme getirmeye başladı. 4 Temmuz tarihini verdi. Avrupa Birliği'ne gümrükleri sıfırlaması için yoksa orada daha sert önlemler alacağını söyledi. Kısacası aslında savaş bitse de gözde belirsizlik ticaret savaşlarına dönerek tekrar devam edecek gibi duruyor. Böyle bir ortamda biz de bilançoların artık sonuna gelirken sektörel bazı ön plana çıkan sektörlerle şu anda yükselen trendimize devam ediyoruz.
1: Evet, dün bir de gelen finansallar şok marketlerin sonuçlarını aldık. Borusa'nın rakamlarını aldık. İşte Kalekim'i aldık. Koç Holding'in bugün rakamlarını alacağız. Öncesine gidiyorum çarşamba günü Tüpraş, Aygaz, Sabancı Holding. Bunların rakamları MLP sağlık finansalları sonrası yükseliş. Tüpraş 3,7 milyar lira beklentinin hafif altında kalınca dün %4'ün üzerinde düşüş. Hani var mı böyle piyasada iyimser bulduğun bilançolarda bu hafta böyle dikkatini çeken, ön plana çıkardığın?
0: Gözde aslında baktığımızda ilk çeyrekte bankalar yine güzel bilançolar açıkladı. İkinci çeyrek soru işareti tabii. Orada ikinci çeyrekle ilgili bir heyecan yok hala. Gelen bilançoların aslında çok çok kötü olmadığını söyleyebilirim ilk çeyrek anlamında. Ama ikinci çeyrekte bilançolar bir miktar ilk çeyreğe nazaran biraz daha zayıf kalabilir. Tabii ki şimdi setup'ı kurarken şunu çok net kabul edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yüksek faiz ortamı devam edecek. Dezenflasyon sürecinin tekrar başlaması zaman alabilir içinde bulunduğumuz konjonktürde. O nedenle yüksek faiz ortamında yani daha doğrusu enflasyonist baskının devam ettiği sürece yine önümüzdeki günlerde perakende sektörü, sigortacılık ve holdinglerin ben yine ön planda olabileceğini düşünüyorum şu anda. Ancak bilanço beklentilerinin ilk çeyrekte bitmesinden sonra ikinci çeyrekte çok ciddi pozitif bir etki olmayacağını düşünüyorum bilançolar tarafında. O nedenle çok seçici olmak lazım ama burada gördüğüm kadarıyla çok geride kalmış sektör. Mesela işte holdingler çok geride kaldı. Havacılık çok geride kaldı. Şimdi baktığımızda havacılık yukarı gidebilmesi için tabii ki petrol fiyatlarının önce geri çekilmesi lazım. Jet yakıt fiyatları petrol fiyatlarının da üzerinde arttığı için orada ciddi bir maliyet baskısı yaratıyor. Ve tabii ki savaşın bitmesi turizm tarafında da bir şekilde ilk etapta havacılık sektörünü etkileyecek. İşin açıkçası belirsizliğin devam ettiği ortamda şu anda sektörel bazda biraz daha defansif kalmakta yarar var diye düşünüyorum.
1: Evet, yani bir yandan savaşın bitmesi gerekiyor bu sektör. Yani holdingin işte havacılığın ön plana çıkması için diyorsun. Öyle bir not düşüyorsun. Dolayısıyla petrol fiyatlarının aşağıya gelmesi işte havacılık ve holdingler tarafındaki iyileşmeyi hızlandırabilir diye bir yandan öyle anlıyorum söylediklerini. Şimdi birazdan açılışı yapacağız. Ama bugüne baktığımızda hani petrolün 101'in üzerine gelmesi, tansiyonun bir miktar artması tabii vadeli işlem piyasasında Viyop 30 kontratlarında yarım puanlık bir satış var. 0,5'lik bir değer kaybının olduğunu okuduk. Dün de rekorlarla kapatmıştık ve 15 bin puanın üzerinden kapatmıştık. Bir öncesi günde zaten 15 bin puanı gören bir Borsa İstanbul vardı. Bakalım nasıl başladık bugüne?

0: Efendim, Borsa İstanbul'da yatay bir açılışın gerçekleştiğini görüyoruz. Aslında VIOP tarafında biz bugün düşüşler olduğunu konuşmuştuk ama bugün spot işlemler tarafına baktığımızda 15.033 puandan bir açılış gerçekleşti. Yani borsada yatay bir tablo da karşımıza çıkıyor. Şimdi bakalım hareketleri hangi hisselerde böyle bir tablo var diye. Dün %4'ün üzerinde aşağıya giden Tüpraş bugün %1'den fazla yükseliyor ve Hektaş son dönemdeki işte bilançosu toparlanma sinyalleri, stok zararının azalması, Favök kaleminin pozitife dönmesi orada zaten tavan performanslar görüyorduk. Bugün de %6'nın üzerinde bir değer kazancı olduğunu takip ediyoruz. Petkim yine finansalları gelmişti bir öncesinde 0.8 artıda. Aselsan 1007 yükseliyor. Sasa zaten son dönemin en fazla yükselen hissesi Sasa. Dün de öyleydi. Orada da 0.6'lık bir artı var. Bugün şok marketler bilançosu sonrasında %2.79 değer kaybediyor. Oyak Çimento bilançosu sonrasında %2 eksi de. Borusan bilançosu sonrasında %1.85 eksi de. Bugün ne var satış baskısında? TAV Havalimanları var. Pegasus var. Bankalarda Vakıf var, Yapı Kredi var, Akbank var, Garanti var, yine Sahol var, İşretr, Halkbank var. Bugün bankalar tarafında böyle biraz değer kayıplarının olduğunu görüyoruz Cem Kaya ama ne diyeceğiz, ne bekleyeceğiz?
1: Evet Gözde, şimdi burada bankalar tarafında 17.300 seviyesi bugün tutunabileceğimiz seviye. Bu seviyenin üzerinde kalabilirsek bankalar zayıf görüntüsüne rağmen yine gün bazında yükselen trendine devam edebilir. 17.300 seviyesi önemli. Tabii şimdi bankalarda yukarı yönlü hareketin en büyük nedeni gelen güzel bilançolardı. Daha sonra da işte savaşın biteceğine dair petrol fiyatları geri çekilince hemen önümüzdeki döneme ait bir algı oluştu bankalarda. Ancak bunun ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal şartlarda hani baktığımızda bir teknik disipline baktığımızda savaş bitse dahi ben Brent petrolün 80-85 dolarda yeni normali olacağını düşünüyorum. Hani bu da baktığımızda 20 dolar beklentimizin üzerinde, bu da 3 puanlık faize bir etki yapabilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri zaten törpülenme şeklinde fiyatlara yansıdı. Bu da bankaların ikinci çeyrekte hem karlarını bir miktar olumsuz etkileyecek hem de önümüzdeki döneme ait faiz indirim beklentilerini ikinci plana attığı için zayıf kalmalarına neden olabilir bankalar tarafı.
0: Evet, Cem Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Kolaylıkları, iyi hafta sonları TR Yatırımı ve sizlere.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Bir yandan bilançolar ve aracı kurumlardan gelen raporlar karşımıza çıkıyor. Şimdi birkaç tane aracı kurumdan detayları söyleyeyim. Şeker Yatırım Oyak C için 33.35 lira al demiş. Yine Petkim için Şeker Yatırım 18.91 lira tut görüşünü paylaşmış. Yine İş Yatırım az önce bir rapor yazıyor. Şok marketlerde 98.19 lira hedef fiyat ve al tavsiyesini onlar da yine paylaşıyorlar. Ve yine Anadolu Grubu Holding'de Yapı Kredi Yatırım bir raporu var. Onlar da demişler ki işçiler başarılı bir performans sergiledi ve al tavsiyesini paylaşıyoruz diye de not düşüyorlar ve demişler ki %35 iskonto ile işlem görüyor grup şirketlerinin değerlemelerine göre kıyasladığımızda ve işte net kardaki artışı cirodaki büyümede bir vurgu yapmışlar. Şimdi önce şokun finansalları sonrasında kurumlar ne söylemiş bir bakalım. Bugün Yapı Kredi'den de raporlar geldi. Birçok kurumdan, İş Yatırım'dan da raporlar geldi. Önce Halk Yatırım'ın bir değerlendirmesine bakalım. Çünkü ikisinde de yani Halk Yatırım'da da al tavsiyesi var. Yapı Kredi Yatırım'da da al tavsiyesi var. Hedef fiyatı 88.40 lira. Getiri potansiyeli %59 seviyesinde. Sınırı negatif demişler. Şunu söylüyorlar, ertelenmiş vergi gideri kaynaklı artış beklentilerden daha yüksek net zarar. 341 milyon liralık net zarar beklentisinden daha yüksek bir zarar var demişler. 700 milyon liranın üzerinde zarar açıkladı şok marketler. Beklentileri karşılayan satış gelirleri demişler. Beklentileri karşılayan operasyonel marjlar diye de ifade ediyorlar. Gelelim biraz aşağıya. Operasyonel marjlar beklentileri karşılasa da beklentilerden daha yüksek net zarar kaydedilmesi nedeniyle ilk çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansına yansımasını sınırlı negatif değerlendiriyoruz. Ama 88.40 lira hedef fiyat ve al tavsiyesini de söylüyoruz demişler. Marjlarda yıllık bazda iyileşme var demişler. Güçlü serbest nakit akış üretimi net aktif pozisyonu olumlu görüşümüzde yine destekler nitelikte diye de böyle bir not paylaşıyorlar. Şimdi gelelim bugünün önemli verisi. Bugün az önce şimdi yani sanayi üretim rakamları geldi. Türkiye İstatistik Kurumu rakamları bir yandan paylaştı ve ekrana da son dakika olarak arkadaşlarım yine getiriyorlar. Orada ekrandaki rakama baktığımızda yıllık %1.1'lik azalış, aylık 0.8'lik bir azalış olduğunu görüyorum. Ve finansal yatırım araçlarının ayrıca reel getiri oranları da geldi ama önce sanayi üretiminin detayları diyeyim. Aylık bazdaki rakamlara hemen şöyle ineyim aşağıya. Orada toplam sanayi 1.1'lik bir azalış gösterdik. Madencilik taş ocakçılığı 5.6 azalıyor. Yüksek teknolojide 11.8'lik bir daralma var. Bunlar yıllık rakamlar. Aylık rakamlara baktığımızda 0.8'lik bir daralma aylık bazda karşımızda. Madencilik 1.6 daralmış. Aylıkta 6.8'lik artış dayanıklı tüketimde var ve enerjide 5.7'lik bir artış var. Sermaye malında 6.4'lük bir azalış yaşanmış. Orta yüksek teknoloji ve yüksek teknolojide yaklaşık %3'lük bir daralma var. Aylık bazdaki rakamlarda imalat tarafı %1.1'lik bir daralmaya işaret ediyor. Şimdi hemen bunun yanında finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları paylaşılıyor. Yani ne kazandırmış? Mart ayında enflasyona karşı ne para kazandırmış? Borsa İstanbul kazandırmış efendim. Bu yılda Borsa İstanbul kazandırıyor. Ve uzun bir süredir TL mevduat para piyasası fonlarının getirisinin bu yıl enflasyonun altında geldiğini görüyoruz. Şimdi bakalım rakamlara. TÜİK diyor ki Mart ayında paylaşılan Nisan ayındaki rakamlarda düzeltelim. Paylaşılan rakamlarda enflasyonla indirgediğimizde %3 borsanın getirisi var. Mevduat faizinin yani Türk lirasının %1'lik bir kaybı olmuş enflasyona karşı Euro'da kalan 1.69 para kaybetmiş, değer kaybetmiş. Tahvilde olan %2.5 kaybetmiş enflasyona karşı. Dolarda kalan %2.75 kaybetmiş ama en fazla kayıp kimde? Altında, külçe altında olan enflasyona karşı da %7.76'lık bir kayıp içerisinde. Şimdi buna biraz daha geniş çerçeveden bakalım. Şöyle 6 aylık rakamlara gelelim istiyorum. Bir aşağıdaki grafik değil, sonraki grafik 6 aylık rakamlar. 6 ayda borsanın enflasyona karşı %11.7'lik kazancı var. Altının 2.37'lik kazancı var. Yani altında Nisan'da reel %7'nin üzerinde kayıp var dedik ama 6 aylıkta da enflasyona karşı %2'nin üzerinde arttı. Ama yine zirve hani şöyle 3 aylık rakamlara da baksak, aylık rakamlara da baksak, yine 6 aylık rakamlara da baksak zirve Borsa İstanbul'da. Zirve nerede değişiyor? Zirve 1 yıllık çerçevede altına geçiyor ama 6 ay, 3 ay ve 1 ayda zirve borsada. Ve mevduat faizinin 0.71'lik kaybı var 3 aylık rakamlardan söz ettiğimizde. Tahvilin 1.47'lik kaybı var. Euro 3 ayda %7.8 kaybettirmiş. Son düzelteyim 6 ayda Amerikan doları bu 6 aylık zamanda en fazla reel anlamda kaybettiren enstrüman, %8'den fazla değer kaybı var. Bu arada yıllıkta da yani en alttaki grafiğe, yani şu an ekranlarınızda olan grafiğe baktığımızda da en sağdaki Amerikan doları %11'lik kaybı var Amerikan dolarının. Euro'nun %8'e yakın değer kaybı var. Mevduat faizden başa baş yıllıkta reel getiride. Yani parayı TL'de tutan tam enflasyona karşı, tüfeğe karşı başa baş noktada kalmış. Tahvilde tutan %6'dan fazla değer kazanıyor. Borsada olan yıllıkta %12'den fazla değer kazanmış. Enflasyona karşı korumuş kendini ama elbette son bir yılda altında olanın %28'den fazla değer kazancı var. Tüfeğiyle indirgediğimizde. Bir de üfeyle rakamlara baksak, üretici fiyat endeksiyle baktığımızda %32. Dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz. 6 aylık, 3 aylık ve bu aylık bazda Nisan'da kazandıran Borsa İstanbul ama bir yıla geldiğimizde zirve altına geliyor. İkinci sıraya Borsa İstanbul geliyor. Şimdi gelen rakamlara yeniden bir bakalım. Şok marketlerin sonuçları var dedik. Halk Yatırım paylaştı rakamları, al tavsiyesini yine aktardı. Yapı Kredi Yatırım'dan da benzer bir rapor geldi. Onlar da şok marketler için al tavsiyesini yine paylaştıklarını ifade ediyor. Ve hani buradaki aslında karlılığın baskı altında geldiği noktaya baktığımızda orada da işte enflasyon muhasebesi kaynaklı etkileri olduğunu paylaşıyorlar ve diyorlar ki Yapı Kredi Yatırım al tavsiyesi 84 lira diyorlar ve Gelirlerde güçlü bir büyüme var. Yıllık %7,5'luk bir artış var demişler. Operasyonel karlılık yapısal iyileşiyor. Düzenli nakit akışının olduğunu yine ifade etmişler. Gelelim aşağıya, özet değerlendirmesinde ne söylüyorlar? Ve çalışan başına personel giderlerinde %7,5'luk gelir artışına rağmen yıllık sadece %1,7 arttı. Bu da önemli bir operasyonel kaldıraç demişler. Ve özet görüşleri olumlu. Olumlu piyasa tepkisi bekliyorlar ama az önce açılışta baktık. Az önce şok marketlerde %3'e yakın bir düşüşle açılmıştık. Ertelenmiş vergi giderlerini göz önüne aldığımızda burada zarar olsa da bu zarar ertelenmiş vergi giderleri yüzünden. Temel operasyonel gidişat güçlü demişler. Ve 2.0 şok marketlerde yeni bir market formatı olduğundan söz ediyorduk. 2.0'a dikkat çekiyor onlar da. 2.0 geldiğinden beri şirket açık ve tutarlı bir operasyonel toparlanma gösteriyor. Ve önümüzdeki çeyreklerde daha fazla mağaza açılırsa bu trend de hızlanır. İyileşen temel göstergeler olur demişler. 2026 tahminlerine göre manşet F'de VAVÖK oranında 2.92 seviyesi cazip diye de böyle not düşmüşler. Gelelim bir sonraki rapora değerlendirmeye. Şimdi bir yandan kurumlardan böyle finansallardan sonra ardı sıra raporlar var. Deniz Yatırım dün gelen Kalekim finansalları ile ilgili nötr diyor. 167.2 getiri potansiyeli, 60 lira hedef seviyesi. Olumlu okudukları detaylar, brüt kar marjında hafif artışın olması. Olumsuz okudukları detaylar, satış geliri, Deniz Yatırım'ın raporu, brüt kar ve FAVÖK'te yaşanan azalışa ek olarak azalan nakit pozisyonu. Ve şöyle kısa değerlendirmede şunu diyorlar: hisse endeksin %23 gerisinde kaldı bu yıl ve yüksek sezona yaklaştık. En kötünün geride kalmış olabileceğinin fiyatlanmasının başlayabileceğini öngörüyoruz. Zorlu kış koşulları ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle güçlü sonuçlar beklemiyorduk. Ama biz bu bilançoyu nötr değerlendiriyoruz. Ve bugün 2026 beklentilerine yönelik herhangi bir revizyon yapılması bu durumu baskılayabilir ve düşüncemize revizyona neden olabilir diye de böyle önemli bir not düşüyorlar buradaki değerlendirmelerde. Dolayısıyla bugün görüyoruz ki jeopolitik görünümde, jeopolitik gerilimde bilançolar üzerinde etki sahibi olabiliyor. Şimdi gelelim bir sonraki değerlendirmemize. Deniz Yatırım'dan, Kalekim raporundan hemen sonra İş Yatırım, Doğan Holding yükselme potansiyeli %36 al tavsiyesi vermişler. Güçlü FAVÖK büyümesi diyorlar ve konsolide gelirlerin yıllık %2 gerilediğini söylüyorlar. Detay satışının etkisi, Galata Wind tarafındaki daha zayıf fiyatlama ama Happy Sigorta'daki görece temkinli büyüme yaklaşımı nedeniyle gelir büyümesi sınırlı kaldı. Daha sağlıklı iş kolu karması, düşen operasyonel giderler ve düzenli karlı iş kollarından gelen katkının artmasıyla karlılıkta belirgin bir iyileşme var diye de not düşüyorlar. Ve buradaki rakamlarda net kârdaki iyileşmeye rağmen enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 3.3 milyar liralık yüksek net parasal kayıp kârlığı baskılıyor diye de böyle bir alt tavsiyesiyle yine İş Yatırım Doğan Holding ile ilgili not paylaşmış efendim. Şimdi çok fazla finansal var, artık sezon da bitmek üzere. Yani bugün Koç Holding'i, pazartesi yine Türkcell'i, Pegasus'u alacağız. Önemli bir sezondan da geçti. Bakalım hangi hisseler ön plana çıkabilir. Paranın rotasını noktalayalım, veda edelim ama birazdan buradayız.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
2: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
5: İstanbul'da 2 artı 1 mi, göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Borsa İstanbul diyoruz. Bugün böyle daha yatay bir görünüm olduğunu takip ediyoruz ama 15 binin üzerine gelmemiz ve bu hafta borsada önemli kazançlar var. Bu kez bankalar ve holdingler de eşlik etti bu yükselişe. Hisseler diyeceğiz. Bilançolardan hangisi güzel geldi? Özellikle beklentileri aşan, ikinci çeyrek içinde olumlu bir perspektif sunan bilançolar var mı? Info Yatırım Stratejisti Çağlar Toros'la birlikteyiz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Borsadaki önce genel görünüm diyeyim. 15 bine hızlı geldik. Zira ne bekliyorsun bundan sonra?
1: Yani haber akışları kaynaklı biraz daha hızlı geldiğimizi söyleyebiliriz. Hatta şunu da söyleyeyim. Sadece haber akışları kaynaklı değil. Ben piyasanın savaşa ilişkin yapılan açıklamaları çok fazla kale aldığını düşünmüyorum. Şu anlamda kale aldığını düşünmüyorum. Biz bu barış haberleri çıkmadan önce de Borsa İstanbul olarak rekor seviyelere değmiştik. Hatta global piyasalarda da hızlı yukarı yönlü hareketler ve rekor seviyeler konuşuluyordu. O yüzden özellikle Trump'ın yaptığı açıklamaları bence piyasa çok fazla kale almadı. Çünkü yapılan açıklamalar arasında da oldukça fazla tutarsızlık vardı.
0: Yani aslında zamanında çok aldık ama sonrasında tam tersi açıklamaların da geldiğini anlayınca piyasa bir tutarsızlık mı algıladı?
1: Aynen öyle. Çünkü bence Trump'ın bir gün önce beyaz dediği şeyi ertesi gün siyah demesi açıkçası piyasalarda da bir ne oluyorun fiyatlama mekanizması içerisine girmesine sebebiyet verdi. Daha sonrasında yapılan açıklamaların yine bu belirsizlik mottosuyla gitmesiyle savaş haberleri biraz daha geride kaldı diyebilirim. Yani geride kaldı derken de şöyle, çünkü açıklamalar sürekli hep aynı minvalde gidiyor. Amerika ile İran görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Acaba bugün mü görüşecekler, yarın mı görüşecekler? Trump tarafından İran'a ben size bir süre veriyorum. İran tarafından yapılan sert açıklamalar, bunlar hep tek düze bir açıklamalar haline gitti. Ama iki gün önce bir çıkan haber akışı Amerika ile İran'ın barışacağına ilişkindi. Ve bunu biz hızlı fiyatlamaya başladık Borsa İstanbul olarak. Çünkü bu kadar görüşme haberinin üstüne yurt dışı bir medyadan barışacakları haberi, ki bu haber kaynağı daha önce Amerika ile İran arasında İsrail'in de içinde olacağı bir savaş çıkacak haberini yapan bir haber merkezi kaynaklıydı ve ertesi gün bu gerçekleşmişti. O yüzden piyasalar buna biraz daha fazla anlam yükledi ve yukarı yönlü hareketler hızlandı. Dün de Fitch'in bir raporu vardı Türk bankacılık sistemi ile alakalı. Bu görünümdeki iyileşmeye dikkat çekmeleri, senin de yayının başında belirttiğin gibi bankacılık tarafının Borsa İstanbul tarafından pozitif ayrışmasına sebebiyet verdi ve 15 bin seviyesinin üstüne çıkan bir Borsa İstanbul'la karşı karşıya kaldık. TL bazlı rekor. Bugün ise biraz daha satıcılı bir seyir, çünkü dün gece çıkan haber akışları yine bir acaba dedirtti. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırdığı haberleri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırdığı haberleri vardı ve saldırı haberlerinden sonra da Trump çıktı açıklama yaptı. İran'la ateşkes devam ediyor diye. Şimdi bu kadar belirsizlik ve piyasanın belirsizliği sevmediği bir ortamda da hafta sonu riskinin alınmaması algısı da içerisinde bulunduran fiyatlama mekanizmasından kaynaklı biraz daha satıcılı bir seyir olduğunu Borsa İstanbul özelinde görebiliriz diyebilirim. Yani ana hikaye, ya savaş bitecek ya savaş bitmeyecek. Yani bu başka bir şey yok. İki ucu açık bir şey değil aslında bu. Çünkü Amerika ile İran arasında bir görüşme oldu ilk seferde. Bunu daha önceki yayında da söylemiştim. Yani bu görüşmeden bir şey beklemek pembe panjurlu bir evden dışarı bakmak gibi bir şeydi bana soracak olursan. Eğer zaten ilk görüşmede bu iki ülke barışacak olsaydı görüşmeye bile gerek kalmazdı. Yani bu noktada da artık iki ülkenin bir araya gelmesi bekleniyor. Zaten Rusya ile Ukrayna savaşının da devam etmesindeki önemli sebeplerden bir tanesi bu ülkelerin bir araya gelememesi.
0: Evet, şimdi bir yandan borsada ralliler ama işte bir yandan kırılgan, ne kadar kırılgan olduğunu yine piyasaların bu kez bu açıklamalara çok da dikkate almadan bir fiyatlama yaptığını görüyoruz. Şimdi bilançolardan beğendiklerini soracağım. Zaten 11 kadrosuna bakacağız ama 11 kadrosunun dışında da belki olabilir. Hani bu çeyrek şaşırttı, yüksel dediğin, yani şöyle hatırlatayım. İşte Türkiye Sigorta ile başladı. Sonra işte Aselsan'ın beklenti üzerindeki rakamlarını gördük. Türk Hava Yolları'na iki katı geldi. Elden ertelenmiş vergi gideri dedi piyasa. O gün bir düşüş hareketi ve savaş fiyatlaması zaten yapıyor. E-Bebek, CV Enerji, İskenderun Demirçelik, Ereğli, böyle konsensus aşan finansallaş, biraz marjara Demirçelik'te bu kez toparlanma gördük gibi. Hektaş birkaç gündür zaten çok hızlı yükseliyor. Onun dışında şöyle baktığımızda Sasa örneğin. Sasa'daki hani öyle orada da biraz toparlanma sinyali piyasanın alması, bir yükseliş, savaş dönemi, Orta Doğu gerginliği. Bankalar, Akbank, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası böyle 20 milyar lira yakınca karlılık beklentileri karşıladı. Dün hani vakıfa baktık, orada %22'lik bir yıllık bazda kar düşüşü vardı, 17 milyar lira, ama yine de piyasa negatif bir seyir görmedik. Hani böyle Migros tarafına baktığımızda da gıda tarafında işlerin daha defansif, daha...
1: ...lerin olduğu bir serüvenler içerisinde bilanço dönemleri gelmeye başladı ve bu bilanço dönemlerinde bizim gerçekten umutlu olduğumuz dönemlerden bir tanesi 2026 yılıydı, ama bu sefer de birinci çeyrek finansalları savaşın gölgesinde kaldı. Evet. Yani o yüzden bilançoları tabii ki analiz ediyoruz. Olumlu olumsuz değerlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Hedef fiyatlarımızı yukarı ya da aşağı yönlü revize ediyoruz, ama piyasa bunu ne kadar rasyonel fiyatlıyor? Buna bakmak
0: yani
1: lazım.
0: Yani iyi geleni de yükselişte fiyatlamadığı çok oldu diyorsun.
1: Ya bence çok oldu, ama işin özeti şu: kötü bir bilanço dönemi geçirmiyoruz. Her şeyi bir kenara bırakalım. Rakamlara, faaliyet raporlarına, gelir tablosuna, bilançolara bakalım. Genel perspektifte bence kötü bir bilanço dönemi değil. İkinci çeyrek bilanço dönemi nasıl olacak? Bence şimdiden buna bakmak lazım. Çünkü birinci çeyrek finansallarında savaşın etkisi yok.
0: Evet.
1: Çok fazla yok en azından. Biz bunu enflasyon rakamında da görmüştük. Yani Mart ayı enflasyon verisi galiba 1.94 gelmişti.
0: Evet. Beklentinin de altında geldi.
1: Beklentinin altında gelmişti. Bunun yansımasını görmedik.
0: Gecikmeli Nisan'a
1: şimdi gecikmeli sarktı. Geliyor. Nisan ayı 4.18 geldi. Nisan ayında sadece TÜFE'de gördük. ÜFE'de görmedik bu rakamı. Fiyatlama mekanizmasında ya da tüketici fiyatlama mekanizmasında bir bozukluk var. Biz daha bunu ÜFE'den TÜFE'ye geçerken, ya da şöyle söyleyeyim amiyane tabirle, tarladan sofraya kadar gelirken ki daha fiyatlama mekanizmasını tam anlamıyla görmedik. Ve enerji maliyetleri arttı, navlun maliyetleri arttı, tedarik zincirlerinde bir sıkıntı oldu. Biz bunları ikinci çeyrekte görmeye başlayacağız. Nasıl enflasyon verisinde biz bunu ikinci çeyrek başındaki Nisan ayında gördüysek, ikinci çeyrek finansallarında maliyet baskısını daha fazla görebiliriz diye düşünüyorum. Savaş bitmediği sürece. Evet. Fakat işin özeti, birinci çeyrek finansallarında ben hani pozitif olduğunu düşünüyorum. Ama fiyatlama mekanizması içerisinde bunlar çok fazla bence katılmadı.
0: Evet, savaşlar bitmediği sürece savunma, silahlanma, ulusal ve milli güvenlik meselesi olur vaziyete geldi. Piyasalarda bunun etkilerini konuşuyoruz. Dolayısıyla bakalım 11 kadromuza kale attı diyelim.
1: Yani kale attığında Aselsan var. Bu konjonktürde zaten savunma sanayi tarafının her zaman ön plana çıktığını söylemiştik. Fakat Aselsan'ın

0: Kendi iç dinamiklerinde zaten yukarı yönlü hareketler var.
1: Diyorum iki numaraya, yani Sabancı Holding'i aldık, Koç bugün gelecek ama Holding'de de merak ediyoruz, bir toparlanma acaba var mı? Dün gelen rakamlardan bir tanesiyle beraber iki numaraya geldik.
0: Doğan Holding, yani burada beklentilerin altında finansallar geldiğini söyleyebilirim net karlılık bakımından, ama geçen senenin aynı dönemine göre bu şirket net zarardan net kâra geçti. Hmm. Bu pozitif bir durum. İkincisi, Happy Sigorta'nın pazar payı arttı. Karel tarafındaki yeniden dönüşüm perspektifi çerçevesinde Karel tarafından bir pozitif etki geldi. Hmm. Madencilik sektöründe yukarı yönlü hareket, şirketin içerisindeki madencilik şirketiyle birlikte yukarı yönlü hareket devam etti. Ha, Galata Wind tarafı biraz daha baskıladı gibi gözüktü. Çünkü piyasa takas fiyatı bir miktar daha aşağıya gitti, ama genel anlamda şirketin içerisindeki şirketlerin, holding bünyesindeki şirketlerin ilk çeyrekte yukarı yönlü bir serüvene tekrardan başlaması olumlu bir hikaye olarak karşımıza çıktı ve bu hikaye finansallara yansıdı. Bir diğeri de şirketin otomotiv sektörü.
1: Bu yani sizin paylaştığınız raporda getirdik ekranlara. Orada otomotiv ve Happy tarafındaki temkinli görünüm DİTAŞ çıkışının etkisi gelir büyümesini sınırladı demişsiniz, ama madencilik, yatırım bankacılığı ve paylaştığınız zaten faktörün segmentinde güçlü bir büyüme var diyorsunuz.
0: Aynen öyle. Yani genel, yani holding bünyesindeki sektörel bazda bakıldığında sektörlerde bir pozitif ivmelenme var ve bu ivmelenme şirketin finansallarının olumlu yönde etkilenmesine sebebiyet verdi. Net aktif değer iskontosu da %6 artarak 3 milyar dolara kadar yükseldi şirketin. Yani bu hikaye devam edecek gibi duruyor. Doğan Holding'de de şöyle bir özellik var. Şirket zarar üreten şirketlerini bünyeden çıkartma stratejisine geçti.
1: Holdinglerin genelinde böyle bir tabloya gidildi sanki, yani değil mi?
0: Ya çünkü büyük bir yük olmaya başlıyor bu size. Bu kadar maliyetlerin arttığı bir noktada bu size bir yük oluyor. Bunu bir Sabancı Holding'de de.
1: Yani işte kar etmiyorsa buradan çıkalım, nereden kar elde ederiz? Artık verimlilik odaklı olmak zorundayız.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Holding'den. Sürdürülebilir verimlilik diye bir kavram var ve şirketler, hani evet belki bir şirket zarar ediyordur ama bunu yeniden kâra geçirmek için adımlar atabilirsiniz. Ama attığınız adımların karşılığını alamıyorsanız,
1: olmuyorsa
0: rafa kaldırmak da gerekiyor. Bu şey gibi, hisse senedi aşağı geliyor. Hadi yukarı çıkacak diye beklenti varken daha da aşağı geliyor. Evet. Daha da aşağı geliyor.
1: Ama hep şöyle de bir hani şey vardır ya, işte borsaya girersin, hisse alırsın. Dediğin gibi fiyat çok aşağıya gider, aşağıya gider ama hep yükselmesini beklersin. Yine pozisyondan çıkmazsın. Bir de hissesine aşık olmak denilen bir, yani hisseye aşık olmak denilen bir kavram da var, ama olmuyorsa onu rafa mı kaldırmak gerekiyor?
0: Ya olmuyorsa rafa kaldırmak lazım. Şöyle rafa kaldırmak lazım. Yani yatırım yaparsınız, yine oradan bir şey çıkmıyorsa artık hani kara sevdanın da bir anlamı yok. Yani bu noktada da holdingler bünyesinde zarara uğrayan şirketler yatırım yaptıkça, hala bu zarar devam edip maliyet yükü arttıkça artık bünyeden çıkarmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani tabiri caizse vücudunuzdaki virüsü artık çıkartmanız gerekiyor. Bunun için ilaçlar alıyorsunuz ve bu ilaçlar vücudunuzdaki o virüslerin çıkmasına sebebiyet veriyor. Aslında zarar eden şirketlerin özelinde de bir saatten sonra en üst tepedeki şirkete zarar vermeye başlıyor. Hmm. Finansal anlamda. Yani çünkü bir yük olarak görülebilir bu. Bu noktada da zaten şirket bünyesinde biraz daha sürdürülebilir karlılığını olmayacağını düşündüğü ya da maliyet yükümlülüklerini arttırdığı şirketleri ya da sektörleri bünyesinden çıkartmaya başladı. Bu da aslında yeniden bir dönüşüm perspektifi diyebiliriz Doğan Holding tarafından.
1: Şimdi yani o virüs varsa onu atmak gerekiyor dedin. Son günlerde virüs haberleri çıkmaya başladı. Bu hanta virüs hikayesi, yani hani de bizim alanımız değil belki ama öyle bir pandemi etkisi piyasada böyle bir yani bir etki yaratabilir mi?
0: Ya yeni gördüm o haberleri bu arada. Gerçekten sabah saatleri itibariyle gördüm. Yani birkaç gün önce okumuştum ama ne olduğunu bilmiyordum. En son bir geminin içerisinde bir kişinin vefat etmesiyle birlikte haber akışları daha da fazla çıktı diye biliyorum.
1: Evet, Dünya Sağlık Örgütü açıklamış.
0: Ama şunu da düşünüyorum. Koronavirüsten sonra Dünya Sağlık Örgütü birkaç tane daha virüs açıklamıştı. Ve bu virüslerin etkisi çok fazla hani nasıl söyleyeyim, piyasayı etkilememişti.
1: Yani
0: ki umarız etkilemez.
1: Yayılmadı değil mi? Koronavirüs evet, evet. kadar ciddi böyle seviyelere ulaşmadı.
0: Boyutlara gelmedi. Hatta bazı virüsler için yine bir aşıların oluşacağına ilişkin beklentiler vardı. Ama tabii ki bunları konuşmak için de senin de belirttiğin çok gibi çok erken. Hani

0: Ne tarafa evrilir?
1: Ama korktuk bir yandan görünce, umuyoruz ki
0: ya
1: olmaz.
0: Bu acaba bir koronavirüsün de başka bir varyantı mı? Bunu da bilmiyoruz aslında. Hmm. Ama evet, gerçekten korkutucu bir şey. Bu arada tabii ki yayılmaya devam etmesi, ya o 2020'deki gibi bir dönem yaşayacağımızı çok zannetmiyorum.
1: Öyle olmaz diyorsun, yani pandemi kadar
0: evet. Çünkü pandemi bir ilkti. Yani 100 yıl sonra gelen bir ilkti. Evet. O yüzden artık bunların önlemlerinin alınabileceği bir evrede olmamızdan kaynaklı çok bir, nasıl söyleyeyim, risk teşkil ettiğini düşünmüyorum.
1: Sağlık programına döndürdük biraz ama yani piyasa etkisi olur mu acaba pandemi gibi diye de böyle yatırımcılar sormuşlar.
0: Umarız olmaz ya, öyle
1: umarız
0: söyleyeyim.
1: Umarız olmaz. Yani çünkü çok ciddi tabii, etkilerini sonrasında takip ettik. Yani hem işte insan sağlığı üzerinde, hem ekonomi, hem de dünya piyasaları üzerinde. Hı-hı. Yani bunları daha önce test ettik. Şimdi geliyorum 3 numaraya.
0: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3 numara. Yani gayrimenkul yatırım ortaklıklarında bir miktarda negatif ayrışma gördük. Çünkü sıkı para politikasının biraz daha etkilerinden kaynaklı, ama bu noktada biraz daha kira geliri olan şirketlerin ön plana çıkması gerektiğini düşündük ve net aktif değer iskontosunda da üst sıralarda olan bir şirket Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve şirketin yaptığı yatırımlara da baktığınız zaman nakit akışı da daha fazla düzelmeye devam ediyor ve yaptığı yatırımlarında daha fazla kira geliri almak amacıyla meyvesini yiyecek gibi duruyor. O yüzden kadroda 3. sıradaki yerini aldı. Evet. Bu konjonktürde gayrimenkul yatırım ortaklıklarında dediğim gibi kira geliri olan şirketleri bir adım öne koyduk.
1: Şimdi bir de aldığı işlerle böyle bakiye siparişlerine yine baktığımızda, ihracat dediğimizde, transformatör dediğimizde, geçen sene ve bu yılın en fazla yükselen hissesi dediğimizde ve ama en son gelen kurumsal yabancıya bir satış vardı böyle. Geleyim 4 numaraya.
0: 4 numara Astor Enerji. Bizim de hisse önerileri listemizde olan bir şirket ki seninle geçen seneden beri kadroda tuttuğumuz bir
1: kaç
0: şirket.
1: Kaç yıllardır? Yani herhalde 80-90 yıllardan konuşuyoruz.
0: O civarlarda değil konuşuyoruzdur mi? Ve an itibariyle yani şirket 300 liralı seviyelere kadar dayandı.
1: 3'e katladı.
0: Yani 3'e katladı. Çünkü hikayeden ziyade yaptığı yatırımları, hani hep hikayeyi de şu anlamda söylüyorum. Birçok şirket var, yatırım yapıyor. Yatırım yaptıkça bunu finansallarına yansıtır mı, yansıtmayacak mı, bu bir soru işareti oluyor. Ama Astor'da böyle bir soru işareti olmadı. Çünkü yaptığı yatırımları finansallarına yansıtabilen bir şirketten bahsediyoruz. Diğer taraftan şirket kapasitesini 1,5 katına çıkarttı. Ve kapasite 1,5 katına çıkarken yatırım yapmaya devam etti. Transformatör yatırımları devam ediyor. Ve bu transformatör yatırımın faz 1 ve faz 2 süreci bittikten sonra şirketin cirosuna yaklaşık 1 milyar dolarlık bir etki yaratması bekleniyor. Ve uzun vadede şirketin 2028 ya da 2029 tam hatırlamıyorum ama 2.6 milyar dolarlara kadar ciro tarafında bir artış bekleniyor. Ve bu artışla birlikte FAVÖK marjı tarafının da %32,5, %33 kadar çıkması hedefleniyor. İhracat, zaten ihracatı yüksek bir şirket. Yeniden yapılanma hikayeleri her zaman çıkıyor ve geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir haber çıktı. Trump yeni bu elektrik santralleri ve elektrik altyapı şirketlerine Amerika'nın destek vereceğini açıkladı. Yani bu Amerika tarafına da yatırım yapan ya da ihracat yapan şirketleri de olumlu yönde etkileyebilecek bir hikaye.
1: Ki neredeyse yarısı, yani yarısına yakın bir
0: ihracatçı. Aynen, hedef de zaten o yöndeydi. İkinci hikaye de şu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama var. Üretici ihracatçı şirketlerin kurumlar vergisi %20'den %9'a düşecek.
1: 25'ten 9'a evet.
0: İhracatçı şirketlerin de %14'e düşecek. Yani Astor zaten ikisini birden
1: yani
0: taşıyabilen bir şirket.
1: Yani hem imalatçı hem ihracatçıysa daha fazla yararlanıyor buradaki
0: evet, daha fazla yararlanıyor. Bu da öz sermaye karlılığını arttırabileceği, net kar marjını arttırabileceği bir hikaye. Bunların hepsi Astor'da da sadece bu haber akışlarından kaynaklı, şirketin iş dinamiklerinden kaynaklı olarak da bir yükselişi bizlere gösterdi ve kadroda tutmaya devam ediyoruz Astor'u.
1: Evet, o halde geliyorum 5 numaraya.
0: 5 numarada BİM var.
1: Evet, hep defansif konuştuğumuz tarafta.
0: Aynen. Yani BİM'de şöyle bir şey var. Gerçekten hani savunma sanayi şirketlerini konuşuyoruz ama bence savunma sanayi şirketlerinden bir tanesi de BİM. Yani talep
1: defansif mi o kadar?
0: Aynen öyle, defansif. Talep esnekliğinden çok fazla etkilenmiyor. Şirket tabiri caizse bir banka gibi çalışıyor zaten. İçerisindeki değerlere baktığınız zaman içerisinde file gibi bir değer var. Ve yüksek enflasyon ortamında BİM tarafında da indirim marketlerine olan ilgi artıyor. Bu noktada ben gıda perakende özelinde hikayenin bitmeyeceğini düşünen taraftayım. Pazartesi günü de finansallarını açıklaması bekleniyor şirketin. Bizim de hisse önerileri listemizde olan şirketlerden bir tanesi. Aslında gıda perakende gerçekten çok konuşulabilecek bir sektör. Buna bizim zamanımızın da yeteceğini çok fazla zannetmiyorum. Ve ilk 11 içerisinde de yoğunluğu yüksek sektör, en yüksek sektör yoğunluğu olan gıda perakende. Evet. Ama sene başından beri biz bunu söylüyoruz. Çünkü konjonktürden olumlu ya da olumsuz da etkilenmiyor.
1: Her koşulda diyorsun.
0: Bu da talep esnekliğinden kaynaklı.
1: Şimdi çok kısa, şok marketlere bakma hiç fırsatın oldu mu? Yani sorayım, çünkü zarar rakamı orada karşımızda ama orada da enflasyon muhasebesinin yarattığı bir etki. Şimdi kurumlar bugün al tavsiyelerini hep paylaşmışlar. Önemli de getir rakamları, yani hep böyle baktım 80 liranın üzerine 90 liraya yakın hedef fiyatlar böyle vermişler. Ciro büyümesinin güçlü olması. Yani zarar var ama işte operasyonel tarafta iyi gibi yorumlar yapılmış. Şoku biraz ayırmıştık diğer marketlere görece finansalların. Çünkü orada zarar rakamı vardı. Orası için ne diyeceğiz?
0: Faaliyetler kapsamında ayırmıştık ama ben bilançosuna bakamadım. Çünkü dün çok fazla bilanço geldi. Evet, 34 tane bilanço geldi ve 34 bilanço içerisinde hani önceliği biraz daha holdinglere verdim ve yayına geç kalmamak adına da şokun finansallarına bakamadım. Gittiğimde bakacağım şoka.
1: O zaman
0: ama
1: bir sonraki yayınımızda konuşalım.
0: Ama şunu söyleyeyim, diğerlerinden ayırmamızın sebebi, en azından şahsi olarak söyleyeyim, faaliyetlerdeki o zarar hikayesiydi. O yüzden diğerleri daha karlı bir iş modeline sahip. Evet, belki şu da söylenebilir. BİM indirim marketi diyorsun da şok indirim marketi değil mi? Evet, bu konuda bir sıkıntımız ya da bir karşı duruşum yok. Lakin faaliyetler anlamında faaliyetlerde bir problem vardı. Ve bu noktada da şirket eksi finansallarla son birkaç zamandır, birkaç bilanço dönemidir karşımıza eksi finansallarla çıktı. Ha, geçen çeyrek bunu düzeltmişti. Ama bu çeyrekte tekrardan farklı bir konjonktür olduğunu görebiliyoruz. O yüzden detayları bilmediğim için çok da fazla yorum yapmak istemiyorum bu noktada.
1: Evet, bir dahakine o zaman konuşalım. Ciro büyümesindeki rakamlarda gelirlerde yıllık %40'lık bir artış var. Bugün 106'dan fazla bir satış baskısı karşımıza çıkıyor. Şimdi geliyorum 6 numaraya, pazartesi günü merakla yine bekliyoruz.
0: Turkcell. Burada iletişim sektörünün olması gerekir. Yani bu kadar yatırım yapılan bir noktada ve 5G teknolojisine geçtiğimiz bir noktada Turkcell tarafını yakından takip ediyoruz. Belki bir miktar daha nakit akışları tarafında bir bozulma olabilir. Hem 5G ihalesinden kaynaklı hem de şirketin Google Cloud'la yaptığı anlaşmadan kaynaklı olarak. Fakat bunların da meyvesini yiyecek bir şirketten bahsediyoruz. Evet. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi. Bundan 10 sene önce 4.5G çıktığında da şirketin bir nakit akışı tarafında problem var gibi gözüktükten sonra birkaç çeyrek bilançosuyla birlikte bu noktayı düzeltmişler.
1: Şimdi yine aslında nakit, mesela Türk Telekom'da orada baskıyı gördük yani. Ama bu 5G ve imtiyaz ödemesi kaynaklı geçici diyorsun yani.
0: Aynen öyle. Tabii ki bunlar geçici. Sonuçta bunlar 3 taksit ödemesiyle gerçekleşecek ve bu şirketlerden yüksek montanlı bir para çıkışı gerçekleşiyor. Evet. 5G ihalesini bir kenara bırakalım. Hani ARPU büyümesini, işte enflasyonun tarifelere yansıması hikayesini bir kenara bırakalım. Google Cloud hikayesi bence oldukça önemli. Yani şirket burada veri merkezi kuracak Google Cloud'a ve bunun 1 milyarı şirket tarafından karşılanacak. Ama 3 tane veri merkezinde bu hikaye bittikten sonra Google Cloud'un sattığı ürünlerden de şirket bir pay alacak. Sanki yeni bir faaliyet alanı doğmuş gibi gözüküyor aslında bu noktada. O yüzden Turkcell tarafı da kadromuzda kalmaya devam ediyor.
1: Yani aslında telekomdan teknolojiye böyle ciddi genişletiyor orada alanını. Şimdi geliyorum 7 numaraya. Yani dün o kadar finansalları piyasada farklı değerlendirildi ki, çok farklı uçlarda değerlendirildi. Geleyim 7'ye ve en fazla bence merak ettiğimiz, savaş döneminde ikinci çeyrekte de en çok merak ettiğimiz bilançolardan biri olabilir.
0: Tüpraş, yani burada Tüpraş özelinde fiyatlamaya baktığınızda petrol yukarı, Tüpraş yukarı, petrol aşağı, Tüpraş aşağı gibi bir son zamanlarda fiyatlama mekanizması ve volatilite
1: şöyle
0: görüyoruz.
1: Şöyle de konuşuluyor ya, hani çıkarken neydi, geçen bir konuğum söylemiş, çıkarken füze gibi, düşerken kuşun kanadı gibi hani.
0: Artık o kadarını bilmiyorum da şöyle söyleyeyim. Yani marjlar tarafında bir düzelme var. Ama bu maliyet tarafındaki düzelme tabii ki de bu savaşın etkilerinden de kaynaklı. Çünkü birçok petrokimya sahasına yapılan saldırılar var ve ister istemez arz talep dengesizlikleri oluşuyor ve üretim azaldıkça fiyatlar yükseliyor ve marj artıyor. Ve Tüpraş da bundan beslenebilen bir şirket. Bu noktada petrolün birçok ürüne dönüştürebilen bir şirket olması karlılık tarafını arttırıyor zaten.
1: En önemlisi
0: şirket.
1: Bence jet yakıtına jet dönüştürebilmesi.
0: Yakıt. Bir de zaten jet yakıtı çok fazla konuşuyoruz. Havacılık sektöründe de çok fazla konuşuyoruz. Son zamanlarda da en çok konuşulan şey zaten jet yakıt maliyetleri. Ve bu şirket bunu hani üretip satan bir şirket. O yüzden zaten hikayeyi bu tarafa da evirmek lazım. Yani direkt petrol yukarı, petrol aşağı, Tüpraş yukarı, Tüpraş aşağıdan ziyade şirketin kendi iş dinamiklerinde faaliyet alanında bir düzelme var. Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. O yüzden bu konjonktüre de ayak uydurduğu için kadromuzda yer alıyor.
1: Evet, nakit pozisyonu özellikle 70 milyar liranın üzerindeydi hatırlıyorum. Önemli nakit pozisyonunda da iyileşme vardı. Geliyorum 8 numaraya, cirosu, gelen finansalları artık online siparişler, yani telefondan market alışveriş yapmak öyle bir konuma gelmiş ki şirketin online siparişler üzerindeki toplam cirosu üzerindeki payı neredeyse 4'te 1'i.
0: Evet, %25'ine tekabül ediyor. Migros kadromuzda yer almaya devam ediyor. Ve sene başından beri de yer almaya devam ediyor. Biz de hedef fiyatımızı bu noktada revize ettik. Yanlış hatırlamıyorsam 1033 liraya revize ettik.
1: Evet, 1033'tü bu hafta gelmişti.
0: Evet, 1033 liraya revize ettik. Çünkü faaliyetler yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Dediğin gibi online kanalların toplam ciro içerisindeki payı %25'lere kadar yükseldi. Çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla birlikte Migros diğer gıda perakende şirketlerinden bence bir gıdım daha ayrılıyor desem yanlış olmayacaktı. Hı hı. Sadece gıda perakende özelinde değil. Hı hı. Teknoloji tarafına da yatırım yapıyor şirket. Şirketin personel sayısında bir yükseliş bekleniyor. Hı hı. Çünkü faaliyet alanları, depolar arttıkça şirket zaten bunu söyledi. Daha öncesinde de açıklamalar vardı. Ve burada belki bir personel maliyetleri tarafında artış olacak gibi gözükse de şirket tarafının faaliyetlerinin yukarı yönlü gitmesi, gıda fiyatlarının yukarı yönlü gitmesi, perakendecilik şirketindeki yukarı yönlü hareketlerin
1: devam
0: edeceğini
1: görüyoruz. Şimdi burada personel giderleri derken şu da önemli mi? Hani Migros'taki depo işçilerinin 23 günlük bir eylemi vardı. Sonra taşeron kadrosunun, taşeron çalışanların kendi kadrosuna kattığını ifade etmişti.
0: Evet, ondan bahsediyorum. Ben de ondan bahsediyorum. Yaklaşık 7000-8000 kişi şirket bünyesine girecek. Yani bu bir personel maliyetlerini arttırabilir. Ama bundan ziyade gelir potansiyeli daha yüksek. Hmm. Şirket yeni mağaza açılış sayılarının da şirketin oldukça yüksek ve yatırım harcamaları bölü satışlar şirketin %2,5-3 arasında bekleniyor. Hmm. Şimdi bunlara baktığınız zaman enflasyon muhasebesinin içerisinde olduğu bir dönem içerisinde ve işte kiralama maliyetleri, bambaşka maliyetler, yenileme maliyetleri, depolama maliyetleri gibi birçok yatırımın olduğu bir noktada %3'e yakın CAPEX bölü satışlar oranında bence iyi bir oran.
1: Evet.
0: Satışlar tarafında da %6 ile 8 arasında bir yukarı yönlü seyir bekleniyor. FAVÖK marj tarafında da %5 ile 6 arası bekleniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu minvalde ben Migros tarafının yakından takip edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Hı hı. O yüzden 8 numarada yer alıyor.
1: Evet, CAPEX satış oranı çok da yüksek değil. 3'lere yakın. Bu da çok da hani yönetilebilir, hı hı, bir rakam diyorsun. Şimdi geliyorum. Hızlanıyorum hatta 9 numaraya.
0: 9 numara Türk Hava Yolları. Bence havacılık sektöründe bir problem yok. İşte savaştan ötürü geri geldiğini düşünüyorum. Jet yakıt maliyetleri artıyor, evet, ama şirketin temel projeksiyonlarında ve temel tarafında bir sıkıntı yok. Hı hı. Orta Doğu'daki uçuşları, toplam uçuşlarının belki %10'unu karşılıyordu ama şirket zaten bu uçuşları Asya ve Güney Amerika ile birlikte kapatmış durumda.
1: Asya'dan çok ciddi bir artış var.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden yabancı yatırımcı ilgisinin de son zamanlarda arttığını görebiliyoruz takas oranına bakıldığı zaman. O yüzden Türk Hava Yolları'nın ben bu kadroda olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, geliyorum 10 numaraya.
0: 10 numarada Garanti Bankası var. Yani endekste rekor seviyeleri konuşuyorsak bankacılık sektörünün olması gerekiyor bence. Ve yabancı yatırımcı ilgisinden bahsedeceksek, olası savaş bittiğinde faiz indirimlerinden bahsedeceksek bankacılık tarafından bir şirketin olması lazım. Ve finansallarına baktığımız zaman da iyi finansallar getiren Garanti Bankası 10 numarada yerini korumaya devam etti.
1: Evet, bankalarda ikinci çeyrekte biraz baskı bekliyor musun peki?
0: Bir miktar baskı olabilir çünkü her ne kadar politika faizi tarafında bir sabit bir seyir olsa da önden yüklemeli bir

0: Ya önden yükleme demiyorum ama dolaylı olarak da bir faiz artırımı gerçekleşti. Hmm. Bu bilançolarda faiz gelirleri artarken faiz giderleri azalmıştı. Hmm. Yani faiz giderlerinin azalması daha ucuzdan bir kredi bulduklarını bize gösterdi. Ama ikinci çeyrekte bu biraz daha bu dengelenme bozulabilir diye düşünüyorum. Bu hikaye devam ederse.
1: Şimdi forvet hattı genelde bankalarda konuşuruz burayı ama dün %7'nin üzerindeydi sanıyorum. Çok hızlı bir yükseliş geldi. Gelen bilanço sonrasında ve görüyoruz ki şimdi Ramazan ayı etkisine rağmen hasta sayısında artış var. Yurt içinde özellikle doluluk oranları yine yüksek seyrediyor. Bir de maliyetler iyi yönetilebiliyorsa şayet ki bunu bazı bilançolarda gördük. Ne dersin 11 numaraya?
0: 11 numarada Medical Park var. Evet, maliyetler gerçekten şirket tarafından iyi yönetiliyor. Ve hem ayakta hasta sayısı hem yatan hasta sayısı hem de yabancı hasta sayısında da bir artış var. Yani bu noktada da şirketin gelirleri artıyor ve bilançonun etkisiyle de işte %7'ye yakın bir yukarı yönlü hareket gördük. Daha şirket bünyesine kattığı birkaç hastaneyi de tam anlamıyla faaliyetlerine sokmadı. Daha bu hastaneler faaliyet içerisine girecek. Burada bence önemli bir hikaye de şu. Sağlık alanındaki yeniliklerle birlikte sağlık sigortacılığının da arttığı, sağlık sigortasının toplam sigortacılar içerisindeki payının da artması özel hastanelere olan ilgiyi arttırıyor. Bir diğer taraftan da haber merkezlerinde de görüyoruz bunu. Devlet hastanelerinde olan yoğunluk ve nasıl söyleyeyim o randevular tarafında biraz daha ileri tarihlerin alınabiliyor olması bence özel hastanelere olan ilgiyi arttırıyor. Bu yüzden de hasta doluluk oranlarında Medical Park özelinde bir artış görüyoruz.
1: Evet.
0: Bundan kaynaklı da ilk 11'imizde yer verdik ve ilk defa ilk 11'imizde yer verdik.
1: Evet, yani dünkü finansalları sonrasında tabii dün gelen rakamlar da önemliydi. Maliyet düşüşü, personel maliyetlerinde de bir düşüş olmuş.
0: Evet, personel maliyetlerinde.
1: Kapasitesinde de artış var. Yani 4 hastane daha eklendi diye hatırlıyorum dün gelen rakamlara baktığımızda. Şimdi şunu sorayım. Yani biraz böyle hani sağlık sektörü dedik, savunma dedik, holding dedik, GEO, enerji, banka, telekom. Mayıs ayında hani şöyle bir başlık vardır ya, hani yıllardır Mayıs'ta sat git yabancı öyle yapar gibi. Şimdi o bilinen değişti mi? Neden Mayıs çok güçlü geçiriyoruz ve hani artık böyle bilinenlerin de dışına çıktık, işte neydi yeni yıl rallisi, ondan önce Noel Baba mıydı, böyle bir tatil, bayram, böyle dışarıda küreselden bahsediyorum. Ne bekliyoruz biz bu Mayıs'ta?
0: Ya şöyle söyleyeyim, son birkaç senedir böyle bir fiyatlama mekanizması yok. Eskiden her şey sabitken işte yaz aylarına doğru, bahar aylarına doğru hacimlerin düştüğünü görürdük. Ama son yıllarda böyle bir durum çok fazla söz konusu değil.
1: 300 milyar lirayı gördük bu hafta. 300 milyar lira borsadaki işlem hacmi ve rekor geldi çarşamba gününde.
0: Ya bunun sebebi de şu. Artık enflasyon karşısında kişiler ezilmemek üzerine enstrümanlara, farklı farklı enstrümanlara ilgi gösteriyor. Ve bu enflasyon karşısında gelirini korumak isteyenler genel anlamda riskli varlıklara geliyor. Ve 2022 yılından beri bu işte Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarındaki o hacim düşüşünü biz göremiyoruz. Yani bütün şartlar sabitken evet, işte düşük enflasyon ortamında ya da standart bir faiz ortamında bu dediklerin oluyordu ya da daha önceki bu algı oluşuyordu ama son zamanlarda böyle bir algı oluşmuyor. Zaten Mayıs'ın yarısı tatille geçecek. Yani 1 Mayıs tatili vardı. 19 Mayıs tatili var. Bayram tatili var.
1: Şöyle söyleyeyim, bugünü saymazsan 10 gün kaldı borsada.
0: Bugünü saymazsan 10 gün kaldı. O yüzden tatil riskinin alınmaması algısı evet bir miktar ön plana çıkabilir. Ama ben Mayıs ayı itibariyle hacimler tarafında bir düşüş açıkçası beklemem.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim borsayı konuştuk, hisse dedik ve fiyatlamalara baktık. Biz Aylan bölümün sonuna geldik burada ama saat 15'e görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Of, şu trafiğe bak ya.
1: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
2: Tamam hayatım.
0: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
2: Tamam hayatım.
1: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams?
0: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
2: Ha? Şimdi tamam hayatım.
0: Ben de şimdi demiştim hayatım. Rams.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
2: Yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
3: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu alanlar.

0: İnsan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Senin yanında Akbank.
1: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor.
4: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Yükselen abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
7: Yükselen abi, üst geçine bak abi.
4: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
2: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: da belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
3: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
4: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
5: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
7: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
7: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
5: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisini nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.

0: 11, ben Sema Ertekin. Piyasa saatine hoş geldiniz. Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde yeniden savaş gerilimini fiyatlıyor. Amerika ile İran arasında bir süredir masada tutulan anlaşma umudu sahadan gelen sıcak çatışma haberleriyle yeniden kırılgan hale geldi ve piyasaların son günlerde satın aldığı kontrollü normalleşme senaryosu stres testini yaşamaya başladı. Küresel hisse piyasalarında da bu nedenle frene basılmış durumda. Asya borsalarında satış baskısı öne çıktı. Wall Street tarafında ise rekor seviyelerden ilk kar realizasyonları geliyor. Ama burada çok dikkat çeken bir ayrışma var. Hisse piyasaları savaşı sınırlı fiyatlıyor. Petrol ise savaş primini yeniden tamamen bırakmıyor. Brent petrol yeniden 101 dolar seviyesine yükseldi. Tüm bu askeri gerilime rağmen petrol haftalık bazda hala %6'dan fazla ekside. Bu bize piyasanın şimdilik tam ölçekli bir enerji krizine değil, kontrollü ama uzun sürebilecek bir jeopolitik risk dönemine fiyat verdiğini gösteriyor. Yani piyasalar artık savaş mı barış mı sorusundan çok bu gerilim küresel büyümeyi ne kadar yavaşlatacak sorusuna odaklanıyor. Hepsine bakacağız birazdan. Küresel haritayı açalım. Önce son durumu ekrana getirelim. Küresel haritaya baktığımızda Borsa İstanbul geri çekilme hareketi yaşıyor. 14.994 puandan işlem görüyor şu anda. Asya tarafına baktığımızda Çin Şangay'ın geri çekildiğini görüyoruz. 4.179 puandan kapandı. Hindistan'da yarım puanın üzerinde düşüş var. Güney Kore tarafında %0,1 oranında yukarı yönlü hareket var. Ve Japonya'da da %0,3'lük kazanç görüyoruz. Hong Kong'da da geri çekilme var. %1'e yakın bir düşüşle kapattı Hong Kong tarafı günü. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa'da Frankfurt geri çekildi. %1'e yakın geri çekilme hareketi yaşıyor. Madrid'de yarım puanın üzerinde düşüş var. Paris tarafında da düşüş takip ediyoruz. %0,8 oranında 8135 puandan geçiyor. Borsa İstanbul'u söyledik, %0,3'lük bir geri çekilmeyle başladı haftanın son işlem gününe. Dün 15.000 puanın üzerinde kapatmıştı günü. Devam edelim. Amerikan tahvillerine bakalım. Tablo bize ne söyleyecek? Amerikan tahvillerinde son durum ne? Kırmızı bir tablo var. 2 yıllıklarda yarım puana yakın geri çekilme var. 3,9 seviyesinde. 5 yıllıklarda da yarım puana yakın düşüş izleniyor. 4 seviyesinde 5 yıllıklar, 10 yıllıklarda da 4,3 seviyesini takip ediyoruz. Geri çekilme hareketi yaşıyor. Devam edelim. Altın ons tarafına bakalım. Yarım puanlık yukarı yönlü hareketi var. 4708 dolardan işlem görüyor şu anda altın ons. Gümüş onsa da %2'ye yaklaşan yukarı yönlü hareket var. 79,8 dolardan geçiyor. Enerji emtia tarafına baktığımızda petrol yarım puanın üzerinde yükseldi. 95,3 dolardan geçiyor. Brent petrolde %1'lik bir yükseliş var. 101 dolardan işlem görüyor. Doğalgazda da %0,3 oranında kazanç var. 2,7 dolardan işlem görüyor. Devam edelim. Borsa İstanbul geri çekilme hareketiyle 15.000 puanın altına indi. Bugün haftanın son işlem günü. Günü nasıl kapatacak Apar ekranında takip edebilirsiniz. Dolar 45.36 seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor. Euro 53.32'den geçiyor. Euro dolar paritesi 1.17 seviyesinde. Dolar endeksi bir miktar yukarı yönlü hareket etti. 98 seviyesinde ve sepet kurda 49.34'ten geçiyor. Endekslere bakacağız şimdi. Bankacılık tarafı %1'lik geri çekilme yaşıyor. 17.359 seviyesinde. Sanayi tarafında yukarı yönlü hareket var. Turizmde yarım puanın üzerinde yükseliş var. Spor ve gayrimenkul tarafında da geri çekilme hareketi var. Sporda %1,5'luk düşüş kaydediliyor. Yarım puana yakın gayrimenkulde geri çekilme var. Teknoloji tarafında %1'e yakın yukarı yönlü hareket var. Devam edelim endekslere bakmaya. Sigortacılık tarafında %1,3 oranında kayıp var. Kimya tarafında %1'lik bir yukarı yönlü hareket var. 17.860 puandan geçiyor. İnşaatta yarım puana yakın kazanç var. 24.568 puandan işlem görüyor. Gıda tarafı yarım puana yakın yükseldi. Madencilikte düşüş takip ediyoruz. Yarım puana yakın oradaki düşüşte. Bilişim tarafında da %0,7 oranında yukarı yönlü hareket var. Artanlara ve azalanlara bakacağız. Şimdi Hektaş %9,9'luk yükseliş kaydediyor. Gen ilaç ve sağlıkta artanlar listesinde Kiler Holding, Eczacıbaşı İlaç ve MIA Teknoloji'de en çok artan endeksler arasında görünüyor. Devam edelim, azalanlara bakalım. Azalanlar listesinde hangileri var? 7.65 ile Şok Marketler var azalanlar listesinde. Pasifik Teknoloji var ve %5.5'la. Oyak Çimento %4,7 ile azalanlar listesinde. Pasifik Örözye Lojistik Dış Ticaret'te geri çekiliyor. Destek Finans Faktöring'de %3,8 oranında geri çekilmeyle azalanlar listesinde. Şimdi tüm tabloyu, endeksleri, grafikleri stratejist Cüneyt Paksoy'la konuşacağız. Merhaba, günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Tabii son gelen haber akışları var. O tarafta tansiyonun biraz yükselmesi var. Farklı açıklamalar var. Her iki taraftan da çelişkili açıklamalar var. Amerika ateşkes bozulmadı, devam ediyor derken İran tarafında yapılan saldırılarla ateşkes kuralları ihlal edildi deniyor. Şimdi Amerikan 10 yıllık tahvilleriyle başlayalım istiyorum. Nasıl yorumluyorsunuz hareketleri? Tablo bize ne söylüyor?
1: Öncelikle resme baktığımızda yani bu savaş başından beri böyle anomali devam ediyor. Yani her iki yönde haber akışı var ama ortada bir gerçek var. Savaş bitmedi ve ateşkes olsa bile arada gerilim yükselerek devam ediyor. Ve bunu zaten ana grafiklerde gözlemliyoruz. Yani sadece petrol üzerinden değil, birçok grafik üzerinden bunu gözlemliyoruz. Ha bu ne zaman biter? Kalıcı barış ne zaman gelir? Onu zaman gösterecek ama şu çok net, kalıcı barış gelmeden piyasalarda kendi akışına dönmeyecek. Yani kendi akıştan kastım, nereye bakar piyasalar fiyatlarken? Önce büyümeye bakar, İslam tarafına bakar, gelişmelere bakar, ekonomik gelişmeler, ekonomik aktiviteye. Biz hani tarife krizini biraz bu başlık içinde konuşmuştuk ama yani jeopolitik gelişmelerin, özellikle de savaş riski gibi önemli bir katalizörün konuşulduğu bir dönemde maalesef oynaklık yüksek kalıyor, anomali devam ediyor ve bunun bütün piyasalara etki etme ihtimali de masada kalmaya devam ediyor. Şimdi ABD 10 yıllıklar dersek orada tabii denklem biraz daha farklı. Sadece savaş süreci değil etkili olan. Bir yandan Trump'ın bugüne kadar uyguladığı tüm politikaların karşılığı var bu grafikte. Yani tarife sürecinde tüm dünyayı neredeyse karşına alan bir Trump, ABD tahvillerine olan ilginin azalmasına sebep olan bu politikalar, devamında Fed'in sürece yaklaşımı, çünkü ortada enflasyon gibi bir problem varken Fed faiz indirim noktasına aceleci davranmak istemiyor ama Trump böyle bir süreçte faiz indirimine acil ihtiyaç var diyor. Şimdi artık Başkan Powell'ı da değil, yeni başkan muhtemelen Kevin Warsh'u biz gözlemleyeceğiz, göreceğiz. Onun politikalarındaki süreçleri takip edeceğiz. Ve bu noktada ilk önemli toplantı Haziran ayında olacak. Haziran ayına kadar Kevin Warsh yönetimindeki FED ne yaparı piyasa çok konuşacak. Ama ortada bir gerçek var. ABD tahvilleri hala yüksek kalmaya devam ediyor. 4'ün üzerinde, 4.5'a yakın seviyelerde kalmaya devam ediyor. Hatta önümüzdeki dönem FED politikalarına bağlı olarak 4.5'un üzerinde 5'e doğru gitme riskini de masada tutuyor. 4'ün altına geri çekilme olmadıkça da tahvil faizlerinde, yani normalleşme gelişmedikçe de bu FED'e bağlı olarak oluşur. Savaş riskinin azalması ya da bitmesiyle oluşur. Onu takip ederiz ama bu bütün global piyasada tahvil tarafında baskı anlamına gelecek. Borçlanma maliyetinin yüksek kalması anlamına gelecek. Bu ABD borçlarının konuşulduğu bir ortamda ABD borçlarının daha yüksek faizden rol etmesi, yani çevrilmesi anlamına gelecek. Bu finansal sistemde ABD

0: tahvilleri üzerinden Avrupa tahvillerine yansıyacak şekilde bir riski masada tutmaya devam edecek. Özetle tahvil faizleri grafik net gösteriyor. 2008 krizi öncesi seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bu ne demek? 2008 krizinden önce tahvil faizleri uzun bir süre 10 yıllıklarda benchmark'tır bu arada bütün dünya için. 4-5 civarında olan o tahvil faizlerinin getirdiği ortamın bir krize dönüştüğü. Kriterler farklı olsa bile dünya bunu gözlemledi. Şimdi aynı noktadayız ve yıllar sonra bir kez daha 4-5 bandında kalan bir ABD 10 yıllık tahvili bütün piyasalar için bir risk faktörü. Takip edeceğiz. Bakalım piyasalar tahvil tarafında alıma geçecekler mi? Alıma geçmedikleri için faiz yüksek kalıyor bu arada Sevan. Bunu da not etmek lazım. Yani tahvil tarafında bir türlü beklenen o aşağı yönlü faiz ve yukarı yönlü tahvil fiyatı, yani tahvil piyasasında alıcıların çoğunlukta olduğu bir ortam gelişmiyor. Bu da açıkçası bir risk. Bu riski de bu grafik üzerinden takip etmeye devam edeceğiz.
1: Tabii piyasaların bir diğer önemli barometresi de petrol tarafı. O Brent petrol fiyatlamasında 100 dolar, 100 doların bir miktar üstü fiyatlamalar ne anlama geliyor? Bize ne söylüyor Brent petrolün grafiği?
0: Valla çok net 3 tane önemli etkisi var yüksek petrol fiyatlamasının. Bir, daha düşük büyüme. Çünkü petrol ana bir maliyet ekonomilerde. Takdir edersin, tüm süreçlere etki ediyor. Reel sektörün üretim sürecine etki ediyor. Bu mutlaka fiyatlama maliyetlerine doğru indirgemiyor. Bu tüketim eğilimini bozuyor ve büyüme daha düşük bir seviyede oluşma ihtimali taşıyor. Yüksek petrol dönemlerine, tarihsel sürece baktığımızda bunu hep gözlemliyoruz. İkincisi, az önce belirttiğim gibi kamu borçları. Yani böyle bir ortamda çok daha fazla para tüketmek zorundasınız. Ana ihtiyaç, enerji karşılamak adına petrol de bu noktada önemli bir emtia ve bu emtiaya verilecek para yükseldikçe bu kamu tarafında da bir yeni yük anlamına geliyor. Ödemeler dengesi üzerinde de etkili olabilecek bir yük olarak kayda geçiyor. Özellikle petrol ithalatı içinde olan ülkeler için bu çok daha sıkıntılı bir senaryo anlamına geliyor. Üçüncüsü de enflasyon. Yani enflasyon biz en çok hangi kriterlerle konuştuk? Enerji ve gıda fiyatları üzerinde. Ve bir kez daha dünya enerji fiyatları sebebiyle bir enflasyon tetiklenmesi potansiyeliyle karşı karşıya. Yani zaten düşmemişti tam olarak globalde. Fed'in hedeflerine varmamıştı. Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflerine tam olarak varmamıştı. Asya tarafında durum farklı değildi. Bizim gibi gelişen ülkelerde hele petrol ithalatçısıysanız biraz daha durum farklılaşıyor. An itibariyle zaten bizim Merkez Bankası politikası üzerinden ve söylemler üzerinden bu süreci takip ediyoruz. Gelen veri akışta dahil. Özetle petrol çok önemli bir emtia ve her şeyi etkileme gücüne sahip olan petrolün tarihsel süreçte birçok dönemde krize sebep olduğu çok net. Bu grafik belki haftalık bir grafik olduğu için bir dönemi gösteriyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşına görülen 130 özür dilerim dolarlara doğru yeniden bir savaş riskiyle yükseliş çok önemli ama bu grafik biraz daha büyütsek, aylık tarafa gelsek 2008 krizi öncesi de 150 dolarlık bir petrol fiyatlaması, sonrasında bir finansal kriz. Yeniden bir kriz oluşmaması için petrolün 100 dolar civarından aşağı yönlü en azından 75-85 dolar civarına gelmesi çok önemli. Ve orada kalıcılık en azından bir süre ehvenişer. Arz problemleri konuşuluyor olsa da, savaş bitse bile petrol fiyatlarını aşağı çekecek tam bir rahatlık oluşmayacak bir süre deniyor ama önce bir savaşın bitişini de görmek lazım ama ortada bir reel bir gerçek var. Petrol 100 dolar civarında ve bu gerçekten büyük bir risk. Hatta önümüzdeki dönem 110 dolar, 120 dolar, 130 dolar görülür. Oralarda biraz kalıcılık başlarsa daha da büyük risk. Çok yakından takip edeceğiz petrol fiyatlarını bu dinamiklerde.
1: Peki mevcut seviye, küresel enflasyon, merkez bankalarının faiz kararları açısından ne kadar kritik bir eşik?
0: Çok kritik. Yani en kritik hatta. Yani çünkü merkez bankalarının eli rahat değil şu an. Ve ne zaman bu savaş bitecek, petrol fiyatları ne zaman istenilen dengeye ulaşacak, o da belli değil. Yani bizim Merkez Bankası'ndan da bu yönde açıklamalar var.

0: yönetemediğiniz, yönlendiremediğiniz bir fiyatla karşı karşıyasınız. Bu global piyasalarda birçok risk oluşuyor. Yani günümüz bazı kapanıyor. İşte arz tarafında savaşın getirdiği, maalesef sıkıntıların getirdiği problemler petrol ulaşımı engelliyor. Bu birçok sektör, işte hava yolu üzerinden konuşuldu, Avrupa vesaire. Yani birçok şey etkilediği için petrol. Merkez bankalarının da karar sürecini mutlaka
1: devam edelim. O 4700 dolar bandında neyi fiyatlıyor? Daha çok Orta Doğu'daki riski mi, yoksa FED faiz politikalarını mı?
0: Burada bir şeyin altını da çizmek lazım. Güvenli liman dendiği zaman sadece fiyatın yükselişi üzerinden okumamak lazım. Yani altın zaten 5600'lere gelerek önemli bir grafiğinde gösterdiği gibi önemli bir hareket yapmıştı. Birçok şeyi de fiyatlayarak gitti. Birçok riski, potansiyel riski. Ve önümüzdeki dönem bu riskler masada kaldıkça ve ana risk, yani tahvil piyasalarının borç üzerinden sorgulanma riski jeopolitik risklerle beraber masada kaldıkça ana trend yukarı olmaya devam edecek. 5600 görüldükten sonra doğal olarak bir sindirme, soluklanma yaşanacaktı. Fakat bu yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle faizlerin yüksek kalması ve merkez bankalarının bir dönem faiz indirememesi ihtimali sebebiyle şimdilik yerini kar satışlarına bıraktı. Hatta oradaki karlı pozisyonların kullanılarak petrolden doğan zararı, petrol fiyatlarının yüksekten doğan zararı, tüm grafiklerde oluşan o potansiyel zararı karlı pozisyonlarla karşılanma refleksi de altını geri çekti. Ama altın konseyinin raporu çok net. Altın talebi ya da altına olan ilgi devam ediyor. Merkez bankaları eliyle de devam ediyor. Kurumsallar eliyle de devam ediyor. Bu çok net bir süreç. Dünya normalleşmedikçe ve normalleşme uzadıkça altın trend içine kalacak, ama kısa vadeli bu satış baskısını iyi okumak lazım. Yani teknik olarak aşağı yönlü ara ara geri çekilmeler gene olacaktır. Belki de bu noktada iki tane katalizör süreç var. Biri haber süreci, ikincisi Fed'in faiz indirim süreci. Bu ikisini bir arada takip edecektir mutlaka altın tarafı da, altın başlığı da. Aşağı yönlü teknik bakış 4450-4550 kırıldığı zaman biraz daha tekrar geri çekilme, 3800-4200 bandı içinde dengelenme. Orası kırılmadıkça zaten tren sorgusu gelmez, alım yönünde kullanılır. En son hareket de oradan zaten tepki olarak yükseldi. Yükselişe dönebilecek bir altın içinde, bunu hep söylüyoruz. 4750-4850 üzerinde bir güç kazanımı, kalıcılık ve 5000-5300'e gidebilme en azından. Orayı geçmiyorsa bu hareket tepki, orayı geçiyorsa 5600 üzerinde 6000'lere yakın ve evet, 6000'ler belki üzerinde yeni bir rekor görme ihtimali. Bütün bu dinamiklerde takip ediyoruz altını.
1: DAX endeksiyle devam edelim. Grafik ne söylüyor bize? Nasıl bir mesaj almalıyız oradan?
0: Neden DAX? Çünkü S&P yükselirken DAX yeni rekor göremedi. Bu önemli ve DAX'taki hareketlere biraz daha konsantre olmamız gerekiyor bu dönem. Çünkü bizim Borsa İstanbul için de referans borsalardan biri. Avrupa'da oluşabilecek bir problemin, Avrupa'nın en büyük endeksine olacak etkisi bizim için de önemli olur. Şimdilik hani 200 günlük üzerinde kalan bir DAX endeksi var, ama S&P gibi yeni rekorlara gidemediği için yakın takip gerektiriyor. Özellikle 23.000, 22.000'ler kırılacak olursa kısa orta vadede DAX endeksi daha aşağı gelir. Bu bütün gelişen piyasaları da etkiler. O yüzden DAX'a konsantre olacağız. S&P'ye de bakıyoruz tabii, ama DAX takibimizde olacak.
1: Gösterge tahvil faizleri bize ne söylüyor Cüneyt Bey?
0: 40'ların üzerindeyiz, hafif üzerindeyiz. Orada yabancı ilgisini oradan takip ediyoruz. Yani gösterge tahvil bankacılık endeksine koreledir. Net. Aşağı geldikçe bankacılık endeksi yükselir. Yukarı gittikçe bankacılık endeksi baskı içinde kalır. Şimdi Merkez Bankası politikalarının etkilerini de tahvil üzerinde gözlemlediğimiz için bizim için referanstır, benchmarktır. Eğer gösterge tahvil önümüzdeki dönem 40'ın altına öyle ya da böyle herhangi bir sebeple geliyorsa, bu yabancı alımı tekrar güçlendi demek olur ve 40'ın altına tekrar 34-36-38'lere doğru inebiliyor muyuz, ona bakarız. O bizim için belki de en iyi senaryo mevcut durumda. Ama 40'ın üzerinde kaldıkça, tabii bizim bir enflasyon raporu olacak. Merkez Bankamızın enflasyona bakışı, çünkü belki bir revize gerekecek.

0: revize oluyorsa o zaman bu tahvil tarafındaki fiyatlamaları etkileyecek. Özetle birçok noktada referanstır. Sadece borsa ve bankacılık endeksi vesaire için değil, kredi piyasası için, dolar TL tarafındaki işlemler için ve tüm finansal istikrar noktasındaki grafikler için, önemli bir grafik olduğu için takip edeceğiz. Önemli olan 40'ın altına kalıcı gelebilmek.
1: Peki bankacılık tarafıyla devam edelim. Son iki günde özellikle o yükselişin de güçlü tarafı bankacılık tarafıydı. Ne söylüyor bize grafik?
0: Tabii çok ciddi bir satış yedikten sonra bir toparlanma. Ama şimdilik hani 17.500 üzerinde kalıcı olup 18.500 ara dirence doğru gidememek. Gidebiliyorsak ve oranın üzerinde kalabiliyorsak bu endeks için de çok endeksin yeni bir rekor süreci içinde kalması anlamına gelecek. Ama bu olmuyor. Hatta 17.000 altına sarkmalarda 16.500 desteği de bir yandan aktif fiyat

0: gerilemesini rekor görmesi de gelişen piyasalardaki bir pozitif hareket. Yani piyasa şuna bakıyor, borsa tarafını konuşuyorsak hem global hem bizim piyasa. Bu iş bir şekilde normalleşecek, bir noktadan sonra petrol fiyatları dengeye gelecek ve işler beklenenden daha iyi zaman diliminde olumluya doğru dönecek. Bunun fiyatlaması var ama en önemli fiyatlama bizim borsamız için konuşuyorsak belli hisseler, belli sektörler üzerinden bir defansif hareketin getirdiği bir yükselişle gözlemleniyor. Özellikle işte Aselsan gibi bir yani Türkiye'de gururu olan bir şirketin performansı böyle bir dönemde şartlardan dolayı işte özellikle rafine karları vesaire sebep birçok sebeple işte petrol üzerinden etkileşimin getirdiği Tüpraş Petkim hareketi vesaire bunun gibi bazı önemli hisselerin yükseliş noktasında endeksi desteklediği bir dönem gördük. Belli bazı sektörler sanayi gibi işte metal ana endeks gibi son günlerde etkili. Bu hareketin Borsa İstanbul'un performansını yukarı yönlü desteklediğini gördük. Ama genele yayılan bütün sektörlerin pozitif etkilendiği bir hareket içinde değiliz henüz. Bu yani 15 binlerin her sektöre eşit oranda yansıdığı anlamına gelmiyor. O yüzden işte hep söyleriz. Sektör seçimi, hisse seçimi çok önemlidir böyle dönemlerde. Bunu tekrar edelim ama teknik olarak da Borsa İstanbul'un takip edeceği haber akışına bağlı olarak gelecek kar satışlarında 14.000-14.500 maksimum 13.800-14.500 geniş bandı içinde alım bulması ve 15.000 üzerinde kalıcı olarak 15.500-16.200'lere doğru gidebiliyor olması önümüzdeki dönem daha iyi bir borsa performansı adına çok kritik olacak. Yakından takip edeceğiz. Dediğim gibi desteklerin çalışma gücü önemlidir böyle bir süreçte ama yukarı yönlü yeni potansiyel hareketlerin oluşma ihtimali yani 15.000 üzerinde kalıcılık ve hareketin devamı adına genele bir yayılma da sağlık işaretidir. Takipte olacağız. Tabii burada savaş sürecini, içsel dinamikleri, birçok şeyi takip etmek zorundayız.
1: Kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim. Size de keyifli ve kazançlı bir gün olsun. Kolaylıklar Cüneyt Bey.
0: İyi hafta sonları, iyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Piyasa saati devam ediyor. Emtia gündemine bakacağız. Önemli gündem maddelerini birlikte değerlendireceğiz. Petrol ihracatına kısıtlama gündemde değil dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Trump'ın burada verdiği mesaj sadece enerji piyasasına değil doğrudan enflasyon beklentilerine yönelik. Çünkü piyasadaki en büyük endişe Hürmüz gerilimi büyürse Amerika enerji ihracatını korumacı bir modele çevirir mi? Trump bu ihtimali şimdilik masadan kaldırıyor ve bu da küresel arz tarafında tam anlamıyla bir kopuş yaşanmayacağın algısını da güçlendiriyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Sorun şu anda arzın tamamen kesilmesi değil, arzın ne kadar güvenli taşınabileceği. Yani piyasa artık petrol var mı sorusundan çok petrol hangi maliyetle ve hangi risk primiyle taşınacak sorusunu fiyatlıyor. Devam edelim. Amerika İran gerilimiyle yeniden yükseldi petrol. Petrol tarafında çok net bir savaş primi fiyatlaması görüyoruz. Brent petrolde geri çekilmeler kalıcı olamıyor. Çünkü piyasalar hala Hürmüz riskinin tamamen ortadan kalktığına ikna olmuş değil. Burada kritik eşik şu, $100 üzerindeki petrol artık sadece bir enerji fiyatı değil, küresel enflasyon riski anlamına geliyor. Ve enerji ithalatçısı ülkeler açısından da petrol artık doğrudan makro risk başlığı taşıyor. Devam edelim, altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altın tarafında aslında ilginç bir fiyatlama var. Normal şartlarda yükselen faiz beklentisi altını baskılar ama şu anda piyasada güvenli liman talebi faiz baskısının da önüne geçmiş durumda. Ayrıca doların seyri ve tabii tahvil faizlerindeki durumda altına ek destek veriyor. Devam edelim bir başka önemli emtia gündemi maddesiyle. Bakır barış umutlarının zayıflamasıyla geriledi. Bakır bize sadece emtia piyasasını değil küresel büyüme beklentisini de anlatıyor. Çünkü bakır sanayinin nabzı ve şu anda bakırdaki

0: Geri çekilme bize şunu söylüyor, piyasa savaş riskinin büyüme üzerinde baskı yaratabileceğinden endişe ediyor. Piyasa saatinde canlı yayın konuğum var, Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizimle birlikte gündemi konuşmak üzere. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: Son fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz? Gelen haber akışlarıyla, her iki tarafın açıklamalarıyla petrol ve altındaki fiyatlamalar bize ne söylüyor şu anda?
1: Aslına bakarsanız dünkü haber akışına kadar, geceki haber akışına kadar pozitif bir fiyatlamaya daha hevesli bir piyasa vardı ama yine sıcak çatışmanın bir an önce başlaması gibi bir durum söz konusu olunca özellikle petrol fiyatları yukarı doğru çıktı. Burada 103-104 dolarlara kadar çıkan bir petrol fiyatı gördük. Malum bir gün önce 97-98 dolarlara kadar düşmüştü. Yeni denklem çok net bir şekilde petrol doğalgaz fiyatları yukarıysa değerli metallerin genelde aşağı gittiği yönde oluyor ve borsalarda buna eşlik ediyor risk algısıyla beraber. Dolayısıyla oradaki gelişmeleri çok ciddi derecede takip etmemiz lazım. Ama görünen o ki piyasa biraz daha pozitifte kalma hevesi içinde. Bu nedenle gelişmelere bağlı olarak da petrol fiyatları yine 100 dolarlar veya biraz altına gelme eğilimini taşıyor. Altında zaten bunu yansıtır bir nitelikte. Çok fazla değer kaybı yaşamadan toparlanmayı becerdi. Ama netice itibariyle hala Körfez'den gelecek haber akışına karşı kırılganlık devam etmekte.
0: Peki petroldeki mevcut seviye küresel enflasyon açısından ne anlam ifade ediyor? 100 ve 100'ün biraz üzerindeki, 100 doların üzerindeki fiyatlama.
1: Büyük bir risk. Her 10 dolarlık artışın küresel anlamda 0.4 dolarlık enflasyona katkı yaptığını IMF araştırması net bir şekilde ortaya koydu. Bu tabii ülke bazı daha fazla olabilir. Mesela bizim ülkemizi daha yüksek oranda etkiliyor petrol fiyatları, doğalgaz fiyatlarının artışı. Dolayısıyla küresel anlamda 100 doların üstünde kalması enflasyon anlamında anlamlı bir yükselişi gösterecektir. Bu da para politikalarından tutalım da ülkelerde uygulanan enflasyon yönetimine kadar pek çok şeyi ürün bazlı da değiştirmek durumunda kalabilir. Herkesin gönlünden geçen bu sürecin geçici olacağı yönünde. Ama umarız geçici olarak biter, anlaşma sağlanır ve 90 doların altına ineriz. Aksi takdirde küresel anlamda yazla birlikte ne yazık ki durgunluğa doğru gidebilecek bir enflasyonist ortam harekete geçebilir. Zaten merkez bankalarının şu an için bekle ve gör stratejisi izlemesinin temel nedeni de bu sürecin bir an önce bitme beklentisi. Uzaması durumunda para politikaları da daha sertleşecektir. Faiz artışları da ortaya çıkabilir. Küresel anlamda enflasyon dalgası da daha net bir şekilde hissedilebilir.
0: İlk faiz artışını nereden beklersiniz? Avrupa daha kırılgan görünüyor ama Haziran ayına işaret eden açıklamalar da var faiz artışı ile ilgili Avrupa kanalında. Siz nereden beklersiniz ilk faiz artışını?
1: Eğer süreç olumsuza doğru daha da evrilirse Avrupa'dan ziyade Amerika'da bir faiz artışını görmeyi daha mümkün görüyorum. Amerika'yı da Avrupa Birliği takip edecektir. Zaten Japonya bu konuda öncülüğü almış durumda. Daha önce kendi ekonomisiyle ilgili sorunlar nedeniyle ufak da olsa faiz artışına gitmişti. Bu trendi de devam ettirebilir. Zaten zaman zaman da yeni müdahale ettiği söylentileri piyasalarda konuşuluyor. Dolayısıyla bütün ana merkez bankalarında bir faiz artış eğilimi önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz var. Enflasyonist dalga devam ederse.
0: Peki piyasalar son günlerde özellikle diplomasiyi, barış umudunu fiyatlıyordu ama Amerika'nın ve İran'ın karşılıklı son saldırıları sonrasında bugün piyasada daha farklı fiyatlamalar takip eder miyiz? Ne dersiniz? Petrolde daha çok bir fiyatlama bekliyor musunuz örneğin?
1: Allah'tan iki tarafta hani çatışma ortamı bile olsa daha mutedil açıklamalar yapmayı tercih etmeye başladılar son 10 gündür. Trump'tan zaman zaman beklemediğimiz olgunlukta açıklamalar da geliyor. Her ne kadar yine ara sıra tehditkar açıklamaları da bulunsa da dün akşam yine açıklaması biraz daha mutedil bir açıklamaydı. Dolayısıyla finansal piyasalarda bunu olumlu yönde algıladı. İran'da görüntü itibariyle sert açıklamalar yapsa da barış veya sulh için kapı aralığını açık tutuyor. Bunu da bir şekilde hissettiriyor uluslararası piyasalara. Dolayısıyla şimdilik belli bir risk var ama bu riskin çok büyüyeceğiyle ilgili beklenti

0: azmış gibi görünüyor. Umarız hep dediğim gibi bu iş büyümez ve bir şekilde sonuçlanır. Trump'ın verdiği süreler var. İkide bir süre veriyor. 2 gün, 48 saat, 5 gün, 7 gün gibi. Ama görünen şey şu ki uluslararası analist değilim. Uluslararası politika konusunda uzman değilim ama Çin'e ziyareti var Trump'ın 14 veya 15 Mayıs'ta. Ondan önce bu konuyla ilgili
1: Mustafa Bey, sözünüze bir virgül koymak isterim. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır savunma, uzay ve havacılık alanında tedarikçileri geliştirme ve yönelik işbirliği imza töreninde konuşuyor. Şu anda canlı yayınla ekranda.
2: Füze sistemleri de yine TÜBİTAK, SAGE ve Roketsan işbirliğinde geliştiriliyor, üretiliyor. Yine füzelerden bahsettiğimizde seyir füzelerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunlar aslında eş zamanlı olarak bir ülkenin sahip olduğunda karşı tarafın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmesine vesile olacak kabiliyetler. Yani sizin kamikaze İHA'larınız, balistik füzeleriniz, hipersonik füzeleriniz, seyir füzeleriniz bir aradaysa ve yine hava unsurlarınızdan farklı füze unsurlarını kullanma imkanına sahipseniz karşı tarafın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeniz çok daha mümkün. Türkiye seyir füzelerinde de biliyorsunuz önemli kabiliyetler geliştirdi. Atmaca'yla, Çakır'la, Som'la ve peşinden gelecek yeni seyir füzelerimizle Türkiye aslında bu alanda da her adımda menzilini uzatıyor, kabiliyetlerini artırıyor. Tabii bir de hava hava füzeleri var ki bu gerek insanlı gerek insansız sistemler açısından çok değerli. Burada Türkiye'nin ilk hava hava füzeleri malumunuz Bozdoğan ve Gökdoğan oldu. Ve Türkiye insansız savaş uçağından kendi radarı marifetiyle kendi hava hava füzesini fırlatan ve hedefi vuran dünyadaki ilk ülke oldu. Bayraktar Kızılelma ile Aselsan AES radarı kullanılarak Gökdoğan füzesiyle atış yaptık. Ve bu kabiliyeti elde eden dünyadaki ilk ülke olduk. İnşallah burada da yeni projeler var. Yine menzil uzatmak burada en önemli hedeflerden biri. Şunu ifade edebilirim. Her bir Saha Expo'da, her bir İDEF'te, her bir Teknofest'te bu kabiliyetlerin her birinde Türkiye'nin birkaç basamak ilerlediğine inşallah milletimiz ve bütün dünya şahit olmaya devam edecek.
3: Sayın Bakanım, sanayi üretim endeksi açıklandı bugün. Yılın ilk 4 ayında geride bıraktık. Dolayısıyla endeksi nasıl yorumluyor? Bir diğer taraftan da sanayicinin en büyük kalemi enerji. Savaş da devam ediyor. Orada bir sıkıntı gelecekte gözüküyor mu? Neler görmek istersiniz?
2: Önce şunu ifade edeyim. Türkiye'nin üretim gücünü korumak önceliğimiz. Türkiye sahip olduğu sektörel çeşitlilik sayesinde Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan kuşakta ürün çeşitliliği ve ihracat pazarı anlamında en güçlü ihracat kabiliyetine sahip ülke haline geldi. Elbette konjonktürel sorunlar olabilir. Malumunuz şu anda siz de ifade ettiniz. Dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında devam eden savaş ve Hürmüz'de yaşanan sorun dolayısıyla bir petrol ve petrokimya ürünleri krizi var. Tabii ki bunun bizim sanayimiz üzerinde de konjonktürel etkileri var. Ama biz sanayimizi çok farklı enstrümanlarla destekleyerek bu üretim gücümüzü daha ileriye taşımak istiyoruz. Bakın burada uzun dönemli bir perspektife sahip olmayı önemsiyoruz. Biz pandemi öncesiyle kıyasladığımızda Türk sanayinin %30'a yakın büyümesini gerçekleştirdik. Avrupa'nın pek çok sanayi ülkesi, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde üretim düzeyleri halen 2020 yılı Ocak ayı pandemi öncesi dönemi yakalayabilmiş değilken bugün Türk sanayinin üretim düzeyi 2020 yılı Ocak ayının yaklaşık %30 üzerindedir. Dolayısıyla bu kabiliyetten Türkiye'nin taviz vermesi, vazgeçmesi asla söz konusu olamaz. İnşallah biz bu yıl hazırlıklarını yürüttüğümüz yeni finansman programlarıyla daha uygun koşullarda, daha uzun vadeli finansman imkanlarını çeşitlendirerek sanayicimizin yükünü hafifletmeyi ve ortaya çıkan ilave işletme sermayesi ihtiyaçlarını, malumunuz bu maliyet artışlarından dolayı özellikle bazı sektörlerimizde işletme sermayesi ihtiyacı artmış oldu. Bu işletme sermayesi ihtiyacını da karşılamayı amaçlıyoruz.
4: Evet, teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
4: Sağ olun.
1: Canlı

0: Yine verdik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasına. Şimdi devam edelim piyasa saatinde Mustafa Aşkın'la gündemi değerlendirmeye. Buyurun efendim, canlı yayını verdik, şimdi piyasalarla devam edelim. Beni duyabiliyor musunuz? Mustafa Bey?
1: Duyabiliyorum.
0: Borsa İstanbul'la, petrol fiyatlarından Borsa İstanbul'la devam edelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz Borsa İstanbul'daki o 15 bin puanın üzerindeki hareketi? Sağlıklı mı? Görünüm nasıl?
1: Esasında bu yılbaşından itibaren borsa canlı görünüyor. Daha önceki yıllara kıyasla baktığınızda diri bir görüntüsüz görebiliyoruz, ama şuna çok dikkat etmek lazım. Yeni para girişi ve fon girişi önemli. Yabancı ve bazı kurumsal yerli yatırımcıların girdiği bir sistem var şu an itibariyle. 15 binin üzerinde kalması güçlü olduğunu gösterecektir. Ancak 14.700 ve 14.400'e kadar geri çekilirse olumsuz bir gelişmede de çok heyecanlanmamak lazım. Önümüzdeki dönemde bilançoların bir parça toparlanmasını takiben daha üst seviyeleri görebiliriz, ama gelen bilançolara baktığımızda enflasyonist baskının net bir şekilde hissedildiği, özellikle faaliyet karları üzerinde ve sermaye kalemi üzerinde enflasyonu yarattığı zedelenmeyi de gördüğümüz bilançolar bulunmakta. Bu 6 ve 9 aylık dönemlerde biraz daha net hissedilebilir. Ancak genel eğilim anlamında riske alma eğilimi Türk borsasında biraz daha yüksek olduğu için endeks bazında yukarı hareketin devam edeceği kanaatindeyim. Fakat burada da çok uçuk rakamlar ve hedefler koymamak gerekiyor. Hisse bazlı hareketlerin biraz daha öne çıkabileceği bir yaz dönemi geçirebiliriz. İşler yoluna gider ve enflasyon konusunda bir kazanım elde edilirse hem küresel anlamdan Türkiye'de, borsa endeksinin 17.500-20.000 bandı arasında bu yılı tamamlaması normal karşılanabilir. Ama dediğim gibi dış konjonktüründe buna destek vermesi gerekiyor.
0: Yılın ikinci yarısında küreselde de konuşursak piyasalarda ana hikaye ne olacak? Savaş mı, faiz mi, ne dersiniz?
1: Ana hikaye Trump ve yaptıkları gibi devam ediyor. Savaş bitse bile Trump'ın yapacağı diğer uygulamalar, özellikle gümrük vergileri, işte diğer ülkelere karşı tutumu, geçen gün Küba'yı ben alacağım diye bir beyanatı vardı, Grönland'la ilgili beyanatları var. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yine Trump'ın yaptıklarını ve küresel anlamdaki etkilerini konuşmaya devam edeceğiz, ama diğer yandan dünyada üretimle ilgili ve istihdamla ilgili problemler de devam ediyor. Bir yandan Çin'in üretimi düşerken, büyüme hızı düşerken Avrupa Birliği de sıkıntı yaşıyor. Biz de normal alıştığımız büyüme trendinin altında bir seyir gösteriyoruz ister istemez. Dolayısıyla istihdam ve büyüme yine ekonomik olarak öne çıkan konular olacaktır. Ülke bazlı enflasyonist eğilimler veya küresel anlamda baktığınızda petrol fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak da küresel bir enflasyonist eğilimin sonuçlarını da önümüzdeki dönemde tartışabiliriz. Trump'ın yapacağı siyasi manevralar Ekim-Eylül aylarında muhtemelen sonuçlanacaktır. Çünkü Kasım'ın başında Amerika'da seçim var. O zamana kadar yapabileceklerini yapıp ardından da biraz daha normalleşeceği bir dönemde görebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki yazın sıcak bir dönem geçireceğimiz uluslararası politik anlamında rahatlıkla ifade edilebilir, ama küresel ekonomi anlamında enflasyon, para politikaları, istihdam ve büyüme ile ilgili sorunlar da devam edecektir.
0: Peki önümüzdeki dönemde süreçte yatırımcı hangi varlık sınıfında daha temkinli olmalı sizce?
1: Resmi tüm varlıklarda temkinli olmak gerekiyor. Bu ayrımı çok farklı detaylandırmamak lazım. Hisse senedinden gümüşe, altına, hatta türev enstrümanlar, hatta coinlerde bunun içinde. Dolayısıyla bir varlığa doğrudan yatırım yapmak yerine bir portföy oluşturmanın çok daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Bunu da sıklıkla dile getiriyorum. Dolayısıyla buradaki ağırlıklar önemli ve bu ağırlıklarla ilgili koyacağınız fonu ne kadar kaybedebileceğiniz veya uzak kalabileceğiniz önemli. Ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlerden oluşan bir fonun bir kısmının hisse senedi, bir kısmının yine değerli metallerle oluşturabilecek üçlü bir sistemle idare edilmesi daha temkinli bir yatırımcı için yararlı olacak kanaatindeyim. Dolayısıyla sabit getiri artı değerli metallerden oluşan bir sepet ve biraz da hisse senedi şu an için orta vadede, yani yıl sonuna kadarki süreçte biraz daha koruma yönü ağır, ama

0: fırsatları da değerlendirebilecek bir sepetmiş gibi görünüyor.
1: Yayına katkılarınız, değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de. İyi hafta sonları.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Piyasa saatini noktalarken tabii ki anneler gününü de şimdiden kutlamak isterim. Yalnızca evladını kucağına alan annelerin değil, şefkatiyle büyüten, emeğiyle iz bırakan, sevgisiyle güzelleştiren tüm kadınların anneler günü kutlu olsun. Çünkü annelik bazen bir çocuğun elini tutmak, bazen bir hayali büyütmek, bazen de bir aileyi ayakta tutmaktır. Bazen de sevgiyi eksiltmeden hayatı güzelleştirmektir. Tüm kadınların anneler günü kutlu olsun efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: place, it stays with me.
1: Of, şu trafiğe bak ya. Artık şehrin merkezinden bir evimi alsak.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
2: Tamam hayatım.
1: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams?
1: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
2: Ha? Şimdi tamam hayatım.
1: Ben de şimdi demiştim hayatım.

ben Fatma Yıldırım. Haftanın son işlem gününde yurt içinde öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarını hızlıca bir göz atacağız diyelim ve kapa düşen ilk haberimizle bültenimize başlayalım. Çok marketler bağlı ortaklığı olan mağazacılığı devre alarak birleşme planladığını açıkladı. Genelde zaten bu tarz birleşmeler şirketlerin hem maliyet optimizasyonu hem de sadeleşme adımı olarak da okunabiliyor. Hemen bakalım hisse performansına çok marketlerin. Bu arada tabii şirket burada yeni bir hikaye yaratmaktan çok grup yapısında daha da verimli bir hale getirmeye çalışıyor diye de yine bu haberi okuyabiliriz. Hisse performansına %7,5'luk sert bir geri çekilme görüyoruz. Haftanın son işlem günü dedik. Fakat yıl genelinde sınırlı da olsa artı tarafta kalmaya devam ediyor. Bu tarz birleşmelerde zaten ilk etapta yatırımcılar açısından baktığımızda finansal etkisi nasıl olacak sorusunda zaten beraberinde getiren bir başlık olarak da değerlendirebiliriz diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Yine bir perakendecilik sektöründen BİM'e bakacağız. Bedelsiz olarak %100 oranında sermaye artırım başvurusunu SPK tarafından onaylandığı bildirildi. Bununla beraber tabii yine burada yatırımcıların akıllarına gelen bir takım sorular da oluyor bu tarz haber başlıkları gördüğünde. Çünkü bu işlem şirkete yeni bir para girişi sağlamıyor. Bununla beraber de toplam piyasa değerini aslında değiştiren bir adım değil. Bunun yerine sadece hisse adedini artıran bir adım. Dolayısıyla da fiyat teorik olarak da bölünüyor diyebiliyoruz. Bakalım hisse performansına. Neredeyse %1'e yakın bir yükselişi takip ediyoruz. 789 lira civarında işlemlerden geçiyor. BİM mağazacılık hisseleri diyeceğiz. Tabii burada psikolojik etki de çok önemli. Çünkü bedelsiz artırımlar genelde Borsa İstanbul'da likidite ve yatırımcı ilgisinde zaten canlı tutan bir başlık olarak da değerlendirebiliriz diyeceğiz. Bir sonraki şirket başlığına bakacağız. Hektaş diyeceğiz. Bir sermaye tavan artırımı var. 8,5 milyar TL'den 25 milyar liraya kadar yükseltildiğini açıkladı. Aslında ciddi oranda bir artış olduğunu görüyoruz. Şirket büyüme alanı açıyor şeklinde de okunabilir bu hamle. Burada tabii dikkat edilmesi gereken bir takım başlıklar da var. Çünkü doğrudan bir sermaye artırımı değil, kayıtlı sermaye tavanının artırıldığı için de gelecekte kullanılabilecek bir kapasite artırımı olarak da aslında değerlendirebiliriz. Bakıyoruz hisse performansına %0,9,9 yani tavan bir fiyatlama görüyoruz. Zaten yılın başından bu yana %45'lik güçlü bir trendi vardı. Son bir ayda %50'lik zaten agresif fiyatlamalar yükseliş tarafında takip etmiştik. Bugün de tavan olan hisse olarak da takip ediyoruz. Dolayısıyla beklenti rallisi bu noktada fiyatlanıyor da diyebiliriz trende baktığımızda diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Bankacılık tarafından Yapı Kredi diyeceğiz. 10 milyar liralık yurt dışı borçlanma başvurusu SPK tarafından onay aldı. Bununla beraber zaten bankacılık sektöründe bu tarz adımlar önemli. Çünkü uluslararası kaynak erişimi bakımından aynı zamanda da özellikle yüksek faiz ortamında da ciddi bir avantaj sağlayan bir adım diyelim ve bakalım hisse performansına. %1'lik bir geri çekilme görüyor. Zaten bankacılık endeksi hafta ortasında güçlü yükselişlerini takip etmiştik. Borsa İstanbul'da keza yeni rekorlarda gelmişti. Daha sonra da bugün bir kar satışı aslında görüyoruz diyebiliriz. Yapı Kredi zaten geri çekiliyor haftanın son işlem gününde, fakat yılın başından bu yana %6'lıkta bir getirisi olduğunu da hatırlatmış olalım ve son şirket gelişmesine bakalım. Sigortacılık sektöründen prim üretim rakamları geldi. AGESA'nın da prim üretimi Ocak-Nisan döneminde yani yılın ilk 4 ayında %49 oranında arttığı açıklandı. Bununla birlikte hemen bakalım hisse performansına. Tabii sigorta sektörü özelinde prim üretimleri oldukça önemli. Çünkü şirketin yeni üretme kapasitesinin zaten bir göstergesi. Bugün de yarım puana yakın bir geri çekilme görüyoruz ki özellikle yine yüksek faiz ortamında sigorta şirketlerinin fiyatlama gücü bakımından da bu tarz büyümelerde dikkat çekici bir başlık olduğunu da hatırlatmış olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Saatler 1'i gösterdiğinde de yatırım günlüğünde görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen DTS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere

0: bilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
1: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Happy hizmet, happy fiyata, Happy Sigorta.
3: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle, Otobit'te.
5: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
4: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
6: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 22, Kayseri 21, Nevşehir 19, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın ve Manisa 28, Muğla 24.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Go through partner CV Enerji.
4: Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.
5: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
6: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
7: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
5: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
8: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçla yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar yarın 10'da Apar'da.

0: Mutlu günler. Alpar ekranındasınız. Saatler 12'yi gösteriyor. Enerji Hattı programıyla karşınızdayız. Enerji sektörü bugün dünyanın en stratejik alanlarından biri haline geldi. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte elektrifikasyon hızla büyüyor. Bu dönüşüm enerji altyapısı ve transformatör üretimini her zamankinden daha kritik bir noktaya taşımış durumda. Bugün enerji sektöründeki bu değişimi konuşacağız. Konuğumuz Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuy olacak. Yusuf, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslan Hanım. Teşekkür ederim yayın için.
0: Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi öncelikle size şunu sormak istiyorum. Enerji sektörü stratejik bir sektör biliyorsunuz. 2025 yılı nasıl geçti bu anlamda?
1: Evet, başlarken de söylediğiniz gibi 2025 yılı enerji sektörü açısından çok hareketli geçti. Bu hareketin gittikçe artacağını düşünüyoruz. Elektrifikasyon artık sadece enerji sektörü için değil, ulusal ve güvenlik sanayi kapasiteleri için de çok değerli olduğunu bu son yaşanan olaylarla birlikte hepimiz teyit etmiş olduk. 2025'in bu hareketliliği yapmış olduğumuz araştırmalara göre, verilere göre 2035 yılına kadar bu konjektürde devam edeceğini düşünüyoruz.
0: Şimdi Yusuf Bey, jeopolitik risklerin de arttığı bu süreçte aslında enerji yatırımlarının önemini nasıl yorumlarsınız? Bunu da sormak istiyorum.
1: Bahsettiğiniz gibi jeopolitik riskler şu anda dünyada olan, işte en son yaşamış olduğumuz bu Hürmüz Boğazı meselesi bunun en somut örneği. Yaşanan olaylardan ötürü bu enerji sektöründe petrol türevi üretimlerin, enerji üretimlerinin aslında işte belli bir noktada sekte yoracağını hepimiz gördük. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte yapılan üretimler ne kadar değerli olduğunu bu yaşamış olduğumuz son durumla belli etmiş olduk.
0: Peki şimdi Yusuf Bey, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor elbette. Öyle ki elektrikli araçlara ilgi de artmış durumda baktığımız zaman. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Elektrikli araca olan ilgi, evet, dediğiniz gibi her geçen gün artıyor. Şu anda Türkiye'de 500 bine yakın elektrikli araç satıldı. Ve bu ivme bu son petrolün artmasıyla birlikte artacağını düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz mevcut yatırımlarla da zaten altyapı yatırımlarının birçoğunun enerji tarafında elektrikli araçların altyapısına yoğunlaştığını da hep birlikte gördük. O yüzden bu enerjiye ihtiyaç, elektrifikasyona olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bunun da en büyük örneklerinden biri elektrikli araçların artması, o yönü paralel bir şekilde etkiliyor.
0: Şimdi Yusuf Bey, şunu da sormak istiyorum. Detaylı olarak da konuşalım istiyorum aslında. Beta Enerji için bu yılın ilk 4 ayı nasıl geçti? Neler yaptınız? Detaylandırabilir misiniz bize?
1: Tabii ki. Beta Enerji olarak biz geçen seneyi yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ciroyla kapattık. Bu senede beklentimiz yaklaşık en az %50-%60 civarında ciro artışı. Bu hedeflerimizin doğrultusunda bu ilk 4 ayımızı geçirdik. Tabii ki talep ekseninde mevsimsellik algıları olabiliyor. Fakat proje bazlı hedeflerimizin doğrultusunda ilerliyoruz. Her yıl bunun üstüne koyarak artacağını da öngörüyoruz.
0: Şimdi proje bazlı ilerliyoruz dediniz. Şimdi bu faaliyetlerinizden bahsetmenizi isteriz. Enerji faaliyetleri olarak neler yapıyorsunuz? Hangi projeleri hayata geçiriyorsunuz?
1: Şöyle, dünyada enerji üretiminin dışında bu enerjinin taşınma olayı gün geçtikçe daha önemli hale geliyor. Yani ülkemizde şu anda 120 gigawatt'tan fazla enerji üretimi var. Ama altyapı ile ilgili tabii ki çalışmalarımız var. Bu dünyada da aynı şekilde geçerli. Altyapı ile ilgili çalışmalarımız arttığı sürece bizim mevcut üretimlerimize de ciddi katkı sağlıyor. Biz Beta Enerji olarak dağıtım trafosu, güç trafosu, kuru tip trafo ve anahtarlama ekipmanları üretiyoruz. Şu anda üretmiş olduğumuz transformatörler elektrifikasyonun kalbi niteliğinde diyebiliriz. Şu anda alternatif olmayan bir ürün üretiliyor ve bu ürünü enerjinin üretildiği her yerde kullanmanız gerekiyor. Bu da bizim şu anki yapmış olduğumuz yatırımların ne kadar doğru olduğunu teyit etmiş oluyor.
0: Yusuf Bey, siz 2025 yılında bir de Turquality marka programına da dahil oldunuz. Aslında bu programı, bu programda hedef pazarlarınıza nasıl katkı sunuyor? Burada nasıl ilerliyorsunuz?
1: 2025 yılında evet Turquality marka programına dahil edildik. Bu çok değerli bir program olduğunu düşünüyorum. Bu program kapsamında biz yaklaşık 8 ülke, hedef ülke, özellikle Avrupa ülkelerine projelerimizde gösterdik. Göstermiş olduğumuz hedef ülkelerin şu anda talep artışlarını yapmış olduğumuz faaliyetlerle ciddi anlamda görüyoruz. Özellikle Avrupa bölgesi, işte Almanya, İspanya, İtalya, o bölgelerde biz de hedef pazarlarımızda bu minvalde koyduğumuz için tanıtım faaliyetlerimiz orada her geçen gün artıyor ve onun nispetinde talepler oluşup bunun meyvesini yiyoruz.
0: Şimdi bir de sürdürülebilirlik konusu var elbette. Karbon regülasyonları ve dijitalleşme sektörlerine de temas edelim mi? Bu tablo ne anlatıyor, neler söylersiniz?
1: Sürdürülebilirlikle ilgili biz şöyle bir not iletebilirim. Biz sektörde, normal şartlarda sektörümüzde sürdürülebilirlik raporunu yayınlamanız zorunlu değil. Borsa kotasyonunuz zorunlu. Fakat biz 2022 yılında sektörde ilk defa sürdürülebilirlik raporumuzu, karbon ayak izi raporumuzu yayınladık. Bunu akredite bir laboratuvarda, akredite bir kuruluşta onaylattık. Sürdürülebilirliğe çok değer veriyoruz. Hem çevre olarak sürdürülebilirlik, hem de kuracağınız ekosistemde, yani ekosistem transformatörleri kapsamında özellikle güç trafosu, data center ve yapay zeka teknolojisinin omurgası. Transformatör, güç transformatörü olmadan bu sistemler çalışamaz. Zaten bizim şu anki yeni kurmuş olduğumuz organizasyonda da ağırlıklı olarak güç transformatörlerini üretip özellikle data center ve yapay zeka teknolojilerine ürünlerimizi gönderiyoruz.
0: Tam da bu noktada Avrupa ve Amerika bugün enerji ekipmanları konusunda üretici ülkelere ne kadar ihtiyaç duyuyor, bunu biraz detaylandıralım istiyorum. Ayrıca Türkiye bu noktada nasıl bir rol alıyor?
1: Türkiye şöyle söyleyebilirim, elektrifikasyon sektörü dünyada Çinliler, Hintliler ve Türkler olarak aslında dünyayı domine ediyoruz. Fakat Çinlilerin evet fiyat avantajları illaki var. Hintlilerin fiyat avantajı dışında kaliteyle ilgili sorunları var. Ama biz Türk üreticileri olarak elektrifikasyonda ciddi anlamda yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Sektörümüzde birçok firma hem transformatör sektöründe üretim yapıyor, hem anahtarlama ekipmanları sektöründe üretim

0: yapıyor ve bunu genel olarak tüm sektör olarak tüm dünyaya pazarlıyoruz. Bizim Türklerin şöyle bir özelliği var. Yurt dışının adında onu aslında teyit ediyoruz. Satış sonrası servis ekiplerimiz çok iyi. Yani Türkiye'den müşterimiz mal aldığı zaman hem malının kalitesi hem satış sonrası servis tarafında çok memnun kalıyor ve bu malın devamlı sürdürülebilir satış haline koyuyor ve devamlı talep ediyor. Bu da sektörde bizim Türk üreticilerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
1: Şimdi Yusuf Bey, bir de siz Beta Enerji olarak 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Türkiye enerji teknolojilerinde dünyadaki rolünü nasıl güçlendirebilir? Sizin bu alandaki çalışmalarınız neler?
0: Aslan Hanım, şöyle, biz evet 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu seneki orta vadeli hedefimiz, kısa ve orta vadede 130 ülkeye ulaşmak. Burada az önceki dediğim gibi biz ürünlerimize doğru bir şekilde kaliteli üretim yaptığımız sürece zaten dünyada da oluşan doğal taleple birlikte müşterilerimizi memnun etmemiz gerekiyor. Türk üreticileri bu konuda çok gayet iyi. Birçok sektörde oyuncumuz var ve üretilen kaliteli ürünlerle birlikte satış sonrası servis bunu perçinliyor ve dünyadaki talep Türkiye'den üretilip dünyaya ulaştırılması daha doğru oluyor.
1: Peki en çok hangi ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz? Bu anlamda en çok hangi ülkeyle daha sıcak temastasınız?
0: Biz normalde Afrika ile büyüyen bir şirketiz. Fakat bu pandemiden sonra Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle birlikte Avrupa kapılarımız açıldı. Şu anda bizim ihracatımızın %75'i Avrupa'ya. Avrupa'da ciddi bir oyuncuyuz. Almanya'da yine Turkuality kapsamında kendi ofislerimizi açtık. Kendi satış ofislerimiz şu anda orada faaliyet gösteriyor ve tüm Avrupa ülkelerine, Baltık ülkelerine oradan hizmet veriyoruz. Bununla birlikte tabii ki bir Amerika kapımız var. Şu anda tekliflendiriyoruz. Dediğimiz gibi data center, yapay zeka teknolojilerinde Amerika çok ileride. Oradan da her geçen gün talepler geliyor. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yakın bir zamanda inşallah bunu da kamuoyuyla paylaşmış olacağız.
1: Peki şimdi elektrikli araçları konuşuyoruz. Yapay zeka ve veri merkezleri diyoruz. Enerji talebini nasıl değiştiriyor? Bunu biraz daha detaylandıralım istiyorum. Çünkü dünya yeni bir çağın içine mi giriyor acaba? Bu da konuşulmaya başlandı.
0: Evet, şu anda dünya talep konusunda evet yeni bir dünyaya giriyoruz. Yani şu anda kullanmış olduğumuz telefonlarımızdaki ChatGPT bile şu anda enerji tüketiyor. O yüzden enerjide enerji arz güvenliği meselesinde özellikle elektrifikasyon bu işin omurgası. Yani siz elektriği evet üretebilirsiniz ama elektriği doğru iletmediğiniz sürece ilgili regülasyonlara uygun iletim hatlarını organize etmediğiniz sürece o enerjiyi ne kadar da üretseniz kendi noktasına ulaşmaz. O yüzden elektrifikasyon bu işin dünyada omurgası.
1: Bir de sizin kadın istihdamı konusunda attığınız adımlar var. Bu adımları detaylandırabilir misiniz? Nasıl bir istihdam sağlıyorsunuz ve hangi noktaya geldiniz bu anlamda?
0: Evet, kadın istihdamı ile ilgili biz desteklerimiz ve yapmış olduğumuz çalışmalar çok olumlu ilerliyor. Biz kadın istihdamında istihdamı arttıran, en fazla arttıran ikinci şirketiz. Ospik verilerine göre geçen Eylül-Ekim ayında bununla ilgili bir ödül aldık. Biz hem mavi yaka olsun hem beyaz yaka olsun kadın istihdamını çok önemsiyoruz. Özellikle mavi yakada belli hatlarımızda kadın çalışan sayılarımızı arttırıyoruz ve arttırmaya devam edeceğiz.
1: Peki dünyada bu anlamda kadın istihdamı hangi noktada? Yani biz Türkiye olarak biraz daha öne mi çıkıyoruz?
0: Türkiye olarak sektör aslında biraz daha ağır endüstri olduğu için sektörde kadın istihdamının özellikle mavi yakada daha az mavi yakada ama biz kendi firmamız olarak onu önemsiyoruz ve kadınların oradaki iş gücü yapabilirliklerini görünce de biz o hatlarımız tamamen istihdamımızı kadın istihdamı olarak arttırmayı düşünüyoruz.
1: Peki şimdi Yusuf Bey, sizin de bir kampüsünüz var. Bu kampüsünüzden bahsetmediniz sizin faaliyetlerinizi sorduğumuzda. Evet. Bu kampüsünüzü de merak ediyoruz. Neler yapılıyor kampüsünüzde ve dünyada da önemli bir yere sahip sanıyorum.
0: Biz Avrupa'nın en büyük kampüsünün inşaatına 2022'de başladık. Toplam alanımız 120 bin metrekare, 80 bin metrekaremiz kapalı, 20 bin metrekaremiz açık alan ve sosyal tesis olarak organize ettik. Bu sosyal tesisimizde çok önemsiyoruz çünkü insan, evet makineler ürünleri üretir ama insanın yapabilirliğiyle o makinelerin üretim kabiliyetleri çıkıyor. Biz çalışma arkadaşlarımızın ortamını, konforunu arttırdığımız sürece daha fazla verim alacağımızı düşünerek kampüsümüzü ciddi anlamda bir Ar-Ge merkezi haline getirdik. Orada kendi mühendislerimizi zaten Ar-Ge merkezimizde yetiştiriyoruz. Bununla birlikte sosyal alan tarafında işte spor faaliyetlerinden kafeteryalara kadar tüm organizasyonumuzu yakın bir zamanda tamamlayacağız ve çalışanlarımızın mutluluğunu ön plana çıkaracağız.
1: Şimdi Yusuf Bey, şunu da sormak istiyorum bunun ardına. Yeni ürün yatırımlarınız, biraz da bundan bize detay verir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Hangi ürünlere yeni yatırımlar yapıyorsunuz?
0: Biz bu yeni fabrikamızda mevcut dağıtım transformatör üretimimizi 3 kat arttırmayı planlıyoruz. Güç trafosu tarafında zaten bizim için çok adet bazda az bir üretimimiz vardı ve belli bir kapasiteye kadar üretim yapıyorduk. Güç trafosu imalatında 1000 emva 1000 kilovolta kadar transformatör üretme kabiliyetine sahibiz. Ve aynı anda 2 tane 500 emva trafoyu biz kendi test laboratuvarımızda test etme kabiliyetine sahip olduk. Bu çok değerli. Çünkü dünyadaki talepleri görünce güç transformatörüne olan talep de artınca bu kurmuş olduğumuz organizasyonun ne kadar değerli olduğunu hep beraber teyit ediyoruz. Aynı zamanda bizim anahtarlama ekipmanları, hücre kesici ayırıcı dediğimiz ürünlerimiz var. Bu da bizim için yeni bir ürün. Bunu da aylık ciddi anlamda kapasiteyi artırarak şu anda müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Yoğun bir şekilde hem üretiyoruz, hem çalışıyoruz, hem de yatırım yapıyoruz.
1: Cenk Bey, şimdi anlatımlarınızdan anladığım kadarıyla bu elektrifikasyon talebi de ivmelerek artacak. Peki sizin öngörüleriniz neler? Örneğin 2035-2050 yıllarına doğru giderken elektrifikasyondaki bu talep nereye evrilecek?
0: Elektrifikasyondaki talep evet her geçen gün artıyor ve yapılan araştırmalarda en son EY raporunda da bunu teyit ettik. 2035 yılına kadar bu artış devam edecek. Şöyle bir örnek verebilirim. Dünyadaki enerji yatırımlarının tamamı 2050 yılına kadar yaklaşık 110 trilyon dolar civarında dünyadaki ve her yıl ortalama 3 milyar dolar civarında elektrifikasyona bir yatırım öngörülüyor ve yapılmaya başladı. Bu ciddi bir talep. O yüzden elektrifikasyon az önce tekrar dediğim gibi, evet, üretim bir tarafta, güneşten, rüzgardan, hidrodan, jeotermalden elektriğimizi üreteceğiz. Ama bir taraftan da bu enerji ürettiğimizi doğru bir şekilde elektrifikasyonla taşımamız gerekiyor.
1: Şimdi bir de Yusuf Bey, bu şu konuyu da biraz detaylandıralım istiyorum. Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesi. Yani bu alanda bizim sanayicimiz, ihracatçımız nasıl etkileniyor?
0: Sınırda karbon raporlamaları, evet, şu anda çok gündemde olan bir mesele. Kendi sektörümüzle ilgili biz kendi firmamızda da bunun önlemini kendi elektriğimizi kendimiz üreterek, bunun dışında kullandığımız ürünlerin karbon ayak izlerini azaltarak çalışmalar, faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Biraz bizim sektörümüz mesela bir tekstil sektöründen biraz daha farklı. O tarafta şu anda olumsuz etkilendiklerini duyuyoruz ama kendi sektörümüzde bu konu biraz daha

0: sürdürülebilir halde. Avrupa'nın bizim ürünlerimize de ihtiyacı olduğundan ötürü aslında bizim ürünlerde biraz daha bu yasayı erteleteceklerini ben öngörüyorum. Bakalım, zaman gösterecek. Bunu takip ediyoruz ve ona göre de aksiyonlarımızı alıyoruz.
1: Peki, şimdi şunu da sormak istiyorum. Siz Türkiye'nin enerji altyapısı Avrupa ve Amerika'dan daha yeni dediniz. Avrupa ve Amerika'dan. Bu anlamda enerji altyapısına dair de biraz detaylandırabilir misiniz? Biz hangi noktadayız?
0: Biz şöyle söyleyeyim, Amerika'nın enerji altyapısı çok eski. Yaklaşık yani 70 yıllık, 80 yıllık bir altyapıyla aslında Amerika elektriğini taşıyor altyapıda. Türkiye'deki yapılan en son yatırımlarla birlikte son bir 20 yıldır altyapı yatırımları, enerji nakilatlarımızın yenilenmesi, orta gerilimde 33 kilovolt, 34,5 kilovolta çıkıp yüksek gerilimde 420 kilovoltlara kadar çıkmamız bizim aslında enerjimizin ne kadar kaliteli bir şekilde ulaştırıldığını gösteriyor. Türkiye bu konuda gayet iyi. Tabii ki üretim tarafımız artıyor. Üretimle paralel altyapı, elektrifikasyon tarafı da artarsa ülkemizde enerjiyle ilgili, enerji arz güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun, bir sıkıntı çıkacağını hiç öngörmüyoruz.
1: Peki 2026 sonuna kadar, 2026 sonunda biz ülke olarak bu anlamda hangi noktada olacağız?
0: 2026 sonunda üretim olarak şu anda 125 gigawatt civarında toplamda bir üretimimiz var. Buna paralel iletim meblağdan biraz daha, yaklaşık %30 seviyesinde biraz daha az diyebiliyorum. Yapılan hedeflerde %20 civarında, 25 civarında bu sene bir artış, üretim tarafında artış olacağını öngörüyoruz. Özellikle nükleer santralin, Mersin Akkuyu'nun devreye alınması ciddi anlamda olumlu bir etki yaratacak üretimde. Yani 130-140 civarlarını düşünüyoruz, bakalım inşallah ülkemiz bu konuda hedeflerine ulaşır.
1: Şimdi sizin 2026 yılı hedeflerinize şöyle bir göz atıyorum. Bölgesel bir üreticiden küresel bir teknoloji oyuncusuna dönüştüğünüz bir yıl olacağını söylüyorsunuz. Nasıl dönüşüyorsunuz? Ne durumdasınız ve yıl sonuna kadar hangi noktada olacaksınız?
0: Evet, mevcut az önce kampüsümüzden bahsettik. Bu kampüsümüzün tamamıyla devreye alınmasıyla birlikte 2027 sonu itibariyle biz küresel oyuncu olma noktasında ciddi bir adım atmış olacağız. 2026'da biz şu anda hazırlık aşamasındayız. Evet, ürünlerimizin üretmeye başladık. Tabii haliyle yeni üretim olması, bir taraftan taşınma süreçleri biraz ivmemizi yavaşlatıyor. O

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: nükleer türbini bu santralde bulunuyor.
1: Cengiz Enerji olarak bu konuda öncü bir deneyime sahibiz.
2: Türkiye'nin en büyük güçlü ve en uzun kanatlı rüzgar türbinli enerji santrali limanına aldık.

0: yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat. Çankırı'dayız. Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini bünyesinde barındıran Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali'ndeyiz. Bu dev santral tek başına 70 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Peki bu dev operasyon nasıl yönetiliyor? Bu kadar büyük çaplı bir enerji üretimi nasıl yapılıyor? Hazırsanız çarklar bu kez Çankırı'da dönüyor.
1: Rüzgar elektriği, yatırımlar stratejik güce dönüşüyor. Hem kurulu güç artıyor, hem de yerli kaynaklarının payı genişliyor. Türkiye, dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yatırımlarını hızlandırıyor. Çankırı'da bulunan Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali, 87 megawattlık kurulu gücüyle Çerkeş'in rüzgarından elektrik üretimi sağlıyor.

0: Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali 17 türbinden oluşan 87 MW kurulu gücünde ve ulusal elektrik şebekesine 154 kV gerilim seviyesinden bağlı lisanslı bir santraldir. Santralimiz 2022 yılında 12 türbinle devreye alındığında 51 MW kurulu gücündeydi. 2025 yılında tamamladığımız 36 MW'lık kapasite artışıyla 5 adet 7.2 MW gücünde türbünü devreye aldık ve kapasitemizi 87 MW'a çıkardık. 7.2 MW gücündeki türbinler 183 metre rotor çapına ve 90 metre kanat uzunluğuna sahip. Bu güç ve kanat uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük güçlü ve en uzun kanatlı rüzgar türbinli enerji santrali unvanını aldık. Bu unvanla birlikte hem sahayı en verimli şekilde kullanma hem de tek türbinle maksimum üretimi yakalamış olduk. Bu sayede tek türbinle hem en yüksek üretim hem de verimli işletme imkanı sağlamış olduk.
1: Sayın seyirciler, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü yatırımlarından bir tanesi olan bu dev santral büyüklüğüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin en büyük rüzgar türbini bu santralde bulunuyor. Ve arka fonda görmüş olduğunuz türbinin 183 metre rotor çapı ve 90 metre kanat uzunluğu bulunuyor.

kanatların boyutu ve ülkemizde ilk defa bu ölçekte bir kanadın taşınmasının yapılması sebebiyle çok zorlu bir operasyon süreci yönettiğimizi söyleyebilirim. Yurt dışında üretilen kanatlar ve diğer komponentler Gemlik Limanı'na ulaştı ve süreç burada başladı. Gemlik'ten Çerkeş'e yani proje sahasına yaklaşık 363 kilometrelik bir taşıma operasyonu yürüttük. Operasyonda 15 tır, 4 adet vinç ve bir takım ekipmanlarla beraber yaklaşık 76 personel görev aldı.

0: Tabii öncelikle proje geliştirme aşamasında kanadın boyutuna göre bir takım simülasyonlar yapmamız gerekiyor. Bu simülasyonlarla her bir virajda, dönemeçte, köprüde yaklaşma mesafesine, yani kanatla köprü arasındaki mesafenin, virajdaki süpürme alanının hesaplanması gerekiyor. Yaptığımız bu simülasyonlar sayesinde bütün virajlarda tabii bir takım modifikasyonlar da yapmamız gerekti. Bu şekilde kanatları sahaya güvenli bir şekilde taşımış olduk. Yol güvenliği, köprü geçişleri ve altyapının korunması gibi kritik başlıkları titizlikle yönettik diyebilirim.
1: Seyirciler, enerji üretmek artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele. Dünyada enerji krizleri konuşulurken Türkiye yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor. İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu dev rüzgar santrali 70 bin hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor.

0: Türkiye özellikle 2005 yılında yürürlüğe giren 5346 sayılı yenilenebilir enerji kanunu ile birlikte yenilenebilir enerji alanında çok büyük bir ivme yakaladı. Biz de Cengiz Enerji olarak bu dönüşümün aktif bir parçasıyız. Bugün 5620 MW'a aşan bir kurulu güce sahibiz. Bu kurulu gücün yaklaşık %55'ine tekabül eden 3091 MW'ı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşmaktadır. Rüzgar enerjisinin kurulu gücümüzdeki payı 129 MW olmakla beraber devam eden yatırımlarımıza baktığımızda yaklaşık 400 MW'lık yeni yatırım rüzgar enerji santralleri projelerinden oluşmaktadır. Yatırım finansmanı ağırlıklı olarak Avrupa'dan sağlanan kredilerle desteklendi. Özellikle 36 MW'lık kapasite artışını Almanya'nın ikinci en büyük bankası olan DZ Bank'tan sağlamış olduğumuz yeşil finansman ile hayata geçirdik. Bu bizim için çok kıymetliydi çünkü Almanya'dan kullandığımız bu yeşil finansman hem projenin çevresel niteliğini hem de ekonomik yönden güçlü finansman yönünü ortaya koymuş oldu. Bu bağlamda santralin toplam yatırım tutarının yaklaşık 65 milyon dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji tarafında büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çerkeş üzerinde baktığımızda buradaki üretimi desteklemek adına 25 MW'lık yardımcı kaynak GES projemizi devreye alacağız. Bu projeyi 2026 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Genel portföyümüz içerisinde ise yaklaşık 1500 MW'lık devam eden projemiz bulunmakta. Bunun 700 MW'ını depolamalı RES ve depolamalı GES santralleri oluşturuyor. Depolama entegrasyonu sayesinde özellikle RES ve GES üretiminin değişken yapısından kaynaklanan işletme zorlukları azalırken hem şebeke işletimine hem de sistem ataletine olumlu katkı sunulmuş oluyor. Özetle biz Cengiz Enerji olarak sadece yeni kapasite kurmayı değil, daha esnek, daha verimli ve geleceğin enerji sistemine daha uyumlu yatırımları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.
1: Sayın seyirciler, Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali yıllık yaklaşık 54 bin ton karbon salımını engelliyor. Bu sayede hem çevreci teknolojiler hem de verimlilik performansıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine büyük katkı sunuyor.
0: Sürdürülebilirlik bizim için sadece yenilenebilir kaynaktan elektrik üretmek anlamına gelmiyor. Önemli olan bu üretimi çevreye uyumlu ve verimli bir şekilde sürdürebilmek. Çerkeş RES'te de bu anlayışla hareket ettik. Daha verimli üretim için Türkiye'nin en büyük

0: rüzgar türbinlerini kullandık. Bu sayede yılda yaklaşık 54 bin tonluk karbon emisyonunun da önüne geçmiş olduk. Bizim için doğal yaşama uyum da çok önemli. Projelerimizi geliştirirken çevresel etkilerini dikkatle değerlendiriyoruz. Örneğin bir diğer rüzgar enerjisi projemiz olan Gökçetepe RES projesinde kuşların hareketlerini anlık olarak takip ederek olası bir çarpışma riski durumunda türbinleri SCADA sinyalleriyle durdurabilen gelişmiş teknoloji ürünü optik sensörler kullanmayı planlıyoruz. Tabii sadece bu santral özelinde değil ki görüyorsunuz yeşillikler içerisindeyiz burada. Şirket politikamız gereği bütün projelerimizde önceliğimiz doğaya uyum, çevresel olarak etkileri biraz önce söylediğim gibi de maksimum olarak değerlendirerek projeleri hayata geçiriyoruz.
1: Rüzgar enerjisinde üretim tahminleri de kritik bir öneme sahip.
2: Rüzgar enerji santrallerinde üretim tahmini sadece hava durumlarına bakılarak yapılan bir hesaplama değil. Meteorolojik verileri kullanıyoruz. Bununla birlikte sahadan gelen veriler, bakım ve arıza durumu gibi, kontrol sistemleri ve yazılım altyapılarıyla birlikte bu entegre bir süreç şeklinde işliyor. Bunda önemli olan rüzgarın hızının tahmin edilmesiyle birlikte bir sonraki gün santralin hangi saatte ne kadar güvenilir bir üretim yapabileceğini öngörmek gerekiyor. Bu durumda Türkiye'de enerji piyasasının işlevinde emramade kapasite diye bir kavram var. Emramade kapasite santralin ertesi gün hangi saatte ne kadar üretim yapabileceğini ifade eden bir kavram. Bu şu durumda değişkenlik gösterebiliyor. Santralin aşırı rüzgar şartlarında, değişik arıza durumlarında emre amadesi düşebiliyor. Kurulu güç ise tüm koşulların uygun olduğu şartlarda ulaşabileceği azami üretim seviyesini ifade eder. Bunun dışında şöyle ifade etmek gerekirse, santralin kurulmasıyla beraber santralin doğru planlamasının yapılması, anlık olarak izlenmesi ve öngörülebilir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Çünkü elektrik sistemi 24 saat yaşayan bir yapı, dolayısıyla üretim ve tüketimin her an dengede tutulması gerekir.
1: Rüzgar enerjisi doğası gereği değişken bir üretim yapısına sahip. Rüzgarın hızı, yönü, sıcaklık, basınç ve nem gibi atmosfer koşulları üretimi doğrudan etkiliyor.
2: Rüzgarın elverişli olduğu koşullarda 24 saat üretim yaptığımız dönemler olabiliyor. Rüzgar üretimine ulaşabileceği eşik bir rüzgar değeri var. Bu her türbin için farklı özellikte olabilir. Burada 3 farklı türbin mevcut Çerkez Santrali'nde. Her birinin güç eğrisi farklı. Dolayısıyla çok düşük rüzgar hızlarında bazı türbinler üretim yaparken bazıları üretim yapamayabiliyor. Bu değişkenlik arz eden bir durum. Hava şartlarına göre emramadelik, daha önceden de bahsettiğim gibi emramadelik çok her saat için değişkenlik arz edebiliyor. Ama gece saatlerinde rüzgar varsa üretim yapabiliyoruz.
1: Rüzgar enerji santrallerinin gelecekte daha dijital, daha öngörülebilir ve daha stratejik tesislere dönüşmesi bekleniyor.
2: Önümüzdeki dönemde rüzgar enerji santrallerinin daha dijital, veri odaklı ve akıllı sistemlere dönüşeceğini düşünüyoruz. Yapay zeka bilindiği üzere hayatımızın her alanına girdi. Dolayısıyla enerji sektöründe de daha belirgin bir hale geleceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bakım planlamasının, üretim planlamasının ve arıza öngörüleri alanında daha fazla kullanılacağını düşünüyoruz. Böylece

0: arızaya öncesinde müdahale edilerek işletmenin daha verimli hale getirilmesini amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarında temel konu üretimi daha esnek, daha dengeli ve öngörülebilir şekilde yönetmek. Cengiz Enerji olarak bu konuda öncü bir deneyime sahibiz. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin ilk hibrit santralini hayata geçiren şirketiz. Hibrit modelindeki öncülüğümüzün temel nedeni de enerji arz güvenliğinde katkı sağlamak ve yenilenebilir kaynaklı santrallerimizin verimliliğini arttırmaktır. Bu kapsamda mümkün olan santrallerimizde mevcut üretime yardımcı kaynakları ilave etmeye çalışıyoruz. Örneğin Çerkeş'teki rüzgar enerji santraline ilave olarak devreye alacağımız 25 megawattlık güneş enerji santrali ile rüzgarın yetersiz olduğu ya da planlanan üretimin altında kaldığı durumlarda güneş enerjisi devreye girerek mevcut üretimi destekleyebilecek. Burada yapılacak güneş enerji santrali ile santralimizin daha fazla üretim yaparak kapasite faktörünü arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra gündemimizde olan, son dönemde gündemimizde olan depolamalı enerji santrallerini de sektörün geleceği açısından çok önemli görüyoruz. Türkiye'de yaklaşık 34 bin megawattlık kapasite onayı, bu konuda verilmiş kapasite onayı son derece kritik. Depolama sayesinde üretim fazlası olan enerji saklanabilecek, ihtiyaç anında sisteme geri verilebilecek ve böylece frekans sistemiyle üretim planlamasını daha etkin bir şekilde yönetebilecek hale gelinecek.
1: Yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve stratejik bir önem taşıyor.
2: Üretimde karbon salınımını yok denecek kadar düşük seviyede tuttukları için yeşil mutabakatın en temel yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyorlar. Bu yatırımlar hem Türkiye'nin 2053 net zero emisyon azaltım hedefine katkı sağlıyor, hem de özellikle Avrupa'ya ihracat yapan şirketler açısından sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında karbon maliyetini sınırlayan önemli bir ticaret avantajı sağlıyor. Bu şirketler şu an için elektrik, gübre, demir çelik, alüminyum ve çimento ihracat eden şirketler. Fakat önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği bu kapsamı daha da genişletecek. Bu yüzden Avrupa Birliği'ne ihracat yapan tüm şirketlerimiz açısından sınırda karbon düzenleme mekanizması önemli bir mekanizmadır. Bu doğrultuda Türkiye'de emisyon ticaret sistemi hazırlıkları da devam etmektedir. Bu çerçevede karbon piyasalarının giderek daha önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'deki yenilenebilir projeler açısından gönüllü karbon piyasaları da öne çıkıyor. Gönüllü karbon piyasaları kapsamında projeleri sağladığı emisyon azaltımları uluslararası metodolojiler çerçevesinde bağımsız akredite kuruluşlar tarafından doğrulanarak sertifikalandırıyorlar. Bu sertifikaların hem uluslararası gönüllü karbon piyasalarında ticaret imkanları bulunurken hem de önümüzdeki dönemde devreye girecek olan Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi piyasasında da kullanım potansiyeli bulunduğunu söyleyebiliriz. Cengiz Enerji olarak biz de hem mevcut hem de planlanan yenilenebilir enerji projelerimizle bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu süreci hem sürdürülebilir hedeflerimizin bir parçası hem de gelişen karbon piyasaları açısından stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.
1: Bir rüzgar santralinde süreç sadece türbinin elektrik üretmesiyle bitmiyor. Üretilen elektriğin ölçülmesi, şebekeye verilmesi, piyasada fiyatlanması ve ticari olarak satılması gerekiyor.
2: Elektrik ticareti üretim planlamasıyla doğrudan bağlantılı bir süreç. Öncelikle üretim kapasitemizi ve tahminlerimizi değerlendiriyoruz. Yekteme tabi olmayan santraller açısından öncelikle gün öncesi piyasasına teklif veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de organize elektrik piyasasını işleten enerji piyasaları işletme anonim şirketi üzerinden tahmin ettiğimiz üretimi saatlik bazda piyasaya sunuyoruz. Fiyatlar da arz ve talep dengesine göre oluşuyor. Üretici ve tedarikçilerin teklifleri doğrultusunda her saat

0: dışında piyasa fiyatı belirleniyor. Biz bu fiyata piyasa takas fiyatı diyoruz. Ve elektrik bu fiyat üzerinden işlem görüyor. Rüzgar santralleri açısından bu süreçte en kritik konu tahmin edilen üretim ile gerçekleşen üretim arasındaki farkın doğru yönetilmesi. Çünkü rüzgar santralleri doğaları gereği gün içinde sapmalar yaşıyorlar. Bu durumda ortaya çıkan fark gün içi piyasası üzerinden yönetiliyor. Biz de gün boyunca hem üretimi hem de piyasa fiyatlarını anlık takip ederek pozisyonumuzu güncelliyoruz. Burada yekdem mekanizmasını da ayrıca vurgulamak gerekiyor. Örneğin Çerkeşres yekdem kapsamında olan bir santral. Dolayısıyla bu santralde gelir yapısı serbest piyasa mekanizmasından farklı olarak yekdem çerçevesinde şekilleniyor. Bu da yenilenebilir enerji yatırımları açısından öngörülebilirlik ve finansal istikrar sağlıyor. Dolayısıyla elektrik ticareti sadece üretilen elektriğin satılması değil, aynı zamanda üretim tahmini, piyasa takibi ve risk yönetiminin birlikte yürütüldüğü çok boyutlu bir süreç olarak önümüze çıkıyor.
1: Yenilenebilir enerji üretimi şirketlere yalnızca çevresel değil, ticari açıdan da önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle enerji maliyetlerinin dalgalandığı dönemlerde rüzgar ve güneş gibi kaynaklardan elektrik üretmek şirketlere daha öngörülebilir ve uzun vadeli bir maliyet yapısı sunuyor.
0: Yenilenebilir enerji çevreci olmasının yanında güçlü bir ticari avantaj da sunuyor. Genel çerçeveden bakarsak yatırım maliyetleri olsa da yenilenebilir enerji yatırımlarında finansmana ulaşma imkanı çok daha kolay. Ayrıca ödeme koşulları da diğer ticari kredilere göre çok daha esnek olabiliyor. Bir de yatırımcılar açısından henüz santrallerin kurulum aşamasında önemli bir avantaj sağlıyor. Üretim aşamasında ise yakıt maliyeti olmadığı için üretim maliyetleri çok daha öngörülebilir ve fosil yakıtlı santrallere göre çok daha düşük kalıyor. Ayrıca jeopolitik gelişmelerden de daha sınırlı seviyede etkileniyor. Bu projelere ekstradan finansal istikrar sağlıyor. Bunun yanında tüketici tarafında da önemli bir dönüşüm var. Ev ve iş yerleri enerji tedariğinde yenilenebilir kaynakları tercih etmeye başladı. Yeşil enerji tarifelerini seçebiliyorlar artık. Çünkü özellikle şirketler yeşil mutabakatın etkisiyle karbon ayak izlerini azaltmak için giderek daha fazla yenilenebilir enerjiyi tercih etmeye başladılar. Bu da yenilenebilir enerji talebini arttırdı ve yenilenebilir enerji satışlarına bir ivme getirdi. Az önce bahsettiğim üzere karbon sertifikası ticareti gibi olanaklar da enerji ticaretinin yanı sıra ek gelir imkanı sağlıyor. Özetle yenilenebilir enerji sadece temiz enerji değil, daha düşük maliyetli, daha öngörülebilir ve gittikçe daha değerli hale gelen bir ticari model anlamına geliyor.
2: Seyirciler, şartlar dönüyor da bu hafta Çankırı'daydık ve Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini bünyesinde barındıran dev santralde bir enerji üretim operasyonunun nasıl gerçekleştiğini hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşça kalın efendim.

0: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
1: Tamam hayatım.
0: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
1: Tamam hayatım.
0: Şimdi Rams Park Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
1: Rams.
0: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
1: Ha, şimdi tamam hayatım.

0: kolye hediye. Koçak.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
4: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım.net sigortam.net.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
9: Handi Kredi.
10: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
11: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
12: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
13: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
15: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
16: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
17: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 22, Kayseri 21, Nevşehir 19, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın ve Manisa 28, Muğla 24. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Mersin ve Hatay 26, Adana 27, Kahramanmaraş 24. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 23, Karabük 24, Rize 18, Samsun 19. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 20, Erzincan 19, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 24 derece.
16: Seramik hava durumunu sundu.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Enflasyon. Fiyatların genel olarak ve sürekli bir biçimde yükselme eğiliminde olması olarak tanımlanabilir.
2: Karşı ilk adım

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
2: Anneler gününde altın başlamak lazım.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
8: Canım Cimri.
9: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
11: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
12: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
13: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
12: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha. Ama gelen giden yok işte.
14: Bu da tamam.
12: Kolay gelsin.
14: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
13: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisine nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Yatırım günlüğüyle karşınızdayız. Saatler 13'ü gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Hem küresel hem yurt içi piyasaları konuşacağız bugün bültenimizde. Jeopolitik tarafta ABD İran attı derken petrol fiyatları ve risk iştahındaki dalgalanmalarla birlikte endekslerde rekor serilerini takip etmiştik. Bununla beraber faiz beklentilerini de değerlendireceğiz. İçeri taraftansa biz de yeni rekorlar görmüştük bu hafta. Haftanın son işlem günündeyiz. Tahvil ve enflasyon dengesi derken genel fiyatlamalarında detaylarına bakacağız. Hemen önce günün öne çıkan haber gelişmeleriyle başlıyoruz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mart ayına ilişkin sanayi üretim verileri

0: verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Aylık bazda ise düşüş %0,8 olarak gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Nisan'da 50,2 oldu. Endeks ihracat pazarlarındaki talep ikliminin üst üste 28. kez aylık bazda güçlendiğine işaret etti. Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkileri Nisan ayında dünya genelinde hissedildi. Buna bağlı olarak ihracat pazarlarında talep artışı yaklaşık 2,5 yılın en düşük oranında kaydedildi. TÜİK verilerine göre Nisan ayında en yüksek reel getiri TÜFE'yle indirgendiğinde %3,04'te BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yıllık bazda bakıldığında ise külçe altın %28,41'le yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Küresel gıda fiyatları enerji maliyetlerindeki artış ve Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle Nisan'da da yükseldi. Pahalı gıda fiyat endeksi bir önceki aya göre %1,6 artarak 130,7 seviyesine çıktı.
1: Verilerle devam ediyoruz. Önce küresel taraftan başlayalım. Küresel endeksler haftanın son işlem günde nasıl bir fiyatlama var, detaylarına bakalım. Hafta ortası rekor serileri takip etmiştik. Gerek S&P 500, Nasdaq yeni zirvelerini test etmişti. Aynı şekilde Asya tarafında da benzer tablo vardı. Gün içindeki son fiyatlamalara bakıyoruz. S&P 500 vadeli tarafta 7000 puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Nasdaq dün zaten gün içi rekor seviyesinin arttığından kapanışta eksi tarafta bir kapanış yapsa da vadeli tarafta bugün yine %0,63 bir yükseliş takip ediyoruz. Tabii ki ABD borsaları içinde bugün spot açılışlarda önemli olacak diyelim. Bakalım buradan Avrupa tarafında Frankfurt %0,70'lik bir düşüş var. Yine haftanın ortasına yani çarşamba günü benzer pozitif fiyatlamalar Avrupa tarafında da %2,3'lük de pozitif tarafta artılarda takip etmiştik. Bugün de bir geri çekilmede Avrupa borsaları genelinde de aslında takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Buradan bir de bakıyoruz Asya tarafına Çin Şangay 4000 puan üzerinde sınırlı bir şekilde günü kapatmış Türkiye saatiyle. Yine Güney Kore endeksinde de %0,10'da bir yükselişle takip ediyoruz diyelim ve bir de buradan bakalım hemen enerji emtia tarafında petrol fiyatlarını ABD İran gerilimleriyle beraber zaten çok yakından takip ediyoruz. Yine haftanın ortasında Brent petrolde %10'luk sert bir geri çekilme vardı. Şu an spot piyasada 100 doların altına kadar indiğini görüyoruz. Aslında psikolojik seviye olan 100 dolar civarında dengelenmeye devam ediyor diyelim 100 dolar. Ve ham petrole baktığımızda yani WTI petrolde 94 dolar seviyesinde fiyatlamaların devam ederken doğalgaz tarafında da %2,8'lik bir yükseliş kaydedildiğini aktarmış olalım. Bir de burada bakalım ABD tahvillerine küresel tarafta zaten borç yüküne birazdan değineceğiz. ABD tahvilleri de bu noktada 2 yıllık kağıtlarda %0,7'lik bir düşüş takip ediyoruz. Aynı zamanda 5 yıllıklar %4'te fiyatlanırken 10 yıllıklarda yine yarım puanlıkta bir geri çekilme var. Yani ABD tahvillerine bu noktada alımların geldiğini de söylemek mümkün diyelim. Bir de bakalım altın tarafına, değerli metaller tarafına yükselişleri son 2 gündür takip ediyoruz. Altının gün içi performansına baktığımızda en yüksek 4733 liraları görmüş dolar cinsinden düzeltelim. %0,60'lık bir yükseliş olurken de en düşükte 4679'lara kadar da bir gün içi en düşük seviyeleri takip ettik diyelim. Bir de bakalım hemen beyaz altın dediğimiz gümüşün ons fiyatına. Aynı şekilde 80 doların üzerine yeniden çıkmıştı. 3 ayın ardından gördük. %2,5'luk gün içerisinde bir performansı var. Yine 80,67 dolarlara kadar da gün içi en yüksek seviyeleri de takip etmiştik diyelim. Bir de buradan bakalım veri setine devam edelim. Küresel taraftaki piyasalarda aslında içeriye dönelim bir de son duruma bakalım. Borsa İstanbul zaten rekor seviyeleri gördük. Birazdan detaylarında canlı yayın konuklarına konuşacağız ama son tablo itibariyle 15.000 üzerinde kalmaya devam ediyor. Dolar TL'ye baktığımızda 45'leri görüyoruz. Euro TL 53 seviyesinde olurken dolar endeksine zaten bir geri çekilme zayıflamada değerli metallere de zaten yükselişleri getirmişti diyelim. Hemen döneminde BIST 100 performansının detaylarına bakalım. Gün içi fiyatlamalarda en düşük 14.941'lere kadar geriledi. En yüksek 15.061'i kadar gördü. Aksa rekor seviye diyebiliriz. Çünkü dünkü rekoru 15.050 idi. Bugün de yeni bir rekor seviye test etmiş BIST 100 endeksi. Fakat sınırlı bir düşüşte gün içinde takip ettiğimizi belirtmiş olalım. Bir de BIST 100 endeksi içerisinde en çok artanlara bakalım. İlk 5'te BIST 100'e en çok artanlarda Kiler Holding tavan fiyatlamayla geliyor. Ardından Hektaş'la bir tavan fiyatlama görüyoruz. CVK Maden, Eczacıbaşı ve MİA Teknoloji'de %8 ila 4 arası yükselişlerle ilk 5'te yer alıyor diyelim. Bir de bakalım tam tersi en çok azalanları BIST 100 endeksi içerisine diyeceğiz. Şok marketler %7'ye yakın bir geri çekilme görüyoruz. Oyak Çimento, Pasifik Teknoloji, Destek Finans ve Pasifik Eurasia da yine en çok azalanlar listesinde de ilk 5'te yer alıyor diyeceğiz. Buradan gideceğiz.

0: veren detayları, bu fiyatlamalar ne anlatıyor? Canlı yayın konuklarıyla detaylarını konuşacağız. Bir canlı yayın konuğumuz var. Marbaş Menkul Kıymetler, Menkul Değerler Satış Müdürü ve Portföy Yöneticisi Gökhan Uzun bizlerle birlikte olacak. Gökhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi günler Fatma Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Şimdi Borsa İstanbul'a başlayalım isterseniz. İçeride çünkü güçlü bir tablo vardı. Hafta ortasına takip ettik. BIST 100 endeksinde TL bazlı rekorlar kırıldı. 15 bin puan seviyelerini gördük. Aynı şekilde dolar bazlı da neredeyse son 2 yılında zirveleri 323 seviyesiyle zaten görüldü. Ne dersiniz BIST 100 endeksi için beklentiler şu an nasıl şekilleniyor?
1: Yoğun haber akışında güçlü durmaya devam ediyoruz. Globale ayak uyduruyoruz daha doğrusu. Amerika'da da Nasdaq'ta da az önce bahsettiğiniz gibi yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Bizde de durum çok bundan uzak değil açıkçası. Bankacılığa gelen tepkilerle beraber hızlı bir 14.500'ün üzerindeki atakla 15.000'e kadar gelmeyi başardık. Tabii o günden bugüne hem genele yayılan bir alış dalgasını da izledik. Holdingler, havacılık, işte bankacılığın yanına sanayi tarafı da işin içine girince ciddi bir momentum yakaladık. Tabii burada asıl olan konu ateşkesin uzun süredir devam etmesi ve anlaşmaya yaklaşılması yönündeki beklentiler. Zaten Brent petrol tarafındaki aşağı yönlü ivme gelen haberlerle beraber hızlı bir 90-100 doların altına geriledi. Hem Brent hem de ham petrol tarafındaki gerilemenin savaştan bağımsız devam edeceğini öngörüyorum. Burada önemli olan bir diğer unsur da Amerika tarafında gelen güzel bilançolar, verimlilik tarafındaki ölçütlerin yeniden değerlemesi. Bizim tarafımızda da 15.050-15.100 arasında bir dolar bazlı 323-324 dolar arasında bir direncimiz mevcut. Tabii burada yatırımcılar da genelde yayılan yükselişten memnunlar. Ama tabii hafta sonu riskini de çok almak istemeyen de yatırımcıları da görüyoruz. Biraz yatay bir görünüm hakim. Tabii dün akşam gelen Suudi Arabistan'a İran'ın yaptığı saldırıyla beraber acaba tekrardan bir misilleme olacak mı ABD tarafından diye beklerken hem petrol tarafından da riskli varlıklarda biraz atağı gördük ama altın tarafı daha sakindi burada ayrışma bandında. Amerika tarafı da ateşkesi bozmayacağını söyleyince Trump gözler yine 15 Mayıs'taki Çin-ABD görüşmesine çevrildi. Öncesinde bir anlaşma zora girdi. Her ne kadar Trump bu konuda detaylı açıklamalar yapsa da piyasa biraz daha sükut halinde gelen haberleri takip ediyor. 14.800-14.900 bandına ekstra bir haber akışı olmazsa üzerinde kapatacağımızı düşünüyorum haftanın son gününde.
0: Evet Gökhan Bey, küresel tarafa değindiniz ama biraz da içeriden devam da etmek istiyorum aslında. Çünkü sektörlere de bakalım. Bankacılık endeksi özellikle borsanın zaten rekor kırdığı günde %6'lık bir yükselişle borsaya destek vermişti. Bir diğer taraftan tabii bilanço sezonunu zaten takip ediyoruz. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Gerek beklenti üzeri gerek beklenti altı kalan zaten finansallar bizleri karşılıyor. Peki bankacılık tarafı için ne dersiniz? Hala potansiyel barındırmaya devam ediyor mu?
1: Tabii ki yani çok ciddi bir geri çekilme oldu. Tabii burada ilk çeyrek bilançolarından ziyade ikinci çeyrek itibariyle net faiz marjlarının düzelmesi ve faiz indirim dezenflasyon sürecinin kaldığı yerden devam etmesi beklentileri de vardı. Ama son gelen datalarla beraber burada en büyük veri odağımız enflasyon datasıydı. İşte 4.20 gibi bir veri aldık. Mayıs ayında da buna benzer bir maliyetlenme göreceğiz. Özellikle enerji fiyatlamaların geçişkenliğinden dolayı çok büyük bir taraf orası. Onun devamında hem hizmet tarafından gıda tarafındaki çözülemeyen katılık biraz buradaki döngüyü tersine çevirdi. Haziran'da da herhangi bir ateşkesi olmaması durumunda Merkez Bankası'nın atacağı adımlar aşağı yönden ziyade yukarı yönde tekrardan faiz marjının korunması bankacılığa satışları beraberinde getirdi ama özellikle bankacılık endeksinin 17.000'in altındaki alımlarda ciddi bir tepki hareketini de beraberinde getirdi. Ama tabii Mayıs ayı içerisinde bu hareketler biraz da sınırlı kalacaktır. Çünkü globale uygun bir gündemin içinde devam ediyoruz haber akışıyla beraber. Momentumumuz da biraz daha ona yönelik.

0: yönelik. Buradaki ateşkes kararıyla beraber biraz daha kendi iç dinamiklerimize döndüğümüz yerde veri odaklı giden bir merkez bankası ile beraber yatırımcılar da o döngünün neresinde olduğumuzu biraz daha göz ardı etmeyeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi savunma sanayi öncülüğünde çok geri çekilmeye isteksiz bir BIST tarafına seyrediyoruz. Bankacılık tarafı her ne kadar negatif ayrışsa da sanayi tarafına gelen alımlar ve en kötünün geride kaldığı yönündeki genel görüş buradaki hareketleri biraz daha sınırlandırıyor diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer taraftan CDS'ler gerilemeye devam ediyorum. Maliye Bakanı dün zaten Mehmet Şimşek katılım finans zirvesine bazı açıklamaları vardı. Savaştan çok etkilenmediğini, CDS'lerin düştüğünü ve rezerv yeterliliğinde şu an yeterli olduğunu altını çizdi. Tabii bu noktada dün zaten yabancı yatırımcı rakamlarını almıştık Merkez Bankası'ndan. Son haftada zayıf bir tablo vardı. Özellikle hisse ve tahvil kanadında son 3 haftalık aralıksız alımın ardından da çıkışların olduğunu takip ettik. Bununla beraber tabii borsanın rekor kırdığı bu ortamda yabancı tarafından yani yabancı payının borsada azaldığını da görüyoruz. Dolayısıyla yabancı girişleri için ne dersiniz? Bu hareketler nasıl ve yabancının TL'ye ilgisi hala devam ediyor mu sizce?
0: Tabii ki yani hala yüksek bir kere getirisi var. Merkez Bankası'nın bu konuda rezerv konusunda tekrardan elini taşın altına koyması ve mevcut durumda kurun yönetilebilirliği konusunda herhangi bir zayıflığının olmaması burada en önemli unsur. Bu sürecin bu dönemden sonra da devam edeceğini bekliyorum ben. O yüzden de hani kur tarafında bir stabilizasyonun sağlandığı sürece yabancı ilgisi çok hızlı bir şekilde geri geldiğine şahit oluyoruz. Burada tabii bu konunun en önemli muhatabı da sektör olarak bankacılık olduğu için bankacılığa gelen satışlarla beraber oradaki azalma da gayet normal. Bunun tersine döndüğü sürece gelen enflasyon datalarıyla beraber zaten takip ediyor olacağız. Önemli olan husus şu anda genel risklerin ne kadar yönetilebildiği de hem enerji tarafında ciddi sübvansiyonların olduğu bir dönemi de beraberinde getirdi. Bu konuda atılan adımlar enflasyonist tarafı destekleyici unsurlar. Bu önemliydi. Genel anlamda da rezerv konusundaki yeterlilikle tekrardan güçlü seviyelere ulaşması biraz BIST'in de yabancı ilgisini tekrardan arttıracağını geçen bir yatırımcı algısında söz etmek gerekiyor. Çünkü BIST'teki hareketin bir nedeni de biraz daha bu. Reel olarak stopajla beraber gelirleri düşen, getiriler düşünüldüğü bir yerde BIST tarafına da algı biraz daha kaydı. Ama hani özellikle iç talepte gerek döviz tarafına gerek de ikinci işte otomobil satışları, ev satışlarında hala bu talebi görmüyoruz. Özellikle petrol tarafındaki bu yüksek momentum biraz daha arz tarafında sıkıntı olmasa da talep tarafında bir geri çekilmeyi de beraberinde getiriyor. Aslında orta vadede yönetilebilir taraftayız hala Merkez Bankası'nın şu anda para politikası kararıyla beraber. Ama bu geçişkenlik ve süreç Haziran ayından sonrasında hala ateşkes olmazsa, devam ederse burada revize beklemek gayet makul. Hatta bu son gelen enflasyon datasıyla beraber neden faiz artların tarafında bir karar alınmadığı yönünde de gerekli spekülasyonlar yapıldı. Ama biraz bu tarafta biraz daha itidalli giden tarafta. Çünkü hem enerji tarafındaki sübvansiyonlar enflasyonu kontrollü bir tarafta tutmayı şu anda sağladı. Ama dediğim gibi Mayıs ayından sonra Haziran ayındaki o geçişkenlik ve süreç biraz daha Merkez Bankası'nın gündemini ve revizyonlarını o döneme kadar daha stabil tutacağını düşünüyorum.
1: Evet, enflasyon demişken bir de küresel taraftaki enflasyon görünümüne bakalım. Çünkü arz şokuyla beraber petrol maliyetleri yükselmişti. Savaş döneminde zaten gerek Brent petrol gerek ham petrolle yükselişleri takip etmiştik. Tabii daha sonra gerilemeler yaşandı. Şu an Brent cinsi ham petrol 100 dolar civarında bir dengelenme görüyoruz ama savaş önceki fiyatlamaya göre hala %40'lık da bir yükselişte olduğunu tabii altını çizmek gerekiyor. Bu noktada bazı hesaplamalar da gördük. Özellikle varil başına her 10 dolar bir artışın manşet enflasyona %1,1'likte bir ilave katkı yapabileceği hesaplanıyor küresel enflasyon görünümünde. Dolayısıyla aslında savaş bugün biterse petrol yüksek kalmaya devam eder mi? Yani petrolle ileri öngörüleriniz nedir? Hürmüz açılır mı veya açılırsa petrolde nasıl bir fiyatlama görürüz önümüzdeki dönemde?
0: Tabii ki kademeli geçiş şu anda zaten

0: yapılmışsa bile tam anlamıyla bu taraftaki eski döneme geçmemiz bir 6 aylık dönemi bulacak. Ama hani burada önemli bir husus da şu: ilk şoku atlattıktan sonra artık yeni dönemde Hürmüz'ün etkisi eskisi kadar olmayacaktır. Zaten Amerika'nın bu tarafta bir ticareti yok, ama yeni güzergahlar ve Amerikalı üreticilerin de kanala dahil olmasıyla beraber işte OPEC'teki çıkışları görüyoruz. Buradaki etki biraz daha sürebilir. Rusya'nın tekrar sisteme entegre edilmesi, İran'ın dolaylı yoldan da olsa ateşkesle beraber tekrar sisteme entegre edilmesi buradaki fiyatları ciddi anlamda aşağı yönde revize edecektir. Hani bu konuda ben eski algının ya da 3 ay önceki durumun biraz daha revize edildiğini düşünüyorum. Ya son gelen raporlarla beraber sene sonu bu süreçte devam etsek bile 87 dolar gibi bir ortalamadan şu anda söz ediliyor. Biraz daha bunun altına gelebiliriz yaz aylarında. Genel durum beklentiler dahilinde olursa, işte Rusya tarafı, OPEC tarafı, İran tarafının tekrardan içeriye girmesiyle Amerika tarafındaki yeni kuyuların kazılması ve tekrar üretim kanalındaki etkinliğinin bir tık daha artması. Burada önemli hususlarla, önemli olarak görüyorum ben bunu. Çünkü güzergahlar ve talep burada biraz daha yeni sigortacılıkların sisteminin de içine katarsak yeni düzende biraz daha farklı yapıda oluşacağını düşünüyorum. İran'ın etkisinin azaltılması, Çin'in buradaki yalnızlaştırılması, Venezuela'nın sistemin içinde farklı bir unsurda üretiminin ciddi anlamda arttırılması, biraz daha global rallide de Brent petroldeki yeni fiyat bağımında da etkili olduğunu düşünüyorum. Ama burada önemli olan husus şu: ABD'nin yeni dünya düzeninde işte 15 Mayıs'taki toplantı biraz bunun göstergesi olacak. Çin'in ne kadar yalnızlaştırıldığı ve sistemde ABD etkinliğinin hem Körfez ülkelerinde hem Yeni Hürmüz gibi kanallarda bu taraftaki sürecin Brent petrol tarafında aşağı yönlü baskılarını hissedeceğimiz bir ikinci yarıda göreceğiz. Bu durumda da enflasyonist etkilerin geçici olduğunu fiyatlayan bir düzeni de beraberinde getiriyor. Ama tabii bunu da ayırmak lazım. İşte Avrupa tarafı biraz daha bunun dışında kalıyor. Hem Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber hem de ABD'nin yeni ambargoları ve buradaki vergi dilimlerini değiştirmesi. Ama bizim buradan daha olumlu etkileneceğimiz bir süreci de beraberinde getireceğini düşünüyorum ben.
1: Evet, emtia demişken aslında biraz da altın tarafına bakalım. Çünkü doların zayıflamasıyla yine hafta ortasında bir yükseliş gördük altın tarafında. Ons cinsi fiyatlamalarda 4700 doların üzerine yeniden bir fiyatlama görüyoruz. Aslında 5600 doların zirvesinden geride olsa da yine de bugün de zaten haftanın son işlem gününde altın tarafında yükselişleri takip ediyoruz. Tabii beraberinde gümüşe de bakmak gerekiyor. Çünkü yeniden 80 doların üzerine kadar geldi. Yine zirvelerinden oldukça uzakta, 120 dolarları kadar görmüştük yine ons gümüş. İşte tabii doların zayıflığıyla birlikte kıymetli metaller tarafında altın da başta olmak üzere ileriye dönük ne beklersiniz? Bu yükselişler sizce kalıcı mı yoksa geçici tarafta mı fiyatlamalar bunlar?
0: Ben kalıcı olduğu tarafındayım. Özellikle bu Ocak ayından itibaren merkez bankalarının arz fazlasıyla yaptığı alımların kesilmesi dolardaki momentumu biraz daha azalttı. O yüzden kademeli, sınırlı da olsa yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum altın tarafında. Ama burada gerek doların hakimiyetinin sorgulandığı bir döneme geçiş yaptığımız süreç, gerek Amerika'nın işte dolar endeksinin ciddi zayıflaması ve önümüzdeki dönemde zayıflamaya da devam edecek, altın tarafındaki etkileri biraz daha hissedilir boyutta görüleceğini düşünüyorum. Ama belli bir dönem bu yatay yukarı hareketin devamını bekliyorum. Çok aşağı yönlü bir süreç beklemiyorum altın tarafında. Ama yeni dünya sürecinde ateşkesin olmasıyla beraber bu yeni güzergahlar ve doların convertible olduğu dönemin biraz daha geçişkenliğini sorgulanma başlayacağı dönemi de beraberinde getirmesiyle beraber altın tarafındaki yönün ve ivmenin daha da artacağını düşünüyorum. Biraz daha altın tarafı farklı, gümüşü daha farklı değerlendirebiliriz. Ama altın tarafındaki momentum sınırlı yatay olmasıyla beraber yükselişlerin korunacağını düşünüyorum.
1: Evet, isterseniz son olarak bir de küresel taraftaki hisse senedi piyasalarına bakalım. Çünkü yine rekor seviyeleri takip ettik. S&P 500 Nasdaq'ta zirveleri takip ettik. Gerek yine Asya Pasifik'e baktığımızda benzer tablolar vardı. Nikkei, Kospi başta olmak üzere özellikle uzun bir tatilden döndü zaten Nikkei, Japonya borsası. İlk kez 63 bin seviyelerini bu noktada gördük. Yine Güney Kara tarafında da güçlü alımlar vardı. Aynı şekilde Tayvan borsasında da bilançoların etkisiyle yine benzer tablolarda rekorlar tazelendi. Tabii daha sonra bir kar satışı kısa vadede görmüş olsak da aslında genel olarak MSCI Asya Pasifik Endeksi bu hafta sadece %7'likte bir artışa işaret etti. Dolayısıyla küresel taraftaki MABD İran hattından gelen mesajlarla birlikte bu endekslerdeki yeni rekorları siz nasıl yorumlarsınız?
0: Yeni rekorların işte az önce bahsettiğim gibi verimlilik tarafındaki yapay zekanın rolü ve gelen bilançoların sorgulandığı taraf, bu karlılık devam edecek mi yoksa şirket değerlemeleri şişti mi konusundaki sorular hakimde. Bu karlılıklar devam ediyor. Şirket değerlemeleri de yeni değerlemelerin de yolunu açtığı bir dönemi de beraberinde getiriyor. O yüzden hem Asya tarafı hem de ABD tarafında yeni rekorları göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle 7900 bandına kadar olan süreçte. Tabii burada yeni hikayeler yazılırken çip krizi de gündeme gelecek. Bir sonraki İran tarafından sonra Çin-Tayvan çekişmesinde göreceğimiz bir süreci yaşayacağız. Ama risk iştahı şu anda gelen bilançolarla beraber haber akışını da geride bırakarak daha farklı bir momentumu sağladı. Özellikle ABD'nin de bu günlerde, bu dönemlerde çok güçlü bir yapı sergilemesi, ateşkesin olduktan sonraki süreçte momentumun daha da artacağı beklentisini de beraberinde getiriyor açıkçası. O yüzden küresel piyasalardaki risk iştahı

0: bir nokta. Bununla beraber tabii zaten istihdam verisi sonrası gözleri hemen borsalara çevireceğiz. ABD borsalarında da bir potansiyel barındırma ihtimalini de beraberinde getirir mi? Hem veriden ne beklersiniz hem de ABD borsalarına yansımaları hangi tabloda şekillenir sizce?
1: Tabii 60 bin civarında tarım dışı istihdam verisi piyasa hakimiyeti, piyasa beklentileri konusunda devam ediyor. Ben de aynı şekilde bekliyorum. Tabii haber akışı şu anda biraz daha istihdam verisinin önüne geçmiş durumda. Ama burada veri hem faiz indirimi konusunda Fed'in elini güçlendirecek bir konumda beraberinde getiriyor. Ama burada genel anlamda ilk etapta bu ABD'deki hem erken seçimler, Trump'ın azledilme süreci, Ve ateşkes sürecinin yansımaları ve gelen bilançolarla beraber biraz daha faiz indirim beklentilerini gölgeledi. Ama üçüncü çeyreğe kadar, hatta son çeyreğe kadar bu konuda bir indirimi şu anda Fed tarafından beklemek çok biraz daha uzak bir ihtimal olarak değerlendiriyorum açıkçası.
0: Evet, son olarak aslında bir sorum daha varsa, çünkü küresel borsa tarihi zirveleri gördük. IFF'in bir açıklaması vardı. Yılın ilk 4 ayında 353 trilyon dolarla rekor seviyelere küresel borç geldi. Dolarda da bir zayıflama beklentisi var. Hatta zaten Amerika'nın borç yükü oldukça yüksek. 39 trilyon dolarları kadar biliyoruz. Dolayısıyla da bu borç seviyesi altında hem de doların da tahtının sallandığı bir ekosistemden bahsedebiliriz. Yatırımcılar tarafından nasıl yorumlarsınız yani küresel borç yükünün bu kadar artması, aynı zamanda tahvil piyasalarına tabii burada değinebiliriz. ABD ve Fed tarafından nasıl böyle genel tablo itibariyle son yorumlarınızı bir de bu taraftan alayım.
1: Tabii ya, convertible tarafta doların hakimiyetinin bozulması şu anda mümkün değil. Genel anlamda swap piyasasının derinliğini ABD dolarının dışında sağlamak şu anda imkansıza yakın bir seviyede. O yüzden hani bu spekülasyonlar şu anın konusu olmaktan ziyade bundan sonraki dönemde de devam edecektir. Burada özellikle Trump'ın yapmaya çalıştığı şey vergi gelirlerini artırıp dış açığı biraz daha, bütçe açıklarını daha kontrol edebilir hale gelmek. Bunun yolu boğazlardan ve Hürmüz gibi kanallardan geçiyordu. Burada Çin'e verilen cari açığın tekrardan dengelenmeye çalışması ve biraz daha sınırlarının en azından çizilmesi ve bu döngünün daha da yavaş bir seyirde devam etmesini sağlamaya çalışıyor Trump. Ama inanılmaz bir üretim hacmine sahip bir Çin'den bahsediyoruz. Buradaki süreç önümüzdeki 5-10 yıl daha artarak devam edecektir. Ama ciddi anlamda burada korkulması gereken nokta ne doların zayıflığı ne de bütçe açıkları. Burada dezenflasyonist süreç asıl hikayeyi bozan taraf olacaktı. Çünkü enflasyonist taraf yönetilebilir bir taraf oluyor. Evet. Ama dezenflasyonist taraf çok daha sıkıntılı bir süreç. O yüzden hani genel anlamda ABD'nin bu konudaki hırçında bundan sonraki süreçte de devam edeceğini düşünüyorum.
0: Gökhan Bey, teşekkür ediyoruz yayına katkılarımız için diyelim. Gökhan Uzun bizlerleydi. Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü ve Portföy Yöneticisi. Gökhan Uzun'a teşekkür ediyoruz. Kısa bir ardından tekrar buradayız.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisini nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te A-Para'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Evet, hem yurt içinde hem yurt dışında küresel tarafta ve içeride borsaları, fiyatlamaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Global Menkul Değerler Araştırma Müdürü Onur Marshall bizlerle birlikte olacak. Son fiyatlamaları değerlendireceğiz. Onur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: İsterseniz içeride Borsa İstanbul'un son görünümüyle başlayalım. Çünkü haftanın son işlem günündeyiz. Tekrar bir hatırlatmış olalım. Borsada zaten rekor seviyeleri gördük. 15 bin puanlar açıldı. Hatta iki gündür de 15 bin puan üzerinde kapanışlar da görüyoruz. Bu da önemli bir nokta. Dolayısıyla geleceğe yönelik hedef fiyatlarda da, yani dengelerde de bir değişime söz konusu diyelim. Önce bir borsadan sizden son yorumu alalım.
1: Son iki gündür aslında borsa dediğiniz gibi çok güçlü seyrediyor. Rekor seviyeler gördük. Bugün bir nebze daha zayıf. Onun da sebebi aslında küresel haberlerin etkisiyle. Yani Amerika'nın, Trump'ın bir ben savaşmayacağım söylemi var. Arkasından ama bu savaş uzun sürebilir söylemleri var ve bunu gün içerisinde tekrar ediyor. Dolayısıyla piyasanın yönünü aslında taraflar belirliyor. Çin'in çok net bir şekilde bu savaşın bitirme isteği var. Bir ateşkesin sürüyor olması da piyasalara pozitif inmeyi yansıtıyor. Bizim kendi tarafımızda içeride birinci çeyrek sonuçlarıyla da harmanlanıp, yani hem piyasada yön nereye doğru hem de birinci çeyrek sonuçlarına göre şirketler nasıl hareket ediyor'a bakıp ona göre aslında bir ivmelenme söz konusu. Onu da bazı hisselerde çok net bir şekilde görüyoruz aslında.
0: Evet Onur Hanım, aslında biraz daha burayı detaylandıralım istiyorum. Çünkü bu rekorların yanı sıra son rakamları da almaya devam ettik. Merkez Bankası istatistikleri vardı. Yabancı tarafında bir takım çıkışlar gördük. 3 haftalık alımın ardından çıkışlar derken. Dolayısıyla bu da bizlere yerli yatırımcının payının arttığını, likiditeden mi geliyor sorusunu akıllara getirdi. Bununla beraber bu tabloyla birlikte hem yabancı tarafındaki TL varlıkları ilgisini aslında sizlere bir sormuştum. Hem de yerli yatırımcının davranışları borsaya yönelik ilgisine de bir aslında yorumunuzu merak ediyoruz.
1: Aslında yabancı yatırımcının toplamda baktığınızda bir girişi mevcut ve yabancı yatırımcının ilgisinin giderek arttığını, hatta bazı hisselerde eski seviyeleri gördüğümüzü, hani %50'nin üstünde bir yabancı oranını gördüğümüz az bu hisselerin sayısı, hani temennimiz bunun çok daha fazla olması ama Türkiye ilgisinin aslında devam ettiğini, bu çıkışları kısa vadeli görmek lazım. Türkiye'nin hikayesi devam ettiği sürece, evet, bizim enflasyonumuz Nisan ayında da biraz yüksek geldi. Bu konjonktür bazlı genel bir yükseklik. Hani eşel mobil olmasa belki daha farklı olabilirdi. Sayın Şimşek de bunu açıklamaları yaptı. Bizim bir kırılgan, yüksek enflasyondan dolayı kırılgan bir yapımız var. Bunu ara ara değerlendirip giriş ve çıkışları yapıyor. Rezervlerimizde bir miktar erim oldu, biliyorsunuz. Onların bir kısmının yerine konması oldu. Geçen hafta bir miktar daha çıkışlar oldu. Ama buna, yani gerçekten Türkiye'nin büyüme hikayesi devam ettiği sürece, ki bizim bu sene başındaki beklentimiz 4'tü ama gelinen noktada bunu biraz 3,5'lara doğru çekmek zorunda kalacağız. Ama potansiyelimizin altında olsa da biz bir büyümeyi yaratmayı planlıyoruz. Bazı üretimlerde, bazı sektörlerde çok ciddi kapasite kullanımları görüyoruz. Onların hepsini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu seneki mevsim geçişleri bize yardım etti. Hani enflasyonun başka bir yere gitmesini, özellikle gıda fiyatlarında engelledi. Savaşın bitmesiyle de petrol fiyatlarının normal seyrine dönmesi, ki bu yıl için bizim tahminimiz ortalama 90 dolarlar fiyatında, şu andaki olduğu seviyesinin yine bir kısım daha altında. Çünkü henüz daha savaş bitmedi. Onun o risk primi hala üstünde bulunuyor. Ama bu sene maalesef aslında bir arz bolluğu, petrol arz bolluğu yaşarken, bu savaş yüzünden saldırılarda ve rafinerilere yapılan saldırılarda, kuyulara yapılan saldırılar sonucunda yaşanan sıkıntılardan dolayı bu sene biraz daha yüksek fiyatlı bir petrol fiyatımız olacak. Ama gelecek yıldan itibaren eğer başka bir savaş, başka bir sıkıntı olmazsa bu bölgede, daha yine kendi normallerine 75 dolarlara çok hızlı düşebileceğini düşünüyoruz. O yüzden bu sene biraz kritik. Zaten Bakan Şimşek'in de açıklamaları var. Orta vadeli enflasyon programından vazgeçmek mümkün değil. Evet, kısa vadeli sıkıntılarımız var. Belki bu seneyi istediğimiz enflasyon seviyesinde tamamlayamayacağız. Bütçelerinin biraz daha üstünde olacak ama program devam ettiği sürece, bundan feragat edilmediği sürece yoluna devam edecek diye düşünüyorum. Bu da yabancı ilgisini getirecek diye düşünüyorum bir yandan da.
0: Evet, Onur Hanım, teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için diyelim. Süremize biraz azdı tabii ki de, katkılarınız ve değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Global Menkul Değerler Araştırma Müdürü Onur Marşal bizlerleydi. Piyasalardaki hem yurt içi hem yurt dışı taraftaki fiyatlamaları değerlendirdik. Detaylarını konuştuk diyelim. Yatırım günlüğünü burada noktalayalım. Bizden sonra Tarım Dünyası var. Ardından Hissatlası'yla tekrar karşınızda olacağım.

Güneydoğu Asya'nın sıcak ve nemli tropikal ormanlarında yetişen tropikal iklim bitkisidir. Muz ağacı otsu olarak bilinen yeşil bir bitki olup, gövdesi bir demet meyve oluşturacak tek bir dal taşır. Muzun ana vatanı Güney Çin, Hindistan ve Hindistan'la Avustralya arasında kalan adalardır. Muzu kültür bitkisi olarak ilk yetiştiren insanların balıkçılar olduğu sanılmaktadır. Balıkçılar ağ yapmak için muzun yapraklarından yararlanmışlar ve bu şekilde muzun tarımını başlatmışlardır. Bitkisi ülkemize ilk defa 1750 yıllarında Mısır'dan süs bitkisi olarak getirilmiştir. Ülkemizde ilk defa Alanya'da yetiştirilen muzun meyve verdiğinin görülmesi üzerine 1930'lu yıllardan sonra meyvesi için ticari amaçta yetiştirilmeye başlanmıştır. Dünyadaki muz üretimi en fazla Asya kıtası ülkelerinde yapılırken bu kıtayı sırasıyla Güney Amerika, Orta Kuzey Amerika, Afrika, Okyanusya ve Avrupa ülkeleri izlemektedir. Ülkemizde ise ilk yıllarda Anamur bölgesinde üretimi yapılmıştır. Ticari üretimi 1937 yılında Dwarf Cavendish kültivarı ile başlayan muz bitkileri önceleri açıkta üretilmiştir. Bununla birlikte zaman içerisinde düşük sıcaklıklardan dolayı bitkilerde zarar meydana gelmesiyle yetiştiriciler özellikle Anamur ve Bozyazı'da muzu açık alanlar yerine plastik ve cam seralarda yetiştirmeye başlamıştır. Ekimi için yer seçerken don ve rüzgarlı alanlardan kaçınılmalı, sulama suyu mevcut ve kaliteli olmalı, ayrıca dikimden önce nematodları kontrol etmek için toprak dezenfekte edilmelidir. Seraya muzun ana bitkisini dikerken veya sökerken dikkatli olunmalı, sıcaklık ve nem kontrolü için havalandırma yapılması gereklidir. Özellikle yaz aylarında sera içindeki sıcaklığın 34 dereceye çıkmamasına dikkat edilmeli ve gölgelendirmeler kullanılmalıdır. Sera örtü malzemesi tercih edilirken ışık geçirgenliğinin yüksek olmasına ve nem yoğunlaşma oranının az olmasına dikkat edilmelidir. Ana bitkiyi fazla sulamaktan kaçınmalı, aşırı sulama yapılmamalıdır. Bu soğanın çürümesine ve ölmesine neden olabilir. Muz tropikal iklim bitkisidir ve ortalama sıcaklığın 26 ile 27 derece olduğu bölgelerde yetişir. Ülkemizde Akdeniz iklimi görülen bölgeler

yetiştirilmekte, sıcaklığın 2 ile 3 dereceye düştüğü durumlarda bitkiyi korumak için önlemler alınması gerekmektedir. Her mevsimde sevilerek yenen muz, sağlığa da oldukça faydalı bir meyvedir. Muz, zengin potasyum içeriği de elektrolit dengesinin korunmasını sağlar ve yağ, kolesterol gibi içeriğe sahip olmayan meyvenin enerji değeri yüksektir. Aynı zamanda içeriğindeki potasyum, magnezyum ve kalsiyum mineralleri sayesinde kas kramplarının ve ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Tarımsal üretimde enerji gereksinimi teknolojik cihaz kullanımının artışıyla her geçen yıl biraz daha artıyor. Otomatikleşmenin, akıllı teknolojilerin ve Tarım 4.0 gelişmelerinin birçok getirisi olsa da enerji kaynaklarının kullanımının artması büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çevre dostu ve uzun vadede tasarruflu enerji kaynakları arasında güneş enerjisi verimli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Tarımda güneş enerjisi kullanımı düzenli elektrik maliyeti olmaksızın sulama yapabilmeye, serayı ısıtmaya, soğutma deposu kullanmaya imkan tanıyor. Elektrik harcamasını devreden çıkaran güneş enerjisi verimli kullanımıyla fark yaratıyor. Tarla arazisinin yapısı, ekinin ihtiyaçları, bölgenin şartları incelenerek güneş panelleri için hazırlık, planlama ve kurulum özel olarak hazırlanıyor. Güneş enerjisi kullanılmasının tarımsal üretimde sunduğu birçok avantajın yanı sıra, çevre dostu yenilenebilir güneş enerjisi uzun yıllar bakım gerektirmemesiyle fark yaratıyor. Tarımsal sulamada sulama sisteminde basınç yaratılması için enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Basınçla borulara iletilen su, tarlaya etkin şekilde dağıtılırken, farklı sulama sistemleriyle entegre biçimde kullanılabilen güneş enerjisi, damla sulama, yüzey, yağmurlama, mikro sulama gibi modellere göre hazırlanıyor. Tarımda güneş enerjisi kullanımı için güneş paneli, uygun su pompası, akü sistemi, borular yeterli oluyor ve şebeke elektriği olmayan yerlerde bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Panelden toplanan enerji diğer aksamlarla dağıtılarak kolaylıkla kullanılıyor. Güneş enerjisi seracılıkta da kullanılıyor. Seranın ısıtılmasında odun, kömür, gaz gibi farklı yakıtlar yüksek giderlere neden olabiliyor. Düzenli ısıtmanın verimdeki önemi bilinse de çiftçilerimiz seralarda maalesef maliyetler nedeniyle ısıtma giderlerinden kaçınmak zorunda kalıyor. Güneş enerjisi ısınmada kablolama sistemiyle çalışıyor ve gündüz üretilen elektrik gece akü sistemiyle gerekli sabit sıcaklığı sağlayacak şekilde tasarlanabiliyor. Günümüz tarım ve ticaretinde girdi maliyetlerini düşürmek ve süreci daha verimli hale getirmek karlılığa direkt etki ediyor. Çiftçimiz için güneş enerjisi bir lüks gibi görünse de yatırım desteği ve devlet katkılarıyla maliyeti sırtlanmak kısmen kolaylaşıyor. Zamandan, emekten ve üretim maliyetlerinden tasarrufu vaat eden güneş enerjisi sistemleri, güneş tarlalarıyla geleceğin tarım dünyası için vazgeçilmez teknolojiler arasında yer alıyor.

0: Bankası sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İş haftasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel tarafta, makro taraftan ziyade bugün mikro tarafa biraz bakacağız. Çünkü endeksler rekor kırarken bakalım sezonluk tüketim ve tüketici davranışları bu ortamdan nasıl etkileniyor, detaylarına bakacağız. Çünkü pazar günü anneler günü öncesinde hediye talebindeki artışla beraber özellikle bugün 3 tane kozmetik şirketi seçtik. Bunlar bu piyasalardan, bu ortamdan nasıl etkileniyor, detaylarına bakacağız. Önce bir gidelim bakalım Amerikan borsaları vadeli tarafta nasıl bir fiyatlaması var diye. S&P 500 yarım puanlık bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Tabii gün ortasında zaten benzer tablo vardı. Hafta ortasında da zaten rekor seviyeler S&P 500'den görmüştük diyeceğiz. Hemen endekse dahil olan bir tane büyük bir kozmetik devine bakacağız. Estée Lauder diyeceğiz. İlk örneğimizden bir tanesi. Çünkü şirketin hikayesi aslında hem global tarafta lüks hem de beauty tüketiminin tam bir keşisi noktasında bulunuyor. Dolayısıyla da aslında tüketim talebinin bu arttığı kısa vadede şirket nasıl etkilenmiş. Önce bir şirketi yakından tanımış olalım. Daha sonra hisse performansına gideceğiz. Amerikan merkezi küresel kozmetik ve kişisel bakım şirketi dünyanın en büyük premium gruplarından da biri olurken zaten cilt bakımı, makyaj alanında birçok da faaliyet alanı bulunuyor. Şirketin payları da New York borsasında işlem görüyor diyeceğiz ve bakacağız hisse performansına. Özellikle detaylara indiğimizde biraz zayıf trend içinde bile sezonluk talep bu hisseyi nasıl etkiliyor? Bunu burada daha net görüyoruz. Çünkü bu yıl %20'lik bir değer kaybı var ama son bir haftaya baktığımızda %8'lik de bir yükseliş kaydetmiş. Zaten tepe noktasını aldığımızdan sonra savaşın etkisiyle bir düşüş kaydetmişti. Daha sonra bir haftalık yükselişte bu kısa vadedeki aslında talebin de ne kadar yükseldiğini bir göstergesi olarak bizlere gösteriyor. Dolayısıyla aslında tüketim tarafında kısa vadeli etkiler de yeniden piyasayı canlandırıyor diyebiliriz. Bir de buradan gidelim Asya'ya bakalım. Japonya'dan Nikkei endeksi diyeceğiz. Önce bir fiyatlamasına bakalım. Yarım puanlık yükselişle günü tamamlamıştı Japonya borsası. Yine endekse dahil olan bir tane kozmetik firmasına bakacağız. Shiseido diyeceğiz. Çok bilinen bir marka. Japonya'nın çünkü en büyük kozmetik markalarından biri. Yine bir şirketi yakından tanımış olalım. Tokyo merkezi dünyanın hem eski hem de en büyük Japon merkezli bir kozmetik grubu. Köklü bir geçmişi var. Aslında zaten çok büyük bir yapıya da sahip. Beraberinde zaten paylarına baktığımızda Tokyo borsasında işlem görürken yine piyasa değeri ve endeks detaylarında ekranlarda görüyoruz. Yine bakalım yine hisse performansına benzer bir tablo Estée Lauder gibi burada da gördük aslında. Çünkü bu yıl %50'lik bir değer kazanımı, aslında biraz ayrışma var ama son bir haftalık yükselişte yine %5'likte bir prim kazandığını takip ettik. Dolayısıyla yıllık bazda yükseliş olsa da son bir haftada yönünü tekrar yukarı doğru çeviren bir hisse. Sezonluk talebin yanı sıra aslında bu şirket daha fazla Asya tüketici toparlanmasındaki fiyatlamayı da destekleyen bir gösterge. Dolayısıyla Shiseido'nun da anneler gününden ziyade bir de daha geniş Asya tüketim döngüsünden de etkilenen bir şirket olduğunda altını çizmiş olalım. Bir de bakalım Kospi Endeksindeki fiyatlamalara. Güney Kore merkezinde de borsalarda 0,10'luk bir yükseliş kaydedildiğini görüyoruz. Yine buraya dahil bir şirkete bakacağız. Amero Pacific diyeceğiz. Bu da zaten Güney Kore'nin en büyük kozmetik markası. Zaten Asya tarafındaki kozmetiğin ne kadar ünlü, değerli olduğunu biliyoruz. Çünkü özellikle Key Beauty dediğimiz Güney Kore zaten güzellik algısıyla beraber bu şirketler çok fazla talep görüyor. Detaylarına bakıyoruz. Dünyanın en büyüklerinden bir tanesi olurken yine makyaj, kişisel bakım zaten ana faaliyet alanı. Zaten Key Beauty trendinde en güçlü temsilcisi. O yüzden bu şirketi seçtik diyelim ve bakalım hisse performansı. Bu yıl %6'lık bir değer kazanımı var. Fakat son bir haftada %5'lik bir değer kaybettiğini görüyoruz. Yani diğer baktığımız iki hisseden negatif bir ayrışma söz konusu. Dolayısıyla da zaten Asya Pasifik satışlarına duyarlı bu şirkette genel trend ne kadar güçlü olsa da aslında son bir haftalık kısa vadeden de etkilenmediğini gördük diyelim. Dolayısıyla bu üç örneği yan yana koyduğumuzda çok net bir tablo çıkıyor ki kozmetik sektör aslında klasik bir defansif sektör gibi görülse de kısa vadeli sezonluk tüketimlerde hala etkilemeye de devam ediyor diyelim ve hesaplasını burada noktalayalım. Öncesinde pazar günü anneler günü, buradan tüm annelerimizi ve anne adaylarını da anneler günü önceden kutlamış olalım ve haftaya da yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
3: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: A101. A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
6: Ucuz. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
7: Şimdi yolda olmak var.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
6: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
7: Şimdi yolda olmak var.
9: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Anneler gününde altın başlamak lazım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.

0: taksit seçeneği seninle.
1: İhtiyaçlara büyük kolaylık, Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
2: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
3: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar yarın 10'da Ahbarı'da.
3: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftayı tamamlıyoruz. Haftanın son işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Bizlere İsmail Güner eşlik ediyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Nasıl bir hafta geride kalıyor? Hemen BIST 100 Endeksinin son görünümünü ekrana taşıyalım. Rekor kırıldı bu hafta ve rekorlar gelişti. Kiler Holding %9.97 artıda. Hektaş'ta %9.9'luk yükseliş var. CVK Maden, Efor Yapı, Mie Teknoloji ve Eczacıbaşı ilaç sıralama böyle. En fazla fiyatı artanlar noktasında. Düşenlere baktığımızda Şok Marketler, Oyak Çimento, Patek, Destek Finans Faktöring, Pasifik Güreja, Pasifik GYO, Borusan Boru fiyatı en fazla düşen şirketler. BIST 100 endeksinde 15.000 puan seviyesinin üzerinde kalma çabaları var. Öyle ki 15.056 puan seviyesi test ediliyor. Bu haftaki bu rekor yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, aslında tamamen Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü yükseliş, ABD ve İran arasındaki yaşanan gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki çok hızlı şok düşüş, Borsa İstanbul tarafındaki tahrir rekor kırılmasındaki en birinci sebeplerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte yurt dışı borsalarda da aynı şekilde rekorlar kırılmaya devam ediyor. Gerçi en son yani haber akışlarına baktığımızda özellikle de ABD-İran arasında tam düğüm çözülüyor derken tekrar bir belirsizliğin geldiğini gördük. Yani özellikle de Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan savaş gemilerinin geçmesi ve bununla birlikte İran'ın bu duruma karşılık vermesi ve aynı şekilde Amerika-İran arasındaki savaşın acaba BAE-İran arasında bir savaşa dönüşebilir mi? Soru işaretleri borsa üzerinde açıkçası yani daha doğrusu piyasalar üzerinde sınırlı bir baskı yarattı. Ama şu an için 15 binlerde Borsa İstanbul gücünü koruması da bence önemli bir husus.
0: Detaylandıracağız. Bu arada Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever de bizlere eşlik ediyor. Salih, hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
2: Hoş bulduk efendim. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Nasıl bir haftayı geride bırakıyoruz? Haftanın son işlem günündeki fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Aslında hafta kapanışına beklediğimiz seviyelerde gidiyoruz gibi bir görüntü var. Biraz daha temkinli, ihtiyatlı bir hava seziniyoruz bugün. Tabii ki bunda haber akışının bir nebze sakin olmasının da etkisi büyük. Şaşılacak bir durum yok şu anda. Olağanüstü bir durum söz konusu değil. Gelen haber akışı biraz sakinledi. Özellikle Hürmüz tarafında bir iyileşme ihtimali, burada gemilerin kontrollü de olsa geçebilecek olması olasılığı birazcık can verdi. Zaten bu canla birlikte piyasamızda bir anda 15.000 seviyelerin üzerine atmış durumda kendisini. Güçlü bir ivme yakaladık. Genel olarak piyasa katılımıyla ilerleyen bir performans görüyoruz. Bu mühim. Çünkü zaman zaman endeksteki hareketlerde, geri çekilme hareketlerinde de, yükseliş hareketlerinde de belli başlı sektörlerden gelen hareketlerle endeksin şekillendiğine şahit olmuştuk. Ancak şu anda bir genele yayılım olduğunu görüyoruz. Endeks mevcut seviyesiyle bize şunu anlatıyor. Evet, gelen olumlu olabilme ihtimali olan haber akışını fiyatladım. Ancak bunun hakkı bu seviyeler 15.000'in biraz üzeri. Eğer daha fazlasını görmek istiyorsanız lütfen jeton atınız. Yani ya savaşın bittiği haberiyle gelin bana ya da Hürmüz'ün koşulsuz şartsız açıldığıyla alakalı.
0: Endeks 15.000 puan seviyesinin üzerindeki seviyelerin hakim olduğundan bahsetmiştik. Biz sektörleri de ekrana taşıyalım. Bugün özelinde bu seansta hangi sektörlerde nasıl hareketler var görelim. Bankacılık endeksi %0.2 aşağıda, sanayi endeksi %0.4 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Turizm alıcılığı gayrimenkul geri çekiliyor. Teknolojide de %0.4'lük yükseliş.

0: yükselişi görüyoruz. Teknik analize geçmeden önce bu hafta bankalardaki yükselişlere de isterseniz biraz temas edelim. Keza bankacılık endeksinin teknik analizini de yapacağız.
1: Evet. Yani bu hafta aslında tamamen Orta Doğu'dan gelen haber akışına bağlı. Hem sanayi tarafı hem de bankacılık tarafında hareketler gördük ama burada tabii biz sanayi tarafındaki yükselişi biraz sonra göreceğiz. Aslında orada bir herhangi bir olumsuzluk yok. Zaten devam eden bir trend var. Sanayi tarafı zaten çok önceden beri tarihi rekorlarını sürekli yeniliyordu. Şimdi inşallah diyelim bankacılık tarafı burada savaşın tamamen bitmesiyle birlikte belki endeks üzerinde yeni bir itici bir güç görevi de görebilir. Çünkü böyle bir potansiyel şu an için var. Ama bu hafta için dediğimiz gibi çok böyle spesifik bir durum yok. Endekste tamamen BIST 100 tarafında alımların geldiğini gördük. Tabii endeksinin gitmesinde de doğal olarak BIST 30 hisselerinin ağırlığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik rekorlar kırılmaya devam edecek gibi görünüyor.
0: BIST endeksinin teknik grafiğini ekrana getirelim. Rekorlar kırılmaya devam edecekse o zaman yatırımcı hangi seviyelere dikkat etmeli? 13.700 aşağıda görülen en düşük seviye olarak mı karşımıza çıkacak teknik kanatta, yukarıda da sizin söyleyeceklerinize kulak
1: aslında
0: veriyoruz.
1: Aslında grafikler çok şey anlatıyor.
0: Ne anlatıyor?
1: Sadece doğru bakılabilirse. Biz son birkaç haftadır bir konuya değiniyoruz sizinle. Negatif uyuşmazlık endeks üzerinde. Bu birçok hissede de var. Negatif uyuşmazlığı doğru yorumlamayı başarabilirseniz aslında burada çok ciddi kazanımlar dahi elde etme şansı olabilir. Özellikle de endeksin fiyat hareketlerine baktığınızda normal şartlarda 14 binlerden aslında maviyle çizdiğimiz bir trend çizgisi var grafikte. Fakat onun altına doğru indiğinizde orada bir paralel kanal serisi görüyoruz. Böyle üst üste paralel kanallar görüyoruz. En üstte de maviyle çizilen bir paralel kanal var. Yukarı eğilimli. Aynı zamanda şimdi o maviyle çizilen kanala bakarken aynı şekilde en altta da indikatörde maviyle çizilen bir aşağı doğru bir trendin olduğunu görüyorsunuz. Bakın endeks yukarı gidiyor. İndikatördeki tepeler aşağıda oluşuyor. Bu şu demek aslında. Bunu özellikle haftalardır tekrar ediyoruz, hep söylüyoruz. Burada çok ciddi bir kırılımın oluşması için zemin hazırlanmış durumda. Yani burada aslında normal şartlarda siz böyle nötr baktığınızda piyasaya bu negatif uyuşmazlık aşağıda kırılabilir diyebilirsiniz. Yukarı da kırılabilir diyebilirsiniz. Ama işte burada biraz tecrübeler işin içine giriyor. Aşağı kırılması için ben sebep arıyorum. Hürmüz Boğazı bugün kapanmadı dikkat ederseniz. Şubat ayının sonları itibariyle Hürmüz Boğazı'nda ya da savaş başlamıştı. O yüzden bu konu bence çok böyle yeterli bir veri olmayabilir bizim için. O yüzden bu süre içerisinde halen Boğaz'ın kapalı olduğu süre içerisinde bu negatif uyuşmazlıkla birlikte endeks tarihi zirvelerde kapanış yapabiliyorsa aslında bu negatif uyuşmazlığın Uğur Bey yukarı yönde endeksi yukarı yönde sürükleme ihtimali %50'nin daha üzerinde bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Yani hatta %60, %70'e doğru bir olasılıklandırabiliriz bunu. Şu an için özellikle ben dikkat ediyorum. BIST 50 hisselerine hatta BIST 30 hisselerine burada trendi hiç başlamamış, yeni başlayacak, daha sıfır diyebileceğimiz hisse sayısı çok fazla var. Ve endeks ağırlıkları da yüksek. Sadece bir hikaye bekliyor. ve bu en

0: kötü piyasaların satıldığı bir ortamda endeks rekor kapanışlar yapıyorsa, bu negatif uyuşmazlığın oluşturduğu o alçalan trend, indikatöre dikkat ederseniz o trend, o mavi trendi alttan yukarı kırdığı andan itibaren şu an temas halinde. Kırdığı an burada asıl yukarı yönlü yükseliş 15.500, 16.000 devamını belki bir sonraki yayında da söyleyebiliriz ama ucu açık bir yükseliş. Biraz geriye doğru.
1: 20.000 diyebilir miyiz?
0: Bence diyebiliriz.
1: Aralık ayında bu seviyeyi ilk ben söylemiştim bir yayında.
0: Bence diyebiliriz. Yani bu bir ay önce bu ihtimaller artık rafa kalktı söylemi vardı. Gerçekten bunun payı vardı aslında. Çünkü savaş çok hızlanmıştı. Yani ciddi anlamda bombaların sesini duyuyorduk. Şimdi artık Trump'ın söylemleri, savaşı artık uçaklarla, bombalarla sürdürmeyeceğiz. Anlaşmaya çok yakınız ve gerçekten de bu yönde olumlu açıklamalar gelebilirse, işte 15.000'i kırıldığı zaman zaten bunun devamı 16.000, 17.000 ve üstü açık. Yani bir trend oluşuyor Uğur Bey. Zaten o trend oluştuğu andan itibaren 15.000'in üzerinde doğal olarak herkes 20.000'i konuşmaya başlayacak. Ama tabii bunu ilk söyleyen tabii ki makbuldür benim kanaatimce. Özellikle de geriye doğru grafikte baktığınızda...
1: İlk söyleyen balığı da en fazla tutan olur.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Sona kalırsanız bu balıksız kalabilirsiniz. Evet, yani bu, malsız.
0: Evet. O yüzden bu tarz programların gerçekten önemli bir payı var piyasadaki oluşumlar açısından. En azından farklı bir bakış açısı yaratma açısından. Çünkü sürekli siz grafikte normal şartlarda amatör bir yatırımcı baktığı zaman bu grafiğe evet negatif uyuşmazlık var, satıp benim uzun bir süre beklemem gerekir şeklinde yorum yapmasını beklersiniz. Yani kitaplara göre gittiğinizde, kitapta yazıldığı gibi yorumladığınızda böyle bir yorum çıkar. Ama işte burada ayrıntı ben tecrübelerde olduğunu düşünüyorum. Aynı 2022 yılında olduğu gibi. Orada da aynı şekilde negatif uyuşmazlıklar var ve endeksin oradan dönmesi beklendikçe aslında endeks daha da yukarılara gittiğini gördük biz. O yüzden ben 15.000'in üzerinde artık 15.000'e doğru 15.000-16.000 aralığında fiyatlamaları piyasa gördüğü zaman artık iş işten geçmiş olacağını zannetmiyorum ama trene nereden binerseniz kârdır diyeceğiz. Yani bir şekilde o yola katılmış olacak yatırımcılar.
1: Evet. Bankacılık endeksinin teknik grafiğini de ekrana taşıyalım. Ona da bakalım. BIST Banka endeksindeki görüntü teknik açıdan ne anlama geliyor? Aslında savaşın başlamasıyla en fazla geri çekilen endekslerin başında gelmişti. Her ne kadar bu hafta rekorlardan bahsederken bankaların buna katkısını ifade etsek de hala sene başından itibaren baktığımızda çok geride.
0: Yani aslında sanayi sektörüyle banka sektörü endekslerini böyle yan yana koyduğumuzda bunu biraz sonra anlatacaklarımızı çok daha net göreceğiz.
1: İkisini verebiliyor muyuz Ali Can Bey? Bankacılık endeksi burada yanına bir ya de o sanayi endeksinin teknik grafiğini verelim. Sanıyorum ikisini yan yana verebiliriz. Buyurun biz başlayalım gelecektir.
0: Dikkat ederseniz bankacılık sektörü endeksi çok böyle düşük bir açıyla yani 10 derecelik bir açıyla yukarı yönlü hareket içerisinde ama son zamanlarda da yatay ve aşağı doğru bir trend izlemiş. Fakat sanayi sektörü endeksine baktığınızda tam tersine endeksteki harekete benzer bir yükseliş var ama tek fark BIST 100 endeksinin de üzerinde bir performans görüyorsunuz. Hı hı. Yani tarihi zirveler çok çok önceden kırılmış. Bir önceki tarihi zirve de endeksten önce kırılmıştı. Şu anki son tarihi zirve, yani sanayi endeksinin 19 binlere geldiği seviye de endeksten çok daha önce kırıldı.

0: Bu bakımdan şu, yani aslında teknik olarak baktığımız zaman bizim hem makroyu da değerlendirmemiz gerekiyor. Hem şirket performanslarını, değerlemelerini de işin içine koymamız gerekiyor. Aynı zamanda bu göstergeler, bu verilerin yanında fiyatların da bu özellikle bilanço ve makro verilerin bir yansıması olarak bir anlam ifade etmesi gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Yani burada çok sağlam bir istatistik yapmanız gerekiyor. İstatistiksel bir çalışma yapmanız lazım. Yani endeks yukarı gidiyor. Sanayi endeksi, endeksi yukarı çekiyor. Bakın buradaki mantık şu. Bankacılık endeksi ise hiçbir şey yapmamış. Şimdi sanayi endeksi yukarı sınırlı gitse dahi bankacılık endeksi, bakın o paralel kanalın üst bandına doğru yaklaşmaya başladığı zaman, bunun sinyallerini vermeye başladığı zaman zaten endekste siz 16 binleri doğal olarak göreceksiniz. Hiçbir şey yapmasanız 16 binleri göreceksiniz zaten. Bankacılık sektörü hisselerinin 20 bine doğru yaklaşmasıyla birlikte. O açıdan dönüşümlü olarak şu anda bayrağı önümüzdeki süreçte, savaş bitti, Hürmüz Boğazı açıldı dendiği andan itibaren, gemiler geçiyor dendiği andan itibaren işte o üst banda doğru bankacılık sektörü endeksi bir trende başlayabilir. Yani 20 ve 22.500.
1: İsmail Bey, şimdi burayla bankacılık endeksi, sanayi endeksinin şurasını karşılaştırıyoruz. Ben hemen şu indikatöre de bakmak istiyorum. Bir tanesi hemen kafasını yukarı kaldırmış. Sanayi endeksi.
0: Mükemmel. Mükemmel.
1: Bankacılık endeksinin kafası aşağıda. Ki yanılmıyorsam bununkisi BIST 100 endeksine de biraz benziyor.
0: Evet.
1: Sanayi endeksinin ön planda oluşunu Uğur Bey, burada da görüyor muyuz?
0: Süpersiniz. Gerçekten çok detayları yakalayabiliyorsunuz.
1: Burayı gösterebilirsek arkadaşlar.
0: Yani bankacılık endeksinin de aynı şekilde sanayi endeksindeki gibi oradaki indikatörü özellikle ortalamayı, kırmızı ortalamayı kırma ihtimali çok yüksek. Yani yeşil grafik kırmızı ortalamanın altında.
1: Evet.
0: Bankacılık sektöründe.
1: O zaman yeşil grafik kırmızının üstüne attığı an burada yükselişler mi görülmeye başlanacak?
0: Aynısını sanayiye bakın, ne olduğunu göreceksiniz.
1: İşte ben bir önceki değerlendirmemde onu söylemeye çalıştım.
0: Sonra da endekse bakın. Endekste kırmış mı, kırmamış mı? Biraz önce söylemiştik.
1: Biraz önce endeksi vermiştik. BIST 100 endeksinin teknik grafiğini o zaman tekrar ekrana taşıyalım. Evet. Böylece hafızamızı yenilemiş olalım.
0: Gerçekten piyasanın nasıl bir şekle doğru, nereye doğru evrileceğinin müthiş bir sinyali olarak algılanabilir.
1: Şimdi zaten bankacılık endeksine yeşil grafik kırmızının üstüne kesememiş, sanayi de kesmişti. İşte benziyor demiştim.
0: Evet.
1: Bu da BIST 100 endeksinin teknik grafiği.
0: Yeni kırılmış. Yeni kırılmış.
1: Yeni kırılmak daha, üzere kırılıyor. Evet,
0: daha yeni kırıldı. Bu hafta kırıldı aslında.
1: Evet, tam kırmızının bir tık üstünde.
0: Evet. Ve bir de şimdi burada...
1: O zaman şu anlam mı çıkıyor? BIST 100 buralara sanayinin performansıyla geliyor.
0: Evet,
1: bankalar henüz kenarda. Bankaların da benzer performans göstermesiyle 16-17 binler neden olmasın?
0: Süper. Şimdi burada bir de ikinci etki daha olacak. O mavi olan, alçalan şu çizgi de kırılacak.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Yani bu sefer o negatif uyuşmazlık endekste daha yüksek bir, sert bir yükselişe. Bakın burada da bir ayrıntı var. Yani böyle yatay gitsem mi gitmesem mi değil. Bakın,
1: evet.
0: Buradaki ayrıntı da daha sert, hızlı bir yükselişin olabileceğinin bir ayrıntısı. Bu bakımdan ben şu an özellikle de bankacılık sektörü hisseleri burada savaşın bitmesiyle birlikte petrol fiyatları düşmeye başlayacak. Zaten başladı şu anda. daha net bir şekilde Hürmüz Boğazı açılması durumunda zaten bunları biz tahmin ediyorum 1-2 hafta içerisinde çok daha net okumaya başlayacağız diye düşünüyorum. Trump'ın bir de 6 gün sonra yanılmıyorsam Çin ziyareti olacak. Buradan da bir şekilde bir uzlaşma yapıcı bir açıklamaların da gelebileceğini düşünüyorum.
1: İsmail Bey, şurayı detaylandıralım. Bence önemli çünkü. Bu hareketlerin içerisinde sanayi endeksinin performansıyla biz TL ve dolar bazlı rekorlar görüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Buna bankaların eklenme olasılığı çok yüksek. Bankaların hareketiyle bambaşka bir noktaya çıkacağız.
0: Mükemmel ifade ettiniz. Şu an bunun bir hazırlığı olabilir. Ama benim hoşuma giden noktalardan bir tanesi şu. BIST 30 içerisinde sanayi hisselerinde halen trende başlamamış yatay, aynı bankacılık sektörü hisseleri gibi davranan hisselerin de sayısı çok fazla.
1: O zaman bankacılık endeksinin grafiği bize referans olabilir.
0: Bravo.
1: Şirketlere bakarken.
0: Evet, yani sanayide de BIST 30 içindeki o hisselerin halen 5-6 tanesi aynı bankacılık hisseleri gibi davranıyor. Bu da aslında devreye girmesiyle birlikte
1: onlar peki endekste ağırlığı yüksek kağıtlar mı?
0: Tabii ki. Telekomünikasyon sektörü diyebiliriz buna. Havacılık sektöründeki bazı hisseler diyebiliriz.
1: İnanılmaz.
0: Evet. Yani bunu açabiliriz. Holdinglerdeki bazı hisseler diyebiliriz. Yani bunları biraz detaylandırdığımız zaman ne demek istediğimi çok net anlaşılmış olur diye düşünüyorum.
1: O zaman endeksin önü açık.
0: Ben bir engel göremiyorum. Zaten şu anda da sanayi endeksi rekorlar kırıyor. Zaten önü açık. Orada hiçbir sorun yok. Sadece bunu doğru bir zamanda okuyabildiyseniz zaten bu yükselişinden istifade etmiş olabilirdiniz.
1: Bir 100 şirketi ekrana taşıyalım arkadaşlar o zaman. Bazı olası potansiyel barındıran siz şirketlere değindiniz. Buradan da ilerleyelim. Mesela 3 gündür Hektaş tavan oluyor. Bunun bir sebebi var mı? Bilançosundan ötürü mü? Dün de %10'du, bugün de %10. Yaklaşık 3 günde %30 yaptı. Hektaş'ın çizgisel grafiği de varsa ekrana taşıyalım. 4 lira 44 kuruşa geldi. Hatta dün Sasa'da benzer bir hareket yapmıştı. Bugün Sasa'da da %5.71'lik yükseliş var. Bu iki şirket en çok yükselenler noktasında yan yana kol kola olmaya devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne dersiniz?
0: Hektaş geçtiğimiz yıl şöyle söyleyeyim yaklaşık olarak 750 milyon zarar açıklamıştı. 756 milyon zarar açıklamıştı Hektaş. Bu yıl 3 aylıkta 257 milyon zarar açıkladı. Zararın 3'te 2'si azalmış. Bu şu demektir. Yavaş yavaş kâra

0: maliyetler oluşmuş. Hisse evet bilanço desteklemiyor ama son gelen bilançoda artık zararını sıfırlamaya başlıyor. Mesajı geliyor. Ve bunun yanında da dip ciddi anlamda oluştuğu için burada bu tarz hisselerde çok hızlı sert yükselişler oluyor. Hektaş'taki hareket özellikle de son bu yaklaşık 3 gündür, tavan evet. olduğunu
1: son
0: görüyoruz.
1: Son yukarı yönlü o çizgi işte dimdik
0: ama,
1: gitti.
0: Ama biraz 3 günden önceki bir haftaya doğru geri geldiğinizde işte ayrıntı orada.
1: Grafik oraya, yana yatmış orada.
0: Yana yatmış.
1: Güç mü toplamış
0: orada? Muazzam bir para girişi olmuş. Yani alım gerçekleşmiş. İşte bunu siz tespit ettiğiniz andan itibaren o para girişini aslında devamında başka bir adımın level'a doğru evrileceğinin bir sinyali olarak da algılayabiliyorsunuz bunu.
1: Evet. Bilançosu gelen şirketlere bakalım. Şok Marketler finansallarını duyurdu. Bununla alakalı bir çalışmamız var. Onu da ekrana getirelim. İlk çeyrek finansallarına şirketin baktığımızda ne anlatıyor? 3 aylık dönemde 735.7 milyon TL net zarar açıkladı şirket. Esas faaliyet zararı aynı dönemde 2.59 milyar TL olarak karşımıza çıkıyor. Net satış gelirleri geçen yıla göre %41 arttı. 76.3 milyar TL oldu ve öz kaynaklara baktığımızda geçen yıl Aralık ayına göre %2.3'lük bir azalma görüyoruz Şok Marketler'de. Hemen Şok'un hisse görünümünü de ekrana taşıyalım. 51 lira 95 kuruş %6.66'lık bir geri çekilme var.
0: Evet, Şok tarafında aslında satışlarda çok böyle büyük bir değişiklik görmüyoruz. Yani satışlarda sınırlı da olsa bir artış var. Fakat FAVÖK üretmekte ciddi anlamda zorlandığını söyleyebiliriz. Ve geçen yıla göre de zararını biraz daha arttırmış durumda. Şok tarafında piyasa beklentisini de ben söyleyeyim. Yaklaşık olarak 340 milyon zarar açıklaması bekleniyordu. Gelen zarar 736 milyon. Zararın beklentilerin iki katı olması açıkçası hisse üzerinde bugün satış getiren sebeplerin başında diyebiliriz.
1: Anadolu Grubu Holding'ine bakalım o zaman. Şirket finansallarını duyurdu. 1.84 milyar TL ilk çeyrekte net kar açıkladı. Net esas faaliyet karına baktığımızda 3 aylıkta 4.87 milyar TL olarak karşımıza çıktı. Şirketin öz kaynakları geçen yıl Aralık ayına göre %0.7 oranında artış kaydederken finansal borcu da var şirketin. 161.1 milyar TL olarak kayıtlara geçiyor bu borç. 35 lira 78 kuruş %0.61'lik bir geri çekilme Anadolu Grubu Holding'inde şu an için var.
0: Burada da aslında yaklaşık olarak 900 milyon civarı bir kar bekleniyordu. Beklentinin iki katı bir kar açıklandı. 1.844 milyon civarı bir kar. Beklentilerin üzerinde bir kar açıklanması açıkçası hisse üzerindeki yukarı yönlü yükselişi biraz daha destekledi diyebiliriz. Özellikle de Anadolu Grubu Holding'in iştiraklerine de baktığımızda aslında burada bilançodaki olumlu seyri biraz daha detaylandırabiliyoruz.
1: Hı hı. Doğan Holding'e bakalım. Doğan Holding nasıl bir görüntü çizdi ilk çeyrekte? 334 milyon TL net kar ilk çeyrek şirket adına var. FAVÖK aynı dönemde %142 arttı. 2.6 milyar liraya ulaştı. Net esas faaliyet karı 2.71 milyar TL olurken öz kaynaklara baktığımızda geçen yıl Aralık ayına göre %1.7 oranında azalma gösterdi. Ve hisse görünümü 24 lira 74 kuruş %1.06 artı bir görüntü var bugün özelinde. Doğan Holding.
0: Evet, Doğan Holding tarafında aslında bilanço beklentilerin biraz daha altında geldiğini görüyoruz. Yani 1.2 milyar civarı bir kar beklentisi vardı. Orada 333 milyon bir karlılık dikkati çekiyor. Burada özellikle de net parasal pozisyon zararı 3 milyarın üzerinde, 3.3 civarında, 3 milyarın üzerinde.

0: de bir net parasal pozisyon zararı açıklanmış. Bu da açıkçası ciddi anlamda hisse üzerinde bir negatif bir baskı yaratmış gibi görünüyor. Ama piyasa bunu beklentilerin altında gelmesi çok da böyle olumsuz okumadı. Çünkü burada tamamen faaliyetlerden kaynaklı bir olumsuzluk olarak görmediği için. Çünkü Doğan Holding'e baktığımızda karlılığını normal şartlarda arttırdığı dikkatimizi çekiyor.
1: Ve bir diğer finansalları duyurulan şirket Akfen Yenilenebilir Enerji. Akfen'in görüntüsünü de ekrana taşıyalım. 23 lira 12 kuruş, %0.69 aşağı yönlü bir hareket var. 17 liralardan 24 TL'ye kadar yükseliş yaşandı son 3 ayda. Şirketin ilk çeyrek bilançosuna baktığımızda 482.5 milyon TL net kar açıkladı. Net esas faaliyet karına baktığımızda aynı dönemde 230.8 milyon TL oldu. Öz kaynaklarsa geçen yılın Aralık ayına göre %1.6'lık artış gösteriyor. Finansal borç noktasında 12.80 milyar TL bir borcu var. Akfen Yenilenebilir Enerji'nin hem bu şirkete ilişkin görüntünü anlatıyor hem de yenilenebilir enerji hisseleri için ne beklersiniz?
0: Aslında bu sektör tarafında genelde performans olarak çok da böyle kötü bir performans görmüyoruz hisselerde. Ama Akfen tarafında da aslında bilanço tarafında zayıf bir karlılık olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle de geçtiğimiz yılın neredeyse yarısı kadar, yarısından biraz daha az kar elde ettiğini görüyoruz. Ve son çeyreğe göre de çeyreklik bazda da aynı şekilde karının biraz daha zayıf olduğu dikkatimizi çekiyor. Ama piyasa fiyatlamasına baktığımızda da hissede genel olarak yukarı yönlü bir yükseliş eğiliminin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Yani çok böyle değerleme açısından yorumlamak gerekirse karlılık zayıf, yaklaşık 18 fiyat kazanç oranı, bu biraz da karlılıkla alakalı. Fakat çarpanları tarafında piyasa değerine baktığımızda, defter değeriyle kıyasladığımızda ucuz diyebileceğimiz birin altında, defter değerinin altında piyasa değerinin olması da hisseyi yukarı yönlü gitmesi açısından teşvik eden gerekçelerden bir tanesi diyebiliriz.
1: Birçok şirket var bilançosunu duyuran. Evet. Onlara bakmaya devam edeceğiz. Altın ve petrole ilişkin görüşünüzü de ben merak ediyorum ama öncesinde kısa bir araya gidelim. Aradan sonra İsmail Güner'le birlikte piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Of, şu trafiğe bak ya.
2: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
3: Tamam hayatım.
1: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
3: Tamam hayatım.
4: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams?
1: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
3: Ha? Şimdi tamam hayatım.
1: Ben de şimdi de.

0: ve 20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme. Gezinomi.
3: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
4: Özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
5: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
7: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratik.

0: Yani basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
4: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamalar ve son gelen finansalların görüntüsünü değerlendiriyoruz ve olası senaryoları İsmail Güner'le birlikte masaya yatırmaya devam edeceğiz. Bazı bilançolara baktık. Şimdi kalanları değerlendirmeye devam edeceğiz. Zorlu Enerji bilançosunu duyuran bir diğer şirket. Ekrana ilk çeyrek performansı da şirketin geliyor. Zarar açıkladı şirket ilk 3 ayda. Net esas faaliyet zararına baktığımızda aynı dönemde 305.4 milyon TL oldu. Öz kaynaklar geçen yıl Aralık ayına göre %3.6 azaldı. Finansal borç 58.8 milyar TL olarak belirlendi. Ve Zorlu Enerji'nin görüntüsüne baktığımızda bugün hissede de düşüş var. Boyutu yarım puanı aşıyor. 3 ayda 3.07 milyar TL'lik bir zarar şirkette.
1: Evet, dediğiniz gibi 3 milyarlık bir zarar. Aslında zarar maalesef sürekli devam ediyor bu hissede. Hem bu geçen yıla göre satışlara baktığımızda yaklaşık olarak %26'lık bir kayıp olduğunu, düşüş olduğunu görüyoruz. FAVÖK tarafında da aynı şekilde %40'a yakın bir azalış dikkatimizi çekiyor. Ve bilanço tarafına da baktığımızda aslında biraz farklı okumakta fayda var. Geçen yılın son çeyreğinde bu hisse 11 milyar zarar açıklamıştı. Şimdi ise 3 milyar. Yani zararını azaltması önemli diyebiliriz. Geçen yıla göre de aynı şekilde 4.4 milyar civarında geçtiğimiz yılda bir zarar vardı. Şimdi 3 milyara düştüğünü görüyoruz. Yani zararın azalmış olması olumlu mu dersiniz? Yani sonuçta zarar olmasından dolayı çok olumlu bakamıyorum açıkçası. Ama şu an Zoren tarafı biraz daha bizim takibimizde olmayan, özellikle de endekse göre kıyasladığımızda uzun zamandır negatif yönlü bir uyuşmazlık var. Yani endeksin zirve yaptığı zamanlarla kıyasladığımızda bu hissede ciddi anlamda bir düşüş trendinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat kazanç oranında tabii doğal olarak zarar olduğu için şu an onu söyleyemiyoruz.
0: Devam edelim. Koton'a bakalım. Koton'da ilk çeyrek finansallarını duyuran bir şirket. İlk çeyrekte 859 milyon TL serbest nakit akışı gerçekleşti. Konsolide satışlar 8.3 milyar TL oldu. Brüt kar %18, FOVEC %31 arttı. Fiyatı da 16 TL'nin altında. Koton.
1: Bugün %1,5 yukarı Koton tarafı. Özellikle de FAVÖK tarafına baktığımızda çeyreklik olarak FAVÖK'te artış dikkatimizi çekiyor Koton tarafında. Geçen yıl mesela 470 milyon FAVÖK üretmişti. Bu yıl neredeyse 3 katı, 1,5 milyar civarı bir FAVÖK üretimi var. Bu aslında olumlu. Zarara da baktığımızda geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya azalmış. Geçen yılki ilk çeyrek zararı Koton'un 513 milyon civarıydı. Çeyreklik, yani geçen yılın son çeyreğinde de kıyaslamamız doğru olur. Orada da 1 milyara yakın, 973 milyon zarar vardı Koton tarafında. Şimdi bu zararların ciddi anlamda azalıyor olması, artık sıfırlanmaya yakın olması hisse fiyatlamaları üzerinde de pozitif bir etki yaratmaya başlamış gibi görünüyor.
0: Ve Oyak Çimento. Şirkette 102.5 milyon TL net zarar var Oyak Çimento'da. An itibarıyla 23 lira 72 kuruşta %5.12'lik bir düşüş var. Net esas faaliyet kârı 1.38 milyar TL olmuş. Şirketin 2.91 milyar TL finansal borcu bulunuyor. Finansal borçların toplam varlıkları oranı da %3.4 seviyesinde. Son 3 aylık grafikte ekranda. Son 3 ayda 27 lira 62 kuruş yukarıda görülmüş. O seviyeden uzak şu an.
1: Piyasa aslında beklentisi yaklaşık 500-600 milyon civarıydı. Kar açıklaması yönündeydi piyasa beklentisi. 100 milyonun hemen üzerinde bir kar elde ettiğini görüyoruz. Özellikle de burada FAVÖK tarafı bizim için çok daha önemli. Orada %30'luk bir geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda %30'luk bir düşüş olduğunu görüyoruz ilk çeyrek itibariyle. Yine satışlarda da aynı şekilde %20'lik bir düşüş var. Burada hem çeyreklik...
2: İlk 3 aydan mı 102.5 milyon TL net kar var değil
1: evet.
2: mi?
1: Evet. Şu an ilk 3 ayda ama beklenti yaklaşık 500-600 milyon civarıydı.
2: Beklentinin altında
1: oldukça
2: bir kar.
1: Oldukça altında bir kar açıkladı. Zaten piyasada bunu yani
2: fiyatladı.
1: Fiyatlamış gibi görünüyor.
2: Borusan Boru ile devam edelim. Orada da 273.6 milyon TL net kar var. 606 liranın üzerinde %2.26'lık bir düşüş var Borusan'da. Hasılat yıllık bazda %59. Esas faaliyet karı %193 arttı. Borusan ilk çeyrekte 273.6 milyon TL net kar duyurdu.
1: Evet, aslında Borusan tarafına baktığımızda biraz daha piyasa beklentisine yakın 272 milyonluk bir kar elde ettiğini görüyoruz. Yani piyasa beklentisinin hafif üzerinde bir karlılık var. Ama dediğimiz gibi bu piyasa üzerinde çok böyle bir etki yaratmadı diyebiliriz. Özellikle de Borusan'ın ben yurt dışındaki almış olduğu ihalelerden kaynaklı biraz daha orta ve uzun vadede olumlu yönde bir performans izleme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an kısa vadede aslında bir düzeltmenin bitmiş olduğunu söyleyebiliriz.
2: Evet.
1: Böyle bir durumda da şu an geri gelişler ise de orta vadede bir alım fırsatına dönüşebilir diye düşünüyorum.
2: Yatırımcı altını merak ediyor İsmail Bey. Altınım var, satayım mı? Altınım yok, altın alayım mı? Özellikle 4700 doların üzerindeki seviyeler hakim oldu ons altında. Biraz yönümüzü altına çevirelim. Çünkü olumlu haberlerin gelmesi sonrasında altında da yukarı yönlü bir hareket söz konusu oldu. Hep birkaç aydır sıkışan bir altın piyasasından bahsetmiştik. Bu kez 4800 dolara aşabilecek mi ons bazında? Bu arada bazı kurumlar 4000 dolarları telaffuz ederken kimisi de önümüzdeki 5 yıl için 8000 dolarları telaffuz ediyor. Burada altın yatırımcısı kısa vade mi bakıyor, uzun vade mi bakıyor? Herhalde ilk etapta ona karar vermesi gerekiyor.
1: Yani şu an için kısa vadeli bakıyor. Yani şu an kısa vadede bir belirsizlik olması. Yani aslında biliyorsunuz güvenli liman cümlesi aslında altın için tam olarak kullanılan bir cümle. Fakat bu güvenli liman söylemini doğru yorumlamak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi burada faizlerin dünyada düştüğü bir ortamdayken dikkat ederseniz belirsizlikler, savaş ya da başka bir belirsizlik açıkçası güvenli liman olarak görülmesini sağlıyordu. Ta ki geçtiğimiz yani yılın geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk birkaç ayında gerçekten ciddi anlamda bir güvenli liman niteliğindeydi. Belirsizlikler, faiz iniyor, gümrük vergileri vesaire. Trump bütün dünyayı ciddi anlamda germişti. Ama böyle bir durumda bütün piyasa diyelim ülkeler altına olan talebi arttırdı. Merkez bankaları alım yapmaya başladı. İşte o zaman işte o güvenli liman tabiri doğru bir yerde kullanılıyor idi. Şimdi baktığımızda şimdi küçük yatırımcı buradaki ayrımı yakalamakta çok zorlanıyor. Onu da açıklayayım. Şu anda da evet belirsizlik var diyor. Niye güvenli liman deyip de demiyoruz? Altın neden yükselmiyor? Yani neden aşağı doğru geldi? İşte bu detayları yakalamakta biraz zorlanıyor. Ben de onu hemen çok böyle uzatmadan net olarak anlatayım. Şu anki altının geri gelişinin özellikle de 4200'lere 4300'lere doğru geri gelişteki asıl sebep faizlerin yükselme teması. Hı hı. Güvenli liman kelimesi.
2: İsmail Bey, 4700 doların üzerinden altın alır mısınız? Hiç elinizde yoksa şayet. Bu seviyelerde şu an 4719 dolar seviyesi görülüyor. Pahalı mıdır? Yoksa hayır, ben her yerden alırım der misiniz?
1: Aslında altın biraz kendi ederini şu anda buldu gibi görünüyor. Yani zaten grafikten şöyle biraz baktığınızda o yeşil olan ortalama diyoruz biz ona, orta vadeli ortalamalar 4700 dolarda dikkat ederseniz orada dengelenmiş.
2: Maliyetlenmeler orada mı olmuş?
1: Tabii, bu tesadüf, burada bulunması tesadüfen değil. Yani hı-hı, o yeşil çizgiyi oraya siz koymuyorsunuz. Bu piyasanın bir ortalama maliyeti anlamına geliyor. Ta ki geçen yıldan gelen yükselişlerle birlikte. Aslında gerçek ederi şu anki bu. Şimdi şöyle düşünsün yatırımcılar. Şayet faizler tekrar aşağıya doğru gelecekse, savaş sonlanıyorsa, faizler aşağı gelecek cümlesi kullanılmaya başladığı andan itibaren açıkçası altının önü açılır. Bu sefer Trump, savaş yine başka yerlerde olabilir ama petrol etkilenmeyecekse, petrol yukarı gitmeyecekse, bu sefer oradaki belirsizlikler, makro belirsizlikler açıkçası altını biraz daha yukarı taşıyabilir. Burada da ben açıkçası 5300 dolarlardan sonraki yukarı yönlü hareketlerin asıl o 6000, 7000, 8000 dolarların o zaman bence konuşulması gerekiyor. Yani 5300 dolardan sonra şu an altının gelebileceği en iyimser fiyat, şöyle söyleyeyim, yakın zamanda 5000 dolarlar. 5000 dolarda da piyasa bakacak. Gerçekten savaş bitti mi? Bir daha geri dönmeyecek mi? Petrol tekrar yükselmeyecek mi? Bunlara bakacak. Buralardan sinyali alırsa, olumlu sinyali, bu sefer 5000'in de üzerine 5300'lere doğru gidebilir. Ama şu an için adil seviyesini, adil fiyatta diyebiliriz.
2: Çok kısa bir Brent petrol de dinleyelim. 30 saniyeden daha az bir sürem var.
1: Tamam.
2: Ne beklersiniz Brent petrol için? Geldi.
1: Burada da aslında görüntü 114 doların aşılmadığı ve 93 dolar seviyesinin çok kritik bir destek olduğunu görüyoruz. 93 doların altına indiğimiz an burada piyasalar ciddi anlamda nefes alır, rahatlar. Buraya da çok yakınız ama buranın üzerinde olmamız, evet, halen piyasadaki belirsizliğin sınırlı da olsa devam ettiğini gösteriyor. Ama şu anki seviye olumlu yönde gidiyor.
2: İsmail Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Teşekkürler.
2: Sağ olun. İsmail Güner bizlere eşlik etti. Süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Tera Yatırım sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 22, Kayseri 21, Nevşehir 19, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın ve Manisa 28, Muğla 24. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Mersin ve Hatay 26, Adana 27, Kahramanmaraş 24. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 23, Karabük 24, Rize 18, Samsun 19. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 20, Erzincan 19, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 24 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
3: 30 yıl olmuş.
4: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
5: Sevi Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
4: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
7: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Anneler gününde altın başlamak lazım.
2: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara ilk 100 daireye özel.

0: 1.350.000 TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75.000 TL taksit fırsatını kaçırmayın.
1: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
2: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
5: De böyle Otobit'te.
1: 8-11 Mayıs arasında binde ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisine nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık şov.
1: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
4: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
5: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Anka Streset 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Anka Streset 10.550 lira.
6: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te değil sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
6: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
8: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Efendim haftanın son işlem gününde borsalarda daha temkinli bir görünüm var ama bu hafta riske iştahının çok yüksek olduğunu, hafta başında 4.18'lik beklenti üzerindeki enflasyon rakamlarını aldığımız bir gündem başlığını konuşmuştuk. Petrolde %10'luk geri çekilmeler görünce tabii borsalarda böyle risk iştahı ciddi anlamda artmıştı. Bugün önemli tarım dışı istihdam verisi var. Yaklaşık yarım saat sonra 65 bin kişilik bir artış beklentisinde olduğunu görüyoruz. Son veri 175 bin kişilik bir artışa işaret etmişti. Şimdi gelelim gündem başlıklarına, sonrasında fiyatlamalara bakacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın mesajları vardı. Cezayir LNG'si Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak dedi ve LNG anlaşmasını uzun dönem alım garantisiyle yenilemek istediklerini söyledi. Yıllık 6,5 milyar metreküp'e kadar çıkabilecek bir rakamdan söz ediyor ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabileceğini ifade etti. Hatırlatacak olursak hafta başında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine Avrupa'nın özellikle enerji ihtiyacında Türkiye'nin çok önemli bir rolü olduğunu söylemişti. Ve bizim onlara ihtiyacımızdan çok Avrupa'nın bize ihtiyacı olduğuna da bir vurgu, önemli bir vurgu gerçekleştirmişti. Ki enerji koridorunda da önemli bir konumda olduğumuzu bir yandan takip ediyoruz. Şimdi gelelim borsaya. Çünkü Nisan ayının kazandıranı borsa. Açık ara borsa. Tabii sadece Nisan ayının kazandıranı değil. 3 aylık da baksak, 6 aylık da baksak ilk sırada yatırım araçlarında enflasyona karşı indirgediğimizde ilk sırada borsa yer almaya devam ediyor ve Nisan ayına baktığımızda enflasyonun arındırdığımızda rakamları %3'lük reel anlamda bir getiri sağlamış Borsa İstanbul yatırımcısına. Nisan ayında altın kaybettiriyor. Bu kez şaşırttı altın. Savaşın başlamasıyla beraber değer kaybını gördük. Üstelik %8'e yakın, %8'lik bir değer kaybı var yatırımcısına. Şöyle bir yıllık çerçeveye baktığımızda ise altının getirisi zirvede ki %20'nin üzerinde %27'lerde bir getirisi var altının yatırımcısına enflasyonla indirgediğimizde. İkinci sırada ise Borsa İstanbul var. Zaten bir yıllık çerçevede %65'lik getiri enflasyonun tam iki katı bir görünüm çiziyor. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar diyelim, Hürmüz'deki duruma vurgu yaptılar. ECB'nin Haziran toplantısı için kritik olduğunu söyledi başkan yardımcısı ve yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu yukarı taşıyacağını, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapmak zorunda kalacağını ve bunun da Haziran ayında olacağını söylüyorlar. FED üyelerinden gelen mesajlar karışık. Orada pasta geçebilir, artış da olabilir mesajları. Dün orada takip edildi. Kaşgari'den Daily'ye kadar mesajlar da dün vardı. Şimdi gıda fiyatları tabii sadece enerji değil. Küresel gıda fiyatlarında üst üste 3. ayda bir yükseliş var. Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor. Çünkü malum sadece bölgeden enerji taşınmıyor. Gübresi taşınıyor, üresi taşınıyor. Lojistik hatları, sevkiyat, tedarik zincirlerinde bozulma. Hürmüz'ün çok önemli bir görevi var elbette. Bitkisel yağ fiyatları en fazla artışın olduğu nokta ve palmiyeden soyaya, ayçiçeğinden kozla yağına, et fiyatlarında da rekor seviyelere gelen rakamlar görüyoruz efendim. Dolayısıyla savaşın bitmesi tabii bir yandan merkez bankalarının da temennisi, en büyük temennisi olmaya devam ediyor. Ama kırılgan bir zeminde o iyimserliğin miktar sallandığını gördük dün gelen açıklamalarla. Şimdi gelelim fiyatlamalara. Borsada 15 bin puanı aştık bu hafta ve güçlü bir yükseliş vardı. Aslında çarşamba günü bu güzel yükselişi gördük. Çünkü petrolde %10'luk bir değer kaybı gördük. Ve sene başından bu yana borsanın %34'lük değer kazancı var. Önemli, son bir ayda da %15 yukarı attı kendini. Ve savaş döneminde 13 binli bölgelere kadar gerileyen bir Borsa İstanbul'da 2 bin puanlık yukarı yönlü bir gidişat olduğunu görüyoruz. 15.062'de 0.1'lik, binde birlik bir değer artışı orada karşımızda. Bir yandan tabii bilanço sezonu artık noktalayacağız. Bugün Koç Holding'in rakamlarını alacağız. Yine pazartesi hem BİM'in hem Turkcell'in hem Pegasus'un sonuçları önemli olacak. Bakalım sektörlere, bankalar bu hafta önemli ölçüde pozitif ayrıştılar ve bu yükselişe eşlik etmemişlerdi. Çarşamba, Perşembe günü çok hızlı yükselen bankacılık endeksi bugün 0.3 eksiydi ama gün içerisinde %1'in üzerindeki kayıplarını önemli ölçüde telafi etmiş vaziyette 17.485 puanda. Sınai pozitif ayrıştı. %7 artısıyla ve sene başından bu yana da pozitif ayrışıyor. Yıl başından bu yana baksak bankalar %6 artıda, sanayi %36 artıda. Sanayinin bu yıl çok öne geçtiğini gördük. İkinci sayfaya gelelim. Sigortalar tarafına baktığımızda %1'e yakın, binde 9'luk bir geri çekilme. Orada madencilik 1.7 artıda. Artan azalanlarda neler var? Hemen gidelim oraya. Altın ay savunma tavan, Kiler tavan, Hektaş tavan, Efor 9,5 artı da CVK madenciliklere %9'a yakın bir değer artışı var. Hektaş finansalları sonrasında dün de önemli yükselişler yaşamıştı. Stok zararının azalması, Favök kaleminin pozitife dönmesi. Bugün düşenlerde dün bilançosu gelen şok marketler var ve %7'ye yakın değer kaybı var. Destek Finans bu yılın en fazla yükselen hissesi. Zira endekste 2400 puanlık bir katkısı vardı. Endeksteki yükselişin puan bazlı 3'te 2'si Destek Finans'tan gelmişti. Bugün %8'e yakın kayıp. Pasifik Teknoloji, Pasifik YAO'da düşüşler var. Oyak Çimento'da %5'lik kayıp var. Dün yine Oyak C'nin de finansallarını aldık. Şimdi gelelim hemen buradan altına. 4713 dolar seviyesinde petrolle bu dönemde güçlü negatif korelasyonu konuştuk. Enerji emtia tarafında ise bugün yeniden yönünü böyle yukarı çeviren petrolde 100 dolar sınırında Amerikan cinsinden petrol WTI 95'in hemen altında işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Şimdi bir yandan Borsa İstanbul Nisan ayının kazandıranı dedik ve sadece Nisan ayının kazandıranı değil, 3 ayda da 6 ayda da enflasyonla indirgesek Borsa İstanbul yatırımcısına en fazla getiriyi sağlamış.
1: Nisan ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST endeksi sağladı. Yıllık bazda ise zirvede külçe altın yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST endeksi sağladı. BIST endeksi yurt içi tüfeğiyle indirgendiğinde %4,05, tüfeğiyle indirgendiğinde ise %3,04 reel getiri elde etti. Aynı dönemde yatırım araçları arasında en fazla kaybettirense külçe altın oldu. Altın tüfe bazında %7,76 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı. 3 aylık değerlendirmede de tablo değişmedi. En yüksek reel getiri yine BIST endeksinde gerçekleşti. 6 aylık verilere göre de Borsa İstanbul öne çıktı. BIST endeksi yurt içi üfe bazında %15,58, tüfe bazında ise %11,71 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Bu dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı ise dolar oldu. Yıllık bazda ise zirvede külçe altın yer aldı. Altın yurt içi üfe ile %32,18, tüfe ile %28,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yıllık bazda BIST, devlet iç borçlanma senetleri ve mevduat faizi yatırımcısına kazandırırken euro ve dolarsa reel kayıp yaşattı.
0: Efendim bu haberde paylaştığımız reel bazda Borsa İstanbul getirisi yine karşımıza olmaya devam edecek mi? Yeni rekorlar görebilir miyiz? 15.000 üzerine gelmemizle birlikte ne portföye gidiyoruz? Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan'la birlikteyiz. Şebnem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi borsadaki bu seyir diyeyim. Tabi bilanço sezonunu artık yavaş yavaş kapatacağız. Pazartesi günü son rakamları da böyle alacağız, toparlayacağız derken bu hafta önemli bir yükseliş kaydettik. Ne dersiniz? Yeni rekorlar beklemek gerekiyor mu borsada?
2: Yani yurt dışı piyasalarda S&P'de ve Nasdaq'taki rally'nin biraz daha devam etmesini beklediğimiz için esasında bizde de kağıtlar değişerek bazen bahsettiğiniz gibi sanayinin daha çok bankacılığa gelen satışlarda liderliğe geçtiği, bazen de işte bankacılıkta satışlar çok fazla olup sonra petrolde direkt bir gerileme %3-5 gibi bir şey olursa, barışçıl bir açıklama gelirse bu sefer de bankacılık liderliğinde toparlandığını görüyoruz. Bu hafta itibariyle 14.758 üzerin üstünde kalırsak tekrar bir 15.000'in rekor seviyesinin üstüne atıp 16.000'lere doğru gitmek isteyen piyasanın en azından isteğinin bu yönde olduğunun altını çizen bir görüntüsü olduğunu söyleyeyim. Tabii ki karlılıklar bugün mesela sizin de belirttiğiniz gibi hani endeks üstünde esasında çok da önemli ağırlığı olan BİM gibi, Koç Holding gibi sonuçlar da gelecek. Onun ardından birçok konsolide açıklama da gelecek bilanço tarafında. Bunlarla beraber artık yavaş yavaş önümüzdeki haftadan sonra eğer şu anki durum bozulmazsa, çünkü jeopolitik gelişmelerde bir tık daha hiç değilse bir belki barışın yapılmasına yönelik açıklamalarla bu hafta bu kadar güzel getirileri yapabildi endekste. 15.000 rekor seviyeleri test edebildi. Bu yine önümüzdeki haftada bir aksi durum olmazsa, arada tabii ki şeyler çıkıyor, pürüzler çıkıyor. Fakat Mayıs'ın sonuna kadar yavaş yavaş hep böyle hani bir petrolde tepkime yaptıracak. Belki Trump'tan, belki İran tarafından veya Husilerden bir çıkış olsa dahi sonunun bir şekilde Hürmüz'ün açılması ve herkesin ekonomisinin de majör büyük ülkelerin bir rahatlaması şeklinde olacağını piyasalar satın aldığı için şu anda hala madalyonun olumlu tarafını görüyoruz. Çok aksi bir durum olmazsa Mayıs'ı da bu şekilde geçirmeye çalışacak. Yani bir 16 binleri test etmeye çalışacak.

0: Evet, şimdi bir yandan gelen bilançolar, orayı da biraz sorayım. Çünkü hani bankalardaki zaten beklentileri karşılayan, hatta beklentilerin üzerinde karlılıkları gördük ama ikinci çeyrekte bu net faiz marjı baskısı daha sıkı para politikasıyla hissedilecek mi soru işareti. Holdinglerde bir toparlanma gördünüz mü? Yani hem işte Doğan, hem Anadolu grubu, hem Sahol'de zarardan kâra geçiş gibi fiyatlamaları, bilançodaki rakamları takip ettik. Şimdi orada da tabii enflasyon muhasebesinin yarattığı tahribatla beraber güzel bilanço yakalamak noktasında kalem kalem böyle incelemek gerekiyor. Kar iyi ama vergi giderimi, parasal pozisyon mu derken çok fazla soru işareti oluyor ama banka, holding, böyle yabancının da sevdiği, takip ettiği, sizin de böyle yakından takip ettiğiniz bir sektör olduğu için orada ne beklersiniz?
1: Açıkçası bankacılık yerleri iyiydi. Yani genele baktığınızda özel bankalarla biraz kamunun ayrıştığını görüyoruz. Mesela Vakıfbank gerçekten zayıftı. Ama öteki taraftan da bir Yapı Kredi'nin İş Bankası'nı neredeyse Akbank'a yaklaşan çok güzel bir kar getirmiş olması. Ardından Akbank'ın, Garanti'nin hakeza iyi gelmiş olması. Bunların hepsi olumlu ki burada hala çok çok sıkı para politikası ve daha da baktığınızda senenin başından beri çok fazla bir faiz indirilmiş. Hani net faiz marjından çok da yararlanılan bir ortam olmadan bunun elde edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz tabii ki öteledik. Tabii ki önümüzdeki iki ayda sürecin biraz baz efektten dolayı da enflasyonda maalesef artık senenin sonunda %30'ların altına gelemeyecek şekilde olduğunun da farkındayız. Önümüzdeki hafta yine Merkez Bankası'nın bir yukarı yönlü beklentilerde revizyona gitmesini bekliyor piyasa. Piyasaya kadar gelir mi bilmiyorum açıkçası. Aynı frekansta olur mu piyasayla Merkez Bankası ama bir %5'lik neredeyse yukarıya bir beklentilerde, hedefte değil ama beklentilerde revizyon beklentisi var piyasanın. Şimdi buradaki normalizasyonla beraber bu saatten sonra faizi arttırarak değil de esas aslında bir şekilde petrolün sönümlenmesine, hani bir barış olasılığının satın alınmasıyla beraber petrol, Brent petrol bandının bir 80-85 dolarlara gelmesini satın alıyor piyasa. Bunun çok tersi bir durum olacaksa o zaman piyasalar bu iyimserliği bir kenara bırakır, biraz bir negatif fiyatlama yapar ama şu anda o hafta değil, en azından şu anda haftanın sonuna geldiğimizde onu satın almıyoruz. Sözün özü, evet, biraz faizde indirim beklentisini ya rafa tamamen kaldırdık bu sene ya da en son çeyreğe öteledik. Onu da ne demek istiyorum? İki ay daha en azından Brent sönümlense dahi bizdeki enflasyonun aylık olarak ne geleceğine, beklentinin üstünde olup olmayacağına bakacak Merkez Bankası. Çıktığı açığı kendi istediği şekilde gidiyor mu? Yani bir yavaşlama var, bariz ekonomide bir yavaşlama var. Merkez Bankamızda arz şokuyla olan enflasyonun bu yavaşlama, ekonomideki yavaşlamayla enflasyonu birazcık sönümlendirmesini bekliyor. Bunun rakamlara yansımasını bekleyecek. O arada sıkı duruşuna devam ettirecek. Biz de o arada işte faiz marjında eğer faiz indirimi olasılığı tekrar masaya gelebilecekse Temmuz'dan, yaz aylarından sonra bankalarda tekrardan bir para girişini, lokomotifte tekrar bankaların katkısıyla BIST 100'ün yukarıya devamında bir daha hızlı bir seyir bekleyebiliriz. Bu olmuyorsa ama böyle çok büyük çöküşler, geri çekilmeler olacak bir şey beklemiyoruz. Çünkü zaten büyümenin daralacağını, zaten sıkı para politikasının devam edeceğini satın alıyorduk senenin başından. Bunun satın almasının açılma zamanını Haziran-Temmuz'dan 3 ay ötelemiş olduk şimdi. İnşallah Brent petrolde, çünkü biz petrol ithalatçısı bir ülke olarak direkt petrole bağlıyız. Yani savaş sönümlenir, bir şekilde ılımlı açıklamalar gelirse Türkiye'ye para girişi artar. Bu da enflasyonla mücadelemizde bize yardımcı olur. Aksi olursa negatife sarmala gireriz. Cari zaten açığımız

0: da yukarı yönlü revizyonları yaptık. Yani en az bir 30 milyar dolar daha ekleneceğini onu görüyoruz. Bu Brent petrolün, çünkü Merkez Bankası'nın 60 Brent'te 60 dolar civarıydı. 60.9'du yanılmıyorsam tam olarak tahmininde. Şimdi o tahmin aralığını 80'lere 85'lere çekti piyasa. Brent'te bir olasılıkla, iyi olasılıkla 90'ın altına inebilir ise eğer şu içinde bulunduğumuz İran'la ABD'nin yapmak üzere olduğu 12 maddelik anlaşmada olumlu bir hava eserse ne ala, o bize çok yardımcı olacak. Olamıyorsa da işte buralarda sanayiyle tutunmaya çalışacağız. Çünkü sanayi tarafına baktığınızda da hani tüketimin azaldığı bir ortamda izliyoruz. Avrupa'da toparlanma olmadığından bahsediyoruz. Biraz daha aylık esasında TL'nin devalüasyonun hızını arttırdık zaten. Orada biraz doların gevşemesini bırakaraktan da ihracatçının bu çok rakiplerine karşı zaten rekabetçi zorlandığı durumu TL'deki kontrollü devalüasyon yüzünden biraz daha faizleri indiremiyorsak buradan yardımcı olabilir miyiz diye bakıyoruz esasında. Ama orada da baktığınızda aralık vadeli sözleşmeleri dolar TL'nin hani 1,5 aylık kayıp TL'de maksimum 2'lere getirilebilir. O da çok geçici bir süre. Bunun da enflasyondaki geçişkenliğini hani çünkü aksi takdirde bayağı bir hızlı globalde bir yavaşlama olursa, şu an yok Amerika'da ama global yavaş yavaş IMF'den, Avrupa'dan bütün beklentilerde enflasyon yukarı, büyüme aşağıyı yavaş yavaş göreceğiz tabii bu enerji şokunun sonrasında, bir iki ay sonrasında yeni fiyatlamalar olunca. Tüm bunun hepsini bir araya koyduğumuzda sözün özü beklentilerimizde faiz indirimlerini ya rafa kaldırdık ya son çeyreğe öteledik. Onun netleşmesini önümüzdeki 2-3 aylık enflasyon verileriyle göreceğiz. Önümüzdeki haftada TCMB'nin yine bekle gör ama sıkı duruş politikasına devam ederken beklentileri de yukarı revizyon yapacağını bekliyoruz.
1: Evet, yani enflasyon raporu sunumunda yukarı yönlü bir revizyon bekliyorsunuz. 21 olan üst bantta ve tabii kurda da maksimum herhalde %1,5'larda 2'lere yakın bir artış olabilir diyorsunuz, evet, sene sonuna kadar. Şimdi biraz böyle dışarıyı da sorayım. Çünkü yaklaşık 10 dakika sonra Amerika'da tarım dışı istihdam verisi gelecekmiş. Orada da 65 bin kişilik aylık artış beklentisi var. Son rakama baktığımızda 178 binlik bir artış vardı ama hani grevin bitmesi orada böyle 30-40 bin gibi bir sapma yarattı gibi bir görüş de vardı. Şimdi bir yandan savaşın gölgesinde kaldı bizim bu takip ettiğimiz bütün majör veriler. Amerika'da enflasyonda biz 0.3'lere alışığızdır. 0.9 geldi. 1'in altı diye piyasa yine yönünü yukarı çevirdi ve iyimser fiyatlamasını yaptı. Bugün tarım dışı istihdamın bir etkisi olabilir mi? Orada ne bekleriz?
0: Tarım dışı istihdam rakamlarında Nisan ayında konsensus 65 bin diyor ama bir fısıltı rakamı var ki o da 71 bin diyor. Ama ne olursa olsun bunun çok çok kuvvetli gelmesini de beklemiyoruz. Sonuçta daha önceki rakamlardan baktığınızda zayıf gelecek. İşsizliğin çok artmaması gerekiyor biliyorsunuz. Çünkü enflasyonda, çekirdek enflasyonda eğilimin yukarıya yönlü gideceğini ve bir sonraki ayda da gitmesinin petroldeki yukarı hareketle Amerika'da galon başına şimdi 5 dolar ve üstü 4,5-5 dolar ve üstünden bahsediyoruz benzin fiyatlarında. Dolayısıyla bunun da enflasyona geçişini göreceğiz önümüzdeki Mayıs enflasyonunda Amerika'da da. Çekirdekte de bir yaklaşık 4,5'ları görme ihtimali var bir kere de olsa, geçici de olsa. Zaten o yüzden de stratejilerimizde Trump'ın çok da fazla enflasyonu hortlatmadan ödeyeceği borç yükünün ne kadar yüksek olduğunu bildiğimiz için de orada da faizleri borçun gelişiyle, daha sonra Fed başkanının da değişmesi Haziran başları gibi olacak zaten. Oradan itibaren yapışkan kalacak enflasyon belki bir iki ay ama hala faizleri indir borç diyeceğini duyacağımızdan eminiz. O yüzden de Bu savaşı çok fazla işte uzatmayacağı bir ortamı kendisinin yaratacağına inanıyoruz piyasa olarak. Ondan da işte sizin belirttiğiniz gibi çekirdek Amerika'daki tüfe verisi yüksek de gelse duymazlıktan geldi. Yine de birin altında dedi piyasalar. Çünkü oradaki karlılıklar çok iyi. Biz de onları mimikliyoruz açıkçası. Biz de belki zor bir dönemece gireceğiz. Para çıkışı olursa, eskaza bir şeyde terslik olursa, bize Türkiye petrol yüzünden devam ederse oradaki yüksek seyir fiyatlarda biz de zorlanacağız. Ama da moralimizi bozmuyoruz. Çünkü Merkez Bankası sıkı duruşunu devam ettireceğini söylüyor. Günün sonunda 40'lardan fonlamayı 1, 2 belki de 3 ay daha devam ettireceğiz. Enflasyon düşüşünü öteliyoruz diye bakıyor piyasada. Şu anda buradan bakıyor açıkçası. Şeye gelince de, tarım dışı istihdama gelince de, eğer 71 binin de üstünde bir rakam gelirse örneğin, bu sefer esasında biraz Amerikan 10 yıllıklarına, hani dolar bazlı bir kuvvetten ötürü şey olur mu diye bakmak lazım. Biraz satış gelmeye devam edecek mi diye bakmak lazım. Ama zayıf gelirse de, işsizlik yukarıda gelirse, istihdam verisi de zayıf gelirse de, Fed faiz sene sonuna kadar hiç indirmeyecek diyorduk, hatta faizi arttırır diyorduk, acaba indirir miyi konuşacak bir Amerikan piyasası bekliyoruz. O yüzden ikincisinin olması esasında bizde de yeşilleri yaktırtmaya yardımcı olacak gibi geliyor.
1: Evet, yani piyasa yükselen enflasyon değil de artan cirolar şirket karlılıkları açısından bakıp olumlu fiyatlama yapmaya devam etti diyorsunuz. Şimdi bir yandan altını da sorayım, yani petrolle bu güçlü negatif korelasyon devam edecek mi? Ne zaman bozulur ya da altında o eski zirveleri görmekten uzakta mıyız? Yani 5600'lerde olan altın 4100'e gerilemişti.
0: Şimdi öncelikle bu haftayı bir atlatmamız lazım. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi biraz jeopolitik riskler, Orta Doğu'daki endişe verici haberler ortadan kalkınca direkt ancak o zaman piyasalar makroekonomik verilere konsantre olabiliyor. Şimdiki tarım dışı istihdamı olduğu gibi. Onun sonrasında da yine enflasyon verisi, işsizlik verisi, sonra da Walsh'un göreve gelmesi gibi bir sıralama var. Bunları fiyatlayabilmek için de tabii ki öncelikli olarak bu jeopolitik risklerde sönümlenme olduğunda altın tarafında bir değişim olduğunun teyitini alabilmemiz için önümüzdeki haftayı görmemiz lazım. Çünkü orada 4850 ons altın bazında en önemli olan yerler. Oraya geçecek ki ons altın sonra 5000'lere gelebilsin. İşte bunun olabilmesi için de fiyatlamalarda petrolle korelasyonunun artık sönümlendiği, yani petrolde her sıçrayışın satış fırsatı olarak değerlendirildiği ve fakat daha sonrasında bir de şöyle bir şey de satın alınabilir çok doğal olarak. Diyelim ki en iyi senaryoyu satın alıyorum ben ve önümüzdeki dönemde OPEC'ten çıkan UAE, United Arab Emirates'in mesela çıkışından sonra bu belki de daha fazla petrol üretimi özgürlüğüne sahip olmayı beraberinde getirdiği için 5 milyon varil üretecek. Sadece o değil, belki Rusya'dan da daha fazla petrol üretilecek ve belki de ben senenin son çeyreğinde petrol fazla üretiminden dolayı bir fiyatlarda aşağı gitme bile görebileceğim diyen bir dünyayla da karşılaşabiliriz. Hani bunu bilmiyoruz. Varsayımlar içine bunu dahil etmemiz lazım. Bunu ettiğimiz zaman, o zaman da altının faiz indirimlerinden, Fed'in olası faiz indirimlerinden yarar göreceği için daha alıcılı bir seyri olabilir. Petrodolardaki dolara en azından şu anda geçtiğimiz 2,5 ay, çünkü bir konsolidasyon sürecindeydi altın, ons altın ve kıymetli metaller, kıymetli madenler. Bunun ortadan kalkması için de tekrar petrolün gerçekten sönümlenip bir 90 dolarların altına indiği senaryoda artık arka planda sahnenin önünde Fed'in indirimlerine olasılık verebilecek diğer verileri satın almaya bakacak ve Eğer o indirimleri olamıyorsa belki de enflasyon ne olursa olsun bu geçtiğimiz dönemki şok etkisinden ötürü enerji fiyatlarının yüksek gelecek ve yüksek kalmaya devam edecek diye tekrar güvenli limanım benim, madem petrol çıkmıyorsa

0: Evet, bakalım o negatif korelasyonu bozabilecek mi? Çok teşekkür ediyorum Şebnem Hanım. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Efendim kısa bir araya gidelim. Ardından buradayız.

0: ve portföyün sunduğu paranın yönü devam edecek.
1: Buyurken baş aş.
2: Tüm koyun boyu aş.
3: Ay onu bu paçavuşuna.
4: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar. Sakin ve soğukkanlı bir kriz müzakerecisi. Rehineleri kurtarmak için sadece 12 saati olan Seul Polis Merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation yarın 20'de APR'de.
0: Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam ediyor.

0: Borsa İstanbul'a bilançolar nasıl geldi artık? Yavaş yavaş sona doğru geldik. Borsada bizi neler bekler? 15 bin puan sonrasında Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Kutay Gözgör'le birlikteyiz. Kutay Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bilanço döneminde öne çıkardıklarınızı merak ediyorum. Şöyle Aselsan'dan başlayalım. Aselsan finansallarında beklenti üzerinde karlılık. Backlog'un 20 milyar doları aşması, ihracat oranının artması. Sonra Türk Hava Yolları 10 milyar lira yakın kar açıkladı. Beklentinin iki katıydı ama ertelenmiş vergi gideri etkisini konuştuk. Yine dün Tüpraş tarafındaki düşüşler orada 3.7 milyar lira kar böyle bir miktar beklentinin altında kaldı gibi. Piyasa bunu negatif fiyatladı. Öncesinde çok hızlı yükselmişti. Hep sizle konuştuğumuz rafineri marjları savaş etkisiyle birlikte buradaki artış diye. Bir yandan bakıyoruz MLP sağlık tarafında personel maliyetlerine düşüş, hasta sayısında artış, Ramazan ayı etkisine rağmen orada bir artış, kapasite artışı yine karşımızda. E-Bebek finansalları da beklentileri aşmıştı. Biraz buradan gidelim. Yani nasıl finansalları aldık? Sizin de böyle takip listenizde olan pek çok hisse var. Orada güzel finansalları açıklayan da var. Neleri beğendiniz? İkinci çeyrek için neler olumlu sinyaller verdi size?
1: Açıkçası beklentimize paralel bir bilanço dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Beklentimiz neydi dersek öncelikle bu bilanço döneminde bakacağımız birkaç tane kriter vardı. Çok net kar odaklı gitmeye çalışmıyoruz. Çünkü net karı etkileyen çok fazla kalem var. Az önce siz de Türk Hava Yolları özelinde söylediniz. Ertelenmiş vergilerin etkisinden tutalım. Parasal kazanç kayıp kalemlerin etkisiyle birlikte net karlarda ciddi bir oynaklık olabiliyor. Bu yüzden net kardan ziyade iki tane şeye odaklandık. Birincisi şirket hasılatının reel bazlı bir büyüme var mı? Yani enflasyonun ne kadar üzerinde büyüme elde etmişler? İkincisi ise şirketler marjlarını enflasyon muhasebesi öncesi seviyelere taşıyabildi mi veya istikrarlı bir şekilde artış var mı? Aslında bu iki sorunun cevabını bulmaya çalıştık bu bilanço döneminde ve bu sorunun cevabını verebilecek aslında sektörler hemen hemen belliydi. Bunların başında savunma sanayi tarafı zaten geliyordu. Keza havacılık içerisinde ayrışanlar olacaktı. Hava yolunu konuşabiliyoruz ama Pegasus tarafı belki o kadar iyi değildi. Onun dışında nispeten perakende, özellikle giyim perakende tarafı henüz işte Mavi'nin bilançosu almadık ama Ebebe'nin iyi bir görüntüyle karşılaştık. Dün Koton'u aldık. O da belki en kötüsünün geride kaldığını düşünen taraftayız bu süreçte. Aynı zamanda rafineri marjı kaynaklı petrokimya şirketlerinden de iyi bir bilanço bekliyorduk ve aslında buna paralel geldiğini söyleyebilirim. Fakat yavaş yavaş ikinci çeyrek bilanço beklentilerinin de ön plana çıkmaya başladığını söyleyebilirim. Hangi anlamda? Birincisi en önemli şeylerden biri, örneğin Tüpraş'ı konuşuyoruz ama Tüpraş özelinde asıl biz yükselişi veya bilanço tarafındaki etkiyi daha çok ikinci çeyrekte göreceğiz. Çünkü rafineri marjının bir gecikme etkisi mevcut. Aynı zamanda jet yakıtları çok hızlı yükseldi ama bu uzatma kaynaklı, gecikme kaynaklı bilançosuna yansımadı. Aynı zamanda hedge mekanizması da çalıştı TÜREV tarafında, TÜPRAŞ özelinde. Bunun da ikinci çeyrekli katkısı.

0: vermesini biraz da bekliyoruz. Aynı zamanda demir çelik tarafında örneğin Ereğli dördüncü çeyreği, yani geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine yakın bir bilanço açıklamış olsa da örneğin ikinci çeyrekte çok daha iyi bir bilanço açıklamasını bekliyoruz. Tonbaşı FAVÖK olarak yıl boyunca 88-89 dolarla çıkabilecek bir tonbaşı FAVÖK'te karşı karşıya kalabiliriz. Zaten Ereğli tarafına ve demir çeliğe bakıldığında da bunun biraz fiyatlamaları var. İran kaynaklı ve fiyatlarda artış var. Hem HRC tarafında hem hulda çelik fiyatlarında hem de demir cevheri tarafında. Tabii ki bu da bilançolara yansımaya başlayacak. Örneğin bu haftanın özelinde de Ereğli'ye bakıldığında %10 üzerinde bir yükseliş yaptı. Bunlar aslında endekste de bir bakıma katalizör olarak ön plana çıkan şirketler olarak da dikkatimizi çekiyor. Kardemir de örneğin uzun bir aradan sonra yatay bir bandı yukarı yönlü kırdığını gördük. Çimento tarafında da hareketlilik var. Özetlemek gerekirse bilançolar beklentilerimize yakın ama ikinci çeyrekte bu arada ayrışmalar olacak. Evet, demin biraz pozitif tarafta kaldım ama negatif tarafta da enerji maliyetlerinin yükselmesi kaynaklı bazı şirketler olumsuz da etkilenecek. Örneğin çimento sektörünün bunun içerisine dahil edebiliriz. Çünkü çimento üzerine daha çok elektrik kullanılıyor. Bir marjlarda ve maliyetlerde artış söz konusu olacak gibi duruyor. O yüzden ikinci çeyrek bilançoları biraz daha farklı olacak ama birinci çeyrek bilançoları beklentilerimize yakın reel bazlı büyüme elde eden şirketleri yakaladık ve aynı zamanda da bunu takip etmeyi de sürdürüyoruz.
1: Evet, şimdi gelen sıcak bir veriyi sorayım. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi. Bir önceki aya baktığımızda 175 bin kişilik bir artış vardı ama acaba grevden dönen işçilerin etkisi mi istihdam tarafında hani böyle bir sapma yarattı derken neredeyse iki katı gelmiş. 115 bin kişilik bir artış var. 65 bin kişilik bir artış gibi bir rakam bekleniyordu. Oradaki işsizlik rakamı da bir yandan beklentileri paralel. Ortalama saatlik kazançları göremedim ama orası da sanıyorum yine hemen hemen beklentilere paralel bir görünüm çizmiş. Şimdi ne dersiniz? Tarım dışı istihdam bu beklentilerin çok çok üzerinde olan rakam zaten faiz indirim beklentileri ötelenmiş ve daha sıkı para politikası beklentisi olan Amerikan Merkez Bankası için şahin duruş beklentilerini güçlendirebilir mi?
0: Açıkçası tek bir veri yaklaşımı sergileyeceğini düşünmüyorum FED tarafının. Genel bir makro görünüme göre hareket edeceklerdir. Çünkü verilerde bir oynaklık söz konusu. Biz daha çok finansal piyasalarda bu kavramı kullanıyoruz ama son zamanlarda sert veri dediğimiz yani enflasyon, cari denge, ADP, tarım dışı istihdam rakamları vesaire bunların hepsi aslında daha çok oynaklık kelimesini kullanılmadığı verilerdir ama bunlarda da var. Hatta geçtiğimiz yılda hükümete kapanmasıyla birlikte tarım dışı istihdam rakamları açıklanmadı. Açıklandıktan sonra oynaklık oldu ve ciddi anlamda verileri okumak çok kolay olmadı. Hala da o dönem devam ediyor. O yüzden sırf bir veri bazı gitmeyecektir FED tarafı. Keza enflasyon tarafında da kalemlere bakıldığında ciddi bir şu an itibariyle enflasyon oynaklığıyla da karşı karşıyayız Amerika tarafında. Çekirdek enflasyonu da bakıldığında, manşet enflasyonu da bakıldığında. O yüzden genel bir veri odaklı FED yaklaşımıyla karşı karşıya kalacağız. Başkanın değişikliğinin ilk kısa vade çok büyük bir majör değişikliğe sebebiyet vermesini beklemiyoruz. Ama şu anki görüntüye bakıldığında Fed'in kısa vadeli bir faiz indirimi gerçekleştirme ihtimali oldukça düşük. Çünkü enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor. Tarım dışı istihdam veya benzeri istihdam verilerinde de net bir şu an itibariyle görüntüyü bizlere gösteren bir veri değil. Az önce de söylediğim gibi çok farklı beklentilerin dışında kalabiliyor. Bazen altında bazen üstünde. O yüzden daha net bir veri akışını elde ettikten sonra para politikasının değişikliği yönelecektir. Ama şu anki süreçte herhangi bir faiz indirimi kısa vadede beklemek çok doğru olmayacak. Daha çok üçüncü çeyrek tarafına yönelmek, üçüncü çeyrekten sonraki görüntüye bakmak daha makul gibi duruyor FED tarafında.
1: Evet, şimdi bir yandan içeride Merkez Bankası beklentilerini de sorayım. Çünkü önümüzdeki hafta 14 Mayıs'ta acaba beklentiler yukarı yönlü revize edilir mi? 21 olan bir üst bant vardı. Aracı kurumlar tarafında 27-28 bandı ön plana çıkarabilmiş. 29'dan 30'a uzayan rakamlarda yine petrol fiyatlarındaki değişkenlikle beraber gündeme gelebilir diye raporlar okuyoruz bir yandan. 4-18'lik bir rakam aldık. Tabii orada 3'lerde bir rakam beklentisi vardı. Son çeyrekte öncelikle faiz indirimi bekler misiniz? Onu da sorayım ve tabii önümüzdeki hafta acaba 14 Mayıs'ta bir revizyon gelir mi?
0: enflasyon beklentimizi rakamlar sonrasında revize ettik 28-80 seviyesine ve Merkez Bankası'nın da enflasyon raporunda tahminlerini değiştireceğini düşünüyoruz ama bahsettiğimiz seviyeye doğru bile daha yukarı yönde ılımlı bir revizyona karşılaşma ihtimalimiz var birkaç etkiden dolayı. Birincisi petrol fiyatlarının zaten bir revizyon yapılmasından kaynaklı bir yukarı yönlü etki göreceğiz. Aynı zamanda gıda fiyatları

0: yılında da belki bir revizyon gelme ihtimali var. O yüzden enflasyon ve tahminlerinde 2026 ve belki de 2027 yılında da bir değişiklik görme ihtimalimiz yüksek Merkez Bankası tarafında. Tabii genel olarak para politikası da ne yapar dersek ve son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından herhangi bir ilave sıkılaşma adım atmasını bekleyen tarafta değiliz. Yine özellikle Mayıs ve Haziran ayındaki elde edecekleri verilere göre Merkez Bankası'nın genelinde Temmuz ayının toplantısına kadar arada bir Haziran var ama Haziran'da herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Temmuz ve sonrasını bu artık konuşmamız gerekecek bir faiz indirim süreci olacak mı sorusunun cevabında. Bu sorunun cevabını da verebilmemiz için iki tane enflasyon rakamı alacağız Temmuz ayındaki Merkez Bankası kararına kadar. O süre zarfında eğer dezenflasyon sürecinin devam ettiğini görürsek ki özellikle Mayıs ayında daha doğrusu Nisan ayı itibariyle en kötüsünün geride kalıp Mayıs ayında daha ılımlı, Haziran ayında da eğer petrol fiyatları kaynaklı pozitif bir görüntü olursak muhtemelen daha ılımlı bir enflasyon görünüm bekliyoruz. Ama yıl son tahminimizde 28.80, para politikası buna göre ayarlanacak ve mevcut duruma göre ve yine reel bir getiri elde edeceği varsayımında Merkez Bankası'nın belirli bir reel getiri vermesini bekliyoruz. Tabii bunun ne kadar olacağını bilemeyiz. 300 mü 400 mü ama belli bir miktar geçtiğimiz yıla paralel bir reel getiri beklentisiyle birlikte Merkez Bankası'nın yıl sonunda para bir hafta repo faiz oranını %34'lere kadar düşürebileceğini düşünüyoruz. Şu an 37 olduğu varsayımı altında Merkez Bankası'nın 300 bas puanlık bir faiz indirimini yıl boyunca olabilir. Sadece su sorun cevabı ne vereceğiz? Temmuz'da mı, Eylül'de mi? Şu anki ibreye bakıldığında eğer Temmuz ayına kadar savaş ortamı aynı zamanda enflasyon beklentilerinin nispeten kontrol altına alındığını görürsek Temmuz ayında ılımlı bir faiz indirimine başlama ihtimali hala daha masada. Ancak benzer bir görüntüyle karşılaşırsak şu anki yaşadığımız şekilde bir beklentilerle karşılaşırsak o zaman bir sonraki faiz indirimi Eylül ayında ve her toplantıda 100 bas puan olmak üzere kademeli bir şekilde 34'lere doğru faizleri indirmesini bekliyoruz bir hafta repo faiz oranını. Ama dediğim gibi Temmuz sorusunun mu, Eylül sorusunun mu cevabını önümüzde açıklanacak iki tane enflasyon rakamlarına göre daha net bir şekilde vereceğiz. Ama mevcut duruma göre bizim beklentimiz şu an Temmuz ayında ılımlı da olsa ufak adımlarla faiz indirimi hala daha başlayabileceğini düşünen taraftayız. Ama bunu tamamen değiştirecek olan bu beklenti enflasyon rakamları.
1: Evet, şimdi bir yandan altın gümüş tarafındaki gidişat da sorayım. Yani Nisan ayındaki ETF rakamlarını takip et Dünya Altın Konseyi'nden. Çok ciddi bir giriş var yani 9 milyar doların üzerine bir giriş gelmiş. İşte sene başından bu yana baksak 19 milyar dolara yakın bir girişin olduğunu görüyoruz. Hani biz hariç dünyada merkez bankalarının yine altın alımlarına, merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini gördük. Tabii biz de orada swap işlemleri gerçekleşmişti. TL koruma hamlelerini konuşmuştuk ama altında ne bekliyoruz? Yani petrolle çok güçlü negatif bir korelasyon içerisinde ilerleyen, tüm bildiklerimizi unutturan savaş döneminde düşen bir altın acaba eski zirvelerini görebilir mi? Ya da yabancı kurumlar gibi siz de böyle 5000 dolar tahmini gibi o eski zirvelerinden bir miktar daha aşağıda mı rakamlar bekliyorsunuz?
0: Eski zirvelerine yakın bir fiyatlama görme ihtimalimiz daha yüksek. Evet, savaş esnasında altın fiyatları geri çekildi ama aslında şu anlamda yaklaştığımızda biliyoruz ki enflasyon beklentileri yukarı yönlü gitti. Zaman zaman FED acaba faiz arttırır mı bile konuşmaya başladık ve asıl altının korelasyonu daha çok Amerikan tahvil faiz oranlarıdır. Ve Amerikan tahvil faiz oranları hem kısa hem uzun vadede çok hızlı yükselmesiyle birlikte ons altın fiyatlarında da baskılandı. Çünkü FED'in belki de sıkılaşmaya gideceği faiz arttıracak mı sorusunun tartışıldığı bir ortamda altın veya benzeri ürünlerin de açıkçası yükselmemesi çok şaşırtıcı değil. Ta zaten bu örneği de ortamın yumuşamasıyla birlikte görebiliyoruz. Acaba FED tekrardan faiz indirecek mi? İşte savaş ortamı bitti beklentisiyle birlikte ons altın tekrardan hareketleniyor. Bu hafta biraz onun fiyatlamalarını da gördük. En nihayetinde tabii ki 2027 yılına kadar bu savaş gerginliğinin sürmeyeceği varsayımı altında yani muhtemelen önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki aylarda sonlanacağı beklentisi bizlere şunu da aslında gösterecek. FED tekrardan kademeli bir şekilde ki yayının başına söylediğim gibi 3. çeyrekten sonra faiz indirimlerine başlayacak. Bu beklenti fiyatlanmaya başladığında ons altın tekrardan hareketlenmeye en büyük adaylardan biri. Yine hareketlenme başlayacaktır. Ama tabii ki savaş öncesi seviyelere gelecek mi sorusunun cevabı şu anki konjonktürü çok kolay değil. Çünkü bazı arz talep dinamikleri bozuldu. Evet, 5000 doların üzerine görebiliriz ama en az

0: aslında Ocak ayında konuştuğumuz 6 binler olur mu, 6.500'ler mi? Şu an bunlar biraz uzak senaryolar gibi duruyor. Zirveleri tekrardan test etmek isteyebilir ama çok hızlı bir rally için biraz daha zaman ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Birkaç özellikle Fed beklentilerinin, Amerikan tahvil faizi tarafındaki beklentilerin biraz da öngörülebilir hale gelmesi lazım. Ki bir veri açıklandığında hemen biz de şunu konuşuyoruz. Acaba Fed faiz indirecek mi? ADP verisi beklentinin üzerinde geldi. Ne yapacak? Bu soruları piyasada soruyor. Çünkü bir belirsizlik var. Bu belirsizlik ortamında da altın fiyatlarındaki yükselişler olacak ama kısıtlı yükselişlerle muhtemelen karşılaşacağız. O yüzden tamamen Amerikan tahvil faizleri ve Fed'in para politikasına göre şekillenme devam edecek. Fed'in para politikasında şu an şekillendiren de petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının olası bir geri çekilmeyle birlikte enflasyon beklentileri de aşağıya gelecek. Amerikan tahvil faiz oranlarının da aşağı doğru geldiğini göreceğiz ve bu da altın fiyatlarını destekleyecek. Ama şu anlık bunun için biraz daha zamana ihtiyacı var. O yüzden beklentimiz daha önceki zirvelere yakın bir yerlere doğru hareket edip ons altının sonra bekle gör hareketini yapması şeklinde olabilir. Aynı zamanda da yine fiziki alımlarına da merkez bankalarının devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Asya ülkelerinde çok fazla altın rezervi kullanımı oldu. Japonya tarafında gördük, Kore tarafında gördük. Orada da tekrar stabilliğin sağlanması ile birlikte yeniden orada da enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ile birlikte merkez bankalarının daha da arttırarak tekrardan altın stoklamaya başladığını da göreceğiz. Ama bunların hepsi bizi biraz üçüncü çeyreğe işaret ettiğinde hatırlatmakta fayda var.
1: Evet, gümüşte 120 dolarlara alışmıştık ama sonrasında tabii 70'lere sert iniş. Orada da bu hafta petrol düşünce 80 dolarlara böyle hızlı sert yükselişler gördük. Altına göre daha, çok daha hızlı hareket ediyor ama gümüşte ne bekliyoruz? Yani oradaki 120 dolarlar bir FOMO muydu acaba? Yine gelebilir mi gündeme?
0: Yine aslında altınla paralel görüşte olduğunu söyleyebilirim. Tekrardan yeni zirveleri tazelemesi veya da tekrardan bir rekor ulaşması kolay olmayacak gümüş tarafında da. Orada da oynaklık çok fazla altına göre. Çünkü hedge fonların radarında olan ürünlerinden biriydi. Çok hızlı bir yükseliş gösterdi. Arz ve talep dinamiklerin çalıştığı bir üründü. Arz tarafında çok ciddi bir noksanlık vardı. Londra Metal Borsası'nda bunu görebiliyorduk. Ancak oradaki sorun da biraz düzelmeye başladı. O kadar arz noksanlığı çok fazla şu an itibariyle gündemde değil. O yüzden yine aslında altınla ilgili beklentiler aynısı gümüş için de geçerli. Fed tarafında bir genişleyici adımlar olursa tahvil faiz oranlarındaki bir düşüşle birlikte gümüş tarafı da hareketlenecek. Ama tabii ki savaş öncesi seviyelere gelmesi biraz zaman alacak. Orada da 100 dolarları zaman zaman aştığını görebiliriz ama yeni bir seviyelere gelecek mi? Çünkü sene başında 200'ler, 250'ler konuşuyorduk. Evet, bunlar için hala daha potansiyeli var. Ama bu yıl özelinde biraz daha dengeli bir şekilde geçtiğimiz yıldan farklı olarak. Çünkü geçtiğimiz yıl çok hızlı dik bir yükseliş yapmıştı. Hem ons altın tarafı hem önde gümüş tarafı. Bu sene öyle bir yükseliş değil. Daha trendler içerisinde, daha kanallar içerisinde bir hareket beklemek daha makul gibi gözüküyor gözlerim.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Kutay Bey. Kolaylıkla iyi hafta sonları diliyoruz.
0: Sağ olun, iyi hafta sonları.
1: Teşekkürler efendim. Tarım dışı istihdam beklentileri neredeyse iki katı, 115 bin kişilik bir artış imza attı. İşsizlik rakamında beklentilere hemen hemen paralel rakamlar var. Ortalama saatlik kazançlar verisini aldık, 0.2'lik rakam. Orada beklentilerin bir miktar altında ama neler bekliyor küresel piyasaları, neler fiyatlanıyor? Haftanın son işlem gününde Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim'le birlikte konuşacağız. Banu Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Neler var haftanın son işlem gününde fiyatlamalarda?
2: Haftanın genelinde şöyle bir hatırlayacak olursak, bu haftanın ortalarında Amerika-İran arasındaki gerginliğin sonlanabileceğine dair haber akışları, sinyaller piyasalara hem yurt içi hem yurt dışı tarafta belirgin bir iyimserlik sağlamıştı. Dün akşam itibariyle ise bölgedeki belirli çatışma haberleri bu haberleri bir miktar gölgelemiş oldu. Tekrardan bir endişe yarattı. Petrol fiyatlarında yükseliş, ABD tahvil faizlerinde yükseliş hisse senedi tarafına da tabii ki olumsuz yansıdı. Ancak sonrasında hemen devamında gelen, özellikle Trump tarafından gelen açıklamalarda ateşkesin ihlal edilmediği, aslında hani açık yapılan bu gerçekleşen çatışmaların ya da saldırıların ateşkesi bozacak nitelikte olmadığına dair gelen açıklamalar tekrar piyasalarda bir normalleşme sağladı diyebiliriz. Özellikle şu anda baktığımızda petrol fiyatlarında veya ABD tahvillerinde gösterge olarak oralara bakabiliriz mevcut gündem açısından. Tekrar bir ılımlı bir seyir var diye söyleyebiliriz.

0: geri çekilme var. Özellikle ABD vadelilerde de şu anki görüntü gayet sağlıklı, rahat, pozitif taraftayız diye söyleyebiliriz. Biraz önce ABD istihdam verisinden bahsediyordunuz sanıyorum yayın sırasında. İstihdam verileri aslında tabii ki en önemli iki datadan biri Amerika'da. Önümüzdeki dönemdeki risk iştahı açısından, para politikası belirleyiciliği açısından enflasyon ve istihdam verilerine özellikle odaklanmış durumdayız. Diğer öncü göstergelerle beraber. Ama zannediyorum ki istihdam verisi veya enflasyon verisinin son böyle 1-2 datada biraz piyasayı oynatma gücü sanki azaldı gibi. Biraz bana piyasalar yeni başkanın açıklamalarına daha çok odaklanmış gibi, beklemede gibi geliyor. Çünkü evet, bu veri setleri ve şu anki yönetimin belki hareket için belirleyici olacak, ama bakalım yeni yönetim geldiği zaman bu verileri nasıl yorumlayacak, değer verecek mi bu verilere, yoksa başka bir göstergeyi mi daha çok işaret edecek? Piyasalar biraz bunu beklemede gibi geliyor bana, ki zaten verinin de detaylarına baktığımızda çok majör bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Evet, tarımsal istihdam biraz beklentinin üzerinde geldi, ama 115 bin artış geçmiş aylar ortalamasına da göre bakıldığında aşırı bir sürpriz değil diye belki söyleyebiliriz, ki işsizlik oranı aynı seviyede kaldı. Bir de ortalama saatlik gelirlerin de az arttığı gözüküyor. Bu da son dönemdeki genel trendin biraz daha düşük gelirli çalışanlarla istihdamın artması gibi bir trend var. Bunun devam ettiğini gösteriyor diyebiliriz. Yani aşırı faiz indirme veya faiz arttırma yönünde bir sinyal oluşturmamış olabilir diye tahmin ediyorum. Ki dediğim gibi yeni başkanın neler diyeceği, nasıl bir bakış açısı, yaklaşım içerisinde olacağı daha önemli olacaktır. Önümüzdeki haftaki takvim tabii önemli. Şimdi Cuma gününün artık son saatlerindeyiz. Piyasalar neyi bekliyor dediğimizde, bir kere tabii hafta sonu olduğu için arada nasıl bir gelişme olacak jeopolitik tarafta, vadede ana belirleyici o olacaktır. Ama bunun yanında gelecek hafta önemli bazı makro veriler de var. Biraz önce aslında biraz üstünü çizdim, ama Amerika üfe tüfe verileri takip edilecek. Onun dışında Euro bölgesinden öncü büyüme verisi takvimde benim dikkatimi çekti. Yurt içi tarafta da önemli veriler var. Ödemeler dengesi, enflasyon raporu, özellikle Perşembe günü, Cuma günü de piyasa katılımcıları anketini görüyor olacağız. Dolayısıyla risk iştahı açısından gösterge olabilecek datalar diye hatırlatmak isterim. Endeks içinde yurt dışı tarafa da baktığımızda biraz önce bahsettiğim toparlanma, yani olumlu normalleşme eğilimi burada devam ediyor gibi gözüküyor. Endekste olumlu bir görüntü var bugün. Biraz Amerika'da vadelilere de paralel bir şekilde diye söyleyebiliriz. Bugün ayrışan biraz Avrupa borsaları oldu. Zayıf görüntü devam ediyor. Dikkatimi çeken bu. Oradaki muhtemelen hem ekonomik taraf, jeopolitik gelişmelerin etkisi, ekonomi üzerindeki baskısı biraz daha endişe yaratıyormuş gibi gözüküyor.
1: Evet, veriler savaşın gölgesinde kaldı ama bakalım nasıl gelecekler önümüzdeki hafta. Teşekkür ediyoruz Banu Hanım. Kolaylıklar dileriz. Efendim, piyasalar dedi ki bu tarım dışı istihdam verisinde beklentilerin iki katı bir rakam karşımıza geldi. Ama az önce konuştuğumuz gibi verilerin bir miktar daha jeopolitik gerilimlerin gölgesi altında kaldığını, piyasaların yine petrol fiyatlarına odaklandığını ve haftanın son işlem gününde 100 dolar sınırında olan bir petrol fiyatlamasını görüyoruz. Ama çarşamba günü çok ciddi, önemli risk iştahında artışlar yine karşımızdaydı. Bugün bir miktar daha temkinli bir ilerleyiş. Dün de Amerikan vadelilerinde spot işlemlerinde bir miktar geri çekilmeler karşımızdaydı. Ve artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
0: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 22, Kayseri 21, Nevşehir 19, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın ve Manisa 28, Muğla 24. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Mersin ve Hatay 26, Adana 27, Kahramanmaraş 24. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 23, Karabük 24, Rize 18, Samsun 19. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 20, Erzincan 19, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 24 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
3: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
4: Bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kal.

0: İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisine nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Küresel Bakış'ta karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Haftayı tamamlarken Amerika'da S&P, Nasdaq ve Dow Jones Endeksinde rekor bir fiyatlama var. Önümüzdeki süreçte bu rekor fiyatlamalar devam edecek mi? Diğer yandan altında bu hafta yükselişler yaşandı. 4700 doların hemen üzerinde konumlanmış durumda ve gümüşte de 80 dolar seviyesinin üzeri hakim. Emtia piyasası da bu anlamda nasıl bir görüntü çizecek konuşacağız. Bizlere Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, teşekkürler, yayınlar.
0: Sağolunuz. Nasıl bir hafta geride kalıyor küresel piyasalar adına? Amerika'daki rekorlardan bahsettik. Genel itibariyle 7 Nisan sonrasında küresel borsalar da dahil olmak üzere piyasalarda savaş bitmişçesine bir fiyatlama görüyoruz. Bu fiyatlamaları nasıl okumak gerekir?
1: Borsalarda iyimser seyir devam ediyor. Özellikle ABD borsalarında ve Asya borsalarında zirve seviyeler veya zirvelere yakın seviyeler görüyoruz. Avrupa tam buna eşlik etmiyor. Ancak ABD ve Avrupa tarafı zirvede, bu hafta da öyle geçti. Aslına bakarsanız ateşkes yapıldığından bu yana borsalardaki fiyatlamanın iyimser olduğunu söyleyebiliriz. Bunda tabii hem ateşkesin ve İran ile ilgili bir anlaşmanın olabileceğine dair umutlar var. Diğer bir sebep de bilanço sezonunu geçirdik. Yurt dışında da gördük ki özellikle ABD tarafında şirketlerin bilançoları, özellikle teknoloji şirketlerinin bilançoları, yapay zeka ile alakalı şirketlerin bilançoları oldukça iyi geldi. Bu da Amerikan borsalarını ve Asya borsalarını yukarı doğru destekledi ve bundan ötürü hem anlaşma umudu hem de bilançoların etkisiyle beraber borsalarda zirve seviyeler gördük, görmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte genel ekonomik verilere baktığımız zaman bir problem gözükmüyor. Daha çok jeopolitik gelişmeler ön planda. Yine İran'la ilgili anlaşma umutları veya bununla ilgili açıklamalar ön planda. Ama genel görünümün iyimser olduğunu da söyleyebiliriz. Eğer bir anlaşma olursa yeni zirveler ve bu iş sürüncemede kalıp çatışmaya dönülmese bile yeni zirveler önümüzdeki haftalarda yurtdışı borsalarda görülebilir diye söyleyebilirim.
0: S&P'de 7381 puan seviyesi var. Nasdaq'ta 28833 puan seviyesini görüyoruz. Dow Jones Endeksinde de 49807 puan seviyesi hakim. Tarım dışı istihdam verisi biraz önce geldi. Bu veri piyasalar üzerinde etkili oldu mu? Peki ne dersiniz?
1: İyimser bir veri. Beklenti üzerinde geldi. Ama beklenti üzerine gelmesi işte Fed beklentileri etkileyecek seviyede değil. Herhangi bir altında veya borsalarda sert bir hareket yaratmadı. Daha çok zaten yukarı yönde endeksler vardı. Bunu destekledi. Endeksleri yukarı doğru destekledi diye söyleyebiliriz. Negatif bir fiyatlamaya sebebiyet vermedi.
0: Hı hı. Önümüzdeki süreçte FED'e dair beklentiler nasıl şekillenecek peki? Bir başkan değişikliği şimdi Mayıs ortası itibarıyla yaşanacak. Piyasada mesela Amerikan borsalarında FED'in politikalarına dair bir fiyatlama görüyor muyuz? Önden bir fiyatlama var mı?
1: Daha önceden türev araç fiyatlamalarına bakarsak İran Savaşı öncesinde 2026 yılında Haziran ayı ve itibariyle olabilecek 2 adet 25 bas puanlık faiz indirimi fiyatlanıyordu. Tabii daha sonraki süreçte savaşla beraber petrol ve enerji fiyatları yükselince bu beklentiler de enflasyon beklentileri olumsuz etkilendi bundan. Bu beklenti şu anda 1'e düştü diyebiliriz. Ama her halükarda eğer enflasyon beklentilerinin çok dramatik bir bozulma olmazsa FED tarafından 2026 yılında bir veya iki tane şu aşamada bir olma ihtimali daha yüksek. Faiz indirim bekleniyor. Ancak işler olumsuz gider. Anlaşmaya varılmaz. Çatışmalar tekrar başlar. İşte petrolde ve doğalgazda gıda imtiyalarını daha yüksek seviyeler görürsek o zaman bu senaryo değişebilir. Ama şu anda bazı senaryonun 2026 yılında bir adet yine faiz indirimi olması yönünde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Amerika'da 10 yıllık tahvil faizinin görüntüsü ne anlatıyor peki? 4.36 seviyelerinde şu sıralarda işlemler devam ediyor.
1: Aslında hala yüksek. Ben önümüzdeki günlerde daha fazla düşeceğini düşünüyorum bunun. Yani aslında bir ara 4'ün aşağısına geldi. Daha sonra tabii savaş başlayıp enflasyon beklentileri bozulunca 4.5'a doğru gitti. Şimdi 4'ler seviyesine dengelendi. Önümüzdeki dönemde eğer işler olumlu giderse, İran savaşı ile ilgili olumlu gelişmeler olursa %4'ün aşağısını görme ihtimali var diye düşünüyorum. Çok yukarı beklemiyorum. Daha çok %4'e doğru bir kısalma olabileceğini düşünüyorum 10 yıllık ABD tahvillerinde.
0: Peki rekor seviyeler devam edecek mi? Özellikle yapay zeka hisseleri ve teknoloji endeks önderliğinde uzun zamandır olumlu tabloyu görüyoruz. Daha gidecek yol var mıdır? Zira finansallar orada da görüldü Amerika'da ve birçok şirketin bilançosunun iyi geldiğini görüyoruz. Fiyatlamalarda bu bilançoları fiyatlandığını ifade edebilir miyiz?
1: Yani yapay zeka beklentisi son 3-4 yıldır ABD borsalarının ana motoru diyebiliriz ve bu motor çalışmaya hala devam ediyor. Yapay zeka ve ilgili şirketler sadece ABD borsalarının değil, aynı zamanda Asya

0: borsalarında oldukça fazla destekliyor şu aşamada. Biliyorsunuz büyük teknoloji devleri uzun süredir yapay zekaya büyük yatırımlar yapıyor ve bundan aslında bir sürede kar elde edemediler ama etmeye başladılar. Son gelen bilançolarda da gördük ki ABD tarafındaki teknoloji şirketlerinin, özellikle yapay zeka ile ilgili şirketlerin bilançolarının iyi olduğunu gördük. Bir yandan yapay zeka ile ilgili bir büyüme beklentisi, bir paradigma değişikliği beklentisi var. Bu bir kere ABD borsalarını ama özellikle Nasdaq'ı destekliyor. Bir yandan da bilançolar iyi geldi diyebiliriz Amerika tarafında. Bu da yani ABD tarafındaki borsalar, özellikle teknoloji hisseleri veya teknolojiye dayalı endekslerde yeni zirveleri beraberinde getirdi. Bu süreç tabii ki düzeltmeler olabilir. Ama şu aşamada bu süreç devam ediyor. Bu sürecin bozulduğuna veya geri döndüğüne dair bir emare elimizde yok. Aynı süreç devam ediyor diyebiliriz.
1: Evet, özellikle altın yatırımcısı da bu sürecin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Ons altını da konuşalım mı? Sıkışık bir periyot altın adına haftalardır sürüyordu. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle altında da yükselişler yaşandı hafta içerisinde. Ama buna rağmen 4700 dolar seviyesinin çok üzerinde de ons altın değil. Son görülen seviye 4720 dolar seviyesi. %0.75'lik bir yükseliş var. Nasıl değerlendirmek gerekir altın fiyatını?
0: Yani dar bir bantta hareket ediyor diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta 4500'lere kadar, hatta 4500'lere kadar gerilemişti. Daha sonra gelişmelerle bir miktar toparladı. Ama baktığımız zaman 4750'yi de tam olarak geçemiyor. Çok kısa vade günlük konuşursak 4750 önemli. Buraya kadar gidebilir ama burayı aşması önemli. Aşarsa yeni bir yol açılır. Daha orta vade için konuşursak da 4850 seviyesi ana direnç olarak kabul edebiliriz. Eğer buraya doğru hareketler elbette ki olabilir ama yukarı seyirin tekrar başladığını söylemek için altının 4850 dolar üzerinde bir kapanış yapması gerekiyor. O da şu anda çok gözükmüyor kısa vadede. Ama tabii gelişmeler burada önemli. Eğer 4850 üzerinde bir kapanış yaparsa altın, yukarı doğru toparlamaya başladığını söylemek mümkün. Ama şu anki aşamada daha çok yatay bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Altında hani volatilite yüksek, gün içi oynaklık yüksek ama yukarı veya aşağı yönlü sert bir trend olduğunu söylemek mümkün değil. Kısa vade izlenecek seviye 4750, gün içi daha orta vade izlenecek seviyede 4850 dolar olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bazı uluslararası kurumlar 3 yıl ve 5 yıl vade için 8000 dolar seviyelerini ifade ediyor. Kısa vadede daha düşük seviyeler 4000 dolarlar zikredilirken uzun vade için çok daha yüksek seviyelerin gündemde olduğunu görüyoruz. O zaman altın yatırımcısı periyodik mi bakması gerekiyor bu enstrümana?
0: Ya tabii yani şöyle her zaman periyodik bakmak lazım. Son bir senede, son iki senede, son üç senede ne olmuş? Yıllık ortalama ne olmuş gibi periyodik olarak bakmak lazım ama 8000 dolar gibi seviyeler çok abartı seviyeler. Unutmayalım, bir iki sene önce altın 2000 dolardı, 2000 dolarlardı. Yani iki sene önceki fiyatına baz alırsak altın bugün neredeyse %100 daha pahalı iki sene önceki fiyatına göre. Bir %100 daha yapacak veya %80 daha yapacak beklentisi veya raporları söz konusu. Bunu ben abartılı buluyorum. Sene sonu için 5000'ler mümkün, 4900 gibi yerler mümkün, 5000'in biraz üzeri mümkün. Ama işte veya 200 sene vadede ben 8000 dolar gibi alfaki rakamları şu aşamada çok tahmin edemiyorum. Yani öyle bir şey olacağını çok fazla düşünmüyorum.
1: Burada peki dolar endeksindeki ilintili olarak görüntü nasıl devam eder? Dolar zayıflar, altın yükselir teması mı işler? Bir dönem çünkü ciddi anlamda buradaki tema da sorgulanmıştı. Tüm rasyoların aksi bir görüntünün yaşandığı, gerek 10 yıllık tahviller, gerek dolar endeksi, gerek altın fiyatları üzerinden bu çok konuşulmuştu. Şu anda da dolar endeksi 97-77 seviyesinde.
0: Şimdi altın fiyatları geçtiğimiz sene özellikle bildiğimiz klasik korelasyonlara farklı hareket etti. Mesela ABD tahvil faizleri yükseldi, beraberinde altın yükseldi. Dolar endeksi düşmesine rağmen altının yükselmiş olduğunu gördük. Böyle hareketler gördük. Bu altının farklı bir fiyatlamasıydı, bir korku fiyatlamasıydı. Şu aşamada geldiği zaman dolar endeksi bence stabil seyrediyor. Çok sert bir hareket yok. Yani dolar endeksinin yarısından fazlası Euro'dan.

0: koşuyor. Baktığım zaman da çok sert bir hareket söz konusu değil. Dolayısıyla dolar endeksiyle ilgili şu an çok fazla bir beklentim yukarı yönlü veya aşağı yönlü söz konusu değil. Yani yatay bir bantta 100'e yaklaşıyor. 100'ü çok geçmiyor. Aşağı doğru 97-96'ın aşağısına gelmiyor. Bu bantlar arasında hareket etmeye devam edecek gibi görüntü var. Önümüzdeki dönemde eğer 100'ü geçen bir dolar endeksi görebilirsek o zaman altını bir miktar destekleyebilir. Buna da dikkat etmekte fayda var diye söyleyebilirim.
1: Altına da bakalım isterseniz. Zira son bir yıl içerisinde 8.000 TL fiyatı görülmüştü. Sonra aşağı yönlü bir hareket gram altında da yaşandı. Şu sıralarda da 6.900 TL'ye yaklaşmış durumda seviye. Elbette dolar TL'deki hareket de gram altın üzerinde etkili oluyor. Son dönemde kurdaki hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki süreçte nasıl olmasını beklersiniz ve bu etki gram altında kendisini nasıl hissettirir?
0: Şu anda gram altınındaki fiyat hareketlerinin ana belirleyicisi ons altın. Çünkü volatilite ons altında şu anda. Diğer yandan tabii gram altının diğer bir paydaşı dolar TL. Dolar TL'de şöyle bir görüntü var. Kademeli bir yükseliş, kademeli, kontrollü, enflasyon veya faiz oranından daha yüksek olmayan kademeli bir yükseliş söz konusu dolar TL'de. Yani dolar TL'nin o gram altına verdiği katkı sınırlı. Öyle söyleyebilirim. Faiz aşağısında kalıyor. Hatta enflasyonun bile aşağısında kalma durumu var. Daha çok şu aşamada gram altını ons altın etkiliyor. Benim görüşüme göre eğer altın olacaksa evet tercih edilebilir. Önümüzdeki günler tekrardan 8.000 TL'ler görülebilir. Bu fiyatlar da alınmak istenirse. Ama geçtiğimiz seneki gibi ekstra sert hareketleri şu aşamada görünen bir gelecekte beklememekte fayda var diye söyleyebilirim. Yani geçtiğimiz seneki gibi bir harekette beklemiyorum.
1: Evet. Çeyrekte de 11.278 TL görülüyor. Gram altın 7.000 TL'nin altında. Ons altındaki 4.700 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeyi ifade etmiştik. Bir de petrole bakalım isterseniz. Çünkü petroldeki geri çekilme tüm enstrümanlar üzerinde etkili oldu. Öyle ki altındaki bu fiyat hareketliliğini de ifade etmiştik. Şimdi olumlu gelişmeler oluyor. Petrol 100 dolar bandına geliyor. Zaman zaman 92-93 dolar seviyesini de görüyoruz ama 24 saat bile bu seviyede kalamıyor. Tekrar 100 dolar ve üzerindeki seviye hakim oluyor. Özellikle Brent petrol için konuşuyorum. Bu kadar volatil olmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Brent petrol 60 günlük hareketli ortalamalarda 93 dolara işaret ediyor. Hala o seviyenin yaklaşık 8 dolar üzerinde.
0: Şöyle tamamıyla jeopolitik gelişmelere odaklı olduğunu söyleyebilirim. Şu anki petrol fiyatının klasik anlamda işte arzdır, taleptir veya petrol stokları verileridir gibi veriler şu an arka planda daha çok jeopolitik gelişmeler, İran'la alakalı gelişmelerin ön planda olduğunu söyleyebilirim. Bu yüksek oynaklığın da sebebi bu. Diğer yandan fiyatlamaya bakarsak 90'a şansla pekinmiyor. Olumlu bir gelişme olsa bile 90'a şansla pekinmiyor. Çünkü Hürmüz Boğazı ile alakalı gelişmeler hem Körfez hem de İran'ın enerji altyapısının zarar görmesi artık petrolün eski fiyatlara gelmesini uzun bir süre engelleyecek gibi gözüküyor. Olumlu zamanlarda bile 90 küsur dolar görebileceği yer. Savaşın en hızlı olduğu dönemlerde bile 110 doların üstünü gördük. 112-115 dolar gibi yerleri gördük Brent petrol için. Bu band arasında gelişmelere göre kalacaktır diye düşünüyorum. Yani 90'ın aşağısına inmez. Minimum 92-95 buralarda kalır eğer olumlu bir seyir olursa. Aksine çatışmalar arttığı dönemde de 110-115 dolar gibi yerlere gidebilir. Şu anki hareket bandının bu seviyeler arasında olduğunu söyleyebilirim.
1: Bugün bile bitse savaş, bir enflasyon global ölçekte oluşturmayacak mı? Hemen hemen herkes barış üzerine değerlendirme sunuyor ama 28 Şubat'tan itibaren petrol fiyatlarının olduğu nokta bu seviyeler. 2 ayı aşkın bir süredir de bunu konuşuyoruz. Her şey tabii ki bitmeye yönelik değerlendiriliyor ama bugün dahi bitse bir tahribat küresel ekonomiler üzerinde beklemez misiniz?
0: Bir tahribat var. O da bir süre etkisini devam ettirecek. Bu tabii birinci aşamada enerji fiyatları. Savaş bitse bile az önce konuştuğumuz gibi petrol altyapısı hem üretim hem depolama hem de lojistik altyapısı zarar gördü ve güven azaldı. Artık Körfez ülkelerine geçtiğimiz seneler gibi güven söz konusu değil. O bölgedeki istikrar

0: sağlantısında bile güven azaldı. Dolayısıyla enerji fiyatlarının, enerji derken petrol ve doğal gaz fiyatlarının eski seviyelerine gelmesini kolay kolay beklemek mümkün değil. Gelse bile tabii enflasyon beklentilerini de olumsuz olarak etkiledi. Dolayısıyla eğer bir anlaşma çıksa bile, tabii çıkmaması durumu çok daha kötü, ama çıkması olumlu. Ancak bu durumda bile bir miktar hasar bırakması, özellikle fiyat istikrarı konusunda bir miktar hasar bırakması normal ve beklenen bir şey. Bu açıdan küresel bazda baktığımız zaman enflasyon beklentileri yukarı yönlü küresel bazda revize edildiğini söyleyebilirim.
1: 95 dolar Amerikan tipi ham petrol, Brent petrolde de 100 dolar seviyesini görüyoruz. Bir stagflasyon riski var mı peki Arda Bey?
0: Savaş devam eder, çatışma uzar ise böyle bir risk elbette ki oluşur. Bu da tabii hangi kanallardan gelir? Çeşitli kanallardan. Bir kere petrol fiyatının yükselmesi, doğal gaz fiyatının yükselmesi, yine o bölge gübre ve alüminyum açısından önemli bir bölge. Küresel bazda enflasyonu yukarı çeker. Bununla beraber faizler, piyasa faizlerinde yukarı yönlü seyir görürüz. Dolar diğer para birimlerine karşı değer kazanır. Bunun tam tersi bir etki olarak da ekonomik aktiviteyi olumsuz olarak etkiler. Eğer bu çatışma istenmeyen yerlere doğru giderse, umuyoruz ki gitmez, ama giderse yüksek enflasyon ve yavaşlayan ekonomik büyüme olarak bunun etkisini görmemiz mümkün. İş oraya gelir mi? Göreceğiz, ama her halükarda şu anda birincisi enflasyon beklentileri açısından ve faizler açısından piyasayı olumsuz etkiledi. Eğer devam edip kalıcılaşırsa veya savaşın süresi uzarsa, o zaman ekonomik aktiviteyi de baskılayıcı etmenleri görürüz diye söyleyebilirim.
1: Arda Bey, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
1: Sağ olun, iyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar.
1: Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisi Sertem İyi Güneş eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Düşen petrol piyasası var ama buna rağmen 100 dolar bandını Brent petrolde görüyoruz. Nasıl değerlendirmek gerekir? Yaşanan gelişmelere rağmen çok ciddi bir düşüş de söz konusu olmadı. Evet, en yüksek seviyesinden gerileyen bir piyasa var ama hala yüksek seviyelerdeyiz. Öyle ki Brent petrolün 60 günlük hareketli ortalaması 93 dolar seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Yaklaşık bu seviyenin de %8 üzerinde işlemler devam etmekte. Siz nasıl okuyorsunuz?
2: Tabii Körfez'de hala Hürmüz Boğazı'nın açılmış olmaması temel olarak bu piyasalardaki sakin fiyatlamaların çok da fazla aşağı gelmemesine sebep oluyor. Hürmüz Boğazı biliyorsunuz alternatifi olmayan bir geçiş kanalı ve artık herkesin de bildiği gibi küresel petrol üretiminin ve doğal gaz üretiminin 1/5'inin geçtiği bir kanal. Özellikle burada petrol üretimine ve ihracatına yönelik tesislerin saldırı altında kalması, vurulması ihracatın da üretiminde kısılmasına neden oldu. Dolayısıyla olası bir jeopolitik gerginliklerin gerilemesi durumunda bile çok hızlı bir şekilde üretim kısıtlarının ortadan kalkamayabileceğini aslında piyasa fiyatlamaları gösteriyor. Savaşın başında hatırlarsınız. Fiziksel petrol piyasalarıyla finansal piyasalardaki fiyatlamaların arasında bir fark oluşmuştu. Şimdi savaş uzamaya devam ettikçe ve bir anlaşma zemini bulma süresi uzadıkça finansal piyasalardaki fiyatlamanın yavaş yavaş fiziksel piyasadaki petrol üretimi azalmasını yavaş yavaş fiyatlara yedirdiğini görüyoruz aslında. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde petrol fiyatlarının artık aşağı gelmesi beklenmiyor. Sene başında 60 dolarlar civarında olan 2026 ortalama Brent tipi petrol beklentileri 80 ila 90 dolarlara güncellenmiş vaziyette. Tabii ki savaştaki gidişat, jeopolitik gelişmeler önemli olacaktır. Ama hem dediğim gibi üretim tesislerinin ihracata yönelik limanların saldırıya uğraması, buradaki kapasitelerin azalması neden oluyor. Hem boğazın kapalı olması hem de tabii ki petrol piyasasındaki özellikle OPEC artı ülkelerinin içindeki biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri de bu gruptan ayrılacağını ilan etti. Karışıklıklar da riskin biraz daha fazla algılanmasına neden oluyor.
1: Önümüzdeki süreçte büyümenin daha düşük olacağı bir ortam mı küresel piyasalarda göreceğiz peki? Küresel ekonomilerde.
2: Evet, bizim beklentimiz bu yönde Uğur Bey. Biliyorsunuz burada genelde kurumlar senaryolarla çalışıyorlar. Dolayısıyla ilk başta beklenen savaşın kısa süreli olacağı ve ilk şokun, o ilk büyük şokun hızlı bir şekilde telafi edilebileceğine ilişkin fiyatlamalar yerine biraz daha savaşın daha uzun sürebileceği ve petrol fiyatlarının savaşın başladığı döneme göre %50'ler civarında artabileceği senaryolarına bırakıyor. Dolayısıyla iki küresel büyüme beklentilerini aşağı çekiyor. Hem birçok kanal üzerinden hem tabii ki imalat sanayinin ihtiyacı olan aramalı tedarikini azalttığı için üretim ve ihracat tarafı azaldığından dolayı özellikle petrokimya ürünlerinde hem fiyatlar üzerinde enflasyonist bir baskı yarattığından dolayı hem de tabii ki bu enflasyon baskısının da merkez bankalarının normalde bu sene faiz indirmeleri beklenirken bekle ve gör politikasına geçmelerine sebep olmuş olmasından kaynaklı olarak bizim beklentimiz bu seneye başlarken 2026 yılında yaklaşık %2,7'lik bir büyüme olacağı yönündeydi ama biz de beklentilerimizi yavaş yavaş %2'ye doğru güncellemeye başladık. Tabii ki bunun da temel nedeni bu jeopolitik gerginlikler. Dolayısıyla tabii ki önümüzdeki günlerin ne getireceği çok belirsiz ama en azından bugünkü koşullar altında bir projeksiyon yaptığımızda küresel büyüme beklentileri tabii ki aşağı doğru geliyor.
1: Daha yüksek bir enflasyonist ortam mı söz konusu olacak peki?
2: Evet, özellikle maliyet enflasyonu biliyorsunuz burada merkez bankalarının da hareket alanı aslında oldukça kısıtlı. Çünkü bir arz şokuna talebi kontrol altına almayı sağlayan enstrümanlarla yanıt vermeye çalışıyorlar. Hem maliyet açısından hem de tabii ki tedarik kanallarındaki kesilmeler nedeniyle lojistik sürelerinin uzaması, yakıt kullanılan yakıtın artması, sigorta maliyetlerinin artması gibi tüm aslında maliyet kalemlerinde artışlar var. Eğer talep kuvvetliyse herhangi bir ekonomide tabii ki hizmet tarafı özellikle kuvvetliyse firmalar bunları hızlı bir şekilde nihai tüketiciye yansıtabiliyorlar. Ya da kendi karlılıklarından fedakarlık yapmak durumunda kalıyorlar. İki taraflı da aslında ekonomiler için çok olumlu bir senaryo değil. Ama tabii ki bu arz yönlü şokun yarattığı maliyet artışları dönüp dolaşıp tüketicilere de bir fatura olarak geri dönüyor. Zaten ilk örneğini biz hem kendi ülkemizde de gördük ama yurt dışında da görmeye başladık. Avrupa'daki enflasyonda da özellikle manşet enflasyonda ciddi yükseliş oldu. Amerika'da da %3'lere doğru artık yaklaşan çekirdek gösterge olmasa da manşet enflasyonda bir sıçrama oldu. Bununla beraber de tabii ki merkez bankalarının faiz indirme ihtimalleri 2026'da neredeyse tamamen gündemden kalkmış görünüyor. Şu anki koşullar altında diye tekrardan altını çizmek isterim tabii ki.
1: Biraz altına da temas edelim. 4700 doların üzerinde konumlanmış durumda. Eski performanslar söz konusu olur mu? Yatırımcı madem jeopolitik riskler var neden altın eskisi gibi yükselmiyor diyor. Burada periyoda mı odaklanmak lazım ya da savaşın farklı tahribatlar oluşacağına ilişkin öngörüler mi altında bu denli bir baskıyı beraberinde getirmişti? Ta ki bu haftaya kadar bu hafta son 3-4 günlük periyotta iyi bir fiyatlama var.
2: Burada da tabii biraz jeopolitik gelişmelerin piyasalara kısa süreli yansımaları etkili oluyor. Bu hafta biraz daha ateşkes ümitleri arttığından dolayı hem petrol fiyatında hafta başından bu yana biraz gerileme gördük. Altın fiyatlarında da daha doğrusu tüm değerli metallerde de cüzi miktarlarda toparlanma gördük bu hafta. Fakat altın piyasasını ve belki de diğer değerli metalleri de şu şekilde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Hem savaşın etkisine bakmak lazım öncelikle. Burada ilk etapta tabii ki bir satış gelmesi çok normal ve tahmin edilebilir bir gerçekleşmeydi. Çünkü ciddi ciddi anlamda bir nakit sıkışıklığı oldu. Beklenmeyen bir gelişme olduğu için ve ilk etapta altına gelen, daha doğrusu altın pozisyonlarının likide döndüğünü gördük. Sonrasında ise savaşın beklenenden daha uzun süre devam etmesi hem enflasyon beklentilerini artırdı, hem artık Fed'in çok fazla altın dostu olmadığını gösterdi. Çünkü faiz indirimi beklenirken bekle ve gör politikasını en azından şimdilik geçmiş oldu Amerika Merkez Bankası. Tüm bunlar nedeniyle altına talep düştü, hatta satış

0: Merkez bankalarının alımları devam ediyor. Dolayısıyla aslında orta vadede, yani bu savaş söz konusu, eğer daha doğrusu bu gündem maddesi olmanın dışına çıkacak olursa, altını ve diğer değerli metalleri destekleyecek temel veriler aslında hala piyasada mevcut. Dolayısıyla ufak bir olumlu gelişme olduğunda, jeopolitik gerginliklerin azalacağına dair, tabii ki fiyatlamalar yukarı yönde değişiyor.
1: Bir kısa araya gidelim Seltem Hanım. Aradan sonra yine sorularım olacak. Küresel bakış birazdan kaldığı yerden devam edecek.

0: Flip Capital'in sunduğu Küresel Bakış devam edecek.
1: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
2: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
3: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
1: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
3: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
1: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
2: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
3: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
1: Aslıhan Çelik soruyor.
2: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
1: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
3: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
2: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
1: Akılda kalanlar yarın 10'da Ağparada.
0: Flip Capital'in sunduğu Küresel Bakış devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kofas Türkiye Baş Ekonomisi Sertem Yügün bizlerle olmaya devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Fed'e dair öngörüleri de konuşalım mı biraz? Tabii bunun yanında piyasalar üzerinde nasıl etkisi olabilir? Bunu da merak ediyorum. Çünkü özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın ay ortasında artık zamanı dolduğu için bırakacak olması ve yeni başkanın koltuğa oturması ile birlikte Fed'de nasıl bir politika olacağına dair öngörüler farklılaşıyor. Kimisi faiz indirimi olur derken kimisi de bir süre daha bu denli bir sabit kalma hususu ...husunda görünümün devam edebileceğine ilişkin öngörüsünü paylaşıyor. Siz ne taraftasınız? Ayrıca Powell giderken son toplantıda FED bağımsız olmalı. Bizim ana gayemiz FED istikrarını sağlamak demişti. Şayet bağımsızlıktan Amerikan Merkez Bankası uzaklaşırsa piyasalar buna nasıl reaksiyon gösterir?
1: Tabii bu piyasalar açısından ciddi anlamda ek bir belirsizlik demek olur. Özellikle politika tahminine politika izlenecek politika adımlarıyla ilgili Fed'in net iletişim kuramaması ciddi anlamda risk algısının bozulmasına yol açan ekstra bir gündem maddesini beraberinde getirmiş olur. Tabii Powell'ın giderken ki açıklamalarına ek olarak şunu da söylemek lazım. Yeni gelecek aslında Fed Başkanı'nın da daha çok şahin açıklamalar yaptığını gördük. Burada daha çok tabii ekonomi yönetiminin Fed'in faizlerini biraz daha düşük bir yerde oluşturması gerektiğine ilişkin ifadeleri vardı ama uygulanan politikalar geçtiğimiz seneden beri yani ek gümrük tarifeleri, jeopolitik gerginlikler tüm bunlar fiyatların geçici de olsa çok ani bir şekilde artmasına neden oldu. Dolayısıyla Fed'in şu anda faiz indirimi istenirken faiz indirmek için çok da fazla elinde bir nedeni yok. Bugün de açıklanan zaten istihdam verileri de piyasanın istihdam piyasasının kuvvetli olduğunu gösteriyor. Yani Amerikan ekonomisinin aylık yaklaşık 50 bin istihdam yaratması lazım. Ama bundan daha hızlı bir istihdam yaratışı olduğunu görüyoruz. Bu da işsizlik oranının sabit kalmasını yani 4,3 Fed açısından kabul edilebilecek bir yerde kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla hem Fed'in yeni yönetimine ilişkin daha doğrusu yeni yönetimindeki politika uygulanabilecek politikalara ilişkin açıklamaların hem piyasa dostu hem daha enflasyon odaklı gelmesi hem Amerikan ekonomisinde çok ciddi bir

0: panik yavaşlamasının olmaması, istihdam piyasasının kuvvetli kalması en azından bu sene sonuna kadar bir hızlı faiz indirimi döngüsünün biraz daha dışlanacağını açıkçası gösteriyor. Bizim tabii sene başında beklerken, daha doğrusu sene başında tahminlerimizi oluştururken Fed'den bir ya da iki tane faiz indirim beklentimiz vardı 25'er bas puanlık. Tabii bu beklentiler de artık yavaş yavaş gündemden kalkmaya başlıyor. Ama dediğim gibi bu hem Amerikan ekonomisinin kendi görünümüyle alakalı hem de jeopolitik gerginliklerin ne kadar Amerikan ekonomisinde fiyatları yükselteceğiyle alakalı bir durum. Hizmet tarafı da eğer fiyat artışına katılırsa ciddi bir enflasyon etkisi görülebilir Amerika'da. Fed'in de tabii ki ister eski ister yeni yönetim olsun buna kayıtsız kalması oldukça zor. İkinci bir önemli unsur da Fed'in karar alırken ne kadar oy birliğiyle, görüş birliğiyle karar aldığı olacaktır. Burada bir ayrışma söz konusu olursa piyasa açısından bu da bir belirsizlik kaynağı olacaktır. Dolayısıyla sadece yeni başkanı kendi şahsında, kendi para politikası ifadeleriyle değil, kurum olarak para politikası kurulunun ne kadar görüş birliğiyle ya da görüş ayrılığıyla karar verdiğinde mutlaka piyasalar takip edecektir ki en son toplantıda ciddi anlamda bir görüş ayrılığı yaşanmıştı.
1: Tabii uzun süredir Amerika'da borsalarda rekor kırmaya devam ediyor. Bunu da ifade etmiş olalım. 10 yıllık Amerikan tahvili 4.36 seviyesinde. Tahvillere doğru bir çıkışın olduğunu, tahvillerden bir çıkışın olduğunu görüyoruz. Ama yanı sıra Amerika'da endeksler rekor kırmaya da devam ediyor. İkisi aynı anda, aynı süreçte bu denli farklı bir noktada olmasını nasıl okumak gerekir? Çünkü hem tahvillerden net bir şekilde çıkış görürken hem de S&P Nasdaq ve Dow Jones endeksinde de rekor fiyatlamalar var teknoloji hisseleri önderliğinde.
0: Evet, hisse senedi piyasalarında uzun zamandır çok yüksek seviyeler kaydedilmeye başlandı. Savaşla birlikte aslında özellikle bono tahvil piyasaları bence en önemli piyasalar haline geldi. Çünkü herhangi bir ülkede bir kriz olduğu takdirde en önemli gösterge borç senetlerinin faizlerinin nereye doğru gideceğidir. Çünkü borçlanma maliyetleri bu piyasalarda belirleniyor. Dolayısıyla hisse senetlerinden ziyade ben bono tahvil piyasalarının kriz dönemlerinde ya da ekonomideki riskler azaldığında da daha iyi bir gösterge olduğunu değerlendiriyorum. Amerikan 10 yıllıklarının da %5 seviyesini geçmesi bu anlamda risklerin daha arttığına gösterge olarak değerlendirildiği için çok olumlu bir sinyal taşımaz aslında küresel ekonomi açısından. Bu anlamda faizlerin düşmüş olması bir miktar daha olumlu karşılanabilir borçlanma maliyetlerinin aşağı geleceğine ilişkin bir belirti, en azından bir sinyal verdiği için. Ama bu da çok değişken olduğunu görüyoruz. Yani son dönemde tabii ki fiyatlamalar biraz daha olumluya dönmüş vaziyette. En azından bu ateşkes anlaşmasıyla beraber ateşkes döneminin öncesine göre piyasalarda bir miktar rahatlama olduğunu görüyoruz. Sadece bono tahvili tarafında değil, hem altın tarafında hem petrol tarafında bunu görebiliyoruz. Ama buradaki belirsizlik belki de daha iyiye gidişatın önünde bir engel olarak kalıyor. Tabii ki tekrardan eğer riskler artarsa o zaman biz 10 yıllıklarda tekrardan bir artış görebiliriz. Borçlanma maliyetleri yukarı doğru gelecektir böyle bir ihtimalde.
1: Seltem Hanım, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Küresel bakışta haftanın genel değerlendirmesini ve önümüzdeki sürece ilişkin olasılı senaryoları masaya yatırdık. Böylece küresel bakışa nokta koyuyoruz. Birazdan spor ekonomisiyle karşınızda olacağız.

0: Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: ...19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın...

adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

0: efendim motorlu sporları konuşacağız. Spor ekonomisinde bu hafta önümüzdeki sene Formula 1 heyecanı yine ülkemizde gerçekleşiyor. Ülkemiz bu spor dalında önemli sporcular çıkarıyor, önemli başarılar gerçekleştiriyor. Bu anlamda bu başarıları masaya yatıracağız ve aday sporcuların da bu anlamda kendilerini nasıl yetiştirmeleri gerektiği ile alakalı önemli nüansları masaya yatıracağız. Bizlere Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Sayın Serdar Bostancı eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Önemli bir yarışın da arefesindeyiz. Dünya Rally Şampiyonası mıydı? Yanılıyor muyum?
1: Arefesi falan değil, ortalarındayız şu anda.
0: O heyecanı bizle paylaşın lütfen.
1: Dün bizim Castrol Ford Team Türkiye genç pilotumuz Ali Türkkan, geçen sene Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı 3. bitirmişti. Bu sene hedefimiz şampiyonluk. Rally dün başladı. 1. günü Ali büyük bir farkla 1. olarak bitirdi. Bugün de 3 etap koşuldu. Pazar akşamına kadar devam ediyor. 4 gün devam ediyor. Yani gayemiz Ali'nin bu rally'yi kazanması ve Türkiye'ye bir dünya rally şampiyonluğu getirmemiz. Bundan önceki yarışı Ali kazandı Hırvatistan'ı. Geçen sene Yunanistan'ı kazandı. Yani bu kazanırsa bu 3. birinciliği ve dünya şampiyonasındaki önemli bir derecesi olacak.
0: Senede bir defa mı bu yarışlar oluyor?
1: Hayır. Dünya Rally Şampiyonası 13 ayaktan oluşuyor. Dünyanın farklı yerlerinde yapılan, işte Finlandiya'da, Türkiye'de de uzun süre 2003'ten itibaren bir 10-12 sene Türkiye'de Dünya Rally Şampiyonası yapıldı. Önce Antalya'da, sonra İstanbul'da, en sonunda son 5 senede Marmaris'te yapıldı. Pandemiden beri de şu anda tekrar geri dönmüş değil. Formula 1 ile birlikte onun da en hızlı şekilde Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz tabii ki.
0: Tabii bu organizasyonların ekonomik katkısı da oldukça büyük.
1: Tabii ki yani dünyada bu yarışları organize edenler amiyane tabiriyle babalarını ayrı için yapmıyorlar. Hem o ülkenin tanıtımı için çok önemli. Formula 1'i de Dünya Rally Şampiyonası'nda milyarlarca insan izliyor. Türkiye gibi bir ülkeyi tanıma fırsatı buluyorlar. Hele rally'de işte köyleri, denizi, sahilleri, turistik yerleri, her yeri çok daha güzel uzaktan görebilmek mümkün. Bir de tabii ki bu işin hem Formula 1'in hem Dünya Rally Şampiyonası'nın çok ciddi bir turizm ayağı var. Yani 50-100 bin kişi geliyor ve bunlar iyi para harcayan turistler. Bu işi dünyanın her yerinde yapılan yarışları takip eden insanlar. Tabii bunun da arkasından o gelen kişilerin başkalarına anlattıklarıyla, gördükleriyle diğer alt etkileri oluşacak. Onun için bu sene de Dünya Rally Şampiyonası'nın 2027'de Türkiye'ye geri döneceği açıklandı geçtiğimiz haftalarda, biliyorsunuz. Buradan da bu vesileyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük emek verdiler. Çok büyük gayretler gösterdiler. İnsanüstü çabalar sonucu 2027'de Formula 1 Türkiye'ye gelecek. Türkiye'nin tanıtımı en iyi şekilde yapılacak.
0: Sporcular, peki milli sporcularımızdan bahsediyorsunuz. Yarışçılarımızdan, milli yarışçılar. Doğru tabiri.

0: özellikle, değil mi?
1: Evet, tabii ki.
0: Bu yola nasıl başlıyorlar? Bizleri yeni izleyen genç kardeşlerimiz, bu yolda olmak isteyenler, o hazırlık evresi, o başlangıç evresi nasıl oluyor?
1: Şimdi bu sorunuza aslında en iyi cevap verecek kişilerden biri benim. Benim otomobil sporlarındaki bu sene 51. yılım. Geçen sene 50. yılımı
0: maşallah tutadım. Hiç göstermiyorsunuz.
1: Ve bu basamakları teker teker teker teker çıkarak önce 1968'deki Türkiye'de yapılan ilk resmi rally'i, rahmetli Renç Koçu Bey'in kazandığı rally'i 10 yaşında bir çocuk olarak seyrettim ve o gün bu aşkı kaptım. O gün bugündür de otomobil sporlarından başka bir şeyle uğraşmadım. 1998'de aktif sporculuğu bıraktıktan sonra takımımızı kurduktan sonra tamamen bizim gayemiz genç pilotları yetiştirmek üzerine oldu. Ve yine o dönemde kurduğumuz Renç Koçu Bey Eğitim Seminerleri diye bir seminerle, daha sonra Drive to the Future organizasyonları, hep genç pilotları seçip bunları yetiştirip ileriye ilerinin şampiyon pilotları haline getirmek en büyük hayalimiz. Bunu da son 30 senedir başardık. Yani Türkiye Rally Şampiyonluğu olsun, Avrupa Kupası olsun, Balkan Şampiyonluğu olsun, en son 2017'de Avrupa Şampiyonluğu olsun, bunların hepsi bizim çatımızın altındaki genç pilotlardan çıktı. Bu arada yine Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun çok önemli bir çalışması var. TOSFET'in Yıldızını Arıyor adıyla. Oradan bu işe hevesli kişiler çok basit bir takım seçmelerle önce içinden kabiliyetli olanları, bu işi sevenleri, yapabilecek olanları ayrılıyor. Onların arasından da biz şampiyon olacak pilotları cımbızla seçerek en üst noktalara taşıyoruz. Bu sene bile biz yine 18 yaş ortalamalı 4 tane yeni genç pilotu çatımızın altına aldık. Bunları yetiştireceğiz. Yani şu anda Dünya Rally Şampiyonası'nda birinci giden Ali Türkkan 5 senedir bizim takımımızda. Bu sene 5. sene. Basamakları hep benim en çok kullandığım deyimlerden biridir. Basamakları teker teker teker teker çıkarak önce Türkiye, sonra Balkanlar, sonra Avrupa, sonra dünya, bu başarıları elde edebilmek bizim takımımız gibi bir takımın da arkalarında destekleri olduğu süre zarfında olabiliyor, olabileceğini de bu zaman içerisinde ispat ettik.
0: Hangi markalar daha çok burada şampiyonluk elde etti bu şampiyonada?
1: Türkiye'de mi, dünyada mı?
0: Dünyada.
1: Valla ben Ford'u temsil ediyorum. Ford, Henry Ford'un otomobil sporlarıyla ilgili iki tane çok önemli bir lafı var 1900'lerin başında. Bir tanesi otomobil sporları otomotiv endüstrisinin laboratuvarıdır diyor. Bu neyi anlatıyor? Biliyorsunuz otomobiller Ar-Ge ile belli bir yerlere geliyor. 1900'lerin başındaki otomobillerle bugünkü otomobillerin teknolojilerini mukayese edecek olsak çok büyük farklılıklar var. Bunların çoğu yarış otomobillerinde geliştirilen teknolojilerle bu noktaya geldi. Yine diğer bir sözde hafta sonu yarış kazanırsınız, hafta başı otomobil satarsınız sözü. Ama Ford 1900'lerin başından beri aralıksız olarak otomobil sporlarını hem rally tarafında, hem Formula 1 tarafında, hem pist tarafında, hem touring car tarafında yapıyor. Yine Ford kadar bu işi iyi yapan markalar Toyota, Hyundai, bir dönemler Fiat, mesela Fiat şu anda tekrar Lancia ile de geri dönüş yaptı. Renault her zaman bu işlerin içerisindeydi. Bilmiyorum şu anda unuttuğum markalar varsa bunlar. Şu anda mesela Dünya Rally Şampiyonası 3 marka var. Ford, Toyota ve Hyundai. Sadece bu 3 marka yarışıyor. Türkiye'de bir dönemler 7, biliyorsunuz Türkiye'de otomotiv endüstrisi çok ileri noktalarda. Türkiye'de 7 taneye kadar fabrika takımı otomobil sporlarının içindeydi. Ama şu anki ekonomik krizler, pandemi sonrası falan bu 2'lere 3'lere kadar düştü günümüzde ne yazık ki.
0: Tehlikeli bir spor değil mi?
1: Yani dışarıdan bakarsanız tehlikeli zaten, ama ben hep şunu söylüyorum. Bir rally otomobil içinde doğru ekipmanlı, doğru kıyafetlerle, doğru güvenlik tedbirlerinin alınmış bir parkurda otomobil kullanmak, Türkiye'de şehirler arasında otomobil kullanmaktan emin olun daha güvenli.
0: Doğru ekipman, doğru tedbirler nedir peki?
1: Şimdi otomobillerin içinde, bir önce yarış otomobillerin hepsinin içinde roll cage diye adlandırılan bir güvenlik kafesi var. Çelik borulardan oluşmuş. İşte özel yarış koltukları, özel emniyet kemerleri, üzerinize giydiğiniz tulumunuz, ayağınızdaki ayakkabılar, kafanızdaki kask, boyun kırılmasına mani olmak için Hans diye kullanılan bir ekipman var. Bunları eğer sahipseniz, bunları

0: kullanıyorsanız ve bunları gerektiği gibi kullanıyorsanız, yani dünyanın en iyi otomobilinin içine oturursunuz, emniyet kemerinizi gevşek bırakırsınız, ufacık bir kazada en basitinden kaburga kemikleriniz kırılır. Bunları da pilot doğru şekilde yapıyorsa çok çok büyük kazalar görüyoruz. Dünya Rally Şampiyonası'nda da, Formula 1'de de sonunda otomobil taklalar atıyor, duruyor. Pilot kapıyı açıyor, çıkıyor dışarıya. Yani yarış otomobilleri günlük hayatta kullandığımız otomobillerden çok çok daha güvenli otomobiller.
1: Görüntüleri de ekrana taşıyoruz. Sporcularımızı ve yarışçılardan öne çıkan görüntüler. İzlemesi de çok keyifli.
0: Evet, ben çok fazla içinde olduğum için
1: size bir esprisi yokmuş gibi mi?
0: Yok, olma, yani tabii şu
1: alışıksınız.
0: Anda, şu anda dijital hayatla tabii her şey çok değişti. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Nereden nereye geldiğimizi anlamak için bana bu soruları sordukları zaman gençler, ben onlara bu soruyla cevap veriyorum. Mesela Dünya Rally Şampiyonası her sene Monte Carlo Rally'siyle başlar Ocak ayında. İşte onlar bana Monte Carlo ile ilgili sorular sorduğu zaman diyorum ki, çocuklar diyorum, sizce 70'li yıllarda ben Monte Carlo Rally'sini kimin kazandığını ne zaman öğreniyordum diyorum. 10 dakika sonra diyorlar, 15 dakika sonra diyorlar, 2 gün sonra diyorlar. Yani şanslıysak birkaç gün sonra öğrenebiliyorduk. Çünkü oradan basına yansımaları, Türkiye'deki basına gelmeleri, biliyoruz. O zaman telefon etmek bile mümkün değildi. Telefon yazdırarak telefon edilebiliyordu. Dergiler geliyordu, o dergilerden bakıp görüyorduk. Şu an ne durumdayız biliyor musunuz? Yarışı kazanan pilottan daha önce biliyoruz. Çünkü online olarak özel etap zamanı bizim önümüze düşüyor. Pilot finişe geliyor, duruyor. Kazandın mı derken biz kazandığını biliyoruz pilotun. Yani neyin nereden nereye geldiğini düşünün artık. Yani inanılmaz bir nokta, geldiğimiz nokta dijital hayatta birlikte.
1: Kesinlikle. Ülkemizin peki bu tarz sporlardaki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Motor sporlarındaki gelişimle geldiğimiz nokta ne anlatıyor?
0: Şimdi otomobil sporları ekonomiyle de çok ilgili olduğu için, sponsorların ve otomobil firmalarının bu işe ilgisi çok önemli olduğu için Türkiye'de iniş çıkışlarla bu iş gidiyor ne yazık ki. En pik yaptığı seneler 90'ların başıyla 2000'lerin 2005'ler 2010'lar arasıdır. İşte o senelerde dediğim gibi 7 taneden fazla Türkiye'deki fabrika takımı burada yarışıyordu. İşte ekonomik krizlerle yaşanan, bir tek Türkiye'deki değil, dünyadaki ekonomik krizlerin, otomotiv krizlerinin etkileriyle inişler çıkışlar oluyor. Burada tabii Otomobil Sporları Federasyonu'nun bu işe bakış açısı çok önemli. Şu anda çok değerli bir federasyonumuz var. Ve çok büyük hayalleri var. Hayallerini de teker teker geliştiriyorlar. Bence en büyük sıçramayı önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde yapacağız. Ama yani bir sürü spordan, otomobil sporlarından çok daha fazla seyredilen bir tür spordan çok daha ileri durumdayız otomobil sporlarına. Diyorum yani, bizim takımımızın kazanmadığı şampiyonluk kalmadı. Bizim mesela takımımız Castrol Ford Team Türkiye 2017 senesinde Avrupa şampiyonu oldu. Yani bu futbolda bile çok zor başarılan bir şey. Balkan şampiyonlukları, işte Avrupa kupaları.
1: Takımın bunlar, kaç sporcusu var?
0: Ortalama 5 sporcu. 5 sporcu gibi gidiyor.
1: Peki yanılmıyorsam sizin oğlunuz da bu sporla ilgileniyor.
0: Evet, şu anda zaten benim burada olabilmemin sebebi o. Murat şu anda Portekiz'de, takımı o yönetiyor. Murat da Türkiye'nin ilk motor sporları mühendislerinden, ilk ve tek. İngiltere'de Oxford'da motor sporları mühendisliği okudu. Daha sonra Türkiye'ye geldi. Ben aslında çok fazla istemedim. O kendi arzusuyla yaptı bunları, açık konuşmak gerekirse. Sonra aktif sporculuğa başladı. 3 kere Türkiye şampiyonu oldu. 1 kere Avrupa Kupası'nı kazandı. Aslında en aktif olacağı dönemde de 30'lu yaşların başlarında da aktif sporculuğu artık bıraktı mı desek, ben bıraktırdım mı desem, o da kendi rızasıyla birikimini genç pilotlara aktarmak için şu anda takımı o yönetiyor. Tabii ki genç pilotlarla, yeni jenerasyonla benden de daha iyi anlaşıyor. Şu anda mesela Ali Türkkan'ın, dünya şampiyonu olmak üzere olan Ali Türkkan'ın arkasındaki en önemli isimlerden biri Murat Bostancı. Ona hem teknik olarak, hem mekanik olarak, hem stratejik olarak coaching yapıp onun başarılı olmasını sağlıyor. Böyle bir hayatımız. Eşim de, Yeşim Bostancı da otomobil sporlarının içinde tanıştık. O da yıllarca kadın kopilot şampiyonluklarına sahipti. Yani bizim için otomobil sporları ne bir

0: hobi, ne bir iş, tamamen bir yaşam biçimi. Bana hobiniz dedikleri zaman kızıyorum, işiniz dedikleri zaman kızıyorum. Bizim hayatımız bunun üzerine kurulu. Tamamen hayatımızın bir parçası.
1: İnşallah nice başarılara diyelim o zaman.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Ve bu güzel sohbet için.
0: Çok güzeldi muhabbet. Teşekkürler.
1: Sağ olunuz. Gastrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Sayın Serdar Bostancı bizlerle birlikte oldu. Motor sporlarını konuştuk ve Formula 1'e temas ettik. Böylece spor ekonomisine burada nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: this place, it stays with me.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park Almaslak da bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam.

0: faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobik'te.
2: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım.
4: Bir de böyle Otobit'te.
5: Bayramı özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
6: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Güçlü partneriniz CV Enerji.

Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren bizim evlerde sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'dan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız

0: fırsatını kaçırma.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
4: hadi. Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Efendim bu hafta da ekonomi iklimi programı ile sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğum Profesör Doktor İbrahim Demir Hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hocam hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Hocam tabii piyasalarda oynaklık savaşın seyrine bağlı olarak değişiyor. Tekrar müzakere ve bir barış olma ihtimalinin fiyatladığı, sonra tekrar çatışmalar geldi vesaire, böyle bir durum söz konusu. Tabi hocam aynı zamanda siz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Strateji Araştırmalar Enstitüsü Müdürü olarak da görev yapıyorsunuz. Öncelikle savaşın bu genel bir gidişatını bir sorayım size. Sonra bir ekopolitik bir okuma yaparsanız, hani bu gidişatı nasıl görüyorsunuz?
1: Öncelikle Apara izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Sizlerle tekrar birlikte olmaktan mutluyum. Savaş 8 Nisan'daki ateşkesle birlikte bir durgunluk dönemine girdi. İki tarafın birbirini test ettiği, yokladığı bir dönemden geçiyor gibiyiz. Ancak resmi olarak bitmiş değil savaş. Sadece küçük hareketler iki taraftan da geliyor gibi. Anlaşılan o ki iki tarafta belli bir barış teklifiyle karşılaşmak ve onu değerlendirmek istiyor. Bu müzakerelerin devam ettiğini biliyoruz arka plandan. Amerika'nın tabii Hürmüz Boğazı'na uyguladığı blokede savaşta çok ilginç bir adım oldu ve bu adımın da yine savaşın kendisi kadar ciddi ekonomik çıkarımları ve etkileri söz konusu oldu global piyasalarda. Tabii diğer taraftan İsrail'in tutumuna da bakmak lazım. Bütün gözler İran-Amerika eksenindeyken İsrail'de ateşkese karşı olmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını, bombalamalarını devam ediyor. Ve Orta Doğu'daki aslında istikrarsızlık, çatışma ve savaş durumu durulmuş değil. Tabii bunun ekopolitiğini okumaya kalktığımızda, baktığımız zaman kısa vadede çok ciddi bir enerji şokuyla karşı karşıya dünya. Ciddi bir petrol bölgesi olduğu için ve Hürmüz Boğazı'ndan bu dünya piyasalarına dağıldığı için oradaki tıkanıklık enerji piyasalarını olumsuz etkiledi ve bildiğimiz gibi dünyada petrol fiyatlarına artış olarak yansıdı. Tabii bu sadece emtiada, petrolde değil, finansal piyasalarda da, çünkü o onun iz düşümü, benzer etkileri göstermiş durumda. Ciddi bir ticaret yolu tıkanıklığı olduğu için aynı zamanda lojistik ve arz yollarında da veya arz güvenliğinde de ciddi bir sıkıntı oluşmuş durumda dünyada. Bunun da uzun dönemde küresel büyümeyi yavaşlatacağını, küresel ekonomilerin görünümlerini negatif duruma veya daha negatif duruma getireceğini beklemek şu anda doğru olur diye düşünüyorum.
0: Tabi hocam, Dünya Bankası'nın tahmini var bölgeyle ilgili, büyüme ile ilgili, hem Avrupa tarafında hem ABD tarafında hem de Asya tarafında büyüme aşağı doğru revize ediliyor. Evet. Diğer taraftan da tabi enerji fiyatları bir ara 124 dolara kadar çıktı, sonrasında tekrar 100 dolar bandında, fakat hani böyle geri çekilme de böyle kolay olacak gibi de durmuyor. Fakat bu aynı zamanda dünyada merkez bankalarını da etkileyecek bir duruma geldi. Hani o yüzden bu güvenli bir liman olarak görülen altından talep şu anda yok. Çünkü ayrı bir katmandayız şu anda. Bu enerji fiyatlarının artması enflasyonist baskı oluşturur. Enflasyonist baskıda major merkez bankaların da bu noktada karar alma sürecine etkilerinden dolayı faiz indirimi rafa kalktı neredeyse. Sıkılaşma mesajları var. Enflasyonu mücadele ön planda. Bu da ne yapıyor? Özellikle Fed'in uygulamış olduğu bu politikalar, yani faiz indirmeme süreci, ki işte ayın 15'inde Powell'un süresi bitiyor. Kevin Warsh, işte Trump'ın yeni adayı. Yani o gelse dahi yükselen enerji fiyatları karşısında, yani faiz indirme şansı yok da, faiz inmemesi bu noktada alta darbe vuruyor. Altta darbe vurmasından dolayı altına bir düşük durum, bir düşük bir seyir durumu söz konusu. Barış ihtimali güçlendiği zaman ise faiz indirme ihtimali artıyor enflasyona bağlı olarak. Bu da altını güçlendiriyor. Yani böyle bir ilginç bir korelasyonla şu an hocam karşı karşıyayız değil mi hocam? Yani bu 70'li yıllarda da biz yaşadık petrol şoku. Tabii 90'lı yılların başında Körfez Savaşı'nda da buna benzer şey oldu. Fiyatlar çok yükseldi. Ama hani böyle altın ile petrol arasındaki bu negatif korelasyon diyelim hocam, çok net de değildi değil mi hocam? Öyle hatırlıyorum hocam.
1: Değildi. Çünkü şu anda petrolle alakalı meselede bir kere dolarizasyon. Petrolün dolarla alınıp satılması doları kritik bir noktaya koyuyor, pozisyona koyuyor burada. Ancak şu an petrol tıkandığı için petrol kaynaklı dolar talebinde düşüş söz konusu ve nakitte kalma isteği altın ile dolar arasındaki dengeyi bozmuş durumda. Diğer taraftan da sizin de bahsettiğiniz gibi merkez bankalarının savaş öncesinde bildiğimiz faizleri indirme politikalarında duraksama oldu. Yani şu anda merkez bankaları faizleri indirmeme, hatta yukarı doğru çekme pozisyonu almış durumdalar. Bu yüzden çok ciddi, karmaşık altın, faiz ve dolar ve diğer paralarla alakalı dengeler arasında sizin de bahsettiğiniz gibi karmaşık yeni dengeler söz konusu. Bu dengelerin işte savaşın sona ermesiyle hemen eski dönemine, eski durumuna dönmesini beklemek aslında zor. Çünkü fiyatların aşağı doğru çok hızlı bir şekilde düşeceğini beklememiz doğru olmaz. Yapışkan fiyatlar teorisi gereği. Bu yüzden merkez bankalarının faiz indirmeme politikalarını, özellikle Amerikan Fed'inin, çünkü Amerikan Fed'inin sadece savaşla alakalı değildi biliyorsunuz. Öncesinde de konuştuğumuz gibi tarifeler kaynaklı bir enflasyon baskısı vardı Amerika'da. Tarifeler kaynaklı, yani Trump'ın tarifeleri artırması kaynaklı Amerika'daki enflasyonun dizginlenmesi nedeniyle Amerikan Fed'inin faizleri indirme

0: Ölmesinin üzerine bir de İran Savaşı patlak verdi. Bu iki etki yüzünden şu anda dolar, altın ve faiz üçgenindeki dengeler çok beklenmedik durumda aslında.
1: Hocam bir de bu tabii ben bir şöyle bir değerlendirme yaptığımda 1970'li yıllarda altına dayalı dolar sistemin sonuna gelinmişti. Hatta ondan sonra da dolarda ciddi bir değer kaybı olacağına dair söylentiler oldu 70'li yılların başında. Fakat sonrasında Nixon zamanında ABD ile Suudi Arabistan arası bir anlaşma imzalandı. Ve anlaşmanın temel konusu enerji fiyatlarının dolar cinsinden fiyatlanması ve gelirlerin de ABD tahvillerine yönlendirilmesi. Evet. Hatta enerji ithal eden ülkelerin de bu ithalat karşılığında da bir ABD rezerv para birimi olarak ABD dolarını tutması öngörülüyor. Dolayısıyla petrola dayalı bir dolar sistemi oluştu burada. Petrodolar diyoruz biz buna ve aslında bu petrodolar sistemi acaba savaş evvelinde Çin ve İran arasındaki ticaretin yuan ile yapılacak olması, yani petrolün dolar cinsi para birimleriyle ticaretin oluşması acaba bu tahtı sarstı. Bundan dolayı da böyle bir savaşta başlayabilir mi hocam? Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Hocam şöyle değerlendirmek mümkün. Evet, petrodolar konusu Amerikan dolarına olan taleple alakalı başta gelen açıklamalarımızdan bir tanesi. Ancak sadece bu değil. Yani dünyada bir rezerv paraya ihtiyaç var. Yani güvenilir bir paraya ihtiyaç var. Bu güvenilir para ihtiyacını karşılayacak para şu anda dolar. Savaş olmasaydı veya bütün ülkeler petrolden çıksa bile, petrolle alakalı ticaretlerini veya diğer ticaretlerini dolardan çıkarsa bile, doların güçlü konumunu destekleyen başka unsurlar var. Bir kere doların sigortalı olması. Yani Amerikan bankacılık sisteminde çok güçlü bir şekilde mevduatların sigortalanması söz konusudur. Bu doları güvenli hale getiren unsurlardan bir tanesi. Diğer taraftan da doların diğer ülkelerde mevduat gücü. Yani bizim ülkemizde de dolar hesabı açıp dolar yatırabiliyorsunuz. Bu ve dolarla borçlanma yapılabiliyor. Bu Amerika'ya, Amerika dışında yepyeni Amerika kadar neredeyse bir ekonomik alan açıyor. Yani bütün ülkelerin dolarla borçlanmaya izin vermesi gibi bir şey. Yani borçlandığınız zaman dolar yazabiliyorsunuz üzerine. Bu müthiş bir güç. Yani sadece petrodolarla açıklanabilecek bir güç değil. Ancak bunlarda sarsılma olursa tabii doların pozisyonunda ciddi zayıflama bekleyebiliriz. Elbette petrodolardan çıkış belli bir zayıflama getirir dolarda, ancak yine güçlü konumunu herhangi bir daha iyi bir rezerv para bulununcaya kadar yerini koruması mümkün.
1: Profesör Doktor Murat Ferman Hocam, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam, merhabalar, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ankara'ya selam ve saygılar gönderiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Hocam buradan devam edelim. Bu doların rezerv para birimi olma, doların tahtını konuşuyorduk İbrahim Hocam'la. Tabi hocam ABD burada bu petrodolar sistemiyle aynı zamanda da karşılıksız para basarak enflasyonu da dışarı ihraç etmiş oluyor. Ve düşük borçlanma kabiliyetleri sahip olmak istiyor. Hocam bu dolara dair biraz konuşalım. Ne dersiniz hocam? Buradan başlayalım isterseniz.
2: Tabii. Şimdi güzel bir tespitle başladığınız, hatırlarsanız açılımı İbrahim Hocam'a öyle sordunuz. Bir ekopolitik bakış açısından yaklaşalım dediniz. Çok doğrudur. Bu yaşadığımız zamanları belki bize en geniş kapsamlı ve uzun soluklu analiz etmeye yardımcı platform, ekopolitik platformdur. Orada da biliyorsunuz hani bir ekopolitik, yani politik tarafı İbrahim Hoca'nın, uluslararası ilişkiler tarafı var. Bir de ekonomik tarafı var. İkisi arasında aslında eşitler arasında birinci ayrımı dahi yapılamaz bence. İkisi birbirini tamamlayan meseleler. Çünkü netice itibariyle uluslararası ilişkiler ve siyasa da kaynakların nasıl kullanılacağını, nasıl paylaşılacağını, kimlerin söz hakkı kullanacağını ifade ediyor. Hele bu son dönemde hani petrol üzerinden çok konuşuyoruz. Yakın zamanda Pete Hopkirk'ün yazmış olduğu İstanbul'un doğusunda bitmeyen oyun, yani neftin bu coğrafyada ortaya çıkmasıyla beraber yeni yapılanma çerçevesinde bütün dünya sisteminin nasıl bu yapı üzerinden inşa edildiğine dair güzel bir tespit. Hocamın bütün

değerlendirmelerine katılıyorum. Ve bir parça daha en azından günümüz itibariyle reel bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. Bir kere anlaşılıyor ki dünyada yeniden bir ekopolitik yapılanmanın temeli atılıyor ve bunu da şu anda ekopolitik düzen veya sistemin çağdaş Roma'sı kimliğini taşıyan Amerika Birleşik Devletleri o hegemonlara tarih boyunca hep musallat olan diyelim veya hegemon olmanın mütemmim cüzü ayrılmaz bir parçası olan egosantrik ben merkezcil düşünme ekseninden yapıyor. Yani diyor ki 82 yıl evvel abad edilmiş, kurulmuş bu sistemin kurucusu ve banisi olarak eğer bu sistemde bir değişiklik yapmak gerekiyorsa onu da ben yaparım. Eğer bu sistemin dayanakları Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, belirli ilkeler ihlal edilecekse veya yeniden tanımlanacaksa onu da ben yaparım diyor. Bununla da yetinmiyor. Sadece mevcut hakim düzen değil, 17. yüzyıla kadar geri gidiyor. Biliyorsunuz şu anki bu Amerikan versiyonu, Amerikan çağı sisteminin de diyelim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika hakim güç olmasından hareketle iki temel prensibi aslında 17. yüzyıldan beri dünyada par prensip kabul ediliyor. Ekopolitik sistem bunun üzerinden yürüyor. Bir tanesi denizlerde seyr-ü sefer ve bu konudaki serbestiyet, korsanlığa veya her türlü deniz haydutluğuna karşı çıkış, yani merkantilist sistemin yükselişi ve bugüne kadar gelişini buna borçluyuz. Şimdi anlaşılıyor ki o değiştirilmeye çalışılıyor. Biraz sonra ne demek istediğimi anlatmaya çalışacağım. İkincisi de savaşa girmek ve zor kullanmak için just cause dediğimiz haklı savaş sebebi. Bu iki çok önemli unsurun üzerine sonra işte Westfalia vesaire gibi dönüm noktaları gelerek bugüne kadar ilerleniyor. Şimdi anlaşılıyor ki bu Hürmüz Boğazı üzerinden Hürmüz Boğazı bir kaldıraç olarak kullanılarak Amerika diyor ki son 5-10 sene içerisinde dünyada enerji tedarikçisi kimliği şapkası değişmiştir. Başka şapkaya, başka kafalara geçmiştir. O kafada malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'dir. Trump boş yere son dönemlerde böyle yerli yersiz biz Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla enerji üretiyoruz, satıyoruz demiyor. Yerli yersiz günde petrol ihracatını 5.2 milyon varile günlük olarak çıkarttığını ifade etmiyor. Dikkat ederseniz bu İran harekatı da daha belki 12 günlük çatışmada gündeme gelmeyen Anadolu'da güzel bir söz var biliyorsunuz, kuşak sarkıtmak denilir. Amerika'nın sarkıttığı kuşağa basmayan İran'a bu sefer Venezuela bacağını işin operasyonun ikmal ettikten sonra tekrar harekete geçiyor. Kendisinde biliyorsunuz bulunan o daha doğrusu bulunmayan ağır petrol ve motorin unsuruyla dünyanın ispat edilmiş en büyük rezervine sahip ülkesini orada kendince ustalıklı bir manevrayla mevcut yönetimi iş başında bırakarak başkan yardımcısı devrimci bacı eliyle marifetiyle kontrol altına aldı ve dolayısıyla mamul entegrasyonunu da mamul gamındaki entegrasyonu da gerçekleştirdi. Şimdi diyor ki ben taşımacılık ve lojistik meselesine de vaziyet edeceğim. Çünkü artık bu formül değişti, siklet değişti. Yani petrol ve doğal gaz tedarik sikleti değişti, merkezi değişti, değişiyor, değişmek durumunda. Esasen ne yapıyor? Normalde işte bu 17. yüzyıldan beri doğal su yollarında böyle para almak, haraç kesmek, yok kilosuna bir dolar, yok 5 yuan falan filan bunlar aslında şeye bile, tartışmaya bile, gündeme bile gelmemek gerekir. Hürmüz'ün üzerinden hatta İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikvan biliyorsunuz açıkladı. Sonra Arakçı da söyledi. Dedi ki ilan ediyorlar. Diyorlar ki gel kardeşim biz yeni bir idare tesis edelim. %40 senin olsun, %40 benim olsun. %10'ar da Umman'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne verelim. İstemezlerse başka formülü bulalım. Biz bu geçişi birlikte ortaklaşa yapalım. Buradan da Malakka Boğazı'na yürüyecek Amerika. Ondan sonra diğer konularda da gereken vaziyeti edecek. Zaten Panama'da biliyorsunuz Çin hakimiyetini yıprattı.
Süveyş'i İngiltere'yi devreden çıkarak ele geçirdi. Dolayısıyla aslında dikkat ederseniz en son sunduğu hani 14 maddelik sürece karşılık, tabii İbrahim Hocam bunları çok daha yakından izliyordur ve yorumlama kabiliyetine benden daha çok sahip. Ama en son Amerika'nın bir karşı teklifi oldu. O karşı teklifte ne, bir kere rejimin değişmesi gibi bir şey artık söz edilmiyor. Yani diyor ki zaten değişti diyor. Orada da şunu yaptı. 37-34 yıllık Molla iktidarını, otoritesini aslında bir açıdan bakıldığında üniforma giymiş ekonomi yönetimi, yani kumanda İran'daki kumanda yönetiminin başında bulunan devrim muhafızlarını öne çıkarttı. Onları muhatap alıyor zaten dikkat ederseniz. Aslında anlaşma tevil edildi de ayrıntılar üzerinde anlaşılıyor. İran'da bu durumdan vazife çıkarıp adeta hani tapusuz araziye ben önce geldim, ben buraya bir gece kondu kurmuştum teşbihte hata olmaz yaklaşımıyla burada bu yeni düzenden pay kapmaya çalışıyor. İşin özü ve esası budur. Karıştırmamak gerekir. Yani reel olmak lazım. Yoksa böyle nükleer kapasiteler, şunlar bunlar, bunlar dikkat ederseniz bu en son planda da yok. Varsa yoksa Hürmüz Boğazı. Hürmüz de aslında bir endikatör, bir kaldıraç, bir tramplen. Buranın üzerinden esas Malakka ve diğer su yollarına hakim olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki dünya küresel lojistik sisteminin yeniden dizaynında ben söz sahibi olmak istiyorum diyor. Mesele aslında bundan ibaret. Yani işin özü bu. Hal böyle olunca o zaman şu gerçek de ortaya çıkıyor. Bakın İran sadece günler evvel Yuan'la geçenlerden ticaret yapıp doldurum yapanlardan para almıyorum, geçiriyorum derken birdenbire Yuan'ı falan unuttu. Şimdi realden bahsediyor dikkat ederseniz. Dolayısıyla aslında anlaşılıyor ki bazılarının düşündüğü gibi hani rezerv paranın dolar hakimiyeti devri falan sona ermedi. Tam tersine Amerika bütün bunlara karşı yeni bir konfirmasyon yaptı. Petrodolar hakimiyetinin ayakta ve önümüzdeki kısa orta vadede hakim olacağını bir kere daha ortaya koydu. Açık ve net söyleyelim, Trump zaten göreve gelmeden evvel fiziki altında aldığı pozisyonla birdenbire kripto dünyasına yaptığı girişle ilk önce senelerdir güçlü dolar politikası uygulayarak altını ve diğerlerini baskılayan rejimini dış borcunu iskonto etmek için değiştirdi. Güçlü dolar yerine daha görece güçsüz dolara fiziki altın ve yanına gümüşü katarak ve hiçbir mantık temel sebep olmadan müthiş bir yükselişle bunun önünü açarak yol verdi. Böylece dış borcunu önemli ölçüde iskonto etmiş oldu. Buradan da bir kaybı yok çünkü fiziki altında bir numara Amerika. Dolar düşse fiziki altın değeri çıkıyor. Amerika gene karlı. Kriptoda Ekim'de 136 bin doları gösterdi. 60 bin dolara tekrar geri çekildi. Negam gene Amerika karda. Silahta Amerika gene bir numara. Silahlar harcanacak, mühimmatlar sarf edilecek ki yenileri üretilsin. İşte görüyorsunuz saatler evvel gene bütün dünyaya yeni siparişler alındı. Avrupalıları dünyanın bir numaralı silah ithalatçısı haline getirdiler. Bunun içine bir de petrolü koydu. Daha önce 60'lı dolarlarda affınıza sığınarak söyleyeyim, anlaşılması bakımından vulgarize ediyorum. 60'lı dolarlarda sürünen petrolü şimdi ortalama 100 dolardan satıyor. Hem de peynir ekmek gibi satıyor. Hatta geçenlerde Trump söylemişti ya acaba şaka mı yapıyor, espri mi yapıyor falan denildi. Çin gemileri bize gönderiyor, limanlara gönderiyor demişti. İran, özür dilerim düzeltiyorum. Doğrudur. İran hakikaten limanlara gönderdi. Amerikalılar gayet güzel satışları da yapıyorlar. Böylece benim DC gap kurgusu dediğim dolar, kripto, altın, silah yani arms ve petrol de ilave edilince her hal ve şerayette, her gelişmede Amerika Birleşik Devletleri'nin yani evin, yani kumarhanenin, yani kasanın, yani oyun kurucunun daima karlı çıktığı bir düzene kuruldu. Ama bu düzeneğin yürümesi için tarihte olduğu gibi emperyalin çıkarlarını maksimize etmek için diğer ülkeler, mazlum milletler acı çekmeye, bedel ödemeye devam ediyorlar. Bu çerçevede yumuşak karına sahip olanlar biraz daha bu bedeli ağır ödüyorlar. Programımızın adına uygun olarak da ekonomi iklimi sertleştiğinde
zayıf bünyeliler daha fazla orta ve uzun vadeli

0: rahatsızlıklara, sıkıntılara yakalanmayla karşı karşıyalar. Ama onun dışında son olarak şunu da söyleyeyim hocam. Amerika'ya karşı mesafeli tutumumun herhalde yazdıklarımızda, çizdiklerimizde, yaşadıklarımızda bellidir. Ama gerçekçi değerlendirme yapmak lazım. Amerika'da makro göstergeler çok çok iyi. Yani Amerikan ekonomisi, bakmayın siz, petrol pahalılanınca, hayat pahalılanınca Amerika'nın geneli şikayet ediyor ama Amerika'nın yönetici eliti ve gelir dağılımında piramidin üstünde oturanlar çok mutlu. Her bakımdan Amerikan ekonomisi altın çağını yaşıyor. Rakamlara baktığınızda bu gayet açık ve net olarak ortaya koyulabilir. Dolayısıyla netice olarak Trump'ın bu kasayı evet, hemen doldur, şimdi doldur, şimdi kasayı al veya parayı cebine koy, reperküsyonları ve yan etkilerini sonra tartışırsın anlayışı bir kere daha sonuç verdi. Maalesef sonuç verdi. Bu da emperyalin bir şeyi, kurnazlığı. Dikkat ederseniz hocam, son olarak şunu da söyleyeyim. Ticaret gümrük vergilerinde de aynı şeyi söylediler. Dediler ki yapma, etme, bu iptal edilir. Bunun mantıksal, legal, ahlaki bir dayanağı yok. Ne gam dedi. Önce paralar gelsin, sonra düşünürüz. Paralar geldi. 165 milyar dolar kasaya girdi. Şimdi bugün bir tane daha karar çıktı. 10 bin küsür şirketi sıraya koydular. Hani bekle de alırsın diyorlar. Evet. Dolayısıyla yani gayet açık ve net şunu söylemekte fayda var. Maalesef devri dilarada Amerika'nın bu kumpası an itibariyle sonuç vermiş gözüküyor.
1: Hocam tekrar döneceğim size, içeri soracağım. İbrahim hocam, bu savaşta yani yeni ticaret kolları, yani burada özellikle hani biz kalkınma yolu projesi dedik, diğer taraftan Hicaz yolu projesi dedik, Orta Yol projesi, Zengezur vesaire. Yani burada Türkiye stratejik olarak bu koridorlarda bir lojistik olarak bir enerji alanında veya birçok alanda bir merkez ülke olma durumu söz konusu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
2: Burada coğrafya devreye giriyor. Nerede bulunduğunuz, hani location, location, location derler. Yani değil mi? Türkçesi tam, biz Türkçe'de öyle kullanmıyoruz ama yine de lokasyon yani. Köşe başı vardır veya yolun arkası vardır. Hepsi aynı değerde değildir. Türkiye dünyanın kilit taşı gibi bir yerde. Bütün geçiş yollarının uğradığı, kesiştiği bir yerde. Kültürlerin, malın, hizmetin, ticaretin, göç yollarının, hatta ben diyorum göçmen kuşları bile bu ülkeden geçiyor. Yani çok kritik bir coğrafya olduğu için bir yer tıkandığında coğrafyanın size verdiği avantaj alternatiflerinizin olması. Yani Türkiye hem fırsatlarının hem de risklerinin çok olduğu bir ülke. Önemli olan bu fırsatları aslında çalışıp bu fırsatları realize etmeye çalışmak. Bir yol kapanırsa Türkiye için alternatif yollar söz konusu. Yani etrafınızın denizlerle çevrili olması, boğazlara yakın olmanız, kendi içinizde boğazın olması, bölgemizde işte Hürmüz gibi, Süveyş kanalı gibi su yollarının olması size alternatifler sunuyor. Diğer taraftan biz enerji havzasında ve gıda havzasındayız. Dünyanın buğday ambarı ve enerji havzası içerisindeyiz. Yani Orta Doğu'daki bir tıkanıklık aslında Orta Asya, Rusya, Ukrayna kaynaklarından Türkiye tarafından temin edilebiliyor. Bu manada Türkiye çok kritik bir bölgede. Özellikle şu anda kalkınma yolu projesi çok önemli. Sizin de bahsettiğiniz gibi Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak ve Türkiye üzerinden geçecek bu projenin hayata geçirilmesi birden Hürmüz Boğazı ile alakalı veya diğer bölgedeki kanallarla alakalı tartışmaları değiştirecektir. Elbette maliyetler aynı olmayacaktır. Elbette riskler aynı olmayacaktır. Ancak alternatif alternatiftir. Yani daha fazla seçenek daha iyidir. Bu manada Türkiye'nin geleceği hem enerji yolları bakımından, ticaret yolları bakımından, alternatifleri üretebilmesi bakımından parlaktır. Bunlar zaten fark edilmiş durumda ve çalışılıyor. Yani doğalgaz boru hatları, petrol boru hatları, kalkınma yolu projesi gibi projeler bu manada çok önemli.
1: Murat Hocam, şimdi enflasyon rakım açıklandı. Enerji maliyetleri 100 dolar bandında gidiyor. Tabii Sayın Bakan da ifade etti. 5 aylık rezervimiz var dedi. Hani bu noktada Türkiye birçok ülke mukayeseli olarak çok iyi yakalandı. Hem rezerv olarak, hem gıda rezerv olarak, hem gübre olarak, hem Merkez Bankası'nın biriktirmiş olduğu

günde ortaya çıkmamıştır. Ve tabiri caizse hani esansiyel tansiyon gibi Türkiye ekonomisi de uzunca bir müddettir yerleşik bunlardan ortaya koyabiliyoruz. Yani en son çekirdek enflasyon rakamlarında enerji kaleminin bertaraf edilmesi veya daha ileri okumalarda da çok açık ve net söyleyelim. Mart ve Nisan aylarında bu dünyadaki fiyat artışları yani enerjiye bağlı fiyat artışları 2-2,5 puanlık bir artış sağlamıştır. Ha bu hiç de az değildir elbette ama öyle iki katı veya düşecek veya trende girecek bir enflasyonu bu yoldan çıkartma gibi bir durumla hayır. Bunu gerçekçi olmamız lazım. Üçüncüsü de yayılım. Yayılım benim bakkal hesabı dediğim aslında çok kestirme ve doğru bir hesap. Yani bakıyorsunuz endeksin içinde yer alan, sepette yer alan unsurlara bakıyorsunuz. Şimdi bunlara ekonomik alt grup deniliyor Avrupa Birliği standartları çerçevesinde. Kaç taneden, bunların kaçında, kaçında fiyat ne yönde hareket etmiş? Şimdi bu ayetine bakıyorsunuz 174, mesela 174'ten 147 tanesinde. Yani her an baktığınız üzere %90'ında fiyat artmış. Bu ne demek? Esnafından büyük holdinglerine kadar ekonomik aktörler fiyat arttırımı konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ediyorlar. Bu yayılım veya bakkal hesabındaki bu gidişat kırılmadıkça enflasyonun aritmetik olarak inmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu üçlü sacayak üzerinden yeniden ve çok sil baştan çok net ve açık değerlendirmeler yapılmalı. Yani tedavi protokolünün yeniden yazılması lazım. Teşhisin yeniden konulması lazım. Talep ve arz bacaklarının biliyorsunuz dengeli bir şekilde ele alınması lazım. Üstelik bu programın bu versiyonuyla uygulanmaya başlanmadan evvel önemli bir noktada birçok uzmanın öneri ve uyarılarına konu olmuştu değerli hocam. Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun, yani bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Gelir dağılımı veya servet transferinde normalin üzerinde bir montan ve hızda bozulma veya değişme olursa talep üzerinden sıkılaştırıcı politikaların etkinliği çok azalır. Yani bunu bilmekte, bunu buna göre hareket etmekte fayda var denilmişti. Maalesef talep üzerinden sıkılaştırıcı politikalar ücretli kesim ve emekliler üzerinde sıkılaştırıcı politikaların zecri etkileri, zorlayıcı etkileri görülmekle beraber gelir dağılımı ve servet transferindeki beklenmedik bozulma ve gelişmeler çerçevesinde başkaları tarafından misliyle telafi edilmek suretiyle, gene basitleştirerek söylüyorum, sıkılaştırıcı politikalardan istenen murat elde edilememiştir. Bunu Merkez Bankası Başkanımız örneğin yastık altı altına bağlı kazançlardan da söylüyor. Biz de ekonomide görüyoruz sevgili hocam. Kayıt dışı biliyorsunuz. Bu Amerika'nın demin çevirdiği fırıldak veya oyunu kendi açısından çok başarılıdır. Yakın zamanların en başarılı finans manipülatif operasyonudur. Altın ve gümüşe yol ver, doları baskıla, sonra kriptoya yol ver, sonra doların birdenbire altından çek, tekrar güçlü dolara yol ver. Yani inanılmaz bir emme basma tulumbayla benim hesaplarıma göre toplam borç yükünün en kötü ihtimalle 7'de 1'ini iskonto ettiler. Müthiş bir operasyon. Kendi parasıyla borçlanma gibi dünyada ancak hegemonlara nasip olabilen bir durum. Dolayısıyla yani arz tarafının ihmal edildiği konusu hep söyleniyordu. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in baştan beri ifade ettiği bu üçlü senkronize yaklaşım, yani parasal politikalarla beraber, yani her yükün Merkez Bankası üzerinden veya onun marifetiyle değil de mali politikalar bütçede mutlaka sonucu görülecek ve yapısal reformların senkronize olarak yürütülmesi gerekiyordu. Bu konuda değişik adımlar atıldı ama bir beraber senkronize, bütünleştirici fayda maliyet analizine dayalı hareketler görmedik. Mesela mali disiplinde önemli kazanımlar sağlandı. Biliyorsunuz gerek Merkez Bankası Başkanımızın gerek Hazine ve Mali Bakanımızın son ilgili konuşmalarında da bu noktaya dikkat çekiliyor ama
Mesela yapısal

0: platformlar konusunda fayda maliyet analizi tartışmalara girilmedi bile. Halbuki mesela bütçe dengesinin önemli noktalarından bir tanesi cesaretle örneğin kamu personel veya yani bütçe içerisindeki kamu personel veya ücret yükünün tartışılması gibi meseleler olabilir. Ya da vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle ücretler üzerindeki baskının nispeten azaltılması gibi gelişmeler olabilir. Dolayısıyla enflasyonda gelinen nokta yumuşak karın gösterdiğimiz için iklim bozulunca bir parça daha sıkıntı görüyoruz. Ama emin olun bu her şey doğru ve yerinde gidiyor ve iniş trendine giriyor iken bu yaşanan Körfez Savaşı dolayısıyla sonuçlar bu tarzda değişti anlamında yorumlamamak gerekir. İhtiyatlı iyimserlikle doğru teşhis koymak zorundayız. Doğru teşhis koyamazsak doğru tedavi uygulayamayız. Dolayısıyla Türkiye mevcut potansiyelini realize edebilmek bakımından önce bu yumuşak karına olan enflasyonu rehabilite etmek zorunda. Hocam dikkat ederseniz sizlerin de aslında her zaman işaret ettiğiniz gibi hani bu günlük meselelerle uğraşmaktan aslında büyük resmi hani biraz evvel söylediğiniz değerli hocamın da ifade ettiği o dünyada ekopolitik dengeler yapılanmalar yeniden revize edilirken Türkiye'nin merkez ülke olarak hak ettiği en yakın durduğu en çok kendisine yakışan fırsatlara yakın durması lazım. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ı, Hindistan'ı, Çin'i jockeying for position denilen yeni dünya düzeni için yeniden kendilerini konumlandırma aşamasındayken Türkiye'nin de büyük düşünmesi, Gümrük Birliği'nin revizesinden serbest ticaret ve tercihli ticaret protokollerinin tekrar yapılmasına kadar başka meselelere dikkatini yoğunlaştırması gerekiyor.
1: Evet hocam.
0: Ama içeride bu yumuşak karın tahkim edilmediği müddetçe bu gerçekten güç bir hale geliyor. Hocam TL meselesinde de şunu söyleyeyim. Tabii yani doğru teşhis koymazsanız bazı semptomlar üzerinden sanki o semptomu ortadan kaldırmak veya ona yüklenmekle bütüncül tedavi uygulamadan kalıcı sonuç almak mümkün değil. TL niye değerli olmuştur? Buna sebep nedir? Niye cari denge ve borçlanma durumları bu şekliyle ortaya çıkıyor? Onları çözmek lazım. Yoksa ağrı kesici ilaç vererek ağrının kaynağına inmezseniz onu tedavi etmeniz veya onarmanız mümkün değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İstifade ettik hocam. Tekrar görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar. Çok sağ olun hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum.
1: Murat hocam iyi akşamlar. Evet hocam, Murat hocam enflasyon rehabilitasyon dedi İbrahim hocam. Bu oldukça önemli bir tespit. Tabii burada para politikasıyla talebi düşürme noktasında aslında gereken yapılıyor. Fakat işte orada bir noktaya değindi. Yani bu gelir dağılımında bir bozulmaya yol açan bir sonuç doğuruyor ise bu noktada para politikası talep kısma noktasında bu tekrar gözden geçirilmeli ve değerlendirilmeli denildi dedi. Ve diğer taraftan özellikle işte biraz daha işin üretim tarafı yani parasal tedbirlerin yanında da üretim tarafına da yoğunlaşmak lazım. Bu savaş atmosferinde hocam tabii yine ekopolitik okuma yaptık. Enflasyonla mücadeledeki gidişatı siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz?
2: Hocam şimdi Murat hocam konuşurken ben notlarımı almıştım öncesinde. Dış şoklar bizi şöyle rahat bırakıp da enflasyonu bir güreşçi gibi minderde yenmemize müsaade etmiyor. Sürekli dışarıdan bir şey patlak veriyor. Etrafımızdaki riskler nedeniyle işte Ukrayna savaşı, şimdi İran savaşı, Gazze'deki gelişmeler gibi sorun, Covid daha öncesinde gibi dış şoklar enflasyonu kendi kurallarımıza göre halletmemize aslında müsaade etmiyor. Murat hocam da ona benzer bir ifade kullandı. Tabii başlıca para, maliye politikaları, para politikaları ve arz yönlü politikalar şeklinde enflasyonla bununla mücadele etmek gerekiyor. Para politikası en önde gelen veya en çok gördüğümüz politikalardan, çünkü uygulaması kolay, hızlı, sonuçları değerlendirmek hızlı. Hocam da bahsetti, ancak maliye politikaları, vergiyle alakalı politikalar, bunlar biraz daha zaman gerektiren. Harcama kararları, vergi kararları, yasal prosedürleri uzun olan uygulamalar. O yüzden uygulamada çok fazla görmüyoruz parasal politikalar kadar. Ancak Türkiye'ye özgü bazı meseleleri değerlendirmemiz gerekir. Hocamız da bahsetti. Türkiye'nin enflasyon sorunu kronik, kangrenleşmiş ve nükseden, sürekli tekrar geri gelen bir sorun. Bu sorunu bizim çözmemiz gerekiyor. Bütün programlarımızda biz sizle konuştuğumuzda aynı şeyi söylüyoruz. Fiyat istikrarını sağlamadan bir ekonomide bütün dengeleri kurmanın çok zor olduğunu biliyoruz. Burada da yapılması gereken bazı şeyler var. Yani sadece para politikasıyla çözmek aslında doğru değil. Yapısal önlemler almak gerekiyor. Ancak yapısal önlemler almanız için zamana ihtiyacınız var. Örneğin benim düşündüğüm önlemlerden bir tanesi, Türkiye'de piyasaların endüstriyel organizasyonuna baktığımız zaman bir çeşit oligopolleşmenin olmaması ve fiyat takibinin mümkün olmaması. Bir malın peşine düştüğünüz zaman, almak istediğiniz zaman %20, 30, 40, 50 iki katına varan kadar fiyat farklarıyla karşılaşıyorsunuz piyasada. Gelişmiş piyasalarda bu söz konusu değil. Bir iki tane firma oluyor ve bunlar lider firmalar oluyor. Bu firmaların fiyatlarını takip ettiğinizde hem tüketici takip etmiş oluyor, hem de diğer lider firmayı takip eden firmalar da onlara göre konumlandığı için fiyatlar da burada gördüğümüz gibi iki katı, üç katı, yarısı gibi farklar olmasının imkanı yok. Ancak %5, %10 oynayabiliyor fiyatlar. Yani normal, işte ne diyelim, inşaat malzemeleri fiyatları, araba parçaları fiyatları, gıda fiyatları, günlük market alışverişi fiyatları gibi fiyatlara baktığınız zaman bunların çok değişkenlik göstermediğine bakıyorsunuz. Ancak bazı sektörlerde bu endüstriyel organizasyona geçilmiş değil. Tabii bizim ekonomimizin, yani anne baba marketi şeklinde giden, ancak çok sayıda olan, istihdam deposu olan yerlerin önemi de çok fazla. Ancak fiyat takibini yapmamıza izin vermiyor. Diğer taraftan rant ekonomisi, yani enflasyonu besleyen kaynaklardan bir tanesi bu Türkiye'de. Değer artışları ile ilgili çok sistemli bir yaklaşımımız aslında yok. Yani vergi sistemi içerisinde yeni, daha agresif bir şekilde izlendiğini görüyoruz. Ancak tabii ranta dayalı, işte emlaktan tutun da yine altını da bunun içerisine koyabiliriz. Yani üretken olmayan, yastık altında tutup onun spekülasyonuyla devam eden, üretim arzı besleyen, üretim olmayan bir ekonomik modelle yaşadığınız zaman enflasyonla karşılaşmanız yani hiç de beklenmedik bir durum değil. Diğer taraftan kayıt dışılık. Yani bunlarla, bütün bunlarla da mücadele etmek gerekiyor. Ancak bunlarla mücadele etmeniz için zamana ihtiyacınız var. Bu zamanınız olmadığı zaman sadece para politikasıyla ve oranlarla, faiz oranlarıyla, iskonto oranlarıyla, daraltıcı politikalarla yol almanız gerekiyor.
1: Hocam, burada enflasyon tahminlerini görüyoruz. Yani burada bir kontrol ufku var. 2026 Aralık ve 2027 arasında. Tabii 2026 için %15-21 aralığı denildi. Fakat şu an enflasyon 4 ayda neredeyse %15'e geldi. Önümüzde daha 7 ay var hocam. Hani bu Merkez Bankası'nın tabii bu kontrol ufku demiş olduğu, aslında aynı zamanda Merkez Bankası önümüzdeki sürece dair nasıl bir para politikası uygulayacağını gösteriyor bize. Evet. Burada yani sıkılaşma, yani diyor ki Merkez Bankası bu. Ama bir de şimdi yeni bir şey var, tahmin var, bir hedef var. Hedef burada 15-21. Yani bu hedef şu an tutması çok zor, ama bu şunu gösteriyor: ben 2026 yılı için ve 2027 yılı için sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğim diyor. Ama diğer taraftan en son tahminler, Merkez Bankası'nın yine yapmış olduğu enflasyon tahminleri ise yıl sonu için %27 ile biraz üzerinde, bazı uluslararası kuruluşlar %30'a kadar gidenler var bu noktada. Hocam, bu resme baktığımız zaman, hani özellikle 2026'yı konuşur isek, 2027'den ziyade, yani bu yıl için enflasyonu, bir de enflasyon raporu açıklanacak hocam. Yani orada da muhtemelen bir revize olur mu olmaz mı onu bilmiyoruz. Fakat Sayın Bakan şunu söyledi. Yaz aylarında bir yeniden bir değerlendireceğiz dedi. İşte OVP defteri var bu noktada. Şu anki durumu hocam bu enflasyonla ilgili olarak hani 2026 yılı nasıl görüyoruz?
2: Tabii Murat hocam da bahsetti. Yani birkaç aylık bir savaş meselesinin ürünü değil dedi. Ancak enflasyonun sadece geçmişten etkilenmediğini ve beklentilere de bağlı olduğunu hesaba katmamız gerekiyor. Yani fiyatlama dediğimiz durum söz konusu. Bir kere

0: savaşın seyrine göre değişeceğini söylememiz mümkün. Yani enerji maliyet kalemlerimiz içerisinde en önemli faktörlerden bir tanesi. Bizim enflasyonumuzun önemli bir kısmı maliyetlerden kaynaklanıyor. Yani maliyet itici enflasyon dediğimiz enflasyon tipi ve tam tipik olarak ders kitabı örneği şeklinde bir maliyet enflasyonunu biz sürekli yaşıyoruz enerji maliyetleri nedeniyle. Zaten TL'nin değeri, kur ne olacak, faiz ne olacak tartışmaları da burada. Yani bütün bunların hepsinin aynı anda dengeli bir şekilde götürülmesi gerekir ve bunların enflasyon politikasıyla uyumlu olması gerekir. Dış şok olmasaydı, yani enerjiyle alakalı bir şokla karşılaşmasaydık, belki orta vadeli programın çok daha iyimser bir şekilde devam ettiğini ve enflasyonda beklentilerin karşılanacağını söylememiz mümkündü. Ancak tekrar ediyorum, yani uzun vadeye yayılmış yapısal ekonomik önlemler alınmadığı takdirde, rant ekonomisiyle alakalı olsun, kurumsallaşmayla alakalı olsun, Türkiye'nin piyasadaki endüstriyel organizasyon yapıları, rekabet yapılarıyla, bütün bunlarla alakalı önlemler alınmadığı takdirde enflasyonumuz yine geçici tedbirlerle, pansuman tedbirlerle düşürülmüş olsa da tekrar geri gelecektir. Yani bütün politika önceliklerimiz, ekonomi politika önceliklerimiz aslında enflasyonu merkeze almalı. Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomideki diğer dengeleri sağlamamız mümkün değil. Bu manada sadece para politikasına, yani talebi kısıcı, daraltıcı politikalara dayanmak bence yetersiz olur kanaatindeyim. Aksi takdirde sizin de bahsettiğiniz gibi gelir dağılımını bozucu etkileri de söz konusu. Bu sefer daha başka sosyoekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmak durumunda olacaksınız.
1: Gıda fiyatları hocam bu noktada yine çok belirleyici. Yani bu sene çok şükür bereketli bir yıl. İyi de yağış aldı. Yani bu noktada üretimin de fakat burada hocam şuna çok kafa yoruyoruz biz. Yani burada tarladan rafa kadar olan süreçteki o fiyatlama davranışları, yani hakikaten bu burada tabii faturalandırma sürecine baktığımız zaman bazen çok fazla bir anormallik görmeyebiliyoruz ama diğer taraftan ise o marketlerin, alt şirketlerinin bu işi organize ettiğini görebiliyoruz bu noktada. Yani şöyle, yani burada sistemin iyi çalışması yönü, çünkü gıda ve konut en çok, yani biri %25 sepetteki payı, öteki de sepetteki payı da %15, %40 yapıyor bu noktada. İkisini topladığımız zaman, konutu da eklediğimiz zaman %55 yapıyor. Yani bu üç aynı zamanda çok belirleyici bu noktada. Tabii hocam, yani siz Amerika'da da bulundunuz. Yani bu mesela fiyatlarla ilgili dalgalanma, son süreçte konuştuğumuz özellikle mesela ürünlerden bir tanesi domates. Yani 2 hafta önce 60'ken şu an 160 lira. Hatta daha yüksek fiyatlarda konuşuluyor. Yani hocam, dünyada bu kadar fiyatlarda oynaklık normal mi?
0: Normal değil. Yani şimdi tabii her ekonominin kendine has şartları var. Amerikan ekonomisiyle Türkiye'yi karşılaştırmak, Türk ekonomisini karşılaştırmak çok doğru değil. Yani burada ilave mekanizmaları, ithalat mekanizması örneğin ette yapıldığı gibi devreye almanız gerekiyor ve bunun dinamik olması gerekiyor. Neredeyse günlük, haftalık bir şekilde fiyat tahminlerine göre domates olsun, başka bir şey olsun, o istikrarlı bir şekilde arzın temin edilmesi gerekir. Yani içeride sorun varsa dışarıdan temin edilmesi gerekir. Ancak dediğim gibi piyasadaki endüstriyel organizasyon mekanizmaları, yani mal tedarikinden rekabet yapısına kadar tamamen rekabetçi ve istenen boyutta olduğunu söylememiz mümkün değil. Aslında biz oligopolleşmeyi çok istemeyiz ekonomide, değil mi? Siz de biliyorsunuz hocam, tam rekabettir. Rekabetçi olsun isteriz piyasalar. Ancak bazı piyasalarda da rekabet çok da iyi bir şey değil. Fiyat takibi çok önemli. Türkiye ekonomisinde fiyat takibi mekanizması kırılmış durumdadır. Yani bunu tamir etmek bir meselede, çünkü fahiş fiyatı önlemenin imkanı yok.
1: Rehabilite etmek hocam aynı zamanda.
0: Yani bir otomotiv parçası peşine koşuyorsunuz yani. Bakıyorsunuz fiyatlar iki katına kadar oynayabiliyor. Yani bu aslında olmaması gereken bir şey bir ekonomide. Bunu nasıl temin edersiniz? Endüstriyel organizasyonlarla. Burada aslında şunu demek istiyorum. Yani makronun mikro temellerini ıskalamamamız gerekiyor. Hep hocam, makro tedbirler. sizlerle.
1: Programımızın sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Konu çok derin. İnşallah önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. Peki, inşallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: İzleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz.
1: Efendim bu haftaki programımızın sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam.

0: Her fırsatını kaçırmayın.
1: Anneler gününde altın başlamak lazım.
2: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
7: Bahar geldiyse... 100 bin...

0: kaçırmayın. Haydi kredi.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 22, Kayseri 21, Nevşehir 19, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın ve Manisa 28, Muğla 24. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Mersin ve Hatay 26, Adana 27, Kahramanmaraş 24. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 23, Karabük 24, Rize 18, Samsun 19. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 20, Erzincan 19, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 24 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisini nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te A Parada.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
3: Ne? Aferin arabadan! Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
3: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
2: Gülümseten.

0: sımsıcak bir komedi.
1: Oh, maşallah Sıtkı.
2: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
1: Öş, sus.
3: Göreviniz.
2: Göreviniz
3: tatil.
2: Tatil.
0: Görevimiz tatil pazar 20'de Ağbara'da.
4: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Mutlu akşamlar. Apar ekranındasınız. Z raporuyla karşınızdayız. Saatler 18'i gösteriyor. Haftanın son işlem gününde ABD-İran savaşındaki diplomatik çözüm arayışında gözler bir yandan. Biz Z raporunda fiyatlamalara nasıl yansıtıyor buna bakacağız. Nasıl yansıyor buna bakacağız. Tüm gelişmelere önce haber özetleriyle başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatları küresel ölçekte ticaret ve talep üzerindeki baskısını değerlendirdi. Şimşek ilk çeyrek sanayi üretim çeyreklik %0.2 artarken eksik çalışma günlerinde de etkisiyle yıllık %1.3 daraldı. Mevcut küresel konjonktürden az şekilde etkilenmek ve sanayimizi desteklemek amacıyla kapsamlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Ve bir diğer manşetimize geçelim. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2025 yılı 4. çeyrek verilerine göre yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon TL, yükümlülükleri ise 232 trilyon TL olarak gerçekleşti. Ekonominin net finansal pozisyon açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı iyileşerek %19.1 seviyesine geriledi. Ve bir diğer manşetimize geçelim. İran basınından yapılan açıklamalar var, sıcak gelişmeler var. ABD'nin savaşı sona erdirme konusunda yaptığı teklif değerlendiriliyor bir yandan. Tabi savaşın seyrine dair verilecek kritik mesajlar da gözler piyasalara nasıl yansıyor? Bir yandan da tabi küresel piyasaların gözü burada. Ve son manşetimize geçelim. ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı bugün. Beklentilerin çok üzerinde bir rakam geldi. Ve güçlü sinyaller verdi bu anlamda. 115 bin arttı. Beklenense, beklenti ise 65 bin artıştı diyelim ve manşetlerimiz böyleydi. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde nasıl bir tablo sergiliyor? Hemen göz atalım. 15.057 puanı görüyoruz an itibariyle. Yatay pozitif bir seyir var. Gün içerisinde 15.100'ün üzerine çıktı. 15.157 seviyesi en yüksek test ettiği seviyeydi. En düşük 14.941 seviyesini test etti. Yine 14.900'lerin altına sarkmıyor. Çarşamba gününden bu yana kapanış rekorlarını da takip ediyoruz. Bugün kapanış rekoru görecek miyiz? Bakacağız ve sektör endekslerine bir göz atalım. Bankacılığa bakıyoruz. Yatay pozitif. Sanayi tarafı %1.13 primli. Turizm tarafında %1.72'lik alıcılı bir seyir var. Teknoloji yatay pozitif. Gayrimenkul yatay negatif. Spor tarafı yatay negatif seyrediyor. Bir ikinci sayfaya göz atalım. Biz sigortaya bakıyoruz. Yatay negatif seyrediyor. Biz kimyada %1.20'lik bir yükseliş var. Biz inşaatta yatay pozitif bir seyir var. Biz gıdada %0.53'lük bir alıcılı seyir var. Madencilik tarafında %1.56'lık yükseliş var. BİST bilişimde yatay pozitif bir seyir var. Ve buradan info yatırıma gidiyoruz. İnfo yatırım varlık direktörü Tolga Erkan bize yayınımızda eşlik edecek. Kendisine son tabloyu soracağız haftanın da sonuna gelmişken. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi borsada rekorlar serisini takip ettiğimiz bir haftadayız. 15 bin puanın üzerindeyiz çarşambadan bu yana. Ve iki gündür de üst üste rekor kapanışlar görüyoruz. Haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Orta Doğu'daki savaş gerginliğinden kaynaklı biliyorsun bir süredir işte çok testere dediğimiz bir piyasa vardı. Yani bir yukarı bir aşağıya gidiyorduk. Son dönemde gelen olumlu haber akışıyla beraber bir miktar daha pozitif kapanışlar görmeye başladık. İlk haber geldiği zaman, yani bu ateşkesin uzatılması ve savaşın sonlandırılması ile ilgili müzakere girişimi haberi geldiği zaman aslında biz savaş öncesindeki döviz bazlı, dolar bazlı zirve rakamımıza dokunduk ve oradan bu yana aslında döviz bazlı yatay durumdayız. TL bazlı rekorları sergiliyor Borsa İstanbul. Tabii önümüzdeki günler biraz daha yatay geçebilir diye düşünüyoruz. Çünkü Mayıs ayı bir anlamda da Türkiye'de biliyorsun tatillerin yoğun olduğu bir ay olacak. Hem bayram tatili var, hem 19 Mayıs var. Tabii biz tatilde kapalıyken bir yandan aslında bu savaş müzakereleri ve oradaki haber akışı devam ediyor olacak. Dolayısıyla burada kurumsal ya da büyük yatırımcılar çok ciddi riskler almayabilirler. Biraz daha böyle TL bazında endeksin, döviz bazında da bir yataya geçişini gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum.
0: Şimdi ilk çeyrek bilanço sezonunun da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz Tolga Bey. Bunu da biraz değerlendirelim. Bu hafta da yoğun bir takvim vardı o tarafta. Peş peşe finansallar tabii açıklanırken yatırımcılar için asıl mesele aslında rakamların da ötesinde. Hangi şirket karlılıkta gerçekten bir artış yaşadı ve bu artış fiyatlara yansıdı mı? Biraz odak noktası bu. Özellikle bankacılık ve holding tarafını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Tabii şimdi oraya şöyle bakmak lazım. İçerik aslında bankacılık bilançoları ve dolayısıyla da holding bilançoları aslında fena gelmedi. Ancak orada tabii savaşın etkilerini içerik bilançolarında çok fazla görmedik. Yani hem bankacılık üzerinde söyleyeyim, net faiz marjı anlamında, hem de tahvil tarafındaki yükseliş, yani tahvil tarafındaki faizlerin yükselişinin bilançolara olan etkisini birinci çeyrekte görmedik. Bunları biraz daha yoğun ikinci çeyrekte görüyor olacağız. Dolayısıyla aslında ben şu anda Borsa İstanbul'daki fiyatlamaların da biraz daha gelecek önümüzdeki çeyrek bilanço beklentilerine göre performansların geldiğini düşünüyorum. Baktığımız zaman bankacılık bir süredir aslında satıcılıydı. Hatta bu savaş gündeminin tansiyonunun yüksek olduğu dönemde en sert satış yiyen, hatta satışta başı yiyen sektörlerden, başı çeken sektörlerden biriydi. İkinci çeyrek içinde bankacılık bilançoyla alakalı beklentiler sene başına nazaran daha zayıfladığı için orada bir miktar daha talebin düşük olduğunu görüyoruz. Tabii bu holdingleri de negatif etkiliyor. Bir de tabii şunu da eklemek lazım. İlk çeyrekte biliyorsun savaş gündemiyle beraber petrokimya tarafında, örnek veriyorum, Tüpraş çok iyi fiyatlanıyordu. İşte petrol fiyatlarının yukarı gitmesi hikayesiyle beraber. Ancak bilançoda gördük ki orada bir miktar işte hedging işlemlerinden dolayı yarattığı operasyonel karı bir hedging işlemi zararına gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu da Koç Holding'in bilançosunu negatif etkiledi. İkinci çeyrek biraz daha o taraf için zayıf bir görünüm olabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir de Tolga Bey, yani Mayıs ayına baktığımız zaman işlem günü bakımından da kısa bir ay. Peki bu ay yatırımcı nasıl pozisyonlanıyor?
1: Yani yatırımcının öncelikle bir kere kredili pozisyonlarını çok bu ay taşıyacağını düşünmüyorum. Piyasa çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi bir süre kapalı olacak. Hem bayram tatilinde hem 19 Mayıs'ta bir tatil var. Bir kere bu elimizde. Tabii ikinci konu, biz kapalıyken bu savaş müzakereleri nereye evrilecek, bunu da görmek isteyeceklerdir. Ve hani o dolayısıyla bir miktar daha risk azaltımı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben Mayıs'ın biraz daha bu tatiller sebebiyle sakin geçebileceğiyle ilgili bir düşüncem var açıkçası.
0: Peki şimdi savaşı konuşuyoruz, hep savaş gündemi, son dakikalar geliyor, son gelişmeleri aktarıyoruz hep, ama savaş biterse borsada rally görür müyüz acaba?
1: Görürüz, kesinlikle görürüz. Bütün dünya borsalarına zaten pozitif yansıyacak bir durum olur. Hatta petrolün de işte en azından 80 dolara kadar geri çekilmesi, özellikle enflasyon görünümüyle alakalı belirsizlikleri de bir miktar ortadan kaldıracak. Yani şu ana kadar tabii ki bir etkisi oldu. Sene başında yapılan tahminlere göre enflasyon tahminleri yukarı kaydı. Ancak savaş haberleriyle alakalı, savaşın sonlandırılması ile ilgili net bir haber geçerse piyasada, bütün dünya borsaları ve tabii ki Borsa İstanbul'da pozitif etkileyecektir. Ancak şuna dikkat çekmek lazım. 2026 da 2025 gibi Borsa İstanbul'da rally olsa dahi şirket tarafında seçici olmanın önemli olduğu, doğru sektörleri, işte nakit akışı yaratabilecek ya da karlılıkta güçlü olabilecek şirketleri seçmenin önemli olduğu bir yıl olmaya devam edecek. Yani endeks rally yaparken bundan her şirket aynı oranda faydalanamayacak gibi duruyor.
0: Peki yıl geneline baktığımız zaman bu iyimserlik korunur mu şu anki tablo?
1: Biraz savaş haberiyle ilintili olacak. Çünkü kısa vadede elimizde hala böyle bir riski tutuyoruz. Ancak orayı kenarda bırakırsak, geride bırakırsak haber akışlarıyla beraber olumlu hava olacaktır. Çünkü hem bizim CDS tarafımızda pozitif yansıyan bir hikaye var bu sene. Hem tahvil tarafında aslında bu savaş riski ortadan kalktığı zaman ciddi giriş olabiliyor. Dezenflasyon süreci beklentisiyle birlikte. Dolayısıyla olumlu bir hikaye konuşacağız.
0: Peki şimdi endeksin yükselişini konuşuyoruz ama hangi sektörler endeksin yükselişini destekleyici nitelikte acaba bu süreçte?
1: Ben yakın vade için konuşayım size. Yakın vadede ikinci çeyrekte özellikle ön plana çıkabilecek sektörler yine telekomünikasyon ve perakende ön planda olacaktır. Önceki çeyrekler, hatta önceki 2005 ve 2024'te olduğu gibi. Bunun yanı sıra demirçilik tarafında bir iyileşme var. Orada marjlarda iyileşme var. Zaten piyasadaki performanslarına da yansıyor. Sanayi endeksteki bu son dönemdeki olumlu hareketi de olumlu harekette başı çeken sektörlerden bir demirçilik. Orası önemli olacak diye düşünüyoruz. Yine GYO tarafında pozitif bilançolar görmeye devam edeceğiz. GYO tarafı ön plana çıkacaktır. Bununla beraber tabii zaten iç çeyrek sonuçları da çok iyiydi biliyorsunuz. Devamında da iyi olması beklenen sigortacılık sektörü. Hatta şu anda ikinci çeyrek için finansal tarafta bankacılıktan daha ön planda olacak gibi gözüküyor.
0: Şimdi hal böyleyken bir borsa kapanışına bir bakalım. Devam edelim sohbetimize Tolga Bey. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve Borsa İstanbul haftayı noktalarken kapanış rekorunu da tazeliyor. 15.062 puandan bir kapanış görüyoruz. %0.15'lik bir yükseliş var. Kapanış rekoru tazelendi. 3 gün ard arda kapanış rekoru kırmıştı Borsa İstanbul. Bugün 15.100 seviyesinin üzerini de gördük. 14.900 seviyelerinin altına sarkmadı Borsa İstanbul. Tolga Bey'in nasıl yorumluyorsunuz hafta kapanışını, rekor kapanışı?
1: Pozitif kapanış, dediğim gibi bir miktar böyle yatay pozitif hareketler gözlemlemeye devam edebiliriz. Tabii gelecek haber akışı da burada önemli olacak. Yayın başında da bahsettiğim gibi Mayıs ayında özellikle çok sert, hacimli yukarı hareketler beklentimiz yok. Ancak şu anda pesimist olmak için de bir senaryo yok elimizde. Gayet pozitif bir görüntü var. Umuyoruz savaş gündemiyle alakalı da pozitif haberler almaya devam ederiz ve en azından hani biz Mayıs, bizim özelimizde tatillerin bol olduğu bir ay olduğu için Mayıs sonrasında da bu yukarı yönlü hareketlerimize devam ederiz. Bir de bir parantez açmak istedim, çok özür dileyerek. Demin öne çıkardığım sektörlerden bahsederken esas bu senenin ve hatta geçen senede alfa sektörünü eklemeyi unuttum. Tabii savunma sanayi burada endeksin yönünden bağımsız pozitif olmaya devam edecek gibi duruyor aslan.
0: Evet, ben de Tolga Bey size özellikle savunma sanayini soracaktım. Yani bu öne çıkan şirketler arasında siz savunma sanayinden bahsetmemiştiniz ama şunu sormak istiyorum peki. Yani böyle bir dönemde piyasanın önündeki eşik ne? Yani en kritik eşik ne? En önemli gündem başlığı ne sizce?
1: Şu anda en önemli gündem başlığımız savaş, ama onu bir kenara koyarsak bizim tahvil tarafımız. Tahvil faizlerine, yani tahvil tarafına giriş olduğu zaman hatırlarsan mesela sene başında çok ciddi bir rally olmuştu. O rallide biz 10 yıllık hazine tahvilinde 30'un altını gördük bileşikte. Şu anda çok daha yukarıdayız. 32-33 civarındayız ki daha yukarı seviyeleri de gördük savaşta gerginlik yüksekken. Esas borsayla korelasyon açısından tahvil faizlerini takip etmekte çok büyük fayda var. Çünkü bütün şirketlerin değerlemeleri bu tahvil faizleriyle yapılıyor. Ve sene başında yapılan değerlemelerdeki varsayımlardan şu anda yukarı yönlü saptık. Dolayısıyla aslında sene başında şirketlerle ilgili hesaplanan iskontolar şu anda daha düşük gibi duruyor. Tahvil faizleri hızlı bir şekilde aşağıya gelirse tekrar savaş cephesinden gelecek pozitif bir haberle. İşte o zaman esas Borsa İstanbul'da çok sert bir hareketin tetikleyicisi olabilir diye düşünüyorum.
0: Tolga Bey, kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'dı konuğumuz.

0: Borsa İstanbul savaşa rağmen yılbaşından bu yana yükseliş eğilimini sürdürdü. 15 bin puan seviyesini aştı. BIST endeksi yatırımcısına bu yıl %30'un üzerinde getiri sağladı.
1: Borsa İstanbul, Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkilerine rağmen yükseliş ivmesini koruyor. BIST endeksi bu yıl yatırımcısına %30'un üzerinde getiri sağladı. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamladı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST yükseliş sürdü. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi. Piyasalarda genel beklenti endeksin ana trend olarak yukarı yönlü hareketini koruduğu, ancak bunun düz bir çizgide değil dalgalı bir seyirle ilerleyeceği yönünde.
2: Borsa İstanbul'da yön yukarı 15.150 seviyesi kısa vadede ciddi anlamda önemli bir direnç oluşturuyor. Bu direncin aşılma ihtimali kuvvetle muhtemel.
1: Uzmanlara göre BIST yüzdeki mevcut görünüm yükselen trend yapısının bozulmadığı bir sürece işaret ediyor. Özellikle kritik seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması piyasada iyimser.

0: Ali destekleyen en önemli faktörler arasında gösteriliyor.
1: Savaşın başlangıcına itibaren borsa performanslarına bakıldığında da Borsa İstanbul'un en azından negatif ayrışmadığını görüyoruz ki Türkiye'nin bölgeye yakınlığını dikkate alacak olursak bu aslında belirli bir oranda güçlü bir duruşa işaret ediyor.
0: Ancak piyasada riskler de gündemde. Faiz politikaları, enflasyon görünümü, döviz kurundaki oynaklık ve küresel piyasalardaki gelişmeler endeks üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Olumlu senaryoda enflasyonun düşüş eğilimine girmesi ve faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte BIST 100'ün yeni zirvelere yönelmesi bekleniyor. Bankacılık, enerji ve sanayi hisselerinin öne çıkabileceği belirtiliyor.
2: Nisan ayında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu. BIST 100 endeksi TÜFE ile hesaplandığında ise %3'ü aşan reel getiri sağladı ve 3 ve 6 aylık değerlendirmelerde borsa zirvede yer aldı. Yıllık bazda ise külçe altın kazandırdı.
0: Nisan ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST 100 endeksi sağladı. Yıllık bazda ise zirvede külçe altın yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST 100 endeksi sağladı. BIST 100 endeksi yurt içi üfe ile indirgendiğinde %4,05, tüfe ile indirgendiğinde ise %3,04 reel getiri elde etti. Aynı dönemde yatırım araçları arasında en fazla kaybettirense külçe altın oldu. Altın tüfe bazında %7,76 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı. 3 aylık değerlendirmede de tablo değişmedi. En yüksek reel getiri yine BIST 100 endeksinde gerçekleşti. 6 aylık verilere göre de Borsa İstanbul öne çıktı. BIST 100 endeksi yurt içi üfe bazında %15,58, tüfe bazında ise %11,71 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Bu dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı ise dolar oldu. Yıllık bazda ise zirvede külçe altın yer aldı. Altın yurt içi üfe ile %32,18, tüfe ile %28,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yıllık bazda BIST 100, devlet iç borçlanma senetleri ve mevduat faizi yatırımcısına kazandırırken euro ve dolarsa reel kayıp yaşattı.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 Mart ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Aylık bazda ise düşüş %0,8 olarak gerçekleşti.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı, aylık bazda ise düşüş %0,8 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda en sert düşüş madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe görüldü. Bu alandaki üretim geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 geriledi. İmalat sanayi endeksi de %1,3 düşüş kaydetti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise yükseliş dikkat çekti. Sektörün üretimi yıllık bazda %5,8 arttı. Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü bir önceki aya göre %1,6, imalat sanayi ise %1,1 oranında geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise aylık artış %3,9 oldu.
2: İstanbul Sanayi Odası'nın ihracat pazarları iklim endeksi Nisan'da 50,2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece endeks ihracat pazarında talep koşullarının üst üste 28. ayda da iyileştiğine işaret etti.
0: Türkiye'nin ihracat iklimi üst üste 28 aydır iyileşme kaydetti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Nisan'da 50,2 oldu. Endeks böylece ihracat pazarlarında talep koşullarının üst üste 28. ayda da iyileştiğine işaret etti. Ancak büyüme hızı son dönemin en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında 50,3 olarak ölçülen endeks Nisan'da sınırlı gerileme gösterdi. Buna rağmen 50 eşik değerinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Nisan ayında Türkiye ihracatçısına en büyük katkıyı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık sağladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim artışı hız kazanırken Birleşik Krallık ekonomisi yeniden büyüme bölgesine geçti. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya'da ise ekonomik aktivite yeniden daralma bölgesine girdi. Fransa ve İspanya'da üretim azalırken İtalya'da yatay seyir izledi. Hollanda'da ise güçlü üretim artışı kaydedildi. Orta Doğu'da da

0: farklı bir tablo öne çıktı. Suudi Arabistan'da üretim yeniden büyürken Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite sınırlı artış gösterdi. Bölgedeki en sert daralma ise kuvvetle yaşandı. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerinin Nisan ayında küresel ölçekte hissedildiğini belirtti. Harker, ihracat pazarlarındaki talep artışının yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da düzenlenen katılım finans zirvesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni dönemde küresel ticaret, lojistik ve finansal ağlarının merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Şimşek küresel ekonomide büyük bir şok yaşandığını ancak Türkiye'nin bu sürece güçlü makroekonomik dengelerle girdiğini belirtti. Bu krizi heba edemeyiz, mutlaka ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz dedi.
2: Yani geleneksel bankacılık sektöründe olduğu gibi.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da düzenlenen katılım finans zirvesinde konuştu. Bunun üzerine Orta Doğu'daki savaşı değerlendiren Şimşek, Türkiye'nin yeni dönemde küresel ticaret, lojistik ve finans ağlarının merkez ülkelerinden biri olacağını söyledi. Küresel ticaret yollarına vurgu yapan Şimşek, Türkiye'nin jeostratejik konumunun yeni dönemde daha da kritik hale geldiğini söyledi. Şimşek, Türkiye bu anlamda merkezdir diyerek, yeni lojistik hatların Türkiye'yi küresel ticaretin ana geçiş noktalarından biri haline getireceğini ifade etti.
2: Yeni enerji koridorları, yeni ticaret koridorları Türkiye üzerinden geçecek. Neden? Çünkü biz merkeziz de ondan dolayı. Orta koridorun merkezi Türkiye.
0: Bakan Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nin ise sadece fiziki bir merkez değil, küresel ölçekte bir finans ekosistemi olarak konumlandırılacağını belirtti. Uluslararası şirketlerin bölgesel hizmet merkezlerinin İstanbul'a çekilmesinin hedeflendiğini açıklayan Şimşek, teknoloji şirketleri için Terminal İstanbul projesinin devreye alınacağını duyurdu. Şimşek, küresel ekonomide büyük bir şok yaşandığını, ancak Türkiye'nin bu sürece güçlü makroekonomik dengelerle girdiğini belirterek, bu krizi heba edemeyiz. Mutlaka ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz dedi.
2: Bize çok güçlü fırsatlar var. Çok büyük fırsatlar var. Şimdi ülkemizi bu fırsatları kaçırmamak üzere bankacılar finansman sağlayacak. Reel sektörde inşallah bu fırsatları değerlendirecek.
0: Ekonomi programına ilişkin mesajlarda veren Şimşek en önemli önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu söyledi. Mali disiplinin korunacağını vurgulayan Şimşek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikaların süreceğini belirtti. Merkez Bankası rezervlerinin 166 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu kaydeden Şimşek, Türkiye'nin dış şoklara karşı güçlü tamponlara sahip olduğunu ifade etti.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in kapasite geliştirme destek programının savunma, havacılık ve uzay sektörüne yönelik önümüzdeki dönemde daha güçlü destekler sunacağını belirtti. Program kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ'lerimiz için destek tutarının 20 milyon liradan 30 milyon liraya çıkaracağız dedi.
3: Kocaman bir ekosistemden bahsediyoruz aslında, Türk savunma sanayinden söz ettiğimizde. İşte bu ekosistemi güçlendirmek Türkiye'ye dünya çapında platformlar, sistemler kazandırdı. İnanıyorum ki burada atılan imzalar, hayata geçecek projeler inşallah Türkiye'yi çok daha ileri hedeflere de taşıyacak.

0: Tera Holding çatısı altında faaliyet gösteren BES Grup ile askeri araç mühendisliği şirketi BES Stüdyo, savunma teknolojileri ve araç dizaynı alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına katkı sağlayacak.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür. Türk savunma sanayiinde yeni bir işbirliği daha hayata geçirildi. Tera Holding bünyesinde faaliyet gösteren BES Grup'la İtalya merkezli askeri araç mühendisliği şirketi BASE Studio, Saha Expo kapsamında stratejik işbirliği anlaşmasına imza attı.
3: BES Grubu'yla bir anlaşma yaptık. Onlarla artık şasi temini konusunda ürün gamımızı çeşitlendirme anlamında bu çok önemli bir anlaşmaydı. Aslında İtalya'da da tesisleri olmakla birlikte grubun sahipleri Türkler zaten. Onlarla böyle bir işbirliği yaptık.
2: İşbirliğiyle birlikte sahadaki kullanıcı ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilen, güvenlik ve dayanıklılığı artırılmış yeni nesil çözümlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına katkı sağlayacak yeni ürünlerin dünya pazarına sunulması amaçlanıyor.
3: Şu anda Türkiye'nin en önemli rekabet gücü olan yerlerden bir tanesi savunma sanayi oldu. Biz de bu sektörde olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Ülkemizin bu hamlesinde de bir katkımız olduğundan dolayı gerçekten çok memnunuz.
1: Teşekkür ederiz. Ben teşekkür.
0: Türkiye, Körfez ülkelerine karşı güven krizi yaşayan uluslararası sermayeyi kendine çekmeye çalışıyor. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda A Para'nın sorularını yanıtlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Körfez'deki kaynağın Türkiye'de yatırıma dönüşeceğini söyledi. Detayları izleyelim.
4: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Tabii bugün geniş bir kitleyle katılım oldu. İkili ticaret hacminde de 40 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var. Bu hedefe ulaşabilmek için hangi sektörler özellikle lokomotif rol üstlenecek? Ben detaylarını sizden dinlemek.
5: Tabii şimdi ikili ticaret rakamları bazen tabii kafada karıştırabiliyor. Re-export dahil mi, hariç mi, ne olacak gibi konular var. Bazı ülkeler re-exportları da dahil ediyorlar. Biz kendi ifadelerimizde genellikle re-exportları birbirine karışmasın diye hariç tutarak konuşuyoruz. İkili ticaretimizde bu anlamda bakıldığında 20 milyar dolar var. 20 milyar dolar gerçekten Körfez ülkeleriyle yapılan ticareti düşündüğümüzde çok önemli bir rakam. Rakam kadar bizim için bir başka önemli unsur da bunun dengeli olup olmaması. Yani 20 milyar yaparsınız da bir ülkenin aşırı aleyhine olur. Bu kimsenin hoşlandığı bir şey değildir. Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili ticaretimizde bir denge de var. Tabii bunun içerisine biraz önce forumda da ifade edildi. Eğer re-exportları ve farklı şeyleri de kattığınız zaman aslında o 40 milyarlara doğru gidiyor ama direkt bunun haricindekinde bakıldığında kısa vadedeki hedef 25 milyar dolar. O 25 milyar doları bu sene olmasa da bu seneyle önümüzdeki sene içerisinde yakalayabileceğimizi görüyoruz. Sonraki 40 milyar dolarda neler olabilir? Tabii ilk akla gelen 2-3 tane sektör var. Bunların içerisinde enerjiyi hep konuşuyoruz. Bunların içerisinde bu dijitalleşmenin hayatımıza kattığı süreçleri çok fazla konuşuyoruz. Ve yine bunların içerisinde lojistik. Ama bir başka unsuru da görmemek lazım. Şimdi savaş maalesef acılarıyla hayatımızda. Acı kısmına yapabileceğimiz bir şey yok. Keşke olmasa, bundan sonra da hiç olmasın. Ama savaşın zorladığı süreçler var. Yani Sürmüz'ün kapatılması, işte petrol fiyatlarındaki artış, bunlar önemli. Ama o arada bir de kaybedilen başka bir şey daha var. Güven kaybı diye bir şey var. Yani Körfez bugüne kadar birbirimize sorduğumuzda iş dünyası açısından en önemli unsur neydi? İşte para hareketleri, oradaki yatırım imkanları, yaşam standartları, rahatlığı vesairesiyle bakıldığında bir güven ortamı vardı. Bugün itibarıyla bakıldığında savaşın bir anda içinde buldu kendisini Körfez. Böyle bir ortam maalesef bu üzerinize gelen bu süreç kısa bir sürede ortadan kaldırılamaz o bölge içerisinde. Olmasın temennisiyle beraber biz neyi hedefliyoruz? O zaman orada daha fazla kalıcı olmayı planlamayan ya da bundan sonra oraya daha fazla gitmek istemeyen yatırım, para, finansman, fırsatlar nereye gidecek? Şimdi Türkiye'nin kendisini konumlandırdığı

0: aldığı, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, meclise sevk edilen paket, yapılmaya çalışanlar dediğimizde tam da bu. Ben bunu şöyle ifade ediyorum. Güven noktasında bir rekabet içerisine gidiyor bütün ülkeler. Ve biz bu rekabetin içerisinde olumlu bir yerde ayrışıyoruz. Bunu net görelim. Hamdolsun şu ana kadar savaşa birilerinin arzusu olabilir. Hiçbir şekilde dahil olmadık. Ha, savaş sürecinin içerisinde politik, diplomatik anlamda çok olumlu bir rol oynadığımızı, arka kapı diplomasisi dahil olmak üzere görüyoruz. Bunu bütün muhataplarımız da söylüyorlar bize. Bu da çok olumlu. Sadece o yeterli değil. İşte o yasal anlamda verilecek desteklerle de paranın, finansmanın, yatırımcının daha fazla buraya gelmesi için de gayret ediyoruz.
1: Siz de ifade ettiniz, özellikle güven unsuruna vurgu yaptınız efendim. Biz de bölgedeki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre o algının biraz zaman alabileceği ifade ediliyor. Bu süreçte yani özellikle
0: o bölgenin tekrar güvenini kazanması ciddi zaman alacak. Evet.
1: Yeni yatırım dalgaları görebilecek mi peki önümüzdeki dönemde bunun neticesinde?
0: Görecek, çünkü para boş durmayı sevmez ki. Para bir şekilde bir yatırıma dönecek. O yatırımı nereye döndürecek? Tabii nerede getiri elde edebilirim? Faiz getirisinden bahsetmiyorum ya. Onun dışında yatırım anlamında neresi benim için daha güvenli limandır diye bakacak. Onun net sonuçlarını da görüyoruz. Yani ben sadece bir hafta içerisinde 7 ülkeden hem resmi heyet hem de iş insanlarını ağırlıyorsam, dün Cezayir'den 200 iş insanı gelmişti. Yani böyle üst üste koyduğunuz zaman bu güven noktasında Türkiye'nin verdiği mesaj, bulunduğu pozisyon çok önemli. Onu da zor zamanlarda liderlikle ifade etmek gerekir diyorum yani.
1: Peki efendim, daha çok hangi sektörlerden giriş bekliyorsunuz siz önümüzdeki süreçte?
0: Ya tabii bu enerji deyince enerjiyi petrolüyle, gazıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, her şeyiyle birlikte ifade etmemiz lazım. Birinci alan bu. İkincisi, tedarik zincirini lojistikle beraber görmemiz gerekiyor. Yani lojistik de bir bütün. Lojistik bir şeyin bir yerden öbür tarafa ulaştırılabilmesi. O zaman lojistik anlamında da, lojistik sektöründe de çok ciddi bir anlam olacak. Bir de hayatımızda dijitalleşme tam anlaşılmış değil. Çok ciddi bir dijital ekonomi geliyor. Yani siz de biliyorsunuz, işte baktığınız zaman yapay zeka merkezleri, ona bağlı olan merkezler bazında üçüncü önemli alanında burası olacağını düşünüyorum ben.
2: Çelik sektörü düşük karbonlu üretim teknolojileriyle yeşil dönüşüm sürecine hız veriyor. APAR'ın sorularını yanıtlayan Dünya Çelik Birliği Genel Direktörü Edwin Basson, Türkiye'nin çelik üretiminde güçlü bir oyuncu olarak konumlandığını söyledi. Özel röportajımız geliyor ekranlarınıza.
3: So our first question with acceleration with
4: küresel çelik sektöründe karbon regülasyonlarının hızlanmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücü sizce nasıl şekillenecek?
3: Shape the competitive power of the developing countries.
5: I think in two aspects.
6: Karbon regülasyonlarının hız kazanmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücünün iki açıdan şekilleneceğini düşünüyorum. İlk olarak gelişmekte olan ülkeler çelik sanayilerine daha yeni teknolojilerle başlıyor. Bu da onların üretim altyapılarını en baştan modern teknolojiler üzerine kurmalarını sağlıyor. Yani eski teknolojileri dönüştürmek yerine doğrudan yeni sistemlerle yatırım yapabiliyorlar. İkinci olaraksa bugün birçok gelişmekte olan ekonomideki regülasyonlar eski ve gelişmiş ekonomilere kıyasla henüz o kadar sıkı değil. Ancak çok kısa bir süre içinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler aynı karbon düzenlemeleri ve benzer teknoloji standartlarıyla rekabet etmek zorunda kalacak.
4: Dünya genelinde çelik talebi gelişmekte olan ülkelere yönünü çevirdi. Türkiye bu dönemde nasıl bir üretim ve ticaret merkezi olabilir?
3: Will be placed in terms of production and as a hub in this new trend.
6: Küresel ölçekte çelik talebinin gelişmekte olan ülkelere kaydığı bu dönemde Türkiye'nin konumuna baktığımızda şu anda dünya çelik üretiminde 7. sırada yer aldığını görüyoruz. Bana göre Türkiye gelecekte de büyük olasılıkla bu konumunu koruyacaktır. Çünkü Çin, 2. sıradaki Hindistan ve 3. sıradaki Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük üreticiler hem üretim hem ihracat açısından 100 milyon tonun oldukça üzerinde kapasitelere sahip. Bu nedenle Türkiye'nin

ülkeler grubu içinde orta segmentte ama güçlü bir oyuncu olarak doğru konumlandığını ve önü var. Günümüzde dünya giderek daha bölgesel ve parçalı bir ekonomik yapıya doğru ilerliyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin farklı bölgeler arasında bir köprü görevi üstlenebileceğini ve bu sayede önemli fırsatlar yakalayabileceğini düşünüyorum.

0: Vakıfbank uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 1.5 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşmasına imza attı. Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lere finansman desteklerinin devam edeceğini söyledi.
1: Vakıfbank uluslararası finans kuruluşlarıyla 1.5 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın karşı garantisi ve Dünya Bankası grubuna bağlı IBRD'nin kısmi garantisiyle sağlanan finansman, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanındaki en yüksek tutarlı işlemlerden biri olarak kayda geçti. İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ve çok sayıda davetli katıldı. Sağlanan kaynak başta kadınlar ve gençler olmak üzere girişimcilerin desteklenmesi, afet bölgelerinde ekonomik hayatın yeniden canlandırılması ve kalkınmada öncelikli illerde üretimin artırılması amacıyla kullandırılacak. Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lerin uzun vadeli ve uygun koşullu finansmana erişiminin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ise bu anlaşmanın uluslararası finans çevrelerinin Türkiye'ye ve bankaya duyduğu güvenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.
2: Sadece Türkiye'nin üretim gücünü ve istihdam kalitesini doğrudan destekleyecek önemli bir finansman adımını değil, insanların hayatına dokunacak bir dönüşümün ilk adımını konuşmak için bir aradayız.
1: Arslan ayrıca finansmanın kapsayıcı büyüme anlayışıyla yapılandırıldığını belirterek 200 bin kadın ve gencin iş hayatına katılımına katkı sağlanacağını, afet bölgesine yönelik desteklerle birlikte istihdamın güçlendirileceğini söyledi. Vakıfbank bu anlaşmayla birlikte sürdürülebilir kalkınma, üretim ve istihdamı destekleyen finansman modellerini güçlendirmeyi hedefliyor.
0: ABD'nin Çin'e uyguladığı yaptırımlar ve kısıtlamalar Türk firmalar için yeni fırsatlar barındırıyor. Apara'ya konuşan Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye'de üretilen ürünlerin ABD'ye daha rekabetçi fiyatlarla satılacağını söyledi. Demirdağ, şirketin yeni yatırımlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim.
3: Esasında Amerika çok uzun zamandan beridir farklı şekillerde Çin ürünlerini engellemeye çalışıyor. Amerika engelledikçe Çinliler de farklı şekillerde bunu deliyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte Vietnam'a gittiler, işte Laos'a gittiler, yok Kamboçya'ya gittiler, Endonezya'ya gittiler. Hatta Amerika'ya gidip fabrika kurdular. En son geçen yıl Amerika dedi ki ben işte Çin malı nerede üretilirse olsun Çinli tarafından üretilen malı da Çin malı kabul ederim. Yani illa Çin'de üretilmesine gerek yok. Amerika'da bile kurarsanız ben buna Çin malı derim. Hatta %15 finansmanında Çin parası varsa, Çin finansmanı varsa veya %25 bir Çinli ortağı bile olsa o firmayı da Çin firması sayarım ve Amerika'daki hiçbir teşvikten yararlanamaz gibi bir karar açıkladı. En son bu devam ederken yine dediğim gibi farklı ülkelerde yine Çin destekli kurulan tesisler var. Bir de diğer taraftan da Hindistan var. Amerika bu konu hakkında çok şey, hani çok dikkatle takip ediyor. En son Amerika 4,5 milyar dolar mal satan 3 tane ülkeye %100'ün üzerinde maliyetler oluşturdu vergilerle. Bu da şu demek oluyor. Yani 200 bin dolarlık paneli 200 bin dolar vergi vereceksiniz. Türkiye için bu vergi sadece %15, yani 30 bin dolar diyebiliriz kabaca. Bu da şu demek, Türkiye'de üretilen ürünler Amerika'ya çok daha rekabetçi olarak satılabilecek. Dolayısıyla Türk firmaları için, güneş paneli üreticileri için, ama biliyorsunuz güneş panelinin Türk malı kabul edilebilmesi için hücresinin de Türkiye'de üretiliyor olması lazım. Zaten bildiğiniz gibi şirketimiz de bununla ilgili olarak 2 sene önce bir yatırım yaptı ve şu anda fabrika devreye alındı.

0: ve üretimimizi yapıyoruz.
1: Tabii siz fabrika yatırımından bahsetmişken ben de Smart Güneş tarafına doğru sorularımı yönelteyim. Dün de yeni bir haber geldi efendim. Sermaye tabanı 2 milyar TL'den 10 milyar TL'ye çıkartılıyor. Özellikle elde edilen gelir nerelerde kullanılacak bundan sonraki süreçte?
0: Şirketimiz doğal olarak dünyada bu piyasada bir yer alıyor. Şu anda 7 ayrı ülkede ofisimiz var Türkiye dışında. Bunlar devam ederken, bu büyüme devam ederken dünyadaki büyümeyi de hepimiz görüyoruz. Esasında güneş enerjisinde sürekli ne noktaya geldik tartışılıyor ama ülkemizde de hükümetimizin kararı 52.9 gigawata gidecek bir piyasa ki örneğin 2030 için, 2025 için ülkemizde beklenen 10 bin megawatt bir kurulu güçken 25 bin megawata ulaştık. Şimdi 2035 için 52.900 beklerken ben bunun da fazla olacağını düşünüyorum. Az önce de belirttim. Türkiye'de şu anda hala geçen yılın toplamına bakarsak elektriğin %40'ı ithal kaynaklardan, ithal doğalgaz ve ithal kömürden üretildi. Ülkemizin cari açığını engellemesi için daha bu yatırımlara devam etmesi lazım. Diğer taraftan Avrupa'da bu bir gerçek. Şimdi yine savaş bize neyi gösterdi? En ucuz enerji güneş enerjisi, sahip olduğumuz enerji. Bugün bakın doğalgazınız kendinizin olsa onu taşıyıp yakıp elektrik üretmenin maliyetine biz güneşten elektrik üretebiliyoruz. Dolayısıyla güneş artık bir zorunluluk. Dünyanın her yerinde çok ciddi yatırımlar oluyor. Bugün Amerika'da hani işte Trump istemiyor deniyor. 50 bin megawatt kuruluyor. 50 bin megawatt yılda. Dolayısıyla bu böyle isteyerek istediği için yapılan bir şey değil. Dünyanın en ucuz enerji kaynağı. Şimdi bunun yanına bir de depolama ekledik biliyorsunuz. Biz de depolama sistemleriyle beraber kuruyoruz artık bunları. Depolamayı da eklediğimizde ne oluyor? Artık 7/24 güneş enerjisinden biz şey diyoruz, artık datalarınızı dünün güneşiyle bugünün datasını saklayabileceğiz. Demirel'in dediği gibi dünün güneşiyle yarının çamaşırı kurtulmaz ama artık kurtuluyor işte. Bu güneşin depolanmasıyla, güneş enerjisinin depolanmasıyla veya diğer kaynaklardaki enerjinin depolanmasıyla bu sistemler artık toplamda dünyanın en ucuz enerji ve en güvenli enerji kaynaklarından bir tanesini veriyor. Biz de haliyle bu yatırımlara ve bu işlere devam ederken daha fazla ihtiyacımız var sermaye. Ülkemizde bile biliyorsunuz Türk lirasında bir enflasyon karşısında erimesi olduğu için doğal bir süreç bu.
1: Tabii diğer taraftan da ilk yüzer gez santralini kurmak için çalışmalara başladınız. Tabii Türkiye'de daha önce girişimler vardı ama çok başarılı olduğunu görmedik. Ben detaylarını sizden dinleyeyim yeni yatırımın.
0: Şöyle, bu yatırım esasında YEKA kapsamında yapılan bir yatırım. Türkiye'de biliyorsunuz çok fazla baraj gölü var. Bunlar inanılmaz bir kaynak. Burada bir su buharlaşması var. Bu buharlaşma maalesef suyun da gereksiz yere gitmesine sebep oluyor. Şimdi hem su buharlaşmasını engelleyip hem aynı trafo merkezinde orada bir baraj var genelde. O barajın trafo merkezine bağlanıp nakil hattı ihtiyacı duymadan, yeni nakil hattı yapmadan bir de ne var? Su var, yağmur var, güneş yok, güneş var, yağmur yok gibi böyle doğal da bir dengesi var bunun. Biz suda, yani suya soksanız çalışan dediğimiz, suya soksanız çalışan nemde, yüksek nemde buharlaşmaya dayanıklı bir panel ürettik ve bu panelle beraber bu sistemi, bu yüzer gez sistemini, 50 megawattlık bir sistem bu. O anlamda Türkiye'nin bölgenin en büyük projelerinden bir tanesi. Sayın Bakanımız açıklama yaptı, dinlemişsinizdir. Türkiye'de 3000 megawattlık bir kurulum daha yapılacak. Biz buna çok önem veriyoruz. Bunu başarılı yapacağız ve yaptığımız zaman da bu örnek esasında yenilerinin de çok önünü açacak diye inanıyorum. Projeye inanıyoruz ki eğer izin konularında bir sıkıntı olmazsa bu yıl içerisinde bitirilecek.
2: Uluslararası şirketlerde işten çıkarma dalgası devam ediyor. Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank yeniden yapılanma planı kapsamında yaklaşık 3000 kişi daha işten çıkarmayı planladığını açıkladı.
3: Küresel işten çıkarma dalgası büyüyor. Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank yeniden yapılanma planı kapsamında yaklaşık 3000 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu karar 2028-2030 strateji planı içinde yer alıyor. Amaç maliyetleri düşürmek, dijitalleşmeyi hızlandırmak ve karlılığı artırmak. Ancak perde arkasında daha büyük bir plan var. Commerzbank İtalyan devi UniCredit'in olası satın alma girişimine karşı da yeniden yapılanıyor. Son kararlarla birlikte bankanın son dönemde açıkladığı toptan işten çıkarma sayısı 6000'e yaklaştı. Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok şirket, yapay zeka yatırımları, maliyet baskısı, yeniden yapılanma süreçleri nedeniyle binlerce çalışanla yollarını ayırıyor.
4: Firmaların beklentileri noktasında adayların teknik özellikleri diyeyim biraz yetersiz kalıyor nitelikli personel tarafında.
3: Uzmanlara göre 2026 yılı küresel iş gücü piyasasında verimlilik için küçülme döneminin en sert yılı olacak.
2: Ve böylece Z raporunu burada noktalıyoruz. Mutlu hafta sonları.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
1: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlenceli.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat

0: endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
2: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
3: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
1: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
3: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
1: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
2: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
3: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
1: Aslıhan Çelik soruyor.
2: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
1: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
3: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
2: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
1: Akılda kalanlar yarın 10'da Haparada.
4: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
5: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
6: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
4: İfinans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: Güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul. Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 22, Kayseri 21, Nevşehir 19, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın ve Manisa 28, Muğla 24. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Mersin ve Hatay 26, Adana 27, Kahramanmaraş 24. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 23, Karabük 24, Rize 18, Samsun 19. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 20, Erzincan 19, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 24 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları Türk Pediatri Kurumu Başkanı Profesör Doktor Özgür Kasap Çopur ve DEM Müzecilik CEO'su Eda Bildiricioğlu. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Ağparada.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bugün Yüksek Topuklar'da yine Türkiye'ye ilham veren kadınlardan birini ağırlıyoruz. Turizm sektörünü konuşuyoruz. Başka pek çok sektörde konuşacağız tabii ki. Ve bir başarı hikayesini anlatmaya başlayalım. NG Otels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güralgür konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Hediye Hanım.
1: Merhaba, yayınıza. Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii pek çok konuda konuşacağımız konu var ama öncelikle bir Hediye Güralgür kimdir? Siz kimsiniz? Kendinizi nasıl ifade edersiniz? Hem eğitiminiz hem hayatınız. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ben 1976 Kütahya doğumluyum. Kütahyalı aslında Anadolu ailesi, büyük bir ailenin mensubuyum. İlk ve ortaokul eğitimimi Kütahya'da tamamladım. Daha sonra lise eğitimim için Eskişehir'e gittim. Sonrasında üniversite için İstanbul'a geldim. Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdim. Daha sonra da Yeditepe Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansımı tamamladım. Eğitim hayatıma bu şekilde yön verirken aslında hayatımın da belli bölümü şekillenmeye başlamıştı. Kütahya'dan başlayan, Eskişehir'e giden, sonrasında İstanbul'a devam eden bir hayat. Bu anlamda kendimi Anadolu kültürüyle aslında yetişmiş ama sonrasında belki de dünyaya adapte olmuş bir insan diye tanımlayabilirim sanıyorum. Aile şirketinde çalışmaya başlayıp sonrasında da hayatıma bu şekilde yön vermiş birisi Hediye Güral.
0: Peki turizm nasıl girdi hayatınıza? Neden turizmi seçtiniz daha doğrusu? Çünkü aile aslında daha seramik, porselen.
1: Evet, bizim ailemiz ana iş kolu olarak porselen, yer duvar seramiği, bunlarla uğraşan bir sanayici aile. Fakat rahmetli dedem zamanından gelen, 1960'lı yıllardan gelen aslında ailemizin aynı zamanda bir otelcilik tecrübesi de var. Babamlar 2004 yılında kardeşler şirketleri, işleri ayırdıktan sonra babamın içinde de hep böyle bir turizmle ilgili tekrar bir şeyler yapmak üzere bir hevesi, isteği vardı içinde. 2005 yılında Kütahya'da aslında NG grubunun biz ilk markasını, otelini açtık. Ben o dönemde şirketin farklı bölümlerinde, porselende kariyerime devam ediyordum. Fakat bu inşaat aşamasında, proje aşamasında Sapanca Otelimiz gündeme geldiğinde ben de aslında bir proje ekibinin parçası olarak çalışıyordum. Fakat otel bitip de işletmeye alma dönemi geldiğinde aileden birisinin işin başında olması düşüncesiyle ben de Sapanca'ya taşındım. Eşim ve çocuğumla beraber yaklaşık 2,5 yıl Sapanca'da kaldım. Dolayısıyla da aslında emaneten gibi başladığım sektör benim ana sektörüm haline geldi. O gün bugündür de 2008 yılından beri ben turizmciyim. Çok çok sevdiğim bir sektör olduğu için de kopamadan sektörde devam ediyorum şimdi.
0: Şu anda kaç otel oldu?
1: Şu anda faal olarak 4 otelimiz var. 2 tane Sapanca'da, 1 tane Afyon'da, 1 tane Antalya Kemer bölgesinde. Bu yazda inşallah Bodrum'da 5. otelimizi işletmeye alacağız.
0: Peki bir yandan aslında turizm sektörü çok hareketli, çok dinamik ve yorucu da bir sektör, değil mi? Kadınlar için ama daha mı avantajlı bir sektör, ne dersiniz?
1: Yani tabii her sektörün kendine göre zorlukları, avantajları, kolaylıkları, güzellikleri var. Turizm sektörü de bunların hepsini bir anda da yaşayabileceğiniz çok keyifli sektörlerden bir tanesi. Kadınların bence bu gözlem yeteneği, detaycılığı, titizliği, konukseverlik özelliği de aynı zamanda sektöre çok etki eden önemli özelliklerden diye düşünüyorum. Çünkü misafirlerinizi siz otele gelen evinizin misafiri gibi gördüğünüzde, onları herhangi bir müşteri, zaten bizim turizmcilerin çoğunlukla yoktur lügatında müşteri kelimesi. Siz onları misafiriniz gibi görüp ağırladığınızda, hele bunu bir de kadın gözüyle yaptığınızda, kadın titizliğiyle onları ağırladığınızda sektöre bir fark yaratmış oluyorsunuz.

0: Dolayısıyla ben de bu anlamda tabii ki sektörün zorlukları var ama o misafirin gözünde gördüğümüz mutluluk beni o anlamda çok motive eden bir unsur. Bu sebeple de ben kadınların mutlaka bu sektörde daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum.
1: Şimdi bir yandan da aslında derneklerde de varsınız değil mi? Turizm Yatırımcıları Derneği'nde evet. de yönetim kurulundasınız. Farklı dernekler de var bildiğim kadarıyla. Biraz da aslında sivil toplum örgütlerindeki rollerinizden de bahsedelim.
0: Benim rahmetli dedemden babama, şimdi babamdan da bize çok önemli bir öğüt var. İnsanlarla iç içe olmak, özellikle bu tür derneklerde yer alarak hem kariyerimize bir katkıda bulunmak hem de insan ilişkileri açısından bankamıza biraz daha değer katmak anlamında çok kıymetli buluyorum derneklerde çalışmayı. Ben tabii ki işim gereği daha ağırlıklı olarak sektörel STK'larda yer alıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Turizm Yatırımcıları Derneği'nde, Türkiye Otelciler Birliği'nde, yakın dönemde Hizmet İhracatçıları Birliği'nde sektör temsilcisi olarak yer alıyorum. Ve bunların her birinin bana çok önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Az önce söylediğim gibi hem insan ilişkileri bakımından hem de sektörü yakından takip edebilmem açısından çok değerli ortamlar benim için.
1: Peki Türkiye'de turizm sektörünü de değerlendirelim. Özellikle çok güzel bir coğrafyamız var. Farklı farklı, işte sizin de saydığınız gibi aslında her ilde otel bile olsa her ilin farklı bir güzelliği var. Önümüzdeki dönem için Türkiye'nin turizmini nasıl görüyorsunuz? Rekorlara devam edilir mi? Nasıl bir potansiyeli var Türkiye'nin?
0: Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten biz cennet bir ülkede yaşıyoruz. Hani denir ya coğrafya insanın kaderidir diye, gerçekten sektörümüzün de aslında coğrafya kaderi. Bize türlü zenginlikler sunan bir coğrafyada yaşıyoruz. Turizmde belki de en önemli konulardan bir tanesi sektörün farklılaşması, çeşitlenmesi. Bazı ülkeler var sadece kış turizmiyle ayakta kalabiliyor. Kimisi sadece deniz turizmiyle, kimisi sadece inanç turizmiyle. Oysa bizim ülkemize baktığınızda bunların hepsi bir bütün. Doğa, kültür, inanç, tarih, deniz, kum, güneş, kış turizmi, yayla turizmi, gastronomi. Yani şu anda sayamadığım o kadar çok aslında farklı sektörün alt katmanları var ki bunların her birinde çok kıymetli bölgelerimiz, şehirlerimiz, ören yerlerimiz, çok kıymetli yerler var. Bunların her birinin gelişebilmesi için de işte bize hem sektör paydaşlarına aslında hem de tüm ülkeye çok önemli görevler düşüyor. Çünkü iç turizm çok önemli ama onun ötesinde turizm çok global bir sektör. Yabancı misafirler geldiği zaman da işte az önce konuştuğumuz misafirperverliği, biz ülke insanı olarak o misafirlere, turistlere gösterdiğimizde onların gözündeki değerimiz de artıyor. Bizim ülkemize tekrar tekrar gelmek istiyorlar. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum bu görevlerimizin. Bizim ülkemiz deniz turizminde evet belli bir yere geldi ama diğer saydığımız turizm çeşitlerinde hala pastadan alacak, gidilecek yerler var, paylar var. Bunların olabilmesi için de bizler çalışmaya devam ediyoruz. Geçen sene 65 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz oldu toplamda. Bu sene Bakan Bey'in bize verdiği hedef 68 milyar dolar ve Sayın Bakanımızın da genelde bu şeyleri tutuyor, hedefleri tutuyor. Ben umuyorum önümüzdeki sene de her şey yolunda giderse biz bu hedefleri yine tuttururuz. Ama bunun için ne gerekiyor? Tabii ki her şeyin coğrafyamızda düzgün olması gerekiyor. Eğer bunlar olursa yine keyifli, güzel bir yıl olur inşallah.
1: Şimdi tabii sağlık turizmi de önemli. Sizin aslında Afyon'daki otel biraz da termal otel, evet. değil mi? Sağlık turizmi evet, açısından evet. da çok önemli potansiyeli olan bir ülkeyiz biz ama yeteri kadar bu potansiyelden payımızı alamıyor muyuz? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Sağlık turizmi deyince aslında hepsi bir bütün ama içinde onun da yine farklı bölümleri var. Özellikle biz Türk

0: Türkiye olarak biraz daha medikal estetik anlamında tanınıyoruz yurt dışında. Ama dediğiniz gibi jeotermal tesislerimizin de aslında kaynak olarak çok zengin bir ülkeyiz ama tesis olarak henüz o kadar ilerleyemedik. Tesis sayısı, kapasite anlamında. Bunların gelişmesiyle birlikte ben eminim ki buradan alacağımız pay da artacaktır. Çünkü özellikle yeni anlayışla bizde şimdi şey gibi görülüyor. Termal yaşlanınca gidilir veya hastaysan gidilir. Oysa Avrupa'da bu küçüklükten itibaren takip edilen, iş arasında bile gidilebilen, böyle kısa kürler halinde alınabilen banyolar. Biz bu anlayışı da getirebilirsek eğer ülkemizde hem bu anlamda iç pazarımızı canlandırabiliriz hem de kendimizi iyileştirdikçe, tanıtımına daha fazla özen gösterdikçe yurt dışından alacağımız pay da umuyorum artacaktır termal konusunda.
1: Bir yandan da aslında küresel marka olmak da çok önemli. Türkiye'den maalesef bu anlamda çok da turizm markası çıktığını söyleyemeyiz. Bu kadar yani ülke olarak çok önemli bir turizm markasıyız belki ama otelcilik anlamında küresel atağa geçmek lazım galiba. Ne dersiniz? Sizin böyle bir niyetiniz var mı?
0: Çok haklısınız bu noktada. Biz tesis anlamında Türkiye belki de dünyadaki en önemli ülkelerden, oyunculardan bir tanesi. Müthiş tesislerimiz var. Ama bunu sanıyorum tanıtım noktasında biraz kendimizi çok zorlamıyoruz. Burada paydaşlar tabii ki çok önemli. Tesislerimiz var, misafirleri ağırlayan. Bir de turistleri alıp Türkiye'ye getiren operatörlerimiz var. Onları buraya taşıyan hava yollarımız var, cruise line'lar var. Bunların her birinin kıymeti çok fazla. Fakat az önce dediğimiz gibi kendimizi ne kadar yurt dışında tanıtıyoruz, ne kadar marka olmaya çalışıyoruz. Bu hem ülke anlamında hem de firma anlamında geçerli. Ne kadar bu anlamda çalışırsak biz kendimizi yurt dışında da tanıtacağız ve gelişeceğiz, marka çıkartacağız. Bu sadece bizim sektörümüzde değil, aslında tekstilde de yaşadığımız belki bir sorun. Kendimizi anlatmaktan çok hani biraz bekliyoruz ki turist gelsin, burada tek otelde işimize bakalım. Ama şu anda Türkiye'den çıkan önemli markalar olmaya başladı. Yurt dışında pek çok ülkede tesis hem kendileri yatırımcı olarak açıyorlar hem de mevcut tesislere işletmeci olarak gidiyorlar. Bizim de şu anda yurt dışı ile ilgili planlarımız aslında biraz da işletmeci olarak yurt dışına açılmak, kendimizi bu anlamda geliştirmek için biz kendi hem aile içinde hem de ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. Bu yönde hazırlıklarımızı yapıyoruz.
1: Hangi ülkelere bakıyorsunuz?
0: Özellikle biz Avrupa'da şehir turizminin olduğu, özellikle de kurumsal pazara hizmet veren fuar turizminin yoğun olduğu şehirlere odaklanmak istiyoruz. Tabii ki onun ötesinde daha önce Körfez ülkeleriyle ilgili bir araştırmamız olmuştu ama şimdi işte yaşadığımız dönemde görüyoruz ki orası şu an için gidilecek çok doğru bir adres olmayabilir kısa vadede. Bu anlamda bizim yoğunluğumuz Avrupa ülkeleri olacak gibi görünüyor ilk başlangıç için.
1: Bu savaş küresel olarak baktığımızda dünya turizmini nasıl etkiler diye düşünürsünüz? Çünkü bir yandan aslında Körfez gerçekten yüksek gelir grubunu çeken önemli merkezlerden biriydi ama bu savaşla birlikte biraz böyle tabiri caizse makyaja döküldü diye betimleyenler de var durumu. Önümüzdeki dönem için acaba dünya turisti biraz daha Körfez'den elini ayağını çeker mi? Bu Türkiye'ye geliş için bir fırsat penceresi açar mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi bu aslında bizi de çok ilgilendiren önemli bir sorun şu anda Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler. Umuyorum ki en kısa sürede bu hem insani açıdan hem de ekonomik açıdan önemli diye düşünüyorum. Bu savaş daha fazla uzamadan bitsin. Çünkü orada yaşayan dostlarımızdan da duyuyoruz. Haberlerden de takip ediyoruz. Gerçekten benim Körfez'de birebir işin içinde olmasalar da hedef haline gelen ve bunların psikolojik olarak sıkıntılarını yaşayan orada çok insan var. Şimdi orada o insanlar varken ve bilginin bu kadar kolay yayıldığı bir dönemde anlık izliyoruz havada uçuşan füzeleri falan. Şimdi bu çok tatil keyif işi. İş için bile yapılacak seyahatlerin ertelendiği bir dönemde tatil için insanlar haydi haydi ertelediler, iptal ettiler programlarını. Eğer bu iş çok uzamadan kesilebilirse çok uzun sürmeden toparlanma ihtimali var. Ama yok, biraz daha uzarsa bu iş o zaman bölgeyi ciddi sıkıntılar bekliyor diye görüyoruz. Tabii ki Türkiye'ye etkisi nasıl olur? Biraz burada buraya gelecek turist profiline bizim bölgeden aslında ne kadar uzakta olduğumuzu veya bu konuların dışında olduğumuzu anlatabilmekten geçiyor. Çünkü biliyoruz ki herkesin de coğrafya bilgisi o kadar iyi değil. Bizi şeyin içinde zanneden misafirler var. Onlara bunu anlatmakla başlıyor aslında bu işin satışını yapan ekipler. Bir anlamda da TGA, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı da ilk gününden itibaren krizin çalışmalarına başladılar. Türkiye'nin aslında güvenli liman olduğunun, zaten sunduğumuz müthiş bir ev sahipliği var burada. Onun da altını çizerek buraya oradan kayacak talebi çevirmek için yoğun çalışmalar yapılıyor.
1: Şimdi tabii bir yandan da aslında bir aile şirketi ve Türkiye'de aile şirketlerinin de hani ömrünü biliyoruz. Dördüncü nesillere çok da geçemeyen maalesef bir tablo, evet, maalesef, var karşımızda. Ama siz hem Kütahya'dan, memleketinizden kopmadınız. Hem de aslında aile böyle nesillere geçiriyor sanki işleri, değil mi? Biraz bir aslında yapınızı da anlatır mısınız bize?
0: Bizim şirketlerimizi rahmetli dedem kurmuş. Şu anda dördüncü nesil artık işe başlamış durumda. Babam ikinci nesil, bizler üçüncü nesil ve bizim evlatlarımız da yavaş yavaş işin içine girmeye başladılar. Abimin ve ablamın ikisinin de büyük oğulları okullarını bitirdiler, çalışmaya başladılar. Dolayısıyla aslında sizin de söylediğiniz gibi o kopuşlar olduğu için bizler de çok heyecanla bekliyorduk onlarla birlikte çalışacağımız günleri. Ve şimdi onlar bizimle beraber çalıştıkça, toplantılara geldikçe çok mutlu oluyoruz. Umuyorum tabii ki bu daha nesiller boyu devam etme, sürdürebilme imkanını bulur. Bunun yapılabilmesi için aslında babamın bizlere yaptığı, hatta dedemin aslında babamla yapmaya başladığı, sonra bizlere, sonra torunlara geçen bir şey var. Daha ilkokul çağındayken biz çırak gibi mutlaka iş yerlerine gidiyoruz, çocuklarımızı götürüyoruz. Oralarda çalışmanın ne demek olduğunu anlasınlar, para kazanmanın ne demek olduğunu anlasınlar, aile şirketinde işler nasıl dönüyor öğrensinler diye. Ve bunun da ben hem bizim üstümüzde hem de çocukların üstünde çok pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda iyi ki dedem babamı çalıştırmış, iyi ki babam bizleri çalıştırmış da biz şu anda hepimiz dört göz bir arada çalışma fırsatını buluyoruz.
1: Sürekli Kütahya'da kalıyor musunuz?
0: Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annem babam Kütahya'dalar. Ablam ve kız kardeşlerim benden daha sık gidiyorlar Kütahya'ya. Çünkü onlar sanayi işimizde çalışıyorlar. Ben biraz daha İstanbul ve otellerimiz arasında seyahat halindeyim.
1: Peki hayaliniz nedir bundan sonraki dönem için baktığımızda? Yani yeni bir otel ya da yeni bir konsept, ne hayal ediyorsunuz? Hayallerinize ulaştınız mı?
0: Ben daha önce kendime baktığım zaman aslında sektörde anılan, adı anılan, saygı gören bir isim olmayı hep böyle hayal etmiştim. Çok şükür bugünlere gelince şahsım adına o noktaya geldiğimi görmeye başladım ve bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Ama onun ötesinde şirket olarak sen nereye götürmek istiyorsun deyince, az önce de konuştuk, yurt dışına açılmakla ilgili önemli hayaller kuruyorum yıllardır. Umuyorum bir noktada onu başarabileceğim. Tabii aile şirketi

0: Etiketi olunca bazı şeyleri öyle böyle hem avantajları var onun da hem dezavantajları var. Avantajları var, çok hızlı karar alabiliyorsunuz. Ama dezavantajları olabilir. Hani birinin evet dediğine diğeri hayır diyebilir. Bu noktada işte hepimizin ortak noktada anlaşacağı keyifli bir tesisi inşallah yurt dışında açmak üzere hepimizin aslında hayalleri var.
1: En zor iş babayı mı ikna etmek?
0: Ya, babam aslında bize her zaman şunu söyler, istişare. Yani hiç kimse de tartışmak üzere masaya gelen konuyu dinlemeden itiraz etmez. Bizim aile meclislerimiz oluyor. Her 3 ayda bir aile toplanıyoruz. Bu tür konuları masaya yatırıyoruz, konuşuyoruz. Kim kimi ikna edebilirse. O anlamda babam evet bizden yaşı büyüktür ama çok açık fikirlidir. Dinler, istişare eder. 24 saat üstünden geçmeden hiçbir şeyin kararı almaz. Bizlere de hep bu yönde örnek oldu. Bizler de öyle yapıyoruz. Eğer bir işe girmek hepimizin kafasına yatıyorsa giriyoruz. Yok hayır şöyle bir dezavantajlı konu var diyorsak, onu avantajlı bir noktaya getirebileceğimiz bir süreç varsa onun üzerinde konuşuyoruz. Her birimiz ikna oluyorsak yapıyoruz. Olmuyorsak yapmıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hani babamı ikna etmek zor gibi bir şey asla söyleyemem. Babam tam bir müzakere ve istişare insanıdır.
1: Peki tabii şimdi çalışanlarınızın da aslında önemli bir kısmı kadınlardan oluşuyor değil mi? Yani aslında aile olarak baktığımızda da tabii kız kardeşleriniz çok ama çalışanlar olarak da bildiğim kadarıyla kadın yöneticilere de ve kadın çalışanlara da çok önem veren bir yapınız var. Baktığımız zaman Türkiye'de gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Fırsat eşitliği açısından ve tabii sizin şirketlerinizdeki kadın oranı açısından baktığımızda?
0: Bizim çok şükür sektörlerimiz hep aslında kadına uygun sektörler. Tabii ki erkek egemen sektörlerde de çok çok başarılı kadınlar var. Hem yatırımcı olarak hem girişimci olarak hem de profesyonel olarak. Ama bizim olduğumuz sektörler kadının zevkine böyle çok uygun sektörler. Dolayısıyla ben o anlamda şanslıyım. Benim çalışma arkadaşlarım da şanslı diye düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi babam 3 kızı olduğu için etrafında abimin özellikle okul dönemi için dışarıda olduğu zamanlarda 3 kız biz bir de annem 4 kadının arasında böyle bir hayatı vardı. Dolayısıyla kadınlarla iş yapmanın, kadınlarla yaşamanın ne olduğunu çok iyi bilen bir insan. Dolayısıyla o anlamda bizim önümüzü çok açtığı için çalışma arkadaşlarımız da şimdi babamla birlikte çok rahat çalışıyorlar. Bu sebeple de biz mesela sadece kendi adımıza değil babam adına da çok rahat. Yani eğer her şey eşitse ve bir kadınla bir erkek arasında seçim yapmamız gerekiyorsa, yani buna pozitif ayrımcılık da denebilir belki ama kadından yana tercihte bulunabiliyoruz. Çünkü kadının olduğu yerde bir hem nezaket oluyor hem disiplin oluyor. Kadın çünkü anneliğinde getirdiği bir alışkanlıkla muhtemelen çok programlı, çok daha verimli, çok daha odaklı çalışıyorlar. Dolayısıyla da biz kendi şirketlerimiz açısından konuşmam gerekirse kadınlarla beraber olmaktan, onlarla çalışmaktan, ekip arkadaşı olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Peki oteldeki misafirler nasıl görüyorsunuz? Bu evinizde misafir gelmiş gibi mi görüyorsunuz? Nasıl
0: kesinlikle öyle. Her birini evimizin tek konuğu gibi görüyoruz ve öyle ağırlamaya çalışıyoruz. Çok
1: bazıları
0: şükür ekip
1: çok
0: arkadaş...
1: problemli oluyor ama yani hani bizim de misafir olduğumuz otellerde başka misafirlerden rahatsızlık duyduğumuz zamanlar oluyor ve nasıl dayanıyor buradaki, nasıl nezaketle yaklaşabiliyorlar diye de çok sorduğum oldu doğrusu.
0: Çok haklısınız orada. Tabii ki insan insana benzemiyor. Çok farklı karakterlerde, beklentilerde misafirlerimiz oluyor. Tabii ki bizim işte buradaki asıl hedefimiz o gelen misafirleri memnuniyetsiz bile olsalar onları memnun hale getirebilmek. Ekip arkadaşlarımız da çok bu anlamda şanslıyız. Bizim bu vizyonumuza çok uyum sağlayan ekip arkadaşları. Dolayısıyla onları daha ilk işe girdikleri günden itibaren bu anlamda bir oryantasyon eğitiminden geçiriyoruz ve beklentilerimizi anlatıyoruz. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Otelinizi isterseniz siz altınla kaplayın ama o servisi yapan işte o anda karşısındaki resepsiyondaki olabilir, restorandaki olabilir, çalışma arkadaşımız asık suratlı davranırsa sizin bütün yaptığınız emekler boşa gider. Bu anlamda işte biz kendi NG markamız olarak yaratmaya çalıştığımız amacı, vizyonu ekip arkadaşlarımıza iyi aktarıyoruz. Onlar da o vizyonu sonrasında çok iyi devam ettiriyorlar. Tabii ki mutsuz misafirlerimiz olabiliyor ama biz o mutsuzluğun nedenini anlamaya çalışıyoruz ve onu giderdikten sonra da eğer giderebileceğimiz bir konuysa o mutsuz misafir sonradan aslında en sadık misafir haline gelebiliyor. İşte orada birazcık bu insan ilişkilerini yönetebilmek hem yöneticilerimizin hem de ekip arkadaşlarımızın maharetine kalmış oluyor.
1: Bu anlamda yüzde olmak da çok zor.
0: Çok zor. Çok zor. Çünkü neticede siz de insansınız. Bir insana hizmet ediyorsunuz. Sizin de evde sıkıntınız olabilir. Hasta olabilirsiniz. İşte gelen misafirlerin de aslında onlara da hak vermek lazım. Onlar da zamanlarından ayırıyorlar. Bütçelerinden ayırıyorlar. Sizin tesisinize geliyorlar. İşte bu asgari müşterekte bulunabiliyorsak, buluşabiliyorsak ne mutlu bizlere.
1: Sizin için tatil ne demek peki? Yani şimdi bizim için tatil tabii ki sizin otellerinizde kalmak, işte mutlu günler geçirmek ama o zaten sizin işiniz bir yandan da. Sizin için tatil ne demek? Nasıl dinleniyorsunuz?
0: O kadar aslında güzel bir soru ki bunu bazen kendi kendime de düşünüyorum. Gittiğim yerlerde hani o meslek hastalıkları oluyor. Onlar ister istemez sizin üstünüze de yapışıyor. Gittiğiniz yere işte halı nasıl bir şey yapmış, koltuk nasıl, ayağı, koltuğun ergonomik mi değil mi, yukarıda ışık nereden gelmiş, ses düzeyi nasıl, misafiri rahatsız ediyor mu? Bunların her birine ister istemez dikkat etmeye başlıyorsunuz ve aslında dinlenemediğinizi görüyorsunuz bir süre sonra. Özellikle tabii çocuklar küçükken belli ortamlara bizim de girmemiz gerekiyordu. İşte onların peşinde mini kulübe gideceksin, kovanı alacaksın, kuma gideceksin, çocuğu oynatacaksın falan. Bu dertler bittikten sonra, çocuklar büyüdükten sonra ben daha sakin, daha dingin, daha kendi kendime kalıp özellikle kitap okuyabildiğim yerlerde olmayı daha çok tercih ediyorum. Bu anlamda tabii ki çok sevdiğim arkadaşlarımın tesisleri de var kendi tesislerimizin dışında. Ama aynı şey orada da devam ediyor. Yani ha kendi tesisindesin, ha bir başkasının tesisindesin. Bu anlamda hani böyle daha kendi kendine kalabildiğin ortamlar daha dinlendirici oluyor benim için.
1: Peki.

0: Bazen böyle söylüyorlar, aynı adına çekmişsin diye. Ben de gerçekten gezmeyi, seyahat etmeyi çok seviyorum. Benim için yani bavul hazırlamak falan hiç sıkıntı değil. Böyle hemen bir bavul hazırlayıp herhangi bir yere gidebilirim, seyahat edebilirim. Ama en çok sevdiğim seyahatler hep tarih, kültür seyahatleri oluyor. Onun dışında ülke olarak baktığınız zaman tabii tarih deyince Avrupa bu anlamda. Hani tarihin kendi ülkemizden sonra tabii ki en çok gitmeyi, görmeyi sevdiğim yerler. Bir ülkede özellikle müze gezmeyi çok tercih ediyorum. Ona göre yerler seçmeye çalışıyorum. Tabii ki gastronomi özellikle çok ilgi alanımın içinde. Gitmeden çalışırım. Hangi şehirde, hangi restorana gidilecek. Bunlar beni çok gittiğim zaman da mutlu eden ve bir sonraki seyahat için aslında motive eden yerler. Onun için de hani bu tür seyahatlerde bulunmayı hem çekirdek ailemde hem büyük ailemde çok seviyorum.
1: Peki otel dışında turizmin diğer alanlarında mesela restoran gibi alanlarda da var olmayı düşünüyor musunuz? Planlarınız içinde var mı önümüzdeki dönem için?
0: Bizim zaten şu anda otellerimizin içinde açık büfe restoranlarımızın dışında alakart restoranlarımız da var. Yani aslında işin ucundan belki de gastronomi sektörünün de içindeyiz diyebilirim. Ama sadece bir yere gidip de restoran açmak gibi bir düşüncemiz şu anda kafamızda yok. Ama tabii ki sürekli gündem değişiyor, trendler değişiyor, insanların fikirleri, bakış açıları da değişiyor. Neden olmasın? Belki ileride böyle bir fırsat karşımıza çıkarsa düşünebiliriz. Ama şu an için planlanmış bir restoran işimiz yok.
1: Evet, tabaklar hazır bu arada.
0: Tabaklar hazır. O anlamda çok şanslıyız aslında. Sektörümüz tabii ki hani özellikle şimdi biz yer duvar seramiği yapıyoruz. Otellerimizi bir nevi showroom'umuz gibi kullanıyoruz. Tabak üretiyoruz. Restoranlarımız, otellerimizde mutlaka kendi ürünlerimizle oluyor. O servisleri yapmak, farklı farklı yemekleri farklı tabaklarla sunmak bizim ekip arkadaşlarımızı da çok motive ediyor. Şeflerimiz müthiş mutlular. Yani onların çünkü aynı zamanda bir tuvali oluyor o tabaklar. Dolayısıyla da biz sektörlerimizi bu anlamda birbiriyle örtüştürmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Peki bu aileye doğmamış olsaydınız yine hediye mi olurdunuz? Yani bu hediye mi olurdunuz? Bu sektörde mi yer almak isterdiniz?
0: Bu hediye olur muydum? Tabii bilmiyorum. Yani aile tabii ki çok önemli insanın şekillenmesinde. Benim ailem de öyle. Biz çok birbirine bağlı bir aileyiz. Hani bu sektörün içinde değil başka bir sektörde olsaydık herhalde ben yine ailemle olmayı tercih ederdim. Onlarla çalışmayı tercih ederdim. Üniversiteden ben uluslararası ilişkiler okudum. Okul döneminde kafamda vardı bir dönem ben dış işlerine gireyim, sefiri olayım diye. Fakat tabii ki işte o hani doğduğun ailen de senin kaderin, coğrafya gibi. Ben belli bir süre sonra kafamda şeyi oturttum. Ben ailemle olmayayım. Çünkü babamın benimle öyle bir konuşması vardı. Ben seninle çalışmayı çok isterim kızım diye. Dedim doğru. Bir babanın, bir annenin en çok istediği şeylerden birisi evladıyla çalışmak. Şimdi onu ben de kendi çocuklarımda yaşıyorum. Bu nedenle hangi işi yapıyorlarsa ben de herhalde onun devamında giderdim diye düşünüyorum.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası diyebileceğiniz zaman dilimi neydi?
0: Turizm sektörüne girmem herhalde. Yani çok bambaşka bir kapı açtı bana. Daha önce ben porselen sektöründe özellikle ihracatla ilgili çalışıyordum. Sonra evlenip İstanbul'a geldiğimde mağazalarımızla ilgili de çalıştım. Fakat üniversiteye hazırlık zamanında benim kafamda turizm okumak vardı. O dönemde büyük ailemin otelleri vardı Antalya'da. Ama o zamanki işte ailenin yönlendirmesiyle ben işletme fakültesine gittim. Ama şimdi görüyorum ki belki de okullu olsaydım, alaylı değil de okullu turizmci olsaydım daha mı iyi olurdu? Bunu şimdi bilmiyorum. Sektörden sektöre tabii ki fark var. İşletme okuduğunuz zaman

0: benimki gibi çok diplomasi içermeyen bir uluslararası okuduğunuz zaman aslında her sektörde çalışabilirsiniz. Bu anlamda bana tabii müthiş bir vizyon kattı uluslararası ilişkiler okumak. O yüzden kendimi çok şanslı da hissediyorum. Ama turizm sektöründe olmaktan çok mutluyum. Yine herhalde bir daha okuma şansım olsa belki bu sefer turizm okuyabilirdim, bilmiyorum.
1: Peki hayatta size ders veren bir başarısızlık hikayeniz oldu mu? Sizce başarısızlık nedir?
0: Yine turizm sektöründen bir örnek vereceğim. Sapanca'daki otelimizi ilk açtığımız zaman misafirleri almadan önce biz böyle bir dostlarımızı ağırladığımız bir açılış olsun istedik ki hatamız, eksiğimiz, bir şeyimiz varsa nasıl olsa onlar bizi tolere ederler. Onlarla birlikte yaşayalım bu sıkıntıları diye biz böyle dostlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı davet ettik. Fakat tabii ekip de, yani ben acemiyim tamam ama ekip de acemi. Orada mesela şeyi çok iyi görmüştüm. Doğru ekip kurmanın önemini, doğru satın alma yapmanın, doğru tedariğin önemini. Çünkü ekip mesela bir kahve bitti. Misafirler kahve istiyor. Şeyde arkada barda şey kalmamış, kahve kalmamış. Hemen koştur birisini gönderiyoruz. Marketten kahve alıyor, geliyor. Doğru sayıda ekibi oraya koyamamışız. Tanıyorsunuz ablamı Sema. İkimiz girdik şeyin arkasına. Birimiz ayran yapıyoruz, birimiz kahve yapıyoruz. En büyük başarısızlığım kendi adıma o gündü. Çünkü o kadar misafiri çağırmışsınız ama doğru ekibi koymamışsınız. Doğru satın almayı yapmamışsınız. Ondan sonra benim için çok büyük şey oldu, o ders oldu. Doğru yere doğru ekip ve doğru tedariğin satın almanın yapılması. Şimdi bizim ekip arkadaşlarımızın en belki de önemli üstünde durduğu şey odur. Otellerimiz henüz açılmadan biz ekibimizi kurmuş oluyoruz. Onların eğitimlerini tamamlamış oluyoruz. O hani denir ya, bir musibet bin nasihatten iyidir. O musibet beni çok o anlamda eğitti diyebilirim.
1: Peki açılışı biraz ertelediniz mi o ekibi?
0: Yok yok, zaten için? O misafirlerle olduğu için hemen kendimizi şey yaptık, o anlamda düzelttik diyeyim. Bir sonraki haftada zaten misafirlerimizi ağırlamaya başladık. O arada her şeyi tamamlamıştık.
1: Peki sizin için hayatta rol model kimdir?
0: En büyük rol modelim babam ve annem. Ve tabii yani bunu söylemek şey olacak ama yani her geçen gün kıymetini daha çok anladığımız Mustafa Kemal Atatürk, yani çok çok önemli figürler.
1: Peki neden anneniz ve babanız?
0: Babam iş hayatımla ilgili en önemli modelim. Her şeyi ondan öğreniyorum. Ben özellikle okuldan yeni mezun olup şirkete gelip de çalışmaya başladığımda babamın asistanı gibi, onun gölgesi gibi her toplantısına girdim çıktım, girdim çıktım. Kendimi aslında hiçbir şey yapmıyor hissediyordum. Yani orada giriyorum, duruyorum, sadece dinliyorum. Ama ne kadar çok şey öğrendiğimi yüksek lisansımı yaparken farkına vardım. Çünkü onunla birlikte üretimle ilgili konulardan da haberdar oluyordum. Finansla ilgili konuları da öğreniyordum. Satışla ilgili konuları da, hepsi bir kulak arkasında benim dimağıma yerleşmiş. Bu anlamda yaşıyorsa Allah selamet versin, Contemporary Management hocam bana demişti, kızım sen nerede öğrendin bunları bu yaşta diye. O zaman demiş ki hocam, ben babamla beraber çalışıyorum, onun iş disipliniyle yetişiyorum diye. Dolayısıyla bu anlamda iş hayatımdaki en büyük modelim babam. Özel hayatla ilgili de modelim tabii ki annem. Onun bakış açısı, onun hayat enerjisi, müthiş hayatı pozitif bakan bir insandır annem. Ondan da çok şey öğreniyorum. Dolayısıyla tabii ki her belki de çocuğun, evladın olduğu gibi benim için de en önemli modeller onlar.
1: Şimdi tabii büyük şans, hani hep birlikte yaşamak ve kuşaklar arası geçiş yapabilmek, ama yeni nesil çok farklı. Özellikle teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte kuşaklar arasındaki mesafe sanki daha da çok açılıyor gibi. Ne dersiniz? Yeni nesil ve tabii yeni nesil çalışanlarınız diye baktığımızda nasıl bir farklılık görüyorsunuz? Ve bu işe girmek isteyen

0: Gençler için ne tavsiye edersiniz?
1: Bu belki de çocuklarım olduğu için onlardan da biraz ben beslenmeye çalışıyorum bu anlamda. Gerçekten hani böyle bazen karşımıza çıkıyor farklı işte sosyal medyada videolar falan. Hani biz hakikaten şanslı bir nesiliz. Çünkü hiç olmayan bir teknolojiden müthiş bir teknolojiye geçiş yaptık. Kablolu telefondan cep telefonlarına geçtik. Sonra akıllı telefonlara geçtik. Her birini yaşayarak öğreniyoruz. Benim eşimin hep söylediği bir şey vardır. Teknolojiden uzak kalmaktan, onu takip edememekten çok korkuyorum diye. Çok oldum olası teknolojiyi takip eden bir insan. Şimdi hem ondan öğreniyorum, hem çocuklarımdan öğreniyorum. Tabii ki hem de benden çok genç olan çalışma arkadaşlarımdan öğreniyorum. Yine babamın belki de bendeki en önemli model olduğu konulardan bir tanesi de işte bu öğrenmeye açık olmak. Her zaman birilerinden bir şey öğreneceksiniz. O tersine mentorluk da işliyor. Siz de gençlerden çok şey öğreniyorsunuz. O anlamda yapamadığım, bilemediğim bir şey olduğunda sormaktan hiç çekinmiyorum onlara da. Nasılmış gösterin bana diye. Öğrendikten sonra tabii onu aslında kafada tutabilmek de çok kolay değil artık bizim yaşımıza geldikçe belki de. Onu pratikle de sağlamlaştırmaya çalışıyorum.
0: Peki 18 yaşındaki Hediye bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
1: 18 yaşındaki Hediye üniversiteye hazırlanıyordu. O dönemde ben özellikle lisede çok hedefe odak çalışan bir öğrenciydim. Hedeflerimi tutturabilmek için de bazı şeyleri aslında ıskaladım, hayata dair kaçırdım diye düşünüyorum. Yani şunu söylerdim mutlaka. Yani evet, hedeflerine mutlaka odaklan ama hayatı da kaçırma. Ben şimdi arkadaşlarımla gezip eğlenme zamanını o dönemde, tabii ki bir de ailemin yapısının da getirdiği bir belki sonuçtu bu. Ben daha çok evdeydim o dönemde. Şimdi kendi çocuklarıma bakıyorum. Annem babam niçin bana öyle davrandılar? Onları o kadar iyi anlıyorum ki hani o hep söylenen bir şey var. Sana çok güveniyoruz ama etrafa güvenemiyoruz kızım diye. Onu mutlaka bir tavsiye olarak kızıma söylerdim. Gerçekten çocuk yetiştirmek çok zor. Çok dikkatli ol, etrafına çok dikkat et kızım diye mutlaka o tembihi kendime yapardım.
0: Şimdi tabii çocuklarınız kaç yaşında?
1: Oğlum 20 oldu. Kızım da önümüzdeki günlerde 16 yaşında olacak.
0: Maşallah. Tabii onların da tercihleri sizinle birlikte çalışmak mı olacak acaba?
1: Şu anda hedefleri o yönde. Hayalleri o yönde. Umuyorum hani bu yolda farklı bir bakış açısıyla biz başka yola gideceğiz demezler. Çünkü gerçekten bir anne baba için o kendi işi olan anne baba için keyifli bir şeymiş evlatlarınla beraber olmak. Az önce söyledim, bizim şimdi abimin, ablamın çocukları, bizimkiler 7 kuzen. Birbirleriyle de çok iyi anlaşıyorlar. Umuyorum bizim işlerimizi daha da ileriye taşıyacak. Yeni sektörler, yeni bakış açılarıyla onlar da bir arada keyifli, mutlu bir iş hayatı sürerler.
0: Peki 10 yıl sonraki Hediye karşınızda olsa bugün ona ne söylersiniz?
1: Yani hayatından memnun musun diye bir sormak lazım belki de. O anlamda ben gerçekten güzel, keyifli, huzurlu bir hayat yaşıyorum, yaşadım. Umuyorum bundan sonrası da hep öyle olur. Az önce dedim ya, ben babaanneme benziyorum diye. Yani adımla beraber gerçekten kişilik özelliklerimle de çok benziyorum babaanneme. Onun da çok idareci bir insandı. Çok herkesi dengede tutmaya çalışan, mutlu etmeye çalışan bir insandı. Belki de bu anlamda 10 yıl sonra bilmiyorum ne kadar bu anlamda kendimi yorgun hissedeceğim. Çünkü her zaman dengede olmak, herkesi idare etmek çok kolay değil. Onu bir sormak isterim Hediye'ye, o 60 yaşındaki Hediye'ye.
0: Peki bundan sonraki dönemde baktığınız zaman nereyi görmek istersiniz? Nerede tatil yapmak istersiniz? Böyle çok merak ettiğiniz ülkeler, şehirler ya da Türkiye'de yerler var mı?

0: Türkiye'de tabii hala çok görmediğim yer var. Özellikle şimdi biz küçükken babam bizi ülkenizi gezmeden yurt dışına gitmek yok dedi. Çok uzun böyle keyifli bir seyahate çıkartmıştı. Orada Karadeniz'den başladık Van'a kadar böyle müthiş bir seyahat olmuştu. Hala da ben de şimdi çocuklarıma yapıyorum. Zevk alıyorum o tür kültürleri hem kendim göreyim hem evlatlarıma göstereyim. Allah'tan onlar da mutlular, keyif alıyorlar. Ama mesela yakın zamanda aile içinde de konuştuğumuz ama henüz görmeye fırsat bulamadığımız Sivas ve de Divriği mesela çok görmek arzu ediyorum. Bir orası var planımda. Onun dışında böyle görmekle ilgili plan yaptığımız kendi ülkemizdeki yerlerin dışında Avustralya'yı çok merak ediyorum. Yeni Zelanda, Avustralya bir kafamda orası var. İzlanda'yı çok merak ediyorum. Henüz görme fırsatım olmadı. Böyle artık özellikle Avrupa tabii ki ve de Amerika Birleşik Devletleri iş için de onun dışındaki seyahatler için de çok fazla gidip geldiğimiz yerler. Oralarda da var görmediğim yerler. Ama bu uzak coğrafyalar biraz daha dikkatimi çekiyor.
1: Peki, şimdi aslında biraz sizi daha derinden tanımak için bazı sözcüklerimiz var. Sizin için ne ifade ediyor diye. Onlarla ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum. Başarı.
0: Hedef.
1: Güç.
0: Tehlike.
1: Neden?
0: Gücü iyi kullanabilirsen şahane bir şey ama o gücün fazla etkisine girersen işte o noktada tehlikeli olabilir diye düşünüyorum.
1: Kibirden?
0: Evet, kibir daha da korkunç.
1: Evet, peki. Çocukluk?
0: Ay, çok mutluluk. Benim için çok mutluluk. Kalabalık aile, şahane.
1: Aşk?
0: Ay, eşim.
1: Huzur?
0: O da eşim, ailem.
1: Tutku?
0: İşim.
1: Aile?
0: En büyük yaşam kaynağı.
1: Kadın?
0: Güzellik.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Çok mutlu olduk sizi daha da yakından tanımakla. Umuyorum önümüzdeki dönemde turizmde çok daha güzel günler yaşanır ve sizin attığınız imzaları da görme şansımız olmaya devam eder.
0: Umuyorum. Ben de öyle umuyorum. Nazik ev sahipliğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Sizler de aslında farkına varmadan belki de bizim sektörün böyle ucundan dokunuyorsunuz. Sizler de bizleri burada ev sahipliği yapıp ağırlıyorsunuz. Sizi tanımak benim için de her zaman çok keyifli, çok mutluluk verici. Bu anlamda tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Efendim, LG Otels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür'ü ağırladık bu hafta. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende. Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
2: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisine nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Go through partner CV Enerji.
3: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da, petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
2: Kimse söylediklerimin dışına çıkmasın. Hanımızın ve Tekinlerin hayatı Sayın Ana söyleyeceklerine bağlıdır.
3: Merak etme Aksu.
4: Sayına gelmezse o vakit ne yaparsın?
5: Gelecek. Sadece sayına değil, bütün itibarak kadınları da gelecek. Tek tek.

İşaretimi bekleyin. Ne pahasına olursa olsun, Sayın Ay'ı elimizden kaçırmak yok.

Dios!

masum insanların canını almam Sayın Ağa. Saklanma Sayın Ağa.

yapmadığın sürece canını yakmam.

Yes.

öldürmeye kalkmazsan sana kılıç düşürmem demiştim. Bileğine o kadar çok mu güvenirsin? Biliriz. Prensesler kılıç kullanmayı pek bilmez. Yolun sonu mudur?

0: Bilirim Kaya. Canını yanar, bilirim. Ben de iyi değilim. İnsan en büyük kötülüğü en sevdiğine yaparmış. İndilik tek dileğim iyileşmendir. İyileştikten sonra sana bir iyilik yapacağım. Her gün gözüme bakmaktan kurtaracağım seni.
1: Sen ne dersin Güzel'e?
0: Şşş, hareket etme. Onca baharlık evdeştiğimiz için kırma beni. İyileşmene bak Kaya. İyileşmene bak.
1: Senin gideceğini bilirken ben nasıl iyi olurum Güzel'e? Nasıl?
0: Olursun Kaya. Yalan söylemeyen biriyle daha iyi olursun.
1: Güzel'e.
0: Hatta sana oğul verebilecek biriyle.

0: Budunumuzun atası Barak Ağa'nın torunu, İt Barakların son prensesi. Kaç bahar bu anı bekledim. Kavuştuk işte. İt Baraklar gelecekte bu anı, bu kavuşmayı kutlu bir gün olarak anacaklar.
1: Yanılıyorsun Obar. İt Baraklar Barak Han'ın tacını çaldırdığın için seni hep kötülükle anacak. Senin anılacağın tek şey bu olacak.

0: prenses Sayına, ben olmasaydım ata toprağımız Batı Gök Hanlığı'nda hala Türklerin tuğu dalgalanacaktı. Ve sen de hala gizlenerek yaşıyor olacaktın. Ben it barakları yeniden var edecek yüce obarım. Prensesin seyisi değilim.
1: İt barakları tekrar bu topraklara toplayacak tek şey atamın tacıdır. O olmadan nasıl budununuzu bir araya getirip var edeceksiniz?
0: Barak Ağa'nın tacını da intikamını da almama çok az kaldı. Neler duydun bilmem ama duyduklarına değil göreceklerine inan.
1: Duyduklarım senin atan Barak Ağa'nın tahtındayken hep yenilgi aldı.
0: Bundan yana kaygın olmasın. Kendi gözlerinle göreceksin.
1: Budunumuz asırlardır bekledi. Daha fazla bekleyecek vakti yok. Bilirsin. İt baraklar benden haber bekler. Yaşayan son prensesi olarak benim bir emrimle harekete geçerler.
0: Bilirim.
1: Sen in de tacı bulmaya bak. Obar. Elini çabuk tut. Yoksa it baraklar senin etrafında toplanmak için değil, sana hesap sormak için buraya gelecektir.
2: Obar önlemini almış, ağacın yanına en iyi it baraklarını yerleştirmiştir. Emin olmadan hareket etmeyeceğiz. İçerideki çeşitimiz haber verecek.
3: İt barakların içinde çeşitimiz mi var?
2: Sayın Hanım'ın yerine çeşitimizi koyduk. Yanındakiler de it barak kılığına girmiş gökbenler.
3: Kolay olmayacak. Çok da tehlikelidir. Ama han babamla kardeşlerim bu durumdayken denememiz gerek.
2: Elbet. Ama o ağacı çok iyi koruyorlardır. Akılcı davranmalı, onları şaşırtmalıyız.
4: Nasıl yapacağız?
2: Onlar bizim tüm gücümüzle karayandan saldıracağımızı düşünür.
3: Bu sebeple iki kol ayrılacak.

0: Bir koldan Karayan'a, ağaçtaki reçineyi almak için giderken diğer koldakiler de Kızılyan'a baskın verecek.
1: Evet Yüce Obar. Rus Kinezi prensesi en yakın vakitte evdeşiniz olarak gönderecek. Çok yakında Türklere karşı büyük bir zafer kazanacağınıza inancı sonsuz. Hatta prensesle evliliğinizin düğün armağanını da önden vermek ister.
2: Neymiş o armağan?
1: Barak Ağa'nın tacı.
2: Barak Ağa'nın tacı mı?
1: Çaşıtlarımızdan aldığımız bilgilere göre Alpagu Han tacınızı Esrigün adında bir kama götürmüş. Kam bu gece yarısı tacınızı sırlara karıştıracakmış. Eğer bir an önce yola çıkıp kama ulaşırsanız Barak Ağa'nınızın tacı sizin olur.

0: son yaptığın... ...ne Tadeye ne de Türklüğes vardı. Artık seni ben değil... ...Göktengri cezalandıracak. Yaptıklarınızda kimi zaman beni utandırdınız... ...kimi zaman yaraladınız... ...ama çoğu zaman da... ...beni gururlandırdınız... ...bana kıvanç verdiniz. Şimdi... ...büyük bir oyuna hazırlanırız. Bu oyunun sonunda yaşamımızı kaybedebiliriz. Ama budun elbet sonuna kadar yaşayacaktır. Bir hanın ve teginin de istediği budur. Dönür. Gökbenlerle konuştun, her şey hazır mı?
1: Her şey hazırdır ambalam. Meraklanmayasın.
2: Sessiz olun. Yüce o var.

0: vardığımızda bizi tanıyabilirler. O yüzden bizden çok size iş düşer. Sen, gözün bende olsun. İşaret verdiğimde önümüze geçmeye, bizi kapamaya çalışın.
1: Buyurun Drak kız.
2: Ulular ulusu, koca Acun'un gök tengrisi. Yapraklara değdirdiğin nefesin gelsin, güç versin. Alpaguhan ve tekinlerini.
3: Şu sağ taraftaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. İşaretimle ok yağmuruna başlayacaksınız. Sen ve gökmenleriniz de şu sol yandaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. Öyle bir ok yağdıracaksınız ki başlarını kaldıramayacaklar. Yaman'la bense tam bu noktada olacağız. Ama oktan başlarını kaldırıp üstümüze gelemeyecekler.
4: İçeride kimse yok, gücü o var.
5: Varak elçisinin dediği vakitten önce geldik. Bir oyun yoksa taç tez vakitte elimde olacak.
6: Her yana baktık Yüce Obay. Ne taçtan ne de eski gündenin kamdan hiçbir iz yok.
7: Bitik Obar'ın eline geçti.
8: Biz görevimizi yaptık.

0: Şimdi saraya haber ederim. Haydi.
1: Al Pogo Hanım. Göğü dinledim. Toprağı dinledim. Suyu dinledim. Duydum ki beklenen düşman beklenmeyen vakitte gelecek. O yüzden buyruğunuzu gece çökmeden yerine getirdim. Buyurduğunuz gibi tacı 40 parçaya böldüm.

0: Titiğin söylediği doğrudur. Bu taşlar, bu tozlar...
1: Taç. Tacın parçaları bunlar.

Arianna'ki destek birlikte haber vermeye gidiyorum.

0: almayacak mısınız bizi içeri?
1: Geçin. Acele edin biraz. Haydi. Yerden kaldırmayın bakışlarınızı.
2: Hatun, sen dur hele.

0: Yaman! Ne yaparsın? Sak dur!
1: Aklıma kız ısırmamdan rite gelir.
0: Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım! Haydi!
2: Canını öyle bir alacağım ki yalvaracaksın bana.
3: Düşünde görürsün. Haydi kızlar!
4: Yeah.

intikamı için hepinizin kanını akıtacağım. Hepinizin. Kim soyunu? Kim soyunu?

Sakın, sakın Teginlerim, gözlerinizi kapatmayın. Sakın uyumayın. Dayanacaksınız. Kendiniz için değil, evdeşleriniz için değil, doğacak Teginleriniz için değil, halkınız için, budununuz için dayanacaksınız. Oğul, dayan. Bilirim, Batuva ile Akkız ağaçtaki reçineyi getirecekler. Ama ola ki gözünüzü kapatırsanız, son nefesinizi esenlikle verin. Esenlikle verin. Varlığımız, budunumuza feda olsun.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere...

kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofrasında.

0: aralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım, aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
3: Cimri'ye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım cimri. Bahar geldiyse...

0: kaçırmayın. Haydi kredi.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 22, Kayseri 21, Nevşehir 19, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın ve Manisa 28, Muğla 24. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Mersin ve Hatay 26, Adana 27, Kahramanmaraş 24. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 23, Karabük 24, Rize 18, Samsun 19. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 20, Erzincan 19, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 24 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri

0: Neyin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor.
3: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
5: Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
3: Ha, iyi olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha. Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
3: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
4: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

işte orada. Aşrakam'ın dediği ağaç. Bu it baraklar çok fazladır.

Sakın, sakın gözlerini kapatma Alpaguhan. Sen uyuyamazsın. Sen uyursan budum başsız kalır.

şeyler yap Ulukam Arçuray. Evdeşim, oğullarım gider görmez misin? Duyur sesini Gök Tengri'ye. Duyur da onları uçmağa almasın. Yalvarırım, bir şeyler yap.

0: işe yaramaz. Görmez misin?
1: Bilirim. Acın aklını kördüğümü yapıp dilini zehirlediğinden böyle konuşursun. Ancak sakin ol. Gök Tengri'yi de öfkelendirme.

gözlerim. Kaya. Aç şu ayakkabı. Gel. Gökten yirmi alkışlar olsun. Hanım.

Neden peşlerine düşmezsiniz? Aa! Ne işe yararsınız siz? Ne işe yararsınız? Ha? Bundan böyle Ak Kız'la ve Batugay'la dövüşüp de kellesini getirmeyenin kellesini ben alacağım.

bilinsin ve işitilsin. Acımak yok. Affetmek yok. Cezasız bırakmak yok.

Obur'un namına leke sürmenin cezasını çekeceksiniz!

0: zamanım. Ne olur konuş, bir şeyler söyle. Yalvarırım. Timur. Kaya. Bir şeyler söyleyin.
1: Ulukan Marçuray.
2: İyileşeceksiniz Alpogan. Reçine'yi yetiştirdiler.
1: İyiyim.

Yetiştirmişler Reçin'i. Dağıtmışlar Ahmet Eginleri.

0: uçmağa varacaksın diye çok korktum Kaya. Çok korktum.
1: İyileştiğimde giderim demiştim. Hala gitmek ister misin?
0: Senin iyiliğin için. Seni üzmemek için.
1: O zaman tez haber edeyim. Oh, çevir zehrini dinle versinler bedenime.

0: Tengri, Batuga ve Akkız'ın eliyle ulaştığı imdadımıza. Candaşlarının da yardımıyla sağalttılar bedenimizi. Şimdi onların emeğini boşa çıkarmamak ve aldığımız her sorunun hakkını vermektir ereğimiz. Şimdi düşmanın düşünmesine fırsat tanımadan, çeper illetine tutulmadan önce kurduğum oyuna devam edeceğiz. Ve it barakları Acun'dan sonsuza dek sileceğiz.
1: Akkız ve Batuga. Artık muştunuzu herkesle paylaşmanın vakti gelmiştir.

0: Barak Han'ın torunu olduğunu sakın unutma. Attığın her adımda, söylediğin her sözde bunu hisset. Sen hissedersen herkes hisseder. Buyruk senindir Akkız. O barayı Barakların gözünden düşürebildiğin kadar düşür. Onun gözden düşmesi oyunumuzu kolaylaştırır. Onu adamlarının önünde sıkıştırabildiğin kadar sıkıştır. Etrafında kışkırtabileceğin kim varsa kışkırt. Unutma, en korkak it bile köşeye sıkıştığında düşüncesizce saldırır. O bar düşüncesizce saldırırken yaptığı hatalar adamlarının ona olan güvenini azaltacak. Bizim de istediğimiz tam budur.
1: Anladım Akkız. Tas etme. Gök olduğu için elimden gelen ne varsa yapacağım.
0: Sana güvenirim Alçın.

Hoş geldiniz Yüce Obar. Budunumuzun umudu. Bunun hanı olarak üstüne düşeni yaptın mı? Atam Barak Han'ın tacını Türklerin elinden alıp bize getirdin mi?

0: Artık susma vakti değildir Yüce Obar. İtbaraklar vereceği muştuyu bekler.
1: Size muştu getirmeyi çok isterdim. Ama getiremedim. Bunu söylerken yüreğim yanar. Türkler Barak Han'ın tacını yok ettiler!

0: Sen ne dersin Obar? Ne vakittir atan Barakağ'ın tacını bulamadın. İmdiyse tacın yok olduğunu dersin. Tacı bulma umudumuzun sonsuza kadar yok olduğunu dersin.
1: Bir de nasıl olur? Tacımız olmasa aldığımız da yok olur.
0: Ben sana demiştim. Atam Barak Han'ın tahtına ancak tahta yaraşır bir han oturabilir diye. Tahtı hak etmediğini gösterdin. Tacı sonsuza kadar kaybettin. İt Barakların düşlerini bitirdin.
2: Check.

Prenses Sayına'nın dedikleri doğrudur. İt barakların düşlerini karşılıksız bıraktım. Barak Han'ın tacını yok etmelerine

engel olamadım. Doğrudur. Ama kimi vakit yaşanılan kötü bir olayın daha iyi sonuçları olur. Bugün de öyle oldu. Tac'ın yok edilmesiyle Acun'daki tüm it baraklar öç alma gerekliliğini öğrenecek. Tac'ın peşine düşmemiz bile düşmana büyük korkular yaşattı. Kendimizi görmeyi, onların da açıklarını görmemizi sağladı. Barakah'ın tacını yok etmekle bize matem yaşatmış olabilirler. Ancak çok daha güçlü olmamızın önünü açtılar. Kinimizi bilediler. Bir araya gelmemiz için bizi uyardılar. Tüm Acun'a haber saldım. Tac'ın yok edildiğini duyan Acun'daki tüm it baraklar akın akın bu topraklara geliyor. Hepimiz bir araya geldiğimizde... Oh! Ya! Türkleri Acun'dan sileceğiz! Sileceğiz!

0: Eğer dediklerim doğruysa Obar, hepimizi mutlu eder.
1: O vakit mutlu ol prenses. Dediklerim doğrudur.
2: Bugüne kadar gerçeğe bel bağlayan Ak Kızla Batuga, bu imde ulular ulusu kamın kuşaklarıyla birbirlerine de bel bağladılar. Muştular olsun.

0: soluk aldıkça sevginiz sürsün. Soyunuz budunumuza yararlı olsun.
1: Gazuga yeğenim olsa da Akgaz Dağ Hanlığı'ndan olduğu için biz kız tarafıyız. Madem ki oğlunuz Akgaz'ı çok ister, o vakit isteklerimizi yerine getirin Alpagoan.
0: Elbette. Benim oğlum Akgaz'la birlikte yeniden hayat buldu. Onu tanıdıktan sonra mutlu oldu. Akgaz'la Batuga'yı kavuşturmak için ne gerekirse yaparım.
1: Akgaz'ı Batuga'ya vermek için tek bir şey isterim Alpagoan.
0: Herkesin içinde söz veririm çobana. Ne gerekirse yaparım.
1: Onların mutluluklarından başka hiçbir şey istemem Alpagoan. Ancak onların esenlikle yaşaması biraz da sana bağlı.
0: Ağzındaki lokmaya bakılırsa isteğin büyüktür.
1: Haklarında iyi ya da kötü ne duyarsan, onları yargılamadan, dinlemeden karar vermeyeceğine söz vermeni isterim. Kan dışın tılsımın yaşadıkları oğlunun ve gelininin yazgısı olmasın Alpagoan.

0: Dikkat, basamak.
1: Gelmedik mi daha?
2: Az kaldı, sabret.
1: Nereye gideriz?
2: Gel, sabret biraz. Gel.
1: Gayrı açarım gözünü.
2: Sakın.

0: Ben de ailemi çok severdim. Anamı, babamı, kandaşlarımı. Sonra babamla iki ayrı budundan gibi birbirimize uzak bakar olduk. Anam göçtü Bağcım'dan. O geniş ovalar düşleyen küçücük çocuk bu ıssız tünellerin içinde bir başına kaldı. Ne bir gören vardı beni ne de bir duyan. Bir tek bu taş duvarlar duydu yüreğimden geçenleri. Ben de içimden geçen ne varsa renklerle, şekillerle onları anlattım. Ama şimdi görürüm ki koca bir ömrün acıları, sızıları, neşeleri ne varsa hiçbiri bu taş duvarlarda kalmayacak. Sen bu acımda bir ömür yaşamayı mümkün kıldın.
1: Soluk aldıkça derdine ortak olacağım Batuka. Elini uzattığında tutunduğun dal karanlıkta yolunu aydınlatan ışığın olacak.

Evde işinin oğullarının canına bir şey olsaydı beni suçlayacaktın. Göktengri'ye alkışlarımın, yakarışlarımın yetmediğini söyleyecektin. Şimdi onları gerçekten kurtaranların hakkını verebilecek misin? Bugüne kadar eksik gördüğün Batuga'ya, her vakit suçladığın Akkız'a Göktengri'den alkışlar dileyecek misin? Doğrunun peşinden mi gideceksin? Yanlışta mı kalacaksın? Vera. Önemli olan senin ne dediğin, ne gördüğün ya da ne ettiğin değildir.

Onlar senin kendinle olanlardır. Önemli olan Gök Tengri'nin bildikleridir. O herkesin yüreğinden geçeni bilir ve hakkını ona göre verir. Senin yarlığını da ona göre verecektir. Unutma Vera. Sadece olacak olanlar olur.

0: Onca bahardır. Esenlik bulamam Danışat'a. Evde çalırım. Ardından iş çevirir mi diye kuşkuluyorum. Ardımı dönerim. Bekler baş kaldırır mı diye kuşkuluyorum. Sarayda kalırım. Budunda düzen bozulur mu diye kuşkuluyorum. Saraydan çıkarım. Saray karışır mı diye kuşkuluyorum.
1: Büyük başın ağrısı büyük olur hanım. Senin başın ağrıyacak ki budun rahat etsin. Sen tasa edeceksin ki budun esen kalsın.
0: Doğru dersin Danışat'a. Ama vaktiyle tek tasamız. Düşmanın ne zaman geleceği ya da bizim düşmana nasıl gideceğimizde. Ama indi öyle mi? Ne vakit dışa dönsek içten sıkıntılar patlar. Ne vakit içe dönsek dıştan akınlar başlar. İndi biz pusaklarımızı alıp düşmanla savaşmaya hazırlanırken düşman böcek olup boynumuzdan sokar. Biz nerede yanlış yaptık Danışat?
1: Suda yüzen balıklara bakar iken herkesin gözü en büyük balıkta olur hanım. Onu izlerler, onu yakalamak için tuzaklar kurarlar. Öyle ki küçük balıklar esenlik içinde yüzer iken büyük balık her vakit kendine kurulan tuzaklarla boğuşmak zorunda kalır. Bir vakit yeterince büyük değildik. Akınlara gider, akınlardan gelirdik. Biz yola çıktığımız vakit düşmanlar bizi bilirdi. Diğer vakitler kendi halimizde yaşar giderdik. Hanım, sen devleti öyle büyük bir hanlık yaptın ki herkesin gözü bizi görür oldu. Yaşadığın sıkıntıların nedeni gök hanlığının büyüklüğündendir. Kendine haksızlık etmeyesin. Yüreğini dertle doldurmayasın hanım. Geçecek. Bugünler geçecek. Birlikte kavuşacağız. Yeni esenlik dolu baharlara.
2: Sağ olasın kız. Bugün canımı kurtardın. Yine.
3: Bugün biz bir sürü insanın canını kurtardık. Sen olmasaydın o ağaca varamazdık.
2: Sen olmasaydın da reçineyi alamazdık. Birlikte ettik. Ne ettiysek birlikte ettik.
3: Kuşaklarımız da öyle der.
2: Sana söylemiştim. Kucaklamış dolandığımızı herkes görecek diye. Şimdi gök hanlığı gördü. Babamın oyunu tutunca bütün acını duyuracağım.
3: Şu ilk barak belasından kurtulalım da bütün acımı bilmese de olur.
4: Eyvah. Kandaşım. Hele benim kandaşıma bak hele. Uşak bağlamış.
2: Bundan korkardım işte.
4: Ben de böyle mutlu olurum. Alış artık.
2: Sen mutlu ol da biz her şeyin alışırız.
3: Ağır tütsünün size zarar vermesinden korkarım. Yüreğim o kadar yanar ki Zaha. Ancak bu kadar ağır tütsüler beni rahatlatır. Herkes mutlu. Ak kızla Batuga. Günseli ile Kaya. Vera bile yargıya rağmen Alpaguan tarafından bağışlandı. Neyi mutlu olmasınlar ki? Hepsi kendisini seven bir evdeşi var. Ben sevilmeye layık değil miyim?
5: Olur mu öyle şey? Siz prensessiniz. Sevilmeye, sayılmaya en layık olan sizsiniz.
3: Bana tutkun dedi. Herkesin yanında bana tutkun dedi. Tutkun öldüğünde onu unutacağımı düşündüm. Onu unutup beni evdeşi gibi seveceğini düşündüm. Yanıldım Zava. Ama artık yanılmayacağım.
5: Prenses.
3: Ölüm haberi geldiğinde yüreğim albızlara azık olmuşçasına acımıştı. O beni güneşten koruyan gölgem. Yaslandığım dağımdı dedim. Şimdi anladım ki canımı acıtan onun ölümü değilmiş.
5: Neymiş prenses?
3: Atalarımın en büyük düşmanı Türklerin sarayında bir başıma kalmakmış meğer beni üzen.
5: Size bu yaptıkları affedilecek şeyler değil. Çin sarayından birileri duyarsa babanızın da gözünden düşersiniz.
3: Öyle bir şey yapacağım ki babam da soyum da acım var oldukça gurur duyacak benimle. Temur'a ve tüm gökhanlığına unutamayacakları bir ders vereceğim.
6: Alacağın olsun hakkınız. Biz siz kuşak bağladın.
7: Etme sırma. Ben nereden bilirdim Esri Günkam'ın gönül bağımızı kuşakla bağlayacağını.
2: Niye gücenirsin Sırma? Ulukam kuşakları bağlayacağı vakit hakkız. Bekle Kaman'a. Candaşlarım da gelsin diye mi bekleyecekti?
7: Hah yaşa.
6: İyi o vakit. Kuşak bağladığınızda birlikte olamadık. Artık düğün toyunuzda birlikte oluruz. Sahi düğün toyu ne vakit?
7: Şimdi düğün toyunun vakti değildir.
2: Şu itibarak belasını bir atlatalım Sırma. Elbet kuracağız düğün toyumuzu. Doğru dersin Tekin. Düşmanı yok etmeden düğün toyu kurmayın.
6: Evet. Bizim toyumuzu kana buladılar ama bu candaşların var oldukça kimse sizin toyunuza gölge düşüremeyecek.
4: Hele kendinize gelin. Nedir bu mutsuzluk böyle? Siz yeni evdeş olmuşsunuz. Kandaşınla hakkız kuşak bağlamış. Utanmaz mısınız üzülmeye? Gözlerinize bakın. Gözlerinizin içine bakın be. Gördünüz mü? Bu koca Acun'da insan yüreğindekiyle evdeş olduğu zaman ona uçmak gibi gelinmiş. Uçmakta tasa yoktur. Ben bunu yaşayamadım. Bundan gayrı da yaşayacağımı sanmam. Ama olsun. Sizi böyle mutlu görmek bana güç verir. Kandaşlıkta, candaşlıkta öyledir. Demek sen bizden habersiz kuşak bağlarsın ha?
8: Bizden habersiz kuşak bağlarsın ha?
9: Tekinlerim, Alpagoan hepinizi taht odasına çağırır.

0: Gök Tengri, kimi vakit bizleri türlü sıkıntılarla sınar. Kimi vakit evdeşimizle, kimi vakit balalarımızla, kimi vakitse canımızla sınanırız. Şimdi bizler canımızla sınanırken, devletimiz de Han soyunun varlığıyla sınandı. Sınandık ama yıkılmadık. Sallandık ama düşmedik. Gök Tengri'ye alkışlar olsun ki biz de devletimiz de bu sıkıntılardan kurtuldu. Var olasınız.
1: Varlık budundandır hanım.
2: Budunumuz var olsun.
3: Alkışlar olsun.
4: Gök Tengri'me alkışlar olsun.
3: Alkışlar olsun.
0: Şimdi ilk baraklar başımıza çepir velasını sardı. Biz de üstesinden geldik. Düşmanın kurduğu bu oyuna daha büyük bir oyunla karşılık verme vaktidir. Biz de öyle yapacağız. Kuracağımız oyun akıl gerektirdiği kadar çok sayıda gökmen de gerektirir. Çolpan Han, Saltuk'la birlikte destek istediğiniz beylerden destek alamamışsınız. Nedendir?
4: Gidebileceğimiz tüm beyliklere gittik. Destek alınacak tüm beyliklerden destek aldık Alpago Han. Destek vermeyenler vaktiyle babalarının başlarını uçurduğunu beklerdi. Şimdi mi biri olmak aklına geldi Alpago Han'ın dediler. Ne dediysek, ne kadar dil döktüysek de destek vermediler. İntikam hırsıyla dolular. Bir daha sakın ola ki gelmeyin, kapımızı çalmayın. Ola ki gelirseniz Alpago Han'ın babamıza yaptıklarını biz de onun gönderdiklerine yaparız dediler. Onları ikna etmek mümkün değil.
5: Menedir. Senin ve budunum için bu tehlikeyi göze alırım. Bu uğurda kellem gidecekse de sana ve budunuma feda olsun.
0: Beyler itbarakların yalnızca bizim için geldiğini sanırlar. Ben de onlar kapıları kapattıkça siz onları uyaracaksınız. Şimdi bir han oğluna yarışır şekilde gidip onları uyarasın. Hazırlıklar başlasın.
1: Han babam. Çaşıtlarımızdan aldığımız bilgiye göre itbaraklar...

0: Bunu üstüne kurduğunuz bu nefler nereden ve ne şekilde alınmıştır?
1: Rus varlıklar verdi. Ulayıcının yardımıyla.

0: Bera Hatun. Demek istedin sanki. Yanlış mı duydum yoksa?
1: Doğru duydun Çolpan. Ulu Ece dedim.
0: Benim gökhanlığından başka yurdum yoktur hanım. Sen ve oğullarım için her şeyi yaparım. Her türlü yardımı isterim.
1: Ancak
0: babam artık Ulu Ece olmadığını öğrenmiş. Göksaray'da yargı bekleyen bir varek kadınıyken ne sözümün ne isteklerimin Rus varek kinezliğinde bir karşılığı yoktur.
1: Eğer Ulu Ecelik tacını yeniden takmak istersen onu hak etmelisin. Neftler geldiğinde taç yeniden senindir. Neftler geldiğinde...

0: Ben size hiç arkamı dönemeyecek miyim? Size hiç güvenemeyecek miyim?
1: Yüce Uğur, güveninizi boşa çıkarmamak için ne gerekiyorsa yaptım.
0: Ne gerekiyorsa yaptın demek Barsuk. Ne yaptın? Ağaca ulaşmalarına mı engel oldun? Buradan kaçmalarına mı engel oldun? Ne yaptın? İki koldan saldırarak sizi tuzağa çekmişler. Sen de akılsızca tuzağa düşmüşsün Barsuk.
1: Siz tacı almaya giderken adamlarımızın çoğunu götürdüğünüz yüce var. Ben burada güçsüz kaldım.
0: Demek ben gittim diye güçsüz kaldın. Öyle mi Barsuk? Bu yüzden mi ağacı koruyamadın?
1: Ağacı koruyamadım ama sizin yokluğunuzda Batı Gök'ü kaybetmemek için elimden geleni yaptım yüce var. Kaybetmedim de.
0: Demek Batı Gök'ü kaybetmedin. Doğru. O vakit iyi bir ödül hak ettin. Sana ödülünü vereyim.

0: yolculuğu var. Yaşadığın sürece hatanı unutturmayacak bir ödül. Bundan böyle hata yapacakken bu ödül aklına gelsin, Barsuk.
1: Asma artık yüzünü.
2: Sana daha yeni kavuşmuşken gitmene yüreğim hiç razı gelmez Kaya. Hem böyle tehlikeli mi görünür?
1: Bunu yapmam gerek Gülsel'e. Babam bana artık hiç güvenmez. Yaptığı oyunları da benden gizler. Onun güvenini yeniden kazanmam gerek. Bana bir şey olmayacak. Merak etme.
2: Yine de senin için çok korkarım. Hem beni bu kadar sevdiğini bilmezdim. Gebelik yalanımı bile affettin. Ben senin yüzüne bakamazken sen gözlerimin içine bakıp bana gitme dedim. Bu benim için çok değerlidir Kaya. Bana bağırsan, kızsan bu kadar sızlamazdı yüreğim.
1: Sarayda nasıl yok sayıldığımı en iyi sen bilirsin. Eksik olan Batuka'yı da. Ama herkes onu seviyordu. Kolluyordu. Destekliyordu. Temur da öyle. Anam dışında kimse sevmedi beni. Güvenmedi. Hatta gün geldi. Anam bile arkamdan işler çevirdi. Yalan söyledi. Ama sen... Sen her daim benim yanımda oldun Gülsel. Sen beni sevdiğin için kaybetmemek için yalan söyledin. Senin yalanların şimdiye kadar duyduğum en masum olanlardı. Hem seni kaybedecek olma ihtimali beni çok yaraladı. Bundan sonra ne olursa olsun birbirimizden bir şey saklamayalım. Benden sakladığın başka bir şey var mı? Sevdiğim.
2: Senden sakladığım hiçbir şey yoktur. Şimdiden sonra da olmayacak. Sevdiğim. Ama o beklerin karşısına tek çıkmana yüreğim razı gelmez Kaya. Hem önce babam Özmen Bek'e gidip onun desteğini alsan daha iyi değil mi? Ben de seninle gelirim. Hem babamın sözü o beklerin üzerinde geçerlidir. Tüm mallarını babamın pazarında satıp kazanç sağlarlar.
1: Seni böyle bir tehlikeye atmam. Hem benim de böyle bir vaktim yok zaten. Kuzu Bek'i gönderirim. Merak etmeyesin.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor.
5: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
7: Trim dışında her şeyi çekerim.
8: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
7: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
8: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
5: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı eviniz.
3: bizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Bir lastik hem dayanıklı hem konforlu olamaz mı? Güvenlik en önemlisi. Bunun kışı var, yazı var, yağmuru var, çamuru var, karı var, her şey var. Ne takacağız? Continental. Continental. Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın.

0: teknolojileri ve özel desenleriyle
1: kontinental takacaksın.
2: Başka da bir şey takmayacaksın. Hazır mı araba?
3: Anneler gününde altın başlamak lazım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Bayramı özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
11: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
12: Setur Yaz Show.
13: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
14: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
15: Bu kadar artık show.
13: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatı.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 27, Balıkesir 28. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8. Konya 22, Kayseri 21, Nevşehir 19, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın ve Manisa 28, Muğla 24. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Mersin ve Hatay 26, Adana 27, Kahramanmaraş 24. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 23, Karabük 24, Rize 18, Samsun 19. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 1. Malatya 20, Erzincan 19, Van 14, Ardahan 13. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Mardin ve Siirt 22, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 24 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

İnsan halinde bu hafta psikolojik esenlik konuşuluyor. Psikolojik iyi oluş neden önemli? Stres yönetiminin psikolojik sağlığa etkisi nedir? Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin temel kodları nelerdir? Fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir? Genetik yatkınlıklar bireyin davranışlarını ne ölçüde belirler? Güvenli ve hijyenik gıda insan psikolojisine nasıl etkiler? Profesör Doktor Oğuz Özyaral ve Profesör Doktor Tunç Akkoç psikolojik esenliğin ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.

0: bir teklif.
1: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
2: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
3: Happy hizmet, happy fiyata, Happy Sigorta.
4: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
4: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de. Handikredi.

0: yine tacı ver hatuna verdi. Nasıl olur, nasıl güvenir Hakkı?
1: Hakkı vardır Batuka. Evdeştir. İnsan evdeşine inanmak ister. Aynı yastığa baş koyduğu insana güvenmek ister. Teginlerinin anasının hain olduğunu kabullenmesi zordur.
0: Yaptığı onca şeyden sonra evdeşi bile olsa anlamam ben, nasıl güvenir?
1: Güvenmezse nasıl ayakta kalır? Savaşacak gücü kendinde nasıl bulur? Evdeşine bile güvenmeyen bir han etrafından şüphe ederse hem kendine hem devlete zarar verir. Bana kalırsa Alpago Han o yüzden her şeyi içinde boğar.
0: Güvenmezlerse yani.
1: Güvenmek için denemekten başka çaresi yok derim. Yanılmak için bir şans verir. Düşman etrafımızı sarmışken Budun'un dillendirmesini de istemez.
0: Yine de benim içim almasın.

nasıl sular dağları aşıp yolunu bulursan, nasıl göçmen kuşlar yurduna geri dönerse, bu taç da döner dolaşır, ecesini bulur. En soğuk geceler bile aydınlığa kavuşur. Ama o ayazı bir de tek başına çekene sor demişler. Bir vakit taç elimden alındığında kimin ne olduğu belli oldu. Oğullar, gelinler, haddini bilmez küneler bile adam tanımaz oldu. Şimdi bu tacın gerçek sahibinin kim olduğunu, kim olacağını bilirsiniz. Attığınız her adımda, içtiğiniz suda, yediğiniz aşta, bunu aklınızda tutun. Şimdi de, sonra da ulayıcı benim. Hanım, hoş geldin.

0: Hanım, bir şey mi canı sıkın?
1: İyi, iyi. Uzayıcılığa yeniden uyum sağlamışsın. Vera, söyleyeceklerim iyice belli. Ben herkesin içinde sözümü tuttum, sana tacını geri verdim. Sakın bana bir daha yanlış yapma. Gözünün yaşına bakma. Senden aldığım şey yalnız tacın olmaz. Ben bir kez evdeş katil oldum.
0: Hanım.
1: Sakın bir daha yanlış yapmayasın. Ben diyeceğimi dedim.

0: Herkesin içinde gururumla oynamak ne demekmiş? Görecek o Timur. Bunu yanına bırakmayacağım. Ben onun canını kurtarayım, o beni rezil etsin.
1: Haklısınız prenses.
0: Evet, ben bir prensesim. Kimse bana bir hiçmişim gibi davranamaz. Kimse bana köleymişim gibi davranamaz, hiç kimse. Bu sarayı başına yıkacağım Timur. Hepinizin başına yıkacağım.
1: Çin'den yardım mı isteyeceksiniz? Bu yüzden mi elçiyi bekleriz?
0: Hayır. Kendi soyumun da kanını akıtmadan çözeceğim bu işi. İmdi anlarsın.

0: Neden? Neden baba, neden? Neden? Neden tacı verdin ona? Ha? Neden yine olayca yaptın? Neden güvenirsin ona?
1: Bazen işbirliği yapmak için güven gerekmez. Vaktiyle Çin'le Indi'de Rus fareklerle anlaşma içerisindeyiz. Güvenir miyim? Asla. Ama devlet böyle yönetilir.
2: Alpaguan. Alpaguan. Vera Hatun'a güvendiğin kadar soydaşlarına güvenmedin.
0: Hala kime güvenip kime güvenmeyeceğini bilmez gibisin.
1: Karşında kim olduğunu unutma, Batuga. Nasıl ki bedeni baş yönetirse, devleti de han yönetir.
0: Senin baş olduğun doğrudur. Ama Vera Hatun da boyun olmak ister. Unutmayasın ki Alpaguan, boyun nereye dönerse baş da oraya bakar.
1: Batuga! Oğlum olduğun için seni gözetirim. Ama hala han olan benim. Hanınla böyle konuşamazsın.
0: Han babam, bilirim. Batuga biraz keskin konuşur ama söyledikleri doğrudur. Bunca ettiğinden sonra Ulayıcı'ya güvenmek sence doğru mu?
1: Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir. Bir düşmanı yok etmek için öbür düşmanla sırt sırta vermen gerekir. Devlet böyle yönetilir.
2: Güçlü insan düşmanını değil, öfkesini yenendir. Şimdi birbirimize düşme vakti değildir. Alpaguan bir oyun kurduysa destek olmak gerekir.
1: O vakit gün doğduğunda nefleri olduğu yerden alıp düzenin kurulması gerek. Onun için hazırlıklar başlasın.
2: Buyruk senindir han. Nefleri önce güvenli bir yere yerleştirip sonra düzeneyi kurmak daha doğru gelir.
1: Öyle yapın daha iyi.
2: Gün doğanda neflerin olduğu yere gidersiniz.
3: Yüce Obar. Devletimizden size es...
4: Ben izin verince konuşacaksın. Hangi cesaretle karşıma çıkarsın? Geçen geldiğinde de esenlik sunup önüme altınları yığıp sonra bana kurulan tuzağa ortak olmadınız mı?
3: Tuzak mı?
4: Bilmez gibi bakma bana! Soydaşım Meijin taş sandığını önüme koyup sonra beni pusuya düşürmediniz mi?
3: Doğrudur Hüce Obar. Tam da bu yüzden buradayım. Türkler o gün size oyun kurarken prensesimiz Meiji'nin de canını hiçe saydılar. Pusaksız bir şekilde senin önüne attılar onu. Kimse Çin prensesini yem gibi tuzağa gönderemez.
4: Bu da Çin'in yeni oyunu mu?
3: Hayır, Yüce Obar. Prensesimiz Meijin de kendisine yapılanlardan sebep Türklerden intikam almak için önemli bir haber getirmemi istedi. Prensesimizin dediğine göre Alpaguan it barakların kökünü kazmak için Rus baraklardan çok fazla neft almış.
4: Ne dersin sen?
3: Türklerle Rus baraklar it barakların soyunu ateşlere yakmak için birlik olmuşlar.
4: Çin oyunu olmadığını nereden bileceğim? Türklerle Rus varlıklar durduk yere niye işbirliği etsinler?
3: Durduk yere mi? Türklerle Rus varlıklar ilk kez işbirliği yapmazlar ya Cevabar. Rus varlık elçisi tacın yerini size söylerken de Türklerle işbirliği içindeydiler. Tacın sen gitmeden parçalanacağını bilirlerdi. Tek istekleri seni Batı Gök'ten çıkarıp Batı Gök'ü zayıf bırakmaktı. Alpago Han bunu Vera'nın eliyle yaptırdı.
4: Demek Rus varlıklar da bana oyun eder. Hem dost görünür hem de düşmanımla işbirliği eder. Bundan böyle elçilere de güvenmeyeceğim. Eğer yalan söylüyorsan kolay öldürmem seni. Günlerce acı çeker, öldürmem için yalvarırsın.
3: Yalan söylemem Yüce Baba. Tek amacım yardım etmektir.
4: Rus Varek de öyle söylemişti. Şimdi bana neftlerin yerini söyleyeceksin.
2: Ne? Her şeyi duyar, her şeyi bilirim.
5: Doğru duymuşsunuz Prenses Zeyna. Obar yaptı.
2: Tam da düşündüğüm gibi. Gerçek bir han kendi başarısızlıklarının cezasını asla başkasına çektirmez. Ve Obar Atam Barak Han'ın tahtına yaraşır bir han değil. Oysa sen zor vakitte sorumluluk alan gerçek

0: Çek bir itibarak savaşçısız. Ve o barın olamadığı gerçek bir han olabilirsin. Eğer o barın yerinde sen olsaydın, Barak Han'ın tacı şu an elimizde olurdu. O yüzden kendini onun uşağı gibi görme. Bilmelisin ki Yüce Barak Han'ın torunu Sayina seni çok daha yükseklerde görmek ister.
1: Öyle düşünmenize sevindim prenses. Ancak...
0: Benim ne düşündüğüme önem ver Barsuk. O barın tahta oturup oturamayacağı, Türkleri yenip yenemeyeceği kesin değil. Ancak ben hep Barak Han'ın torunu Sayın olarak kalacağım. İç barakların sevgilisi ve herkesin saygı duyduğu tek kişi benim. Bunu unutma.

0: Görürüm ki sustukların yüreğine ağır gelir Gülsel Hatun. Seni böyle hüzünlendiren nedir?
1: Harcuray ana. Nasıl da duyarsın sesimi? Bu koca sarayda kimse işitmez beni. Nasıl anlatsam bilemem. Hem her şey yoluna girdi derim. Hem de bir şeyler yüreğimi sıkar. Bunaltır beni.
0: Dil, gönüldekileri anlatmakta ne kadar çaresiz kalsa da konuşmak, paylaşmak derman buldurur belki. Anlatasın Arşura'ya.
1: Kaya. Kaya'yla olan bağımız her geçen gün daha da güçlenir. Ona olan sevgim her geçen gün daha da artar. Onun da bana olan sevgisini görünce evdeşime olan bağlılığım güçlenir. Ama onunla büyük bir aile olamamak, ona evlat verememek yaralar beni.
0: Hüznünü hissederim Gülsel Hatun. Bu derdi ana yüreğinde çok derin duyarsın. Senin yüreğin ana yüreği gibi tertemiz, saf güzelliklerle doludur. Bunu, bu masumiyeti gözlerinin ışığında görürüm. Sesindeki kırılganlıkta işitirim. Bala neşedir. Edeşleri birbirine bağlar. Ancak senin evdeşinden bahsederkenki sesinde bile hep sevincini duyarım. Bu acında herkesten kaçıp birbirinin yüreğine sığınmış da kocaman bir aile olmuşsunuz. İki evdeş yüreğin birbirine böyle yuva olması onları çok büyük bir aile yapar. Bu çok özel ve kıymetli bir bağdır.
1: Ne güzel. Ne güzel söylersin Arşu Ayana. Yüreğim serinletirsin.
0: Gülsel Hatun, sen hep böyle kalasın. Senin kötülükler barındırmadığın, umutlar yeşerttiğin, tertemiz yüreğin bu gök sarayın çatısı altında var oldukça gök tengri gök hanlığını da kötülüklerden koruyacaktır.

0: Ebu Halin soluk soluğa kalmışsınız.
1: Defteri yerleştirirken ilk baraklar geldi, son anda çıktık.
0: Hakkız haklı çıktı. Gelebileceklerini söylemişti. Bak kız, gelirlerse engel olmayın, girsinler demeseydi hepsinin kanını akıtırdım ya.
2: Sen doğru olanı yaptın Yaman. Gerçek sandıkların Nefler'in ellerinde olmaları bizim oyunumuza yarar.
1: O vakit gün doğanda Nefler'in olduğu yere gidersiniz. Ben de pusu kuracağımız yeri gidip görürüm.
3: Öyle yapın.
2: İyi. O vakit ben de köpenleri alırım. Nefler'i yeni güvenli yere taşırız.
1: Siz de yerine sahteleri yerleştirirsiniz.
4: Nefler'in çalınacağını mı düşünürsün? Neden bu oyun?
1: Vakit kimseye güvenme vakti değildir. Rusvarek bize yardım etti, destek oldu. Ama hala düşmanımız. Eğer düşmana sırt sırta vereceksek önce arkamızı kollamamız gerekir. Siz zehirlendiğiniz vakit Nefler'i gökmenler taşınmış. Bu kadar tehlikeli, bu kadar önemli bir şeyin yerini bizden başkasının bilmesi doğru gelmez.
3: Ne?
0: Madem Nefler'in çalınacağından korkarız, neden sadece yerlerini değiştirmeyiz? Neden sahtelerini koyarız?
2: Çünkü kardeşim, düşmanı ancak onları da yönetirsek yenebiliriz. Bununla düşmana büyük bir darbe vurmuş olacağız. Öyle değil mi Hakkız?
1: Öyle.
3: Demek istediğim işte budur. Haydi o vakit.
2: Hakkız'ın dediğini yapmasaydık, şimdi gerçek Nefler itibarakların eline geçmiş olacaktı. Gerçi bu hem iyi hem de kötü oldu.
0: Kardeşim, ne geçer aklından?
2: İtibaraklar Nefler'in saklandığı yere baskın verince anlamış olduk ki içimizde bir çeşit vardır. Ve bu çeşidin kim olduğunu öğrenene kadar hepimiz tehlikedeyiz.
0: Doğru dersin. Bundan gayrı gözümüzü dört açmak gerek.
2: Evet. Yaman, sen sahte Nefler'in ön sırasına asıllarını yerleştirdin mi?
5: Her şeyi dediğiniz gibi yaptık. Ama kurtulmak için Neftvarillerinden bir tanesini devirmek zorunda kaldım.

0: ateşte can verdiğini göreceğiz.
1: Çayır çayır yanacaklar. Kendi leflerinde öldüreceğim onları.
0: Tüm acımı saracak ölülerimin kokusu.
1: Hem sayıca bizden az olacaklar.
0: Hem artık elimizde büyük bir güç var.
1: Şimdi it baraklara karşı koymanın imkanı yoktur.
2: Gök Hanlığı'nın yiğit bekleri. Hepinize esenlik dilerim.
3: Esenliğin senin olsun Kaya Yapko. Ben buradaki beyler seninle burada konuşmaktan utanç duyarız. Baban Alpagu Han'ın yaptıklarından sonra hangi yüzle buraya gelirsin?
2: Buraya gelme sebebim ne babamın yaptıkları ne de ufak taht kavgaları. Buraya daha büyük dertlerin çözümü için geldim. Gök Hanı'nın oğluyla konuşmayacak mısınız?
3: Gök Hanı'nın oğlu haber gönderdi, toplandık. Çünkü kutlu töremiz konuk olarak geleni kapıda koymamayı buyurur. Ama bil ki beglerin hiçbiri burada olmak istememektedir.
2: Töre hepimizin töresi, budun hepimizin budunudur. Begler birbirine danışmazsa, budun birbirine yanaşmaz. Bizlere düşen sıkıntıları gidermektir.
3: Sıkıntılar giderilemeyecek kadar büyüktür Kaya Yapko. Alpagu Han bilmez mi ki begleri öldürüldüğünden beri budunları öç kovalamaktadır? Bütün bunlar ortadayken bir de teginlerinden birini buraya mı gönderir?
2: Öncelikle beni dinleyesiniz begler. Geçmişte yaşanılanların savunulacak bir tarafı yoktur, bunu bilirim. Ancak tüm beglerin desteğine ihtiyacımız vardır. İtbarak illeti kapımızda. Şimdi bir şey yapmazsak hiçbirimizin kellesi yerinde durmaz.
3: Beglerimizin kellesi de yerinde değildir Kaya Yapko. Ve bunun nedeni itbaraklar değil, Alpagu Han'dır.
2: Aynı yerde dönüp durmanın bir yararı yoktur Kubat Bek. Anlamaz mısınız? Artık durum Gök Ordu'yu ilgilendirmekten çıkmıştır. İtbarakları yok etmezsek sen biz değil, tüm Türk soyu tehlike altındadır. Bu yüzden senin bilgeliğine umut bağlarım Kubat Bek. Bu uğurda tüm begleri birleştirebileceğine umut bağlarım. Bu savaşı ancak bir olursak kazanabiliriz.
4: Ak kız haklı çıktı hanım. İtbaraklar nefleri ilk sakladığımız yere baskın verdiler. Ak kızın sayesinde nefler hala bizdedir.
5: Düşmanla savaşırken aynı anda içimize yerleştirdikleri dostlarını da bulmalıyız.
6: Kim söylemiş olabilir o itlere? Bunu öğrenmek gerek.
7: Biz Türkler sırtlan yatağına devlet kurmaktan korkmamış, nice budunla devletle savaşıp varlık göstermişiz de kendi içimizdeki hainlerle baş edememişiz. Dün varlardı, bugün de yarın da var olacaklar. Artık herkesten şüphelenme vaktidir.
8: Herkesi bilmem. Ama benim hakkımda tek bir kişi vardır Alpagu Han.
7: Kimdir?
8: Vera Hatun. Ulu Ece. Rusların işidir. Nefler karşılığında araba yüküyle gümüş almıştır. Hazinemizi boşaltıp bizi güçsüzleştirmiştir. Şimdi de neftleri çaldırmıştır. Bir taşla iki kuş vurmuştur. Tacını aldığınız için intikam alır Alpaguhan.
7: Vera bunu yapmış olamaz. Bunu yapmayacak kadar akıllıdır. Eğer yapacak bile olsa, bizim bunu düşünebileceğimizi bildiğinden yapmaz. Çorban.
6: Anlamam. Eğer Ruslara ait bir iz yoksa, o yapmıştır.
4: Kardeşim, han babam doğru söyler. Berhat, anan, şüpheleri üstüne çekecek bir şey yapmaz bu vaziyetteyken. Hain başkasıdır.
7: İndirice bu oyunu oynayan, her şeyi tek tek düşünür. Bu oyunuyla herkesi kirletir ama ona çamur bulaşmaz.
6: Barakan'ın torunu, ormanda yakaladığımız. Onu sorguya çekelim.
5: Sayın ağam, saraya getirilirken canına kıymış.
6: O halde neftlerin yerleştirilmesiyle görevli olan tüm gökbenleri sorguya çekelim.
7: Yok. Şimdi içimizdeki hainlerle uğraşacak vaktimiz yok. İtbaraklara karşı oyunumuzu oynamanın vaktidir. Neftlerin yerini öğrendilerse nereye düşeceğimizi de öğrenmişlerdir. O yüzden oyunumuzu değiştireceğiz.
5: Sahte olduklarını bilmezler hanım. Senin ne işin var burada? Batı gökten çıktığını, buraya geldiğini gören oldu mu?
9: Yok, kimse görmedi. Size bu kadar önemli bir bilgiyi Bitik'le gönderemezdim. İt barakların bizden çaldığı nefler. Onların yerine o bara Çin elçisi söylemiş.
7: Sen ne dersin?

0: Аз я вас мина.
1: Ney?
0: Bilmezmiş gibi davranma. Çin elçisine haber veren sensin.
1: Sen ne dersin Temur? Evde şimdi neyle suçlarsın?
2: Meycin, oyun oynamayı bırak. İtbaraklara haberi sen uçurmadın mı?
1: Hanım, siz ne dersiniz? Bunca yıllık gelininizim. Kendi babamdan çok sizi baba belledim. Çin'den çok Göksaray'ı yuva belledim. Size nasıl ihanet ederim? Neyle suçlarsınız beni?
0: Meycin, bilirim. Seni sevmediğim için, evdeşim olarak görmediğim için hep benden öc almak istersin. Bu kadarını yapacağını ben bile beklemezdim. Hepimizi öldürmeyi göze alacağını ben bile tahmin etmezdim.
1: Temur sen ne dersin? Yalan. Hepsi yalan.
0: Ben koynumda yılan beslediğimi bilirdim. Ama sen yılandan da betermişsin.
1: Ben yapmadım.
3: Keşke sen yapsaydın prenses. Keşke sen yapsaydın. Ama sen kim olduğunu, neden burada olduğunu unuttun. Türklerle oynamak için geldiğin bu sarayda Türklerin oyuncağı oldun. Keşke elçiye haber uçuran ben değil de sen olsaydın.
0: Prensesini korumak için yalan söylersin. Ama beni inandıramazsın. Ben bu Çinli'yle kaç bahar geçirdim bilir misin? Ben sizin işinizi bilirim.
3: Senin bir şey bildiğin yok Temur Tekin. Hem o artık benim prensesim değil.
1: Sen ne dersin? Ben demeden soluk dahi alamazsın sen. Nasıl kendi başına işlere kalkışırsın? Nasıl evdeşimi, sevdiğimi soyun tehlikeye atarsın? Nasıl ihanet edersin?
3: Ben bir Çinliyim Meijin. Bir vakitler senin de olduğun gibi. İkimiz de vakti geldiğinde Türklerin devletimize savaş açacağını bilirdik. Ama siz yanlış tarafı seçtiniz.
0: Kes. Kes bu kadar yeter. Öleceğini bile bile oyun oynamaya devam edersin hala.
3: Düşmanımın ellerinden ölmek benim için onurdur Temur Tekin. Onursuz olansa sizinle yaşamaktır. Ben onurumla öleceğim. Sense onursuz yaşamaya devam edeceksin.

0: attığın tokat seni Türk yapmaz. Onların yanında değerli de yapmaz. Seni hiçbir vakit kabul etmeyecekler. Bak, ilk şüphede koşarak sana geldiler. Seni suçlamak istiyorlar. Ama ben onurumla kalacağım. Soyum için yaptığım her şey beni gururlandırır.
1: Madem Meji'nin bir şeyden haberi yoktur. Bütün o bilgileri kimden aldın?
0: Senden.
2: Oğul, biz uçmağa gitsek bile Batuga ve Akkızlık baraklarının cezasını verecektir. Hem de Ruslardan nefti alırsak

0: Gökmenler! Gelin atın şunu zindana!
1: Ben onunla soylu bir kine olarak öleceğim. Siz de it barakta yenilip acından silineceksiniz. Tek bir Çin künesi bile bütün Türkleri öldürmeye yeter. Bırakın!
2: Herkesi kandırabilirsin Çinli. Ama beni kandıramazsın.

0: Ne ararsın burada?
1: Özmen Bek'le görüşmek isterim.
0: Özmen Bek herkesle görüşmez. Ne istediğini önce bana diyesin.
1: Özmen Bek'ten başkasıyla görüşmem. Beni buraya gönderen kişinin buyruğu böyledir.
0: Seni gönderen kişinin buyruğu burada sökmez. Kim olursa olsun.
1: Kaya Yapgı olsa bile mi? Özmen Bek'in kızı, Gülsel Hatun'un evdeşi, Kaya Yapgı.
0: Doğru dediğini nereden bileceğiz? Burada söz geçmez. Elinde Kaya Yapgı'ya ait tamgalı bir tik yoksa, geldiğin gibi gitsen iyi olur.
2: Alpagu Han'a olan öfkenizin gururunuzu da gemleyecek kadar olduğunu bilmezdim. Türk'ün geleceği tehlikedeyken öfkesine kapılanlar Oğuz Atam'ın soyundan olduğunu söylemez.
3: Kendine gel Tengiz.
4: Ne yaparsın sen? Demek birlikten söz edersin. Birlik olmak indim aklınıza geldi.
3: Çek şu hançeri.
4: Alpagoğan babam ve diğer beklerin kellesini alırken birlik yoktu da. Şimdi kelleniz tehlikeye düşünce mi birlik aklınıza geldi ha?
3: Kendine gel Tengiz. Misafire hançer çekmek ne demek? Töre de mi bilmezsin?
4: Alpagoğan töre bilir mi ki ben töre bileceğim? Baban nasıl bizim babalarımızın, ağabeylerimizin canını aldıysa, en iyice ben de senin canını alacağım.
3: İkiniz de konuğumsunuz Tengiz. Otağındasınız. Benim sözümü de mi dinlemezsin?
4: Dinlemem Kubat Bek. Dinlemem.
5: İndi. Gidesin. Alçına diyesin ki bütün söylediklerimi yapsın.
6: Buyruk senindir ağam.
7: Yeni bir oyun kurmamız gerek demiştin hanım. Nedir?
5: Aklımdakini yapmaya başladım bile. Çaşı'nın Alçın sayesinde it barakların elindeki sahte neftle oyunumuzu kuracağız. Böylece istediğimiz zaman, istediğimiz yerde savaşı başlatacağız.
7: Sahte neftleri bunun için oraya koydurtmuştum.
5: Şimdi siz de vakit kaybetmeden oyunun geri kalanını oynayacaksınız. Tabii Kaya da beylerden gerekli desteği alabilirse Acun'la bir tek iç soylu kalmayacak.
3: İndir hançeri Tengiz. Töre bilmezsin. Büyük sözü de mi dinlemezsin?
4: Ben bugünün düşüğüyle yaşadım. Alpagun'un canından birinin kanı akmadan durmayacağım. O sebeple kimsenin sözünü dinlemem.
7: Özmen Bek'in sözünü de mi dinlemezsin?
8: Sen çabuk damadımın boynundan o hançeri çek.
3: Buyurun Özmen Bek.

0: Hepiniz benim pazarımda ticaret yaparsınız. Eğer bu otağda damadımın kılına zarar gelirse bir daha topraklarıma sokmam. O vakit budunlarınız da sizi beylikten etmez mi? Bir düşünün.
1: Ticaret umurumda değil. Ben üç peşindeyim.
0: Yeter Cengiz. Hem de bütün soyumuz tehlike altındayken böyle bir yardımı Gökorda'dan nasıl esirgersiniz? Atalarımızın düşmanlarını bitirmek yerine ne ara böyle birbirinize kılıç çekecek kadar alçaldınız ha? Bugün düşmana karşı birleşmeyenler İtbarak soyundan daha da soysuzdur. Bunu da böyle bilin.

0: Buradan. Buradan. Buradan. Anlattığım gibi ilerlersek Acun'da soluk alan Türk kalmayacaktır.
1: Dediklerinin hiçbiri işe yaramaz. Düşmanını çok hafife alırsın.
0: Dediklerim işe yaramasaydı şimdi Batı gök topraklarında olamazdın. Topraklarımızı Türklerin elinden geri alan benim.
1: Savaşarak, oyunlar oynayarak almadın. Ayağına kadar geldi Batı gök. Bu savaşta oynayacağımız oyunları ben söyleyeceğim. Sen ve itbaraklarda uygulayacaksınız.
0: Sen ne dersin? Prenses. Olmaz öyle şey. İtbarakları bugüne ben getirdim.
1: O vakit onlar gelince onlara soralım. Kimin yanında olmak istiyorlarsa ona karar kılsınlar. Atam Barak Han'ın tacının parçalanmasına sebep olan senin mi yanında olurlar? Yoksa onun yaşayan tek torunu olan benim mi?

0: Artık benim oyunlarımla hareket edeceğiz.
1: Bakalım vereceğin akıllar onurumuzu ne kadar kurtaracak.
2: De hele.
1: Nasılsa sonunda benim dediğime geleceğiz.
0: Bu noktaya düzeneği yerleştireceksiniz. Düzeneğe yerleştirdiğimiz nef toplarını ateşe verip gök ordaya atış yapacaksınız. Gök ordayı nef toplarıyla yaktıktan sonra şehre kolaylıkla gireceğiz. Patlamadan dolayı gökbenlerin çoğu ölecek. Bize karşı çıkanları da biz kılıçtan geçireceğiz. Anladın mı? Anladın mı derim sana?

0: Anladım. Prenses.
1: O halde fazla oyalanmadan hazırlıkları başlat.
0: Atan sayesinde böyle konuş bakalım. Türklerden sonra sana da sıra gelecek.

0: Bakışlarında tasa görürüm Danış Ata. Nedir seni tasalandıran?
1: Cevabını bilmediğim sorular.
0: Cevabını bilmediğin sorular seni tasalandırmasın Danış Ata. Seni tasalandıran cevabını yanlış bildiğin sorular olsun. Bilmemek insanı sak yapar. Yanlış bilmekse eksik yapar.
1: Bilgi nasıl bir şeydir? Ne kadar bildiysem bilgisizliğimle o kadar yüzleşir oldum.
0: Bilgisizliğiyle yüzleşmek bilge insanların işidir.
1: Var olasın Ulukan. Var olasın. Diyesin o vakit. Töre olur taş dizer, töre olur baş keser. Ya töreyi kim var eder? Han mı töre koyar? Töre mi kişiyi han yapar?
0: Bilirsin Danış Ata, gök tengri kutunu verir. Kut kişiyi hanlığa eriştirir. Han ise töreyi yeşertir. Olur da han töreyi kurutur, o vakit gök tengri kutunu geri alır. Töre hanla, han töreyle var olur.
1: Değilsin Ulukan, ne yapılırsa gök tengri kutunu geri alır.
0: Budun sahipsiz, ordu nizamsız, devlet adaletsiz olursa gök tengri kutunu geri alır. Han yargıyı uygulamaz, töreyi bilmez, düşmanı tanımazsa gök tengri düşmanla sınar. Felaketlerle talim eder, açlıkla dener. Böylece devlet güçsüz kalır, önce sallanır, sonra yıkılır. Böylece gök tengri kutunu geri alır.

Bu çıktığımız yol, Oğuz atamızın bile zamanında yenildiği tek budunun soyunu kurutmaya giden yoldur. Siz ki bu toprakların gördüğü en yiğit, en yağız, en korkusuz savaşçılarsınız. Temur Şad, Yasavulumuz, senin üreğin en büyük komutanlardan bile daha fazla savaş aşkıyla yanıp tutuşur. Varlığın bu savaş için çok değerlidir. Batuga, bu savaş için topraktan yeniden doğdu. Akkız, bu savaş için bunca vakit pençelik etti. Hanlığınıza olan bağlılığınızın, yüreklerinizdeki ateş sayesinde bu it barakların soyunu sonsuza kadar kurutacağından hiç şüphem yoktur. Kılıçlarınız düşman kanına doysun. Gök orda Acun var oldukça yaşasın.

çocuğu var. Yüzüğü var, Türkler geldi.

0: Gök Orda'ya kadar yorulmayalım diye kendi ayaklarıyla gelmiş.
1: Alpago! Hoş geldin! Yine beni mutlu ettin!

0: Bana hemen canını feda edecek iki it barak getir.
1: Emredersin yücüğü var. Siz ikiniz...
0: Ne oldu, neye yanmaz bu?
1: Bilmeyiz yüce o var.
0: Oyun oynarlar yine bize. Oyun oynarlar bize!
2: Alçın sayesinde bütün it baraklar buraya gelecek. Biz de netleri yerin altına gömeriz.

0: Hepsinin içine düzenek kurup başlarına da ip bağladık. Buraya kadar getirdiğimiz ipleri çektiğimizde fıçılar alev alıp patlayacak.
1: O vakitte tüm it baraklar ölecek.
2: Nasıl bakmazsınız bunlara, nasıl?
3: Çek!

0: Savaşı kazandık. İt barakları bu topraklardan sildik. Ura!
1: Ura! Ura! Ura! Ura!
0: Gök Tengri'ye alkışlar olsun. Kılıç tutan elleriniz sağ olsun. Türk budunu var olsun. Ura! Ura!

0: Gelsinler. Karşılarında dağ gibi bekleyen bir ordu görecekler. Gelsinler. Sel olup her şeyi önüne katan gökmenleri görecekler. Gelsinler. Yanan dağları anımsatan Türk'ün gücünü görsünler.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Gökmenler, Türk'ün büyük gücü. Oğuz Ata'dan bu yana doğumuzun taşıyıcıları, toprağına göz dikmiş düşmanı, toprağa gömmeye hazır mısın?
1: Hazırız.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Sizi Acun'dan yok etmeye gelen it barakları, toprağa gömmeye var mısınız?
1: Varız.
0: Ey düşman, ey toprağımıza göz koyan, varlığımıza kargış kusan, bu işittiğin ses gökmenlerin sesidir. Türk'ün ordusunun sesidir. Seni Acun'dan silmeye and içmiş gökmenlerin kükreyişidir.
1: Hurra!

Ulu Türk ordusu! Gökmenlerim! İndi hedefiniz! Batı gök ordadır! Haydi! Gök Tengri sizinle olsun! Hurra!

0: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
1: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Siyah Çay 259 lira, Tam Bol Çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Evvel zaman içinde de bu hafta NATO'nun tarihi konuşuluyor.
1: Evvel zaman içinde de bu hafta NATO'nun kuruluşunu konuşacağız.
0: İkinci Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş döneminde neler yaşandı?
2: Rekabetin hem ekonomik olarak hem askeri olarak yaşandığı dönemler.
0: NATO nasıl kuruldu? Hangi üyeler söz sahibiydi?
2: Sovyetler nüfuzuna karşı öncelikle siyasi bir oluşum olarak ortaya çıkıyor.
0: Türkiye'nin NATO'ya giriş sürecinde neler yaşandı?
2: Türkiye'nin o anlamda gerçekten irade gösterdiğini ortaya koyuyor. Batı bloğunun bir parçası olmak sadece lafta değil ama.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman'ın katıldığı, Uğur Korkmaz'ın hazırlayıp sunduğu Evvel Zaman içinde yarın 13'te A Para'da.

0: kaçırmayın.
1: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla

0: yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
1: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
3: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
3: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
5: Yatırım işleri gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
6: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen...

Tüm izleyenlerimiz, İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı başlıyor.

Uzun yaşayalım diyoruz, psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz, fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de istiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım, ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle birçok konuşmayla ilgili sorununuz olsa bile o özgüven o konuşmayı çok güzelleştirebiliyor. Nasıl durduğunuz, nasıl gülümsediğiniz, nasıl baktığınız. İsterseniz geçen haftaya şöyle bir gidelim. Koran Sezin'le Hande Kütüklü konuklarımız. Bakalım son sözleri ne olmuş, bir hatırlayalım. Sonra Longevity ile devam edeceğiz. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın?

0: ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş bulabilirsek şayet, sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sanki. Evet. Söylediğiniz çok değerli. Doktor Koran Sezin acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
0: Şimdi gelelim günün programına, konusuna. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama önden önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
0: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
3: Teşekkür ederim.
0: O yüzden verdiğim bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
3: Çok şey söyleriz tabii. Sağlıklı kalmak mümkün. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, evet.
3: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel, eskiden kız okuluydu. Şimdi biliyorsun karma. Sana çok güzel bir el işi hediye yapıp yolladılar.
0: Hocam, neden
3: ben torbası ile getirdim böyle.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Rüştü Üzer Anadolu Lisesi.
3: Çok şöyle eski. Gösterelim. Bir içini açalım
0: kabı istersen. Güzel. Ha, ben sadece torbayı getirdim sadece. Bak, beklentilerimin düzeyi.
3: Çok özel.
0: Çok iyi.
3: El işi
0: harika.
3: Altın sırmayla yapılan.
0: Muhteşem.
3: Evet.
0: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
3: Aynen.
0: Çünkü bu ara biraz kestirme yollardan bir şey olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Cimye tutalım. Tamam şöyle. Hocam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oradaki kardeşlerin. Sen ne kadar güzel işler yapıyorsun orada.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yani orada olman, onlara bir şekilde elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
3: Valla ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sevgi Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
0: Vallahi kolay.
3: Sosyal sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuşacağız bugün. Çok uzun yaşamak mı, kaliteli yaşamak mı? Benim takıntım bu,
0: biliyorsun.
3: Güzel
0: soru. Evet. Aynen öyle. Evet hocam. Çok güzel bir soru. Hocam ben de bugün Çerkezköy ve Çorlu'da iki tane etkinlik yaptım. Oradaki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, ilçe eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize ben de selamlarımı gönderiyorum. Bir ilçeye geldiğinizde hocam, öğrencileri görünce, okulları görünce orada iyi bir eğitim müdürünün olduğunu hissediyorsunuz.
3: Değil mi?
0: O his geliyor. Benden daha fazla bu bilgi sizde vardır.
3: Doğru.
0: Bir devlet kurumuna girdiğinde, o ilk fotoğrafı çektiğinde burada iyi bir yönetici var. İyi yani bunu dedirtiyor yöneticilerimiz ve iyi ki varlar.
3: İyi ki var.
0: Ve devletimiz o açıdan da bizim için gerçekten her zaman en önemli yerde. Sağ olsunlar. İnsanlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar. Evet. Sizin de desteğinizle.
3: Hep beraber.
0: Ve tabii ki değerli dostum, şimdi kongrelerin yıldızları olur mu? Kongrelerde gündüz bilimsel söyleşi

0: Neler yapıp akşamları stand-up'a yakın bir sunum yapan Profesör Doktor Tunç Akkoç efendim aramızda. Tunç Hocam hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük keyif burada olmak.
0: Bir mukavele seni olmak, görmek harika.
1: Şekilde. Bir de bir şey söyleyeyim yani Oğuz Hocam'la beraber burada evet. olmak. Demin dedi ki çocuklara dokunuyoruz dedi. O zaman ben de çocuk gibiydim.
2: Öyle. Biz çok eski tanışıyoruz. Öğrencimdi.
0: Bir 30 yıl var. Bir 30 yıl var işte.
1: Ay, 30 yıl daha var. Fazlası var. Hani ben Oğuz Hocam hatta Oğuz abim diyorum evet. her zaman için bir örnek rol modeldir. İlk ben akademik hayata girdiğimde yüksek yapmaya karar verdiğimde onun yanına gittim. Hocam dedim ben böyle bir şey istiyorum.
0: Evet.
1: Dedi tamam çok güzel bir şey ama çetrefilli bir yol dedi. Ona göre karar ver dedi. Bu kadar çetrefilli olduğunu bilmiyordum ama hakikaten yani öyleymiş ama şu an onun yanında oturuyor olmak da büyük bir heyecan ve
0: benim çok güzel
2: gurur.
0: Bir şey.
2: Benim için de çok gurur verici. Yani.
0: Tam onu diyecektim. Şimdi yani. Tunç Hoca dedi ki ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
1: Evet evet.
0: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca aa yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle, o profesör ve çok başarılı olmuş bir öğrenciyle aynı masada oturmak da değişik olmalı.
2: Şimdi evet benim için Tunç'un, yani şimdi Tunç Hoca tabii bütün Türkiye için ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan daha küsmüş dağına bir olmamış hesabı bir ara böyle akademiye kırgınlığım olduğu bir dönemde İngiltere'de uzun yıllar yaşadım. Hı-hı. Geri geldiğimde Tunç profesör olmuştu ben. Doçent olmak için çaba tamam, sarf ediyordum.
0: Doğru.
2: Doçent oldum. Tunç'a telefon açtım. Dedim ki atanmam lazım. Abi ben senin raporunu nasıl yazarım?
0: Tamam çok iyi.
1: Evet gerçekten öyle
0: ben
1: yani.
0: Ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız. Belki 8 yıl önce, 9 yıl önce.
2: Doğrudur.
0: Dedi ki yani dedi bu akademi camiasında gıcık oldum da profesör oldum dedi ben. Öyle bir karar verdim geçenlerde.
2: Evet, evet.
0: Madem öyleysiniz olun diye böyle bir şey vardı.
1: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları evet. falan çok değerli. O zaman yaptığı deneyler yani bir yıl için diye 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Ve evet. dişe dokunur yayınlar.
0: Maşallah yani. Çok önemli hakikaten.
1: Çok önemliydi. Her şey üzerine o zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk.
2: Doğru.
1: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları bak çok enteresan bunu herkes bilmez abi söyleyeceğim bunu.
2: Söyle.
1: İzin ver. Sabah 7'de gelir. 6.30-7'de gelir.
0: Evet,
1: her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertiple oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmış. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda kilim falan vardı o zaman işte o dönemlerde. Orada çalışırdım ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye çalıştım.
0: Şey, o öyle ben niye böyleyim falan diye düşünüyordum.
1: Ondan erken gelemedim o dönemlerde.
0: Eyvallah tamam. Hayır gerçekten erken uyandığınızı biliyorum. Ben hatırlıyorum yani öyle. Başarının hep, sırrı olarak hep onu söylersiniz. Erken
2: hep
0: uyanmayı.
2: Öyle. Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bu gün ışıması, biyoritim hep evet. değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım
0: evet,
2: kendime.
0: Evet,
2: ezan okunmadan ben ayaktayım mutlaka.
0: Hocam gün ışığını yakalıyorsunuz
2: evet.
0: aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli, faydası
2: ama
0: gün
2: tabii,
0: ışığına
2: tabii,
0: uyanmak.
2: Tabii.
0: Bütün canlılarda büyük
2: yani, bütün enerjiniz orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamalar olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır. Tunç da
0: tamam.
2: benim gibi mesela çok tamam. seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, evet. onu anlatsın. Evet. Bizim en büyük heyecanımız o anlatmak. Bir şey yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmeli dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam.
0: Allah Allah.
2: Ya. Bakış açısı var bakış açısı
0: sokağa
2: var yani.
0: Olmaz bu işler. En çok eleştiri de odur ya bilim insanları için.
2: Evet.
0: Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım. Dokunmak
2: tabii
0: lazım.
2: Topluma yani dokunmadan hiçbir şey
0: hani televizyon programı izlemek bile bazen
2: tabii,
0: belli
2: tabii,
0: televizyon
2: tabii,
0: programlarını
2: tabii,
0: izlemek bile hayata
2: tabii,
0: dair bilgiyi arttırabiliyor diye konuştuk.
2: tabii, liste. Tabii.
0: Bence
2: tabii.
0: Doğru bir yer. Programımıza yavaş yavaş o zaman. Bu tabii ben de uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum.

0: Yani longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada iki tane yapılıyor. Evet. Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sorayım. Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
1: Tunç, herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli. Ha,
0: tabii,
1: yanlış
0: doğru
1: mı söylüyorum?
0: Çok doğru.
1: Benim çok önemli bir lafım vardır. Sevgili Mehmet, evet, Şakiroğlu. Haddini bil, hattını bil diyorum.
0: Güzel.
1: Yani nereye kadar geleceğini, doğru, bil. Şimdi, doğru, mesela ben bugün gene sizin kanalınızda, hı hı, A Haber'de, evet, program yapıyorum ve aynen şunu söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Hı. Herkes konuşmasın, hı, her konuyu. Hı. Bir, hı, hantavirüs var. Evet. Hurra! Herkes
0: yağmur gördük bitiyoruz.
1: Oo, yok öyle bir dünya.
0: Nasıl hocam hantavirüs şimdi? Durum ne? Hazır konu açılmışken.
1: Ya şimdi sevgili Mehmet, yani o kadar önemli bir şey ki, koronavirüste de öyleydi.
0: Evet.
1: Halkıma ne anlatacağımı bilmem lazım.
0: Tabii, doğru.
1: Şimdi bir,
0: tabii,
1: enfeksiyon ortaya çıkmış. Evet, küreselleşen bir dünyada, küçülen, minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir, ne değildir? Daha önce, hmm, ne olmuş? Evet. Daha önce de bu hastalık vardı.
0: Ha, varmış.
1: Vardı.
0: Oradan onun yayılma hızını öngörebiliyoruz.
1: Kore'de görülmüş, Türkiye'ye gelmiş, tamam, o savaşla beraber, evet, falan filan. Sonra 2000'ler, 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Hmm. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
0: Zaten bugün de açıklamayı yapmışlar.
1: Bugün haberlerde, evet, babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle. Evet. Lüzumsuz yorum yapmaz çünkü sen hekim değilsin.
0: Evet.
1: Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen, evet, eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi,
0: doğru,
1: benim en korktuğum,
0: doğru,
1: şey şu. Sosyal medya.
0: Evet, orada patlıyor.
1: Orada şey, kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Ha. Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
0: Evet, doğru. Doğru. Ama bu hocam, bu da bundan nemalananlar var.
1: Ama
0: yani
1: olmayacak.
0: Hedefi işte bu olarak yapıyor zaten. Haberi ama yaymak değil, korku iklimi. Onun üzerinden sosyal medyada işte bundan nemalanan çok
1: bugün
0: fazla insan var. En
1: sabah,
0: insan biliyorsun.
1: Tabii ki. Bugün sabah A Haber'le yaptığımız röportaj, konuşma, evet, birçok şeyin önünü kesti, biliyor musun?
0: Evet, iyi ki yapmışlar.
1: Sabah
0: doğru
1: gazetesi yazdı, o oldu, bu oldu falan. Dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
0: Doğru, tabii.
1: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dörtlük çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
0: Evet.
1: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
0: Gerektiğini
1: Covid açıklamaya döneminde de
0: tabii
1: her şeyi.
0: Fahrettin Bey tabii çıkıp ki Ayar Gün açıklamasını yapardı.
1: Çok açık
0: yapardı
1: ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim, illa ben yani oradan 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz
0: maalesef
1: bu işler.
0: Öyle oluyor hocam.
1: Olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız, yaptığımız programlar, biraz evvel sen ifade ettin çok güzel. Toplum senin söylediğin her şeye değer veriyor.
0: Evet.
1: Ben ağzımdan çıkan cümleyi
0: filtreden
1: kuyumcunun terazisinde tartarım.
0: Evet, tabii, doğru. E çünkü böyle bir
1: olmaz
0: prestij kaybı da var sonunda.
1: E tabii olur
0: yani
1: mu canım?
0: Şeyle. Olmaz tabii.
1: Sonra seni tefe koyar çalarlar. Evet. Gerek yok.
0: Evet. O zaman hantavirüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir
1: şimdi
0: durum yok diyoruz yani,
1: şimdi
0: o
1: bakın
0: zaman kabaca.
1: Biraz sonra işte Tunç da, sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor, psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın.
0: Evet.
1: O korku iklimini yaratamazsın.
0: İnsanlar yine evi kapanacaklar,
1: bir,
0: korkular
1: hiç
0: başlayacak.
1: Hiçbir şey. Ya işte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
0: Gerek mesela yok, o daha o konu
1: abi
0: gelmedi.
1: Abi biz daha oraya gelmedik.
0: Gelmedi. Tamam, çok güzel.
1: Ama şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa, benim ülkemde hastanem var.
0: Tabii.
1: Yoğun bakım ünitem var. Karantinalarım var.
0: Tabii.
1: Bitti.
0: Çok da iyiyiz o konuda.
1: Bitti.
0: Doğru.
1: Yani böyle biz izole bunu ederim. kapatıldı.
0: Değerli hocam, en iyi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzeri ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
1: önde kötü gittik, değildik önde
0: bence.
1: Gittik biz.
0: Bence önde gittik, evet, o süreçlerde.

0: iyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız yani. Oldu ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman güveniyoruz ve kesinlikle. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Zor durumda onların yanındayız. İşler böyle. O yüzden işler yolundayken de saygıyı hak ediyorlar. Yani bunu söylemek önemli. Peki hocam, Tunca hocam, sen şimdi bağışıklıkla ilgili Türkiye'ye çok fazla şey anlattın. Kök hücreyi sen adınla biz açıkçası duyduk, öğrendik ve bildik. Ve orada çok da frenleyerek konuştun. Dedin ki öyle bir mucize yok.
1: Evet.
0: Çalıştıkça olacak. Tamam. Şimdi biz insanlar kök hücreyi Tunca Hoca kadar çalışmamışken, üfürürken hoca dedi ki öyle bir durum yok. Keşke olsa. Çünkü ben yapıyorum zaten. Peki var mı şimdi şöyle bir düşündüğünde bağışıklık sistemimiz eşittir uzun yaşam gibi bir denge sağlanabiliyor mu hocam?
2: Bağışıklık sistemi muhakkak etkili bir kere. Yani bizim işte Ozan dedi o stres yönetimi, çevresel faktörler, işte genlerimiz, hepsini konuşacağız bugün burada. Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.
0: Evet.
2: Uzun yaşam dediğimiz şey tabii ki kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Yani o kum saati dönüyor. O kum saati ağır ağır iniyor aşağıya. O son kum tanesine kadar. Evet. Hatta ben konuşmalarda diyorum yani size müjde, hepiniz öleceksiniz.
0: Yukarıdan biraz kum ekleyemiyoruz. Doğru.
2: Yok. Ama önemli olan şey bu süreyi nasıl kullanıyoruz.
0: Evet, doğru.
2: En önemlisi bu. Sağlıklı mı kullanıyoruz? Çünkü şu hastaneler yürüyemeyen, konuşamayan, yemek yemeyen insanlarla dolu. Onlar da yaşıyor.
0: Doğru. Tabii ki.
2: Sonuç olarak. Tabii. Ama önemli olan şey bunu ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz. Evet. Bağışıklık sistemi burada çok önem arz
0: ediyor. O durumlardan dönüyor insanlar. Sağlıklı bir hayata kavuşabiliyorlar. Doğru adımları atarlarsa. Doğru adımları kaybedilmiş atarlarsa. Bir şey yok.
2: Evet.
0: O motivasyon.
2: Mesela antifrajil yaşam. Bu bana çok iyi geldi Oğuz abi. Antifrajil yaşam terimi. Yani bir ses karşısında, bütün olaylar karşısında, engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
0: Evet.
2: Bunu mikroorganizmalar yapıyor. Yani zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyor. Bunu pandemide gördük biz.
0: İnsanlarda
2: da bunu yapmak lazım. Antifrajil çok benim hayatıma dokunan bir terim oldu son zamanlarda.
0: Evet.
1: Çok da önemli.
2: Biz de yani ne kadar çok sese karşılaşırsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak orada güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık sistemi de böyle. Evet. Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizma ile karşılaşırsak bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
0: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SCI yayınımız var bu konuda. SCI yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
2: Kesinlikle doğru.
0: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan tekrar böyle bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerin yüksek oluyor. Bir yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. Belki böyle bir şey.
2: İşte hocam önemli olan şey burada nasıl yol izlediğiniz ve olayları nasıl algıladığınız.
0: Evet.
2: Algılama şekli önemli burada.
0: Evet.
2: Ya ben bunu fark etmeden yıllarca öyle yaptığımı hissediyorum kendimce. Yani her girdiğim kaostan güçlenerek çıktığımı hissediyorum.
0: Evet, tabii, doğru.
2: Yoksa ne akademide bu noktada olabilirdi?
0: Tabii aynen.
2: Yetmanide çıktı alırdı Oğuz abi. Çok iyi hatırlıyorum onları.
1: Asetatları yazardık.
2: Asetatlar Tepegöz'e yazardık.
0: Sonra ama, markalar artık yok. Commodore'la Amstrad çıkmıştı.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir longevity biliyor musun?
1: Evet. Tabii ki.
2: Yani biz o dönemler ki. Abi yani kalkıp da okuyarak, araştırarak muhakeme gücümüzü kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne abi yazıyorsun her şeyi oraya. Her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yoğurmuyorsun. Olaylar karşısında çözümsüzsün.
0: Yazma becerisi bile
2: yol yavaş tarifi yavaş için bile öyle değil mi abi?
1: Yok, çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar.
0: Gerçekten öyle.
1: Çünkü gerçekten şu iki öyle. Parmağını falan koyuyorlar. Benim hala nasırım var. Evet. Öyle onlar böyle. Şimdi
0: ha, tabii o yazma
1: ama
0: şey.
1: Ama yani doğru. Yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor.
2: Evet,
1: yani önünde cep telefonu var.
0: Doğru.
1: Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunç hep şeyi söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onun üzerinde konuşma ve tartışma lüksün yok.
2: Yok.
1: Yok. Kendi kendine yaşadığı fıtır fıtır fıtır fıtır kaydırdığı bir yaşamla yüz yüze. Ya sen

0: Çok yaşasan ne olur mübarek.
1: Kaydıra kaydıra fazla.
0: Ama dopamin arayışı
1: işte. Yani o keşfetmenin coşkusu yok insanlarda. Bir şey bulmanın, bir şey üretmenin coşkusu yok.
0: Ne? Hiçbir şey yok onda.
1: Hocam o coşkuyu ama çocukların yaşaması lazım. Yani evet. Keşfetme, evet. Merak ettiğin bir şeye ulaşma ama bunun için çaba sarf ederek
0: oluyor. İşte bu hediyeyi sana o yüzden getirdim.
1: Evet, çok değerli hakikaten.
0: Çünkü
1: çok
0: bu çocuk kendi çiziyor.
1: Evet, ne güzel,
0: bu çocuklar mesela bugün başka bir mezun olduğum lisedeydim. 4 yaşındaki çocuklar da bilgisayar üzerinde yapıların kodlamanın üzerinde çalışıyor. Kodlama çalışıyor. 4 yaşında. İşte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor. Evet. Ve ödüller yağıyor. Evet, durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor.
1: Çok
0: bugün
1: doğru, çok
0: okulu
1: doğru, çok
0: ziyaret ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
1: O da ilginç.
0: Böyle yetişen çocuk.
1: İyi öyle mi olmalı hocam ya? O biraz daha ağır değil mi çocuklar?
0: Hiç ağır değil, değil
1: bence. Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi o yaşta?
0: Hayır.
1: Ona da katılıyorlar.
0: Ona da katılsın. Ona da katılsın. Ama yani bak şimdi Tunç o kadar güzel bir şey söyledi ki hard disklerle, kartuşlarla canım, bilgi tamam. Taşıdık.
1: Doğru.
0: Şimdi senin o parmağının ucunda zahmet edip onu yapmıyor.
1: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. Ya da karşısında bir sosyal medyayı kötü kullanmaz ki bilgi sahibi ise. O çocuklar gelip de kötü kullanmaz. Öğretiyor.
0: Ne maketler yapmış işte, tamam inanamazsın yani.
1: Yani biz çocukların yasak yerine nasıl
0: hayır.
1: Kullanacağını öğreteceğiz.
0: Teşvik, bu kadar
1: etmen
0: net, lazım.
1: Teşvik etmek evet, lazım. Evet, evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
0: Başlarında 2 tane öğretmen var. İşte. 12 çocuk 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası
1: evet.
0: Ve üretiyor. Hani bize böyle iş yaparken el sallıyor bir yandan falan o vaziyette.
1: Ama böyle kodlama gibi. Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak
0: evet, olur,
1: hangi branşlar
0: ki.
1: Olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden
0: ben
1: söyleyeyim.
0: Bende her şey var. Yani Tunç özellikle psikolojiyi çok seviyor. Hı-hı. Orada zaten mutluluk hormonları şunlar bunlar.
1: Evet.
0: Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, işte zorbalık, akran zorbalığı,
1: evet,
0: akran
1: hocam,
0: nezaketi, bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani hareket.
1: Hareket, evet.
0: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım? Hı-hı. Bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Teyzeciğim, apartmanından çık, 2 mahalle aşağıya git, alışverişini günlük yap, 2 kilo bir eline, 2 kilo bir eline torbalarını al, yürü, şu kasların gelir.
1: Evet, doğru. O çok güçlü yani, bir hareket hakikaten.
0: Tabii canım.
1: Alışverişten yani dönüşte torba
0: zaman,
1: taşıyorsun ve yürüyorsun.
0: Tabii 20 dakika
1: dengeli olacak
0: yürüdüğünü
1: sadece.
0: Düşünsene bakkala gitmek için 20 dakikada yukarı geldin 40 dakika. Evet. O sana yeter artık.
1: Evet.
0: Bana diyor ki ay işte bütün gün yırtındım, halıları sildim, kapıları sildim. Beni hiç ilgilendirmez. Saçını süpürge etmiş. Ben altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
1: Tabii, harekete bakarım.
0: Ben harekete bakarım.
1: Tabii canım,
0: yani standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü yürümedin mi?
1: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine kapıyı silenleri de tercih ederim yani.
0: Ama
1: bir işe yarıyor en azından.
0: Ama iş yapacaksın tabii. Yani sadece göğüs kabartmak, işte
1: değil yani,
0: kas
1: değil.
0: Abartmak.
1: Kimseye faydası
0: değil
1: yok.
0: Yani
1: o çocukları da alıp tarımla uğraştırmak lazım. İnşaatla çalıştırmak lazım bence.
0: Bence de
1: çok
0: yani.
1: Büyük enerji gidiyor orada.
0: Ben çocukken...
1: Sonra da hapur hapur yemek yeniyor. Tavuk yemem lazım falan diyor. Yazık günah. Boşa giden enerji üzerine aşları gıda takviyeleri falan. Ne gereksiz.
0: Biz sokakta çamurla oynadık.
1: Evet.
0: Bahçede toprak kazdık. Domates ekledik. ektik, patlıcan ektik falan. Yani çocukken böyle büyüdük. Beylerbeyin göbeğinde böyle tamam, büyüdük. Oldu. Anladın mı? Levent'in göbeğinde büyüdüğümüz yerde.
1: Bir şey
0: yerde.
1: Geldi bir an. Levent'in göbeğinde yaptık deyince evet. Şey oldu.
0: Tabii öyle Anadolu'da falan değil. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Evet. Levent ve Beylerbeyi arasında ve Mecidiyeköy. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı.
1: Evet.
0: Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı.

0: eder sürekli bir iş yapma doğru. şeyi vardı.
1: Doğru, gerçekten
0: ve ekosistemi öğretirlerdi. Evet. Kes Oğuz domatesi 2, böyle göbekten keseceksin. Camın önüne koy, kuruyacak tohumlarını seneye kullanacaksın.
1: Ne kadar güzel.
0: Şimdi bu evet. çok önemli müthiş bir eğitim.
1: Şey. O dönüşüm, şey. O gelişim, o dünyanın varoluşu.
0: Senin işte bu, ben yani çılgın bir çocuktum. Hı hı. Babam bana, dedem çiftçiydi. Lahana döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona lahana yapraklarıyla beslerdim ki acaba mide bağırsak sistemi nasıl çalışıyor, böyle hareketini izleyeyim.
1: Hocam ondan çok ilginçmiş bu hakikaten.
0: Evet, yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
1: biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
0: Ben vallahi anlatırım.
1: Anlatırım.
0: Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var.
1: Evet,
0: çünkü
1: işte
0: o canlının
1: işte.
0: Yarın yediklerini nasıl dışarı atacağını izlemeye
1: müthiş
0: çalışıyorsun.
1: Şey müthiş bir merak.
0: Yani
1: doğanın tam kendisi işte.
0: İşte doğa.
1: Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten, doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun. Tamam. Ha, tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay. Belki de takip edilecek.
0: Ama öyle sonra
1: canlı yani.
0: Başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
1: Tabii aynen.
2: Ne kadar şeyler büyük bir fasulyeyi büyütüyorduk. Şeyde,
0: tabii
2: pamukların
0: içinde fasulyenin boy boy büyümesini
1: özledik. Bundan mesela ama niye vazgeçilir acaba? Bu ne kadar değerli bir şey.
0: Vazgeçilmemesi
1: sabrı,
0: gereken.
1: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyor?

0: biraz daha geçince öbürkünün de yiyor. Allah kurunda böyle duruyor.
1: Ama işte.
0: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o tabii, vahşi tüketim. O başkasının hakkını her an tüketilebilir olması.
2: Saldırgan hayat.
0: Sen almazsan onun alacak alması. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey rekabet işte diyor ki hocam diyor ben diyor ömrümü diyor uykuda geçiremem o yüzden 3 saat uyumayı öğrendim. Ömrünü kısaltıyorsun.
1: Ne öğrendin ya?
0: Nasıl bir öğrenme bu?
1: Nasıl bir öğrenme?
0: Hep bunlar işte böyle. Hırs, rekabet, ya, mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara birbirinize rakip oluyor musunuz dedim üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi için de takım olmayı öğren.
2: Çok enteresan bir örnek vereceğim. Çok şu an trafikte şey örnek vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya Oğuz abi. Evet. Hiç şu ana kadar... kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
0: Yani
2: yeni çıktı değil
0: çıktı,
2: mi?
0: Evet.
2: Yeni çıktı. O kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
0: Çünkü video çekiyordu herkes.
2: Abi çıkardı insanlar önceden tartışırlardı. Kavga etmeden de arabalarını binerlerdi, dönerlerdi yani o dönemlerde. Evet. Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
0: Evet.
2: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza. Yaptırım uygulanıyor artık. Stresin kontrolü için.
1: Evet.
2: Yaptırım uygulanıyor insanlara.
1: Başka türlü baş edemeyeceksin.
2: Evet.
1: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
2: Evet.
1: Yani toplum bunu tek başına şey yapamadığında yönetmek gerekiyor. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyoruz.
2: Evet. Doğru. Evet. Doğru. Madem peki, öyle işte böyle.
0: Egzozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
2: Evet bu kök hücre ve egzozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal egzozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii şu an Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları onu da söylemek lazım. Evet. Kök hücre tedavileri ve egzozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Marmara Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
0: Hayır hocam lütfen çok iyi olur.
2: Bu Marmara Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda longevity konusunda Marmara Üniversitesi sürekli eğitim merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
0: Harika yapıyorsunuz hocam müthiş bir şey.
2: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
0: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki sertifikalarımız var. Olarak.
2: Bu longevity eğitimlerimiz var. Onların hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
0: Evet.
2: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz hocam biz. Yani
0: çok iyi
2: şu an burada kök hücreye işte PRP dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede.
0: Evet.
2: Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki.
0: Evet.
2: Yani belirli hastalıklardaysanız eğer onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
0: Sadece hekimler mi alıyor sizin hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?
2: Yok sadece hekimler değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes. İşte biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
0: Evet, çok
2: bu
0: iyi hocam.
2: İşin ilk basamağı aslında neticede.
0: Çok iyi hocam. Tamam bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam bir tanesi benim evime yakın bir mavi bölgeler, blue zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
1: Tabii onu
0: çeşitli
1: göremeyiz.
0: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
1: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
0: bir tanesi İkarya'ydı galiba.
1: Evet.
0: Bizim kuşağısına yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
1: Yani
0: yakınız yani.
1: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
0: hocam nasıl
1: bakıyorum.
0: Okuyorsun onları ya?
2: Ben aynısını sordum ya.
1: Nasıl şurası yakın gözlü, burası uzak gözlü.
2: Ama bir şey
1: burası
2: söyleyeyim.
1: Burası miyop, burası hipermetrop öyle bir cins gözüm var.
0: Gözlük okumuş tam.
2: Abi altı bence büyüteç.
0: Büyüteç o yani.
2: Yakın gözlü de okumaz.
0: Yani yazı ona. Olduğunu zor anladım ya.
2: Ama okumaz onu yani.
0: Vallahi.
1: Ben okuyorum şimdi.
2: Vallahi.
1: Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Yunanistan'da

0: Da İkarya var, evet. Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket, yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Belki slow city dediğimiz, yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağların güçlü tutulduğu bir sistemde. Ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu: bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün, tuzlanmış bir fermente ürün, turşu.
1: Bunun zararı yok tabii ki.
0: Tarzında bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey, belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçtik. Toplum kültürü çok önemli. Hmm. Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez. Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz.
2: Motivasyon.
0: Niçin oradasınız. Hı-hı. Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım.
1: Bir bağ olması lazım.
0: Yani evet, bunlar üzerinden. Mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. Ömrü vefa etmedi ama hep planları vardı. Evet. İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Yani hayatı hep planlamış.
1: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah uyandığında bir nedeni
0: yani
1: var.
0: Sizin hedefiniz varsa siz mutlu insansınız.
1: Evet. Tabii
0: siz huzurlu insansınız.
1: Çok doğru.
0: Hani demin de söyledik ya, hobiler olması. Evet. Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
1: Çok güzel.
0: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralardan. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok. Evet. Değişmiyor.
1: Değişmiyor. Yani, orası da değişmiyor. Büyük şehir ve çok uzun
0: tabii büyük
1: ki.
0: Şehir.
1: Dünyanın en güzel şehirlerinden
0: yani,
1: biri.
0: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de değil artık.
2: Kafa durmuyor ki. İstediğin kadar git ormana, toprağa. Yani mı çalışır
0: yani yaparsın orada da doğayla, doğayla yüzleşmiyor. İşmeyi öğrenirsen orada
2: evet,
0: da üretirsin.
2: Doğru. Çok doğru.
0: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun. Hayır, ben doğada yürürken karşılaştığım kilometrelerce yürüyebilirim. Bir taş benimle gelmek istiyor.
1: Ha tamam, böyle bir bakış olabilir.
0: Benim öyle bakışlarım var.
1: Güzel olabilir.
0: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Ofta onu alıp getirmişim.
1: Araba teli falan onda gelmiş.
0: Somun şeklinde ama o mesela hep sofranın kenarında çok duruyor. Hoş. O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
1: Hocam mesela. Benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla. Hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı. Ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir derdi. Ama hiçbir şey kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi. Yani o zelafi,
0: ama
1: o
0: çok hoş bir şey.
1: Çok güzel yani. Evet. Hani avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani.
0: Tabii.
1: Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam şey bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedin aslında.
2: Evet
1: tarafı.
2: Ya en zor. Şimdi, en çok onu düşünüyorum.
1: Oraya yani. Doğru geliyoruz ama kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Ki kitap aslında bir formül vermiyor.
1: Yeni
2: ama,
1: kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin bu arada.
2: Evet. Yeni kitap da bunun üzerine inşallah gelecek. Biraz daha genişletilmiş bir versiyon olacak. Longevity açısından, yani o sağlıklı uzun yaşam açısından biraz daha genişletilmiş bir kitap. Biraz daha örnekler üzerinden gideceğiz neticede. Yani temel bilgileri vermek çok doğru. İşte evet. Şunu yapmayın, şunu yapın demek vesaire. Ama ben felsefeyle de ilgilendiğim için bunun biraz da insanın anlayış açısını
1: çok önemli.
2: Yani bilgiyi ulaştırabilmek için zihne girişin farklı yolları var. Bir taraftan uğraşıyorsunuz, anlatıyoruz, girmeyebiliyor. Ama bunu başka yollardan insanlara verebiliyor olmak, örneklerle verebiliyor olmak ve çıktı örneklerle veriyor olmak, bu tabii çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hücresel tedaviler üzerinde biraz şey yapacağız. Hatta bir kongremiz de var bu arada. Hep kongre kongre dedin ya.
1: Evet.
2: Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'nin yine longevity içeriği olan bir kongremiz var. Haziran 12-13 Haziran'da.
1: Kök Hücre ve?
2: Hücresel Tedaviler Derneği.
1: Hücresel Tedaviler Derneği.
2: O derneğin bir dönem ben başkanlığını yapmıştım. Ondan sonra o kongremiz olacak. Oraya da herkesi bekleriz. İlgisi olan herkes.
1: Tamam, harika.
2: İstanbul'da.
1: O zaman şimdi kitap devamı niteliğinde Murat Baş öyleydi. Biraz genişletilmiş bir kitap diye getirdi. 700 sayfa. Ben giderken bavula sokamadım onu. Kulaklar için nasıl?
2: Zaten şey dedi kardeşim de yani. Abi dedi güzel oldu da dedi. Biraz dedi daha kılın yazarsan daha.
1: Yok yok, hayır hayır. Ben buna bayılıyorum.
2: Benim için.
1: Bu harika. Biraz
0: ben sevmiyorum çok kalın kitap. Böyle
1: ben de sevmiyorum. Özetler, yani Murat Baş'ın kitabı muhteşem de. Bu ya kitap beyefendi size imzalamış bu arada. Bana vermişti daha önce. Şöyle hocam. Zerafeti kibarlığıyla bir tunç.
2: Şey bence kitabını... benim için Oğuz abiye böyle bir kitap hediye
0: ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür yani. Ederim.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi önümüzdeki haftanın programına başlarken vermek istiyoruz değerli izleyenlerimize. O yüzden alabiliriz son cümlelerinizi değerli.
0: Valla ben onu yazdım, okuyayım.
1: Tamam.
0: Çünkü madde çok kıymetli benim için okuyabilir misin?
1: Sen okuyabileceksin zaten.
0: Ben okuyabilirim.
1: Ben okuyamayacağım, okuyamayacağım. O zaman o yüzden okuyamayacağım.
0: Diyorum ki uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor.
1: Muhteşem.
0: Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
1: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
2: Benim diyebileceğim
1: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
2: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
1: Çok güzel.
2: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
1: Harika bir şey. Ben çok katıldığım bir şey bu. Yani birinden bir şey beklemek, aman şunu, hayır, önce bir kararımızı vermemiz lazım. Evet. Kararı makul ve bilinçli veriyorsak zaten kendine verdiğini önemli de uyguluyorsun. Evet. Efendim benim için harika bir gün, harika bir program. Çünkü iki değerli dostum, beni kırmayıp gelen iki değerli dostum.
0: Bu
1: çok önemli bilgileri sizlere aktardılar. Ben de böyle en yakından dinlerken kendimi şanslı hissediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama bunun kalitelisini yaşamak, iyi olanını yaşamak yine elimizde. Doğru tercihleri yapalım sadece. Buradan bütün Apara ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orada arkada rejide hararetli bir çalışma var. Sağ olsunlar. Hakları ödenmez. Asıl programın evlerinize gelmesini sağlayan grup. Onlara saygılarımı sunuyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Biz önümüzdeki hafta İnsan Hali programında tekrar buluşacağız ama siz o buluşmaya harika bir hafta geçirerek gelin. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar bugün 10'da Ağbara'da.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
4: Kimse söyledik.

0: bildirimin dışına çıkmasın. Hanımızın ve Tekinlerin hayatı Sayın Han'ın söyleyeceklerine bağlıdır.
1: Merak etme kız.
2: Sayın Han gelmezse o vakit ne yaparsın?
3: Gelecek. Sadece Sayın Han değil, bütün itibarak kadınları da gelecek. Tek tek.

İşaretimi bekleyin. Ne pahasına olursa olsun, Sayın Ay'ı elimizden kaçırmak yok.

tamam.

masum insanların canını almam Sayın Ağa. Saklanma Sayın Ağa.

yapmadığın sürece canını yakmam.

Thank you.

Seni öldürmeye kalkmazsan sana kılıç düşürmem demiştim. Bileğine o kadar çok mu güvenirsin? Biliriz. Prensesler kılıç kullanmayı pek bilmez.

0: Bilirim Kaya. Canını yanar, bilirim. Ben de iyi değilim. İnsan en büyük kötülüğü en sevdiğine yaparmış. İndilik tek dileğim iyileşmendir. İyileştikten sonra sana bir iyilik yapacağım. Her gün gözüme bakmaktan kurtaracağım seni.
1: Sen ne dersin güzeli?
0: Şşş, hareket etme. Onca baharlık evdeştiğimiz için kırma beni. İyileşmene bak Kaya. İyileşmene bak.
1: Senin gideceğini bilirken ben nasıl iyi olurum güzeli? Nasıl?
0: Olursun Kaya. Yalan söylemeyen biriyle daha iyi olursun.
1: Güzeli.
0: Hatta sana oğul verebilecek biriyle.
1: Beni bırakıp gitme.

0: Budunumuzun atası Barak Ağa'nın torunu, İt Barakların son prensesi. Kaç bahar bu anı bekledim. Kavuştuk işte. İt Baraklar gelecekte bu anı, bu kavuşmayı kutlu bir gün olarak anacaklar.
1: Yanılıyorsun Obar. İt Baraklar Barak Han'ın tacını çaldırdığın için seni hep kötülükle anacak. Senin anılacağın tek şey bu olacak.

0: prenses Sayına, ben olmasaydım ata toprağımız Batı Gök Hanlığı'nda hala Türklerin tuğu dalgalanacaktı. Ve sen de hala gizlenerek yaşıyor olacaktın. Ben it barakları yeniden var edecek yüce obarım. Prensesin seyisi değilim.
1: İt barakları tekrar bu topraklara toplayacak tek şey atamın tacıdır. O olmadan nasıl budununuzu bir araya getirip var edeceksiniz?
0: Barak Ağa'nın tacını da intikamını da almama çok az kaldı. Neler duydun bilmem ama duyduklarına değil göreceklerine inan.
1: Duyduklarım senin atan Barak Ağa'nın tahtındayken hep yenilgi aldı.
0: Bundan yana kaygın olmasın. Kendi gözlerinle göreceksin.
1: Budunumuz asırlardır bekledi. Daha fazla bekleyecek vakti yok. Bilirsin. İt baraklar benden haber bekler. Yaşayan son prensesi olarak benim bir emrimle harekete geçerler.
0: Bilirim.
1: Sen imdi tacı bulmaya bak. Obar. Elini çabuk tut. Yoksa it baraklar senin etrafında toplanmak için değil, sana hesap sormak için buraya gelecektir.
2: Obar önlemini almış, ağacın yanına en iyi it baraklarını yerleştirmiştir. Emin olmadan hareket etmeyeceğiz. İçerideki çeşitimiz haber verecek.
3: İt barakların içinde çeşitimiz mi var?
2: Sayın Hanım'ın yerine çeşitimizi koyduk. Yanındakiler de it barak kılığına girmiş gökbenler.
3: Kolay olmayacak. Çok da tehlikelidir. Ama han babamla kandaşlarım bu durumdayken denememiz gerek.
2: Elbet. Ama o ağacı çok iyi koruyorlardır. Akılcı davranmalı, onları şaşırtmalıyız.
4: Nasıl yapacağız?
2: Onlar bizim tüm gücümüzle karayandan saldıracağımızı düşünür.
3: Bu sebeple iki kola ayrılacağız. Bir koldan karayana, ağaçtaki reçineyi almak için giderken diğer koldakiler de Kızılyan'a baskın verecek.
5: Evet Yüce Obar. Rus Kinezi prensesi en yakın vakitte evdeşiniz olarak gönderecek. Çok yakında Türklere karşı büyük bir zafer kazanacağınıza inancı sonsuz. Hatta prensesle evliliğinizin düğün armağanını da önden vermek ister.
0: Neymiş o armağan?
5: Barak Ağa'nın tacı.
0: Barak Ağa'nın tacı mı?
5: Çaşıtlarımızdan aldığımız bilgilere göre Alpagu Han tacınızı Esrigün adında bir kama götürmüş. Kam bu gece yarısı tacınızı sırlara karıştıracakmış. Eğer bir an önce yola çıkıp kama ulaşırsanız Barak Han'ınızın tacı sizin olur.

0: son yaptığın. Ne Tolya'ya ne de Türkliye'si vardı. Artık seni ben değil, Göktengri cezalandıracak. Yaptıklarınızda kimi zaman beni utandırdınız, kimi zaman yaraladınız. Ama çoğu zaman da beni gururlandırdınız, bana kıvanç verdiniz. Şimdi büyük bir oyuna hazırlanırız. Bu oyunun sonunda yaşamımızı kaybedebiliriz. Ama Budun elbet sonuna kadar yaşayacaktır. Bir hanın ve teginin de istediği budur. Dönür. Gökbenlerle konuştum, her şey hazır mı?
1: Her şey hazırdır ambalam. Meraklanmayasın.
2: Sessiz olun. Yüce var.

0: çağırdığımızda bizi tanıyabilirler. O yüzden bizden çok size iş düşer. Sen, gözün bende olsun. İşaret verdiğimde önümüze geçmeye, bizi kapamaya çalışın.
1: Buyurun Drakkas.
2: Ulular ulusu, koca Acun'un gök tengrisi. Yapraklara değdirdiğin nefesin gelsin, güç versin. Alpaguhan ve tekinlerini.
3: Şu sağ taraftaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. İşaretimle ok yağmuruna başlayacaksınız. Sen ve gökmenleriniz de şu sol yandaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. Öyle bir ok yağdıracaksınız ki başlarını kaldıramayacaklar. Yılan'la bense tam bu noktada olacağız.

0: Pamuk'tan başlarını kaldırıp üstümüze gelemeyecekler. İçeride kimse yok, gücü o var.
1: Varak elçisinin dediği vakitten önce geldik. Bir oyun yoksa taç tez vakitte elimde olacak.
2: Her yana baktık Yüce Ubar. Ne taçtan ne de eski gün denen kamdan hiçbir iz yok.
3: Bitik Ubar'ın eline geçti. Biz görevimizi yaptık. İmdi saraya haber edelim. Haydi.
1: Al Pabuk Hanım. Göğü dinledim. Toprağı dinledim. Suyu dinledim. Duydum ki beklenen düşman beklenmeyen vakitte gelecek. O yüzden buyruğunuzu gece çökmeden yerine getirdim. Buyurduğunuz gibi tacı 40 parçaya böldüm.

isteğin söylediği doğrudur. Bu taşlar, bu tozlar

0: almayacak mısınız bizi içeri?
1: Geçin. Acele edin biraz. Haydi. Yerden kaldırmayın bakışlarınızı.
2: Hatun, sen dur hele.

0: Uzak dur!
1: Aklım hakkı ısırmamdan elite gelir.
0: Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım, haydi!
2: Canını öyle bir alacağım ki yalvaracaksın bana.
3: Düşünde görürsün.
4: Haydi kızlar!

0: namı için hepinizin kanını akıtacağım. Hepinizin. Kim soyuyor?
1: Come on.

Sakın, sakın Teginlerim, gözlerinizi kapatmayın. Sakın uyumayın. Dayanacaksınız. Kendiniz için değil, evdeşleriniz için değil, doğacak Teginleriniz için değil, halkınız için, budununuz için dayanacaksınız. Oğul, dayan. Bilirim, Batuva ile Akkız ağaçta kireçineyi getirecekler. Ama ola ki gözünüzü kapatırsanız, son nefesinizi esenlikle verin. Esenlikle verin. Varlığımız, budunumuza feda olsun.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları Türk Pediatri Kurumu Başkanı Profesör Doktor Özgür Kasap Çopur ve DEM Müzecilik CEO'su Eda Bildiricioğlu. Her şeyi konuşalım bugün 17'de Ağbara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

orada. Arşroykam'ın dediği ağaç. Bu it paraklar çok fazladır.

0: Bu sefer elimden kurtulamayacaksınız. Hepsinin canını istiyorum. İşittiniz mi? En çok da Akkız'la Batuhan'ın.
1: Sen bu Acun'a yenilmeye gelmişsin. O var. Gel. Gel ki bozgunlar azıksız kalmasın.
0: Tanrı Çora, beni sevdanıza, devletinize, budununuza bozgun yaşatmak için görevlendirdi. Bunun için buradayım.
2: Eğer o Tanrı dediğin Çora'nın yanına varabilirsen, o zaman kurarsın düşünü.
1: Şimdi ne yapacağız? Çalıların arkasına Gökben yerleştirdim. Dikkatli olun. Vakit yoktur Akkız. Siz Resine'yi yetiştirin. Biz bu iş soylulara haklarız.
3: Gökmenler!
0: Salın!

şeyler ya Ulukam Arçuray. Evdeşim, oğullarım gider, görmez misin? Duyur sesini Gök Tengri'ye. Duyur da onları uçmağa almasın. Yalvarırım, bir şeyler yap.

0: işe yaramaz. Görmez misin?
1: Bilirim. Acın aklını kördüğümü yapıp dilini zehirlediğinden böyle konuşursun. Ancak sakin ol. Gök Tengri'yi de öfkelendirme.

kasma gözlerin. Kaya. Aç şu ayakkabı. Gel. Gökten yirmi alkışlar olsun. Hanım.

Neden peşlerine düşmezsiniz? Ne işe yararsınız siz? Ne işe yararsınız? Ha? Bundan böyle Ak Kız'la ve Batugay'la dövüşüp de kellesini getirmeyenin kellesini ben alacağım.

bilinsin ve işitilsin. Acımak yok. Affetmek yok. Cezasız bırakmak yok.

0: Obor'un namına leke sürmenin cezasını çekeceksiniz.
1: Hanım.

0: hanım. Ne olur konuş, bir şeyler söyle. Yalvarırım. Temur. Kaya. Bir şeyler söyleyin.
1: Ulukam Arçuray.
2: İyileşeceksiniz Alpogan. Reçineyi yetiştirdiler.
1: İyiyim.

0: uçmağa varacaksın diye çok korktum Kaya. Çok korktum.
1: İyileştiğinde giderim demiştin. Hala gitmek ister misin?
0: Senin iyiliğin için. Seni üzmemek için.
1: O zaman tez haber edeyim. Oh, çevir zehrini dinden versinler bedenime.

0: Gök Tengri, Batuga ve Akkız'ın eliyle ulaştı imdadımıza. Candaşlarının da yardımıyla sağalttılar bedenimizi. Şimdi onların emeğini boşa çıkarmamak ve aldığımız her sorunun hakkını vermektir ereğimiz. Şimdi düşmanın düşünmesine fırsat tanımadan, çeper illetine tutulmadan önce kurduğum oyuna devam edeceğiz. Ve it barakları Acun'dan sonsuza dek sileceğiz.
1: Akkız ve Batuga. Artık muştunuzu herkesle paylaşmanın vakti gelmiştir.

0: Esti Günkam'ın yanında olanlardan söz ediyorum. Siz gitmeden biliyordum olacakları.
1: Haydi. Haydi. Haydi.

0: Barakhan'ın torunu olduğunu sakın unutma. Attığın her adımda, söylediğin her sözde bunu hisset. Sen hissedersen herkes hisseder. Buyruk senindir Akkız. O barayı barakların gözünden düşürebildiğin kadar düşür. Onun gözden düşmesi oyunumuzu kolaylaştırır. Onu adamlarının önünde sıkıştırabildiğin kadar sıkıştır. Etrafında kışkırtabileceğin kim varsa kışkırt. Unutma, en korkak it bile köşeye sıkıştığında düşüncesizce saldırır. O bar düşüncesizce saldırırken yaptığı hatalar adamlarının ona olan güvenini azaltacak. Bizim de istediğimiz tam budur.
1: Anladım Akkız. Tas etme. Gök olduğu için elimden gelen ne varsa yapacağım.
0: Sana güvenirim Alçın.

Hoş geldiniz Yüce Obar. Budunumuzun umudu. İtbarakların hanı. İtbarakların hanı olarak üstüne düşeni yaptın mı? Atam Barak Han'ın tacını Türklerin elinden alıp bize getirdin mi?

0: Artık susma vakti değildir Yüce Obar. İtbaraklar vereceği muştuyu bekler.
1: Size muştu getirmeyi çok isterdim. Ama getiremedim. Bunu söylerken yüreğim yanar. Türkler Barak Han'ın tacı.

0: Sen ne dersin Obar? Ne vakittir atan Barak Han'ın tacını bulamadın. İmdiyse tacın yok olduğunu dersin. Tacı bulma umudumuzun sonsuza kadar yok olduğunu dersin.
1: Bir de nasıl olur? Tacımız olma sağlığımız da yok olur.
0: Ben sana demiştim. Atam Barak Han'ın tahtına ancak tahta yaraşır bir han oturabilir diye. Tahtı hak etmediğini gösterdin. Tacı sonsuza kadar kaybettin. İt Barakların düşlerini bitirdin.
2: Nasıl alacağız?
3: Tüm borcumuzu.

Prenses Sayına'nın dedikleri doğrudur. İt barakların düşlerini karşılıksız bıraktım. Barak Han'ın tacını yok etmelerine engel olamadım. Doğrudur. Ama kimi vakit yaşanılan kötü bir olayın daha iyi sonuçları olur. Bugün de öyle oldu. Tacın yok edilmesiyle Acun'daki tüm it baraklar öç alma gerekliliğini öğrenecek. Tacın peşine düşmemiz bile düşmana büyük korkular yaşattı. Kendimizi görmeyi, onların da açıklarını görmemizi sağladı. Barak Han'ın tacını yok etmekle bize matem yaşatmış olabilirler. Ancak çok daha güçlü olmamızın önünü açtılar. Kinimizi bilediler. Bir araya gelmemiz için bizi uyardılar. Tüm Acun'a haber saldım. Tacın yok edildiğini duyan Acun'daki tüm it baraklar akın akın bu topraklara geliyor. Hepimiz bir araya geldiğimizde Türkleri Acun'dan sileceğiz. Sileceğiz.

0: Eğer dediklerim doğruysa o bar hepimizi mutlu eder.
1: O vakit mutlu ol prenses. Dediklerim doğrudur.
2: Bugüne kadar gerçeğe bel bağlayan Akkızlı Batuga, bu imde ulular ulusu kamın kuşaklarıyla birbirlerine de bel bağladılar. Muştular olsun.

0: Soluk aldıkça sevginiz sürsün. Soyunuz budunumuza yararlı olsun.
1: Gazoga yeğenim olsa da Akgaz Dağ Hanlığı'ndan olduğu için biz kız tarafıyız. Madem ki oğlunuz Akgaz'ı çok ister, o vakit isteklerimizi yerine getirin. Alpagoan.
0: Elbette. Benim oğlum Akgaz'la birlikte yeniden hayat buldu. Onu tanıdıktan sonra mutlu oldu. Akgaz'la Batuga'yı kavuşturmak için ne gerekirse yaparım.
1: Akgaz'ı Batuga'ya vermek için tek bir şey isterim. Alpagoan.
0: Herkesin içinde söz veririm çobana. Ne gerekirse yaparım.
1: Onların mutluluklarından başka hiçbir şey istemem Alpagoan. Ancak onların esenlikle yaşaması biraz da sana bağlı.
0: Ağzındaki lokmaya bakılırsa isteğin büyüktür.
1: Haklarında iyi ya da kötü ne duyarsan, onları yargılamadan, denemeden karar vermeyeceğine söz vermeni isterim. Kandış'ın, Tılsım'ın yaşadıkları oğlunun ve gelininin yazgısı olmasın Alpagoan. Benim kız tarafı olarak tek isteğim budur.

0: Dikkat basamak.
1: Gelmedik mi daha?
2: Az kaldı, sabret.
1: Nereye gideriz?
2: Gel. Sabret biraz. Gel.
1: Gayrı açarım gözünü.
2: Sakın.

0: Ben de ailemi çok severdim. Anamı, babamı, kandaşlarımı. Sonra babamla iki ayrı budundan gibi birbirimize uzak bakar olduk. Anam göçtü Bağcım'dan. O geniş ovalar düşleyen küçücük çocuk bu ıssız tünellerin içinde bir başına kaldı. Ne bir gören vardı beni ne de bir duyan. Bir tek bu taş duvarlar duydu yüreğimden geçenleri. Ben de içimden geçen ne varsa renklerle, şekillerle onları anlattım. Ama şimdi görürüm ki koca bir ömrün acıları, sızıları, neşeleri ne varsa hiçbiri bu taş duvarlarda kalmayacak. Sen bu acında bir ömür yaşamayı mümkün kıldın.
1: Soluk aldıkça derdine ortak olacağım Batuka. Elini uzattığında tutunduğun dal karanlıkta yolunu aydınlatan ışığın olacak. Ucuma kadar.

Evde işinin oğullarının canına bir şey olsaydı beni suçlayacaktın. Göktengri'ye alkışlarımın, yakarışlarımın yetmediğini söyleyecektin. Şimdi onları gerçekten kurtaranların hakkını verebilecek misin? Bugüne kadar eksik gördüğün Batuga'ya, her vakit suçladığın Akkız'a Göktengri'den alkışlar dileyecek misin? Doğrunun peşinden mi gideceksin? Yanlışta mı kalacaksın? Vera. Önemli olan senin ne dediğin, ne gördüğün ya da ne ettiğin değildir. Onlar senin kendinle olanlardır. Önemli olan Göktengri'nin bildikleridir. O herkesin yüreğinden geçeni bilir ve hakkını ona göre verir. Senin yarlığını da ona göre verecektir. Unutma Vera. Sadece olacak olanlar olur.

0: Onca bahardır. Senlik bulamam Danışat'a. Evde çalırım. Ardından iş çevirir mi diye kuşkuluyorum. Ardımı dönerim. Bekler baş kaldırır mı diye kuşkuluyorum. Sarayda kalırım. Budunda düzen bozulur mu diye kuşkuluyorum. Saraydan çıkarım. Saray karışır mı diye kuşkuluyorum.
1: Büyük başın ağrısı büyük olur hanım. Senin başın ağrıyacak ki budun rahat etsin. Sen tasa edeceksin ki budun esen kalsın.
0: Doğru dersin Danışat'a. Ama vaktiyle tek tasamız. Düşmanın ne zaman geleceği ya da bizim düşmana nasıl gideceğimizde. Ama indi öyle mi? Ne vakit dışa dönsek içten sıkıntılar patlar. Ne vakit içe dönsek dıştan akınlar başlar. Şimdi biz pusatlarımızı alıp düşmanla savaşmaya hazırlanırken düşman böcek olup boynumuzdan sokar. Biz nerede yanlış yaptık Danışat'ım?
1: Suda yüzen balıklara bakar iken herkesin gözü en büyük balıkta olur hanım. Onu izlerler, onu yakalamak için tuzaklar kurarlar. Öyle ki küçük balıklar esenlik içinde yüzer iken büyük balık her vakit kendine kurulan tuzaklarla boğuşmak zorunda kalır. Bir vakit yeterince büyük değildik. Akınlara gider, akınlardan gelirdik. Biz yola çıktığımız vakit düşmanlar bizi bilirdi. Diğer vakitler kendi halimizde yaşar giderdik. Hanım, sen devleti öyle büyük bir hanlık yaptın ki herkesin gözü bizi görür oldu. Yaşadığın sıkıntıların nedeni gök hanlığının büyüklüğündendir. Kendine haksızlık etmeyesin. Yüreğini dertle doldurmayasın hanım. Geçecek. Bugünler geçecek. Birlikte kavuşacağız. Yeni esenlik dolu baharlara.
2: Sağ olasın kız. Bugün canımı kurtardın. Yine.
3: Bugün biz bir sürü insanın canını kurtardık. Sen olmasaydın o ağaca varamazdık.
2: Sen olmasaydın da Reçine'yi alamazdık. Birlikte ettik. Ne ettiysek birlikte ettik.
3: Kuşaklarımız da öyle der.
2: Sana söylemiştim. Kuşaklamış dolandığımızı herkes görecek diye. Şimdi Gökhanlı'yı gördü. Babamın oyunu tutunca bütün acını duyuracağım.
3: Şu it barak belasından kurtulalım da bütün acımı bilmese de olur.
4: Eyvah. Kandaşım. Hele benim kandaşıma bak hele. Uşak bağlamış.
2: Bundan korkardım işte.
4: Ben de böyle mutlu olurum. Alış artık.
2: Sen mutlu ol da biz her şeyine alışırız.
3: Bu kadar ağır tütsünün size zarar vermesinden korkarım. Yüreğim o kadar yanar ki Zaha. Ancak bu kadar ağır tütsüler beni rahatlatır. Herkes mutlu. Akkızla Batuga, Günseli'yle Kaya. Vera bile yargıya rağmen Alpaguan tarafından bağışlandı. Neyi mutlu olmasınlar ki? Hepsini seven bir evdişi var. ben sevilmeye layık değil miyim?
5: Olur mu öyle şey? Siz prensessiniz. Sevilmeye sayılmaya en layık olan sizsiniz.
3: Bana tutkun dedi. Herkesin yanında bana tutkun dedi. Tutkun öldüğünde onu unutacağımı düşündüm. Onu unutup beni evdeşi gibi seveceğini düşündüm. Yanıldım Zava. Ama artık yanılmayacağım.
5: Prenses.
3: Ölüm haberi geldiğinde yüreğim albızlara azık olmuşçasına acımıştı. O beni güneşten koruyan gölgem. Yaslandığım dağımdı dedim. Şimdi anladım ki canımı acıtan onun ölümü değilmiş.
5: Neymiş prenses?
3: Atalarımın en büyük düşmanı Türklerin sarayında bir başıma kalmakmış meğer beni üzen.
5: Size bu yaptıkları affedilecek şeyler değil. Çin sarayından birileri duyarsa babanızın da gözünden düşersiniz.
3: Öyle bir şey yapacağım ki babam da soyum da acım var oldukça gurur duyacak benimle. Temur'a ve tüm gökhanlığına unutamayacakları bir ders vereceğim.
6: Alacağın olsun haksız. Biz siz kuşak bağladın.

0: Etmesin mi? Ben nereden bilirdim Esri Günkam'ın gönül bağımızı kuşakla bağlayacağını?
1: Niye gücenirsin Sırma? Ulukam kuşakları bağlayacağı vakit hakkız. Bekle Kaman'a, candaşlarım da gelsin diye mi bekleyecekti?
0: Hah yaşa.
2: İyi o vakit, kuşak bağladığınızda birlikte olamadık. Artık düğün toyunuzda birlikte oluruz. Sahi, düğün toyu ne vakit?
0: İmde düğün toyunun vakti değildir.
1: Şu itibarak belasını bir atlatalım Sırma. Elbet kuracağız düğün toyumuzu. Doğru dersin Tekin'im. Düşmanı yok etmeden düğün toyu kurmayın.
2: Evet. Bizim toyumuzu kana buladılar ama bu candaşların var oldukça kimse sizin toyunuza gölge düşüremeyecek.
3: Hele kendinize gelin. Nedir bu mutsuzluk böyle? Siz yeni evdeş olmuşsunuz. Kandaşımla Akkız kuşak bağlamış. Utanmaz mısınız üzülmeye? Gözlerinize bakın. Gözlerinizin içine bakın be. Gördünüz mü? Bu koca Acun'da insan yüreğindekiyle evdeş olduğu zaman ona uçmak gibi gelinmiş. Uçmakta tasa yoktur. Ben bunu yaşayamadım. Bundan gayrı da yaşayacağımı sanmam. Ama olsun. Sizi böyle mutlu görmek bana güç verir. Kandaşlıkta, candaşlıkta böyledir. Demek sen bizden habersiz kuşak bağlarsın.
4: Bizden habersiz kuşak bağlarsın ha? Tekinlerim, Alpagoan hepinizi taht odasına çağırır.

0: Gök Tengri, kimi vakit bizleri türlü sıkıntılarla sınar. Kimi vakit evdeşimizle, kimi vakit balalarımızla, kimi vakitse canımızla sınanırız. Şimdi bizler canımızla sınanırken, devletimiz de Han soyunun varlığıyla sınandı. Sınandık ama yıkılmadık. Sallandık ama düşmedik. Gök Tengri'ye alkışlar olsun ki biz de devletimiz de bu sıkıntılardan kurtuldu. Var olasınız.
1: Varlık budundandır hanım.
2: Budunumuz var olsun.
3: Alkışlar olsun.
4: Gök Tengri'me alkışlar olsun.
3: Alkışlar olsun.
0: Şimdi ilk baraklar başımıza çepir velasını sardı. Biz de üstesinden geldik. Düşmanın kurduğu bu oyuna daha büyük bir oyunla karşılık verme vaktidir. Biz de öyle yapacağız. Kuracağımız oyun akıl gerektirdiği kadar çok sayıda gökmen de gerektirir. Çoban Han, Saltuk'la birlikte destek istediğiniz beylerden destek alamamışsınız. Nedendir?
4: Gidebileceğimiz tüm beyliklere gittik. Destek alınacak tüm beyliklerden destek aldık Alpaguan. Destek vermeyenler vaktiyle babalarının başlarını uçurduğunu beklerdi. Şimdi mi biri olmak aklına geldi Alpaguan'ın dediler. Ne dediysek, ne kadar dil döktüysek de destek vermediler. İntikam hırsıyla dolular. Bir daha sakın ola ki gelmeyin, kapımızı çalmayın. Ola ki gelirseniz Alpaguan'ın babamıza yaptıklarını biz de onun gönderdiklerini yaparız dediler. Onları ikna etmek mümkün değil.
5: Ben ederim. Senin ve budunum için bu tehlikeyi göze alırım. Bu uğurda kellem gidecekse de sana ve budunuma feda olsun.

0: Bayiler itbarakların yalnızca bizim için geldiğini sanırlar. Hem de onlar kapıları kapattıkça siz onları uyaracaksınız. Şimdi bir han oğluna yarışır şekilde gidip onları uyarasın. Hazırlıklar başlasın.
1: Tamam babam. Çarşıtlarımızdan aldığımız bilgiye göre itbaraklar akın akın gelinmiş. Pek yolları da kalmamış.
0: Yarından tezi yok, kurduğumuz oyunu işlemeye başlayalım. Batı gök yabgılığına ulaşan iki yol nefte döşensin. Bu it soyluları Kızıltamı'ya göndermenin vaktidir.
2: Hanım, bütün oyunu üstüne kurduğunuz bu nefler nereden ve ne şekilde alınmıştır?
0: Rus varlıklar verdi. Ulayıcı'nın yardımıyla.

0: Bera Hatun. Demek istedin sanki. Yanlış mı duydum yoksa?
1: Doğru duydun Çolpar. Ulu Ece dedim.
0: Benim gökhanlığından başka yurdum yoktur hanım. Sen ve oğullarım için her şeyi yaparım. Her türlü yardımı isterim.
1: Ancak
0: babam artık Ulu Ece olmadığını öğrenmiş. Göksaray'da yargı bekleyen bir varek kadınıyken ne sözümün, ne isteklerimin Rus varek kinezliğinde bir karşılığı yoktur.
1: Eğer Ulu Ecelik tacını yeniden takmak istersen onu hak etmelisin. Neftler geldiğinde taç yeniden senindir. Neftler geldiğinde...

0: Ben size hiç arkamı dönemeyecek miyim? Size hiç güvenemeyecek miyim?
1: Yüce Uğur, güveninizi boşa çıkarmamak için ne gerekiyorsa yaptım.
0: Ne gerekiyorsa yaptın demek Barsuk. Ne yaptın? Ağaca ulaşmalarına mı engel oldun? Buradan kaçmalarına mı engel oldun? Ne yaptın? İki koldan saldırarak sizi tuzağa çekmişler. Sen de akılsızca tuzağa düşmüşsün Barsuk.
1: Siz tacı almaya giderken adamlarımızın çoğunu götürdünüz Yüce Ovar. Ben burada güçsüz kaldım.
0: Demek ben gittim diye güçsüz kaldın. Öyle mi Barsuk? Bu yüzden mi ağacı koruyamadın?
1: Ağacı koruyamadım ama sizin yokluğunuzda Batı Gök'ü kaybetmemek için elimden geleni yaptım Yüce Ovar. Kaybetmedim de.
0: Demek Batı Gök

hakkı kaybetmedin. Doğru. O vakit iyi bir ödül hak ettin. Sana ödülünü vereyim.

0: çocuğu var. Yaşadığın sürece hatanı unutturmayacak bir ödül. Bundan böyle hata yapacakken bu ödül aklına gelsin, Barsuk.
1: Yüzünü.
2: Sana daha yeni kavuşmuşken gitmene yüreğim hiç razı gelmez Kaya. Hem böyle tehlikeli mi görünür?
1: Bunu yapmam gerek Gülsel'e. Babam bana artık hiç güvenmez. Yaptığı oyunları da benden gizler. Onun güvenini yeniden kazanmam gerek. Bana bir şey olmayacak. Merak etme.
2: Yine de senin için çok korkarım. Hem beni bu kadar sevdiğini bilmezdim. Gebelik yalanımı bile affettin. Ben senin yüzüne bakamazken sen gözlerimin içine bakıp bana gitme dedin. Bu benim için çok değerlidir Kaya. Bana bağırsan, kızsan bu kadar sızlamazdı yüreğim.
1: Bu sarayda nasıl yok sayıldığımı en iyi sen bilirsin. Eksik olan Batuka'ydı. Ama herkes onu seviyordu. Kolluyordu. Destekliyordu. Temur da öyle. Anam dışında kimse sevmedi beni. Güvenmedi. Hatta gün geldi. Anam bile arkamdan işler çevirdi. Yalan söyledi. Ama sen... Sen her daim... Benim yanımda oldun Gülsel. Sen beni sevdiğin için... Kaybetmemek için yalan söyledin. Senin yalanların... İmdiye kadar duyduğum en masum olanlardı. Kaybedecek olma ihtimali beni çok yaraladı. Bundan sonra ne olursa olsun birbirimizden bir şey saklamayalım. Benden sakladığın başka bir şey var mı sevdiğim?
2: Senden sakladığım hiçbir şey yoktur. İmdiden sonra da olmayacak. Sevdiğim. Ama o beklerin karşısına tek çıkmana yüreğim razı gelmez Kaya. Hem önce babam Özmen Bek'e gidip onun desteğini alsan daha iyi değil mi? Ben de seninle gelirim. Hem babamın sözü o beklerin üzerinde geçerlidir. Tüm mallarını babamın pazarında satıp kazanç sağlarlar.
1: Seni böyle bir tehlikeye atmam. Hem benim de böyle bir vaktim yok zaten. Kuzu Bek'i gönderirim. Merak etmeyesin.
3: Gitti yine tacı ver hatuna verdi. Nasıl olur, nasıl güvenir ha kız?
4: Hakkı vardır Batuka. Evdeştir. İnsan evdeşte inanmak ister. Aynı yastığa baş koyduğu insana güvenmek ister. Teginlerinin anasının hain olduğunu kabullenmesi zordur.
3: Yaptığı onca şeyden sonra evdeşi bile olsa anlamam ben nasıl güvenir.
4: Güvenmezse nasıl ayakta kalır? Savaşacak gücü kendinde nasıl bulur? Evdeşine bile güvenmeyen bir han etrafından şüphe ederse hem kendine hem devlete zarar verir. Bana kalırsa Alpaguan o yüzden her şeyi içinde boğar.
3: Güvenmezlerse yani.
4: Güvenmek için denemekten başka çaresi yok derim. Yanılmak için bir şans verir. Düşman etrafımızı sarmışken Budun'un dillendirmesini de istemez.
3: Yine de benim içim almasın.

Nasıl sular dağları aşıp yolunu bulursan, nasıl göçmen kuşlar yurduna geri dönerse, bu taç da döner dolaşır, Ece'sini bulur. En soğuk geceler bile aydınlığa kavuşur. Ama o Ayaz'ı bir de tek başına çekene sor demişler. Bir vakit taç elimden alındığında kimin ne olduğu belli oldu. Oğullar, gelinler, haddini bilmez küneler bile adam tanımaz oldu. Şimdi bu tacın gerçek sahibinin kim olduğunu, kim olacağını bilirsiniz. Attığınız her adımda, içtiğiniz suda, yediğiniz aşta, bunu aklınızda tutun. Şimdi de, sonra da ulayıcı benim. Hanım, hoş geldin.

0: Hanım, bir şey mi canı sıkın?
1: İyi, iyi. Ula Ecelik'e yeniden uyum sağlamışsın. Vera, söyleyeceklerim iyice belli. Ben herkesin içinde sözümü tuttum, sana tacını geri verdim. Sakın bana bir daha yanlış yapma. Gözünün yaşına bakma. Senden aldığım şey yalnız tacın olmaz. Ben bir kez evdeş katil oldum.
0: Hanım.
1: Sakın bir daha yanlış yapmayasın. Ben diyeceğimi dedim.

0: ailesinin içinde gururumla oynamak ne demekmiş? Görecek o Timur. Bunu yanına bırakmayacağım. Ben onun canını kurtarayım, o beni rezil etsin.
1: Haklısınız prenses.
0: Evet, ben bir prensesim. Kimse bana bir hiçmişim gibi davranamaz. Kimse bana köleymişim gibi davranamaz, hiç kimse. Bu sarayı başına yıkacağım Timur. Hepinizin başına yıkacağım.
1: Çin'den yardım mı isteyeceksiniz? Bu yüzden mi elçiyi bekleriz?
0: Hayır. Kendi soyumun da kanını akıtmadan çözeceğim bu işi. Şimdi anlarsın.

0: Neden? Neden baba, neden? Neden? Neden tacı verdin ona? Ha? Neden yine olayca yaptın? Neden güvenirsin ona?
1: Bazen işbirliği yapmak için güven gerekmez. Vaktiyle Çin'le, indi de Rus fareklerle anlaşma içerisindeyiz. Güvenir miyim? Asla. Ama devlet böyle yönetilir.
2: Alpaguan. Alpaguan. Vera Hatun'a güvendiğin kadar soydaşlarına güvenmedin.
0: Hala kime güvenip kime güvenmeyeceğini bilmez gibisin.
1: Karşında kim olduğunu unutma Batuga. Nasıl ki bedeni baş yönetirse, devleti de han yönetir.
0: Senin baş olduğun doğrudur. Ama Vera Hatun da boyun olmak ister. Unutmayasın ki Alpaguan, boyun nereye dönerse baş da oraya bakar.
1: Batuga! Oğlum olduğun için seni gözetirim. Ama hala han olan benim. Hanınla böyle konuşamazsın.
0: Han babam, bilirim. Batuga biraz keskin konuşur ama söyledikleri doğrudur. Bunca ettiğinden sonra Ulayıcı'ya güvenmek sence doğru mu?
1: Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir. Bir düşmanı yok etmek için öbür düşmanla sırt sırta vermen gerekir. Devlet böyle yönetilir.
3: Güçlü insan düşmanını değil, öfkesini yenendir. Şimdi birbirimize düşme vakti değildir. Alpaguan bir oyun kurduysa destek olmak gerekir.
1: O vakit gün doğduğunda nefsleri olduğu yerden alıp düzenin kurulması gerek. Onun için hazırlıklar başlasın.
3: Buyruk senindir han. Nefsleri önce güvenli bir yere yerleştirip sonra düzeneyi kurmak daha doğru gelir.
1: Öyle yapın daha iyi.
3: Gün doğanda nefslerin olduğu yere gidersiniz.
4: Yüce Obar. Devletimizden size es...
5: Ben izin verince konuşacaksın. Hangi cesaretle karşıma çıkarsın? Geçen geldiğinde de esenlik sunup önüme altınları yığıp sonra bana kurulan tuzağa ortak olmadınız mı?
4: Tuzak mı?
5: Bilmez gibi bakma bana! Soydaşım Meiji'nin taş sandığını önüme koyup sonra beni pusuya düşürmediniz mi?
4: Doğrudur Yüce Obar. Tam da bu yüzden buradayım. Türkler o gün size oyun kurarken prensesimiz Meiji'nin de canını hiçe saydılar. Pusaksız bir şekilde senin önüne attılar onu. Kimse Çin prensesini yem gibi tuzağa gönderemez.
5: Bu da Çin'in yeni oyunu mu?
4: Hayır, Yüce Obar. Prensesimiz Meijin de kendisine yapılanlardan sebep Türklerden intikam almak için önemli bir haber getirmem istedi. Prensesimizin dediğine göre Alpaguan it barakların kökünü kazmak için Rus baraklardan çok fazla neft almış.
5: Ne dersin sen?
4: Türklerle Rus baraklar it barakların soyunu ateşlere yakmak için birlik olmuşlar.
5: Bütün bunların Çin oyunu olmadığını nereden bileceğim? Türklerle Rus varlıklar durduk yere niye işbirliği etsinler?
4: Durduk yere mi? Türklerle Rus varlıklar ilk kez işbirliği yapmazlar ya Cevabar. Rus varlık elçisi tacın yerini size söylerken de Türklerle işbirliği içindeydiler. Tacın sen gitmeden parçalanacağını bilirlerdi. Tek istekleri seni Batı gökten çıkarıp Batı gökü zayıf bırakmaktı. Alpago Han bunu Vera'nın eliyle yaptırdı.
5: Demek Rus varlıklar da bana oyun eder. Hem dost görünür hem de düşmanımla işbirliği eder. Bundan böyle elçilere de güvenmeyeceğim. Eğer yalan söylüyorsan kolay öldürmem seni. Günlerce acı çeker, öldürmem için yalvarırsın.
4: Yalan söylemem Yüce Baba. Tek amacım yardım etmektir.
5: Rus Varek de öyle söylemişti. Şimdi bana neftlerin yerini söyleyeceksin. Ben neftleri alıp gelene kadar burada esirin olacaksın.

0: Beni çağırmışsınız Prenses Sayına.
1: Seni daha yakından tanımak istedim Barsuk. Obar mı yaptı? Bana sakın yalan söyleme Barsuk. Ben Barak Ağa'nın torunuyum. Her şeyi duyar, her şeyi bilirim.
0: Doğru duymuşsunuz Prenses Zeyna. Obar yaptı.
1: Tam da düşündüğüm gibi. Gerçek bir han kendi başarısızlıklarının cezasını asla başkasına çektirmez. Ve Obar, atam Barak Han'ın tahtına yaraşır bir han değil. Oysa sen zor vakitte sorumluluk alan gerçek bir itbarak savaşçısısın. Ve Obar'ın olamadığı gerçek bir han olabilirsin. Eğer Obar'ın yerinde sen olsaydın, Barak Han'ın tacı şu an elimizde olurdu. O yüzden kendini onun uşağı gibi görme. Bilmelisin ki yüce Barak Han'ın torunu Sayına seni çok daha yükseklerde görmek ister.
0: Öyle düşünmenize sevindim prenses. Ancak...
1: Benim ne düşündüğüme önem ver Barsuk. Obar'ın tahta oturup oturamayacağı, Türkleri yenip yenemeyeceği kesin değil. Ancak ben hep Barak Han'ın torunu Sayın olarak kalacağım. İç Barakların sevgilisi ve herkesin saygı duyduğu tek kişi benim. Bunu unutma.

0: gönüldekileri anlatmakta ne kadar çaresiz kalsa da konuşmak, paylaşmak derman buldurur belki. Anlatasınlar şuraya.
1: Kaya. Kaya'yla olan bağımız her geçen gün daha da güçlenir. Ona olan sevgim her geçen gün daha da artar. Onun da bana olan sevgisini görünce evdeşime olan bağlılığım güçlenir. Ama onunla büyük bir aile olamamak, ona evlat verememek yaralar beni.
0: Hüznünü hissederim Günsel Hatun. Bu derdi ana yüreğinde çok derin duyarsın. Senin yüreğin ana yüreği gibi tertemiz, saf güzelliklerle doludur. Bunu, bu masumiyeti gözlerinin ışığında görürüm. Sesindeki kırılganlıkta işitirim. Bala neşedir. Edeşleri birbirine bağlar. Ancak senin evdeşinden bahsederken ki sesinde bile hep sevincini duyarım. Bu acunda herkesten kaçıp birbirinin yüreğine sığınmış da kocaman bir aile olmuşsunuz. İki evdeş yüreğin birbirine böyle yuva olması onları çok büyük bir aile yapar. Bu çok özel ve kıymetli bir bağdır.
1: Ne güzel. Ne güzel söylersin Avcı Oyan'a. Yüreğim serinletirsin.
0: Güzel Hatun. Sen hep böyle kalasın. Senin kötülükler barındırmadığın, umutlar yeşerttiğin, tertemiz yüreğin bu gök sarayın çatısı altında var oldukça gök tengri, gök hanlığını da kötülüklerden koruyacaktır.

0: Ebu aynı soluk soluğa kalmışsınız.
1: Defteri yerleştirirken ilk baraklar geldi, son anda çıktık.
2: Bak kız haklı çıktı. Gelebileceklerini söylemişti.
3: Bak kız gelirlerse engel olmayın, girsinler demeseydi hepsinin kanını akıtırdım ya.
2: Sen doğru olanı yaptın Yaman. Gerçek sandıkların defterin ellerinde olmaları bizim oyunumuza yarar.
1: O vakit gün doğanda defterin olduğu yere gidersiniz. Ben de pusu kuracağımız yeri gidip görürüm.
4: Öyle yapalım.
2: İyi. O vakit ben de köpenleri alırım. Nefleri yeni güvenli yere taşırız.
1: Siz de yerine sahteleri yerleştirirsiniz.
5: Neflerin çalınacağını mı düşünürsün? Neden bu oyun?
1: Vakit kimseye güvenme vakti değildir. Rusvarek bize yardım etti, destek oldu. Ama hala düşmanımız. Eğer düşmana sırt sırta vereceksek önce arkamızı kollamamız gerekir. Siz zehirlendiğiniz vakit nefleri gökmenler taşımış. Bu kadar tehlikeli, bu kadar önemli bir şeyin yerini bizden başkasının bilmesi doğru gelmez.
4: Ne?
0: Madem neflerin çalınacağından korkarız, neden sadece yerlerini değiştirmeyiz? Neden sahtelerini koyarız?
2: Çünkü kardeşim, düşmanı ancak onları da yönetirsek yenebiliriz. Bununla düşmana büyük bir darbe vurmuş olacağız. Öyle değil mi Hakkız?
1: Öyle.
4: Demek istediğim işte budur. Haydi o vakit.

0: kızın dediğini yapmasaydık, şimdi gerçek Neftali itibarakların eline geçmiş olacaktı. Gerçi bu hem iyi hem de kötü oldu.
1: Kardeşim, ne geçer aklından?
0: İtibaraklar Nefter'in saklandığı yere baskın verince anlamış olduk ki içimizde bir çeşit vardır. Ve bu çeşidin kim olduğunu öğrenene kadar hepimiz tehlikedeyiz.
1: Doğru dersin. Bundan gayrı gözümüzü dört açmak gerek.
0: Evet. Yaman, sen sahte Neftlerin ön sırasına asıllarını yerleştirdin mi?
2: Her şeyi dediğiniz gibi yaptık. Ama kurtulmak için Neft varillerinden bir tanesini devirmek zorunda kaldım.

0: ateşte can verdiğini göreceğiz.
1: Çayır çayır yanacaklar. Kendi leflerinde öldüreceğim onları.
0: Tüm acımı saracak ölülerimin kokusu.
1: Hem sayıca bizden az olacaklar.
0: Hem artık elimizde büyük bir güç var.
1: Şimdi it baraklara karşı koymanın imkanı yoktur.
2: Gök Hanlığı'nın yiğit bekleri. Hepinize esenlik dilerim.
3: Esenliğin senin olsun Kaya Yapko. Ben buradaki beyler seninle burada konuşmaktan utanç duyarız. Baban Alpagu Han'ın yaptıklarından sonra hangi yüzle buraya gelirsin?
2: Buraya gelme sebebim ne babamın yaptıkları ne de ufak taht kavgaları. Buraya daha büyük dertlerin çözümü için geldim. Gök Hanı'nın oğluyla konuşmayacak mısınız?
3: Gök Hanı'nın oğlu haber gönderdi, toplandık. Çünkü kutlu töremiz konuk olarak geleni kapıda koymamayı buyurur. Ama bil ki beglerin hiçbiri burada olmak istememektedir.
2: Töre hepimizin töresi, budun hepimizin budunudur. Begler birbirine danışmazsa, budun birbirine yanaşmaz. Bizlere düşen sıkıntıları gidermektir.
3: Sıkıntılar giderilemeyecek kadar büyüktür Kaya Yapko. Alpaguan bilmez mi ki begleri öldürüldüğünden beri budunları öç kovalamaktadır? Bütün bunlar ortadayken bir de teginlerinden birini buraya mı gönderir?
2: Öncelikle beni dinleyesiniz bekler. Geçmişte yaşanılanların savunulacak bir tarafı yoktur, bunu bilirim. Ancak tüm beglerin desteğine ihtiyacımız vardır. İtbarak illeti kapımızda. Şimdi bir şey yapmazsak hiçbirimizin kellesi yerinde durmaz.
3: Beglerimizin kellesi de yerinde değildir Kaya Yapko. Ve bunun nedeni itbaraklar değil, Alpaku Han'dır.
2: Aynı yerde dönüp durmanın bir yararı yoktur Kubat Bek. Anlamaz mısınız? Artık durum Gök Ordu'yu ilgilendirmekten çıkmıştır. İtbarakları yok etmezsek sen biz değil, tüm Türk soyu tehlike altındadır. Bu yüzden senin bilgilerin...

0: bekçiliğine umut bağlarım Kubat Bek. Bu uğurda tüm bekleri birleştirebileceğine umut bağlarım. Bu savaşı ancak bir olursak kazanabiliriz.
1: Ak kız haklı çıktı hanım. İtbaraklar Neftleri ilk sakladığımız yere baskın verdiler. Ak kızın sayesinde Neftler hala bizdedir.
2: Düşmanla savaşırken aynı anda içimize yerleştirdikleri dostlarını da bulmalıyız.
3: Kim söylemiş olabilir o itlere? Bunu öğrenmek gerek.
4: Biz Türkler sırtlan yatağına devlet kurmaktan korkmamış, nice budunla devletle savaşıp varlık göstermişiz de kendi içimizdeki hainlerle baş edememişiz. Dün varlardı, bugün de yarın da var olacaklar. Artık herkesten şüphelenme vaktidir.
5: Herkesi bilmem. Ama benim hakkımda tek bir kişi vardır Alpaguan.
4: Kimdir?
5: Vera Hatun. Ulu Ece. Rusların işidir. Neftler karşılığında araba yüküyle gümüş almıştır. Hazinemizi boşaltıp bizi güçsüzleştirmiştir. Şimdi de Neftleri çaldırmıştır. Bir taşla iki kuş vurmuştur. Tacını aldığınız için intikam alır Alpaguan.
4: Vera bunu yapmış olamaz. Bunu yapmayacak kadar akıllıdır. Eğer yapacak bile olsa bizim bunu düşünebileceğimizi bildiğinden yapmaz. Çoban.
3: Tamam. Eğer Ruslara ait bir iz yoksa o yapmıştır. Kardeşim, han babam doğru söyler. Berhat, anan şüpheleri üstüne çekecek bir şey yapmaz bu vaziyetteyken. Hain başkasıdır.
4: İndirce bu oyunu oynayan her şeyi tek tek düşünür. Bu oyunuyla herkesi kirletir ama ona çamur bulaşmaz.
3: Barakan'ın torunu. Ormanda yakaladığımız. Onu sorguya çekelim.
2: Sayın ağam. Saraya getirilirken canına kıymış.
3: O halde Neftlerin yerleştirilmesiyle görevli olan tüm gökbenleri sorguya çekelim.
4: Yok. Şimdi içimizdeki hainlerle uğraşacak vaktimiz yok. İtbaraklara karşı oyunumuzu oynamanın vaktidir. Neftlerin yerini öğrendilerse nereye düşeceğimizi de öğrenmişlerdir. O yüzden oyunumuzu değiştireceğiz.
2: Sahte olduklarını bilmezler hanım. Senin ne işin var burada? Batı gökten çıktığını, buraya geldiğini gören oldu mu?
6: Yok, kimse görmedi. Size bu kadar önemli bir bilgiyi Bitik'le gönderemezdim. İt barakların bizden çaldığı Nefler, onların yerine o bara Çin elçisi söylemiş.
4: Sen ne dersin?

0: Nasıl yaparsın bunu?
1: Neyi?
0: Bilmezmiş gibi davranma. Çin elçisine haber veren sensin.
1: Sen ne dersin Temur? Evde şimdi neyle suçlarsın?
2: Beycin, oyun oynamayı bırak. İtbaraklara haberi sen uçurmadın mı?
1: Hanım, siz ne dersiniz? Bunca yıllık gelin...

0: Çininizim. Kendi babamdan çok sizi baba belledim. Çin'den çok Göksaray'ı yuva belledim. Size nasıl ihanet ederim? Neyle suçlarsınız beni?
1: Ejin, bilirim. Seni sevmediğim için, evdeşim olarak görmediğim için hep benden öc almak istersin. Bu kadarını yapacağını ben bile beklemezdim. Hepimizi öldürmeyi göze alacağını ben bile tahmin etmezdim.
0: Timur, sen ne dersin? Yalan. Hepsi yalan.
1: Ben koynumda yılan beslediğimi bilirdim. Ama sen yılandan da betermişsin.
0: Ben yapmadım.
2: Keşke sen yapsaydın prenses. Keşke sen yapsaydın. Ama sen kim olduğunu, neden burada olduğunu unuttun. Türklerle oynamak için geldiğin bu sarayda Türklerin oyuncağı oldun. Keşke elçiye haber uçuran ben değil de sen olsaydın.
1: Prensesini korumak için yalan söylersin. Ama beni inandıramazsın. Ben bu Çinli'yle kaç bahar geçirdim bilir misin? Ben sizin işinizi bilirim.
2: Senin bir şey bildiğin yok Timur Tekin. Hem o artık benim prensesim değil.
0: Sen ne dersin? Ben demeden soluk dahi alamazsın sen. Nasıl kendi başına işlere kalkışırsın? Nasıl evdeşimi, sevdiğimi, soyunu tehlikeye atarsın? Nasıl ihanet edersin?
2: Ben bir Çinliyim Meijin. Bir vakitler senin de olduğun gibi. İkimiz de vakti geldiğinde Türklerin devletimize savaş açacağını bilirdik. Ama siz yanlış tarafı seçtiniz.
1: Kes. Kes, bu kadar yeter. Öleceğini bile bile oyun oynamaya devam edersin hala.
2: Düşmanımın ellerinden ölmek benim için onurdur Timur Tekin. Onursuz olansa sizinle yaşamaktır. Ben onurumla öleceğim. Sense onursuz yaşamaya devam edeceksin.

0: attığın tokat seni Türk yapmaz. Onların yanında değerli de yapmaz. Seni hiçbir vakit kabul etmeyecekler. Bak, ilk şüphede koşarak sana geldiler. Seni suçlamak istiyorlar. Ama ben onurumla kalacağım. Soyum için yaptığım her şey beni gururlandırır.
1: Madem Meji'nin bir şeyden haberi yoktur. Bütün o bilgileri kimden aldın?
0: Senden.
2: Oğul. Biz uçmağa gitsek bile Batuga ve Akkızlık barakların cezasını verecektir. Şimdi Ruslardan nefti alırsak bu it barak soyunu bu acından sonsuz edek sileriz.
1: Buyurduğun gibi an babam. Nefleri. Sınırlardaki gizli yerlere taşıdık.
2: İyi. İyi.
3: Gökmenler! Gelin atın şunu zindana!
0: Ben onurumla soylu bir kine olarak öleceğim. Siz de it barakta yenilip acından silineceksiniz. Tek bir Çin künesi bile bütün Türkleri öldürmeye yeter. Bırakın!
1: Herkesi kandırabilirsin Çinli. Ama beni kandıramazsın.

0: Ne ararsın burada?
1: Özmen Bek'le görüşmek isterim.
0: Özmen Bek herkesle görüşmez. Ne istediğini önce bana diyesin.
1: Özmen Bek'ten başkasıyla görüşmem. Beni buraya gönderen kişinin buyruğu böyledir.
0: Seni gönderen kişinin buyruğu burada sökmez. Kim olursa olsun.
1: Kaya Yapgı olsa bile mi?

0: Özmen Bek'in kızı, Günsel Hatun'un evdeşi, Kaya Yapgu.
1: Doğru dediğini nereden bileceğiz? Burada söz geçmez. Elinde Kaya Yapgu'ya ait tamgalı bir tek yoksa, geldiğin gibi gitsen iyi olur.
2: Alpa Guhan'a olan öfkenizin gururunuzu da gemleyecek kadar olduğunu bilmezdim. Türk'ün geleceği tehlikedeyken öfkesine kapılanlar Oğuz Atam'ın soyundan olduğunu söylemez.
1: Kendine gel Tengiz.
3: Ne yaparsın sen?
4: Demek birlikten söz edersin. Birlik olmak indim aklınıza geldi.
3: Çek şu hançeri.
4: Alpa Guhan babam ve diğer beklerin kellesini alırken birlik yoktu da. Şimdi kelleniz tehlikeye düşünce mi birlik aklınıza geldi ha?
1: Kendine gel Tengiz. Misafire hançer çekmek ne demek? Töre de mi bilmezsin?
4: Alpa Guhan töre bilir mi ki ben töre bileceğim? Baban nasıl bizim babalarımızın, ağabeylerimizin canını aldıysa, ince ben de senin canını alacağım.
1: İkiniz de konuğumsunuz Tengiz. Otağındasınız. Benim sözümü de mi dinlemezsin?
4: Dinlemem Kubat Bek. Dinlemem.
5: Şimdi gidesin. Alçına diyesin ki bütün söylediklerimi yapsın.
6: Buyruk senindir ağam.
7: Yeni bir oyun kurmamız gerek demiştin hanım. Nedir?
5: Aklımdakini yapmaya başladım bile. Çaşırın Alçın sayesinde it barakların elindeki sahte neftle oyunumuzu kuracağız. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz yerde savaşı başlatacağız.
7: Sahte neftleri bunun için oraya koydurtmuştum.
5: Şimdi siz de vakit kaybetmeden oyunun geri kalanını oynayacaksınız tabii. Kaya da beylerden gerekli desteği alabilirse Acun'la bir tek iç soylu kalmayacak.
1: İndir hançeri Tengiz. Töre bilmezsin. Büyük sözü de mi dinlemezsin?
4: Ben bugünün düşüğüyle yaşadım. Alpagun'un canından birinin kanı akmadan durmayacağım. O sebeple kimsenin sözünü dinlemem.
7: Özmen Bey'in sözünü de mi dinlemezsin?
8: Sen çabuk damadımın boynundan o hançeri çek.
1: Buyurun Özmen Bek.
8: Buyururum Kubat Bek. Ancak sana değil, şu kendini ve töreleri bilmez olan Albıza buyururum. O hançeri damadımın boğazından çek.
5: Kalmayacaktır.
7: Dediklerinin hiçbiri işe yaramaz. Düşmanını çok hafife alırsın.
5: Dediklerim işe yaramasaydı, şimdi batı gök topraklarında olamazdın. Topraklarımızı Türklerin elinden geri alan benim.
7: Savaşarak, oyunlar oynayarak almadın. Ayağına kadar geldi batı gök. Bu savaşta oynayacağımız oyunları ben söyleyeceğim. Sen ve it baraklarda uygulayacaksınız.
5: Sen ne dersin? Prenses. Olmaz öyle şey. İt barakları bugüne ben getirdim.
7: O vakit onlar gelince onlara soralım. Kimin yanında olmak istiyorlarsa ona karar kılsınlar. Atam Barak Han'ın tacının parçalanmasına sebep olan senin mi yanında olurlar? Yoksa onun yaşayan tek torunu olan benim mi? Eninde sonunda benim yanımda olurlar. Bunu sen de bilirsin. Sen yaptık.